0: Onu görebildik,
1: baskıda
0: yapamadı.
1: Baskıda niyetten ziyade fiziksel kapasite. Tabii,
0: kapasite daha önemli ama niyet de önemli olan iyiydi, güzeldi. Evet, evet. O baskı yapmaya çalıştılar, alanları daraltmaya çalıştılar ama rakip çok hızlıydı. Gerçekten ısıran, sert bir takımdı. Yani bir anda ne oldu mu oldu takımımız, açıkçası milli takımımız, ama yani sonra ikinci yarıda tabii goller geldikten sonra, pozisyonlar girdikten sonra reaksiyon göstermeye başladık. Muhteşem bir gol oldu. Özellikle iki gol de güzeldi aslında. Direkten öne Arda'nın vurduğu top karambol oldu. Tamam da oraya o topu çevirmek, bir anda rüzgarın da desteğiyle beraber Yunus'un golü mesela, zaten alışından belliydi gol olacağı. Aldı, müthiş ayak hafif dışıyla uzak köşeye çevirdi topu, yani tam ayak üstüyle vurmadı. Güzel, keyifli bir gol oldu.
1: İlk golü bu arada görüntüye geldi.
0: Kazandık.
1: Milli takımımızın Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gol. Deyim yerindeyse Arda'nın önce direğe sonra Barış'a çaktırdığı gol.
0: Keşke yani orada direkt kaleye girse, direkt daha kaleye güzel girse olurdu, daha anlamlı olurdu. En güzel, yani böyle değişik
1: bir gol olurdu. Epey şenlikli olurdu direkt,
0: tabii,
1: kaleye girse.
0: Güzel gol oldu. Yani galip geldik Kerem. Sonuçta evet, futbolcularımız yani bunun da zevkini, şevkini yaşadılar. Hayırlısı olur. Bakalım artık şimdi bu provayı kayıpsız, sakatsız, cezasız atlattık. Şimdi önümüzdeki pazar günü artık start veriliyor.
1: Evet. İkinci gole de bir bakalım. Arda'nın pası, Yunus Akgün, kontrol, inanılmaz bir vuruş ve bu gol milli takıma Venezuela karşısında galibiyeti getirdi. Hakikaten seyrine doyum olmayacak bir gol kaydetti Yunus Akgün. Milli takımımızın galibiyetine de böylelikle yardımcı oldu. Golleri de hocam yeniden hatırladık. İki gol için yorumunuzu da ayrı ayrı merak ediyorum.
2: Bizim attığımız iki gol.
1: Evet.
2: Ya şimdi duran topları ayrı konuşmak lazım. Belki biraz zaman ayırıp konuşmakta fayda var. Yani bizim sağ kanadımızdan sol ayakta Arda kullandığı için direkt kalenin içine çevirdi. Bakın oradan sağ ayaklı biri çevirse top out'a çıkmasın diye o kadar çok geri kesiyorlar ki etkili vuruş bile yapmak mümkün değil. Günümüzde birçok takımın artık kale içine doğru kesilen o toplara birçok oyuncusunu altı pasın içine soktuğunu görüyoruz. Öyle olunca da kalecilerin işi çok zorlaşıyor. Defansın işi çok zorlaşıyor. Top direkten döndü. Evet, yani bunu belki bazı kişiler şans olarak açıklayacaktır ama yani Barış'ın orada durması da bir noktada bizim takımımıza artı yazar. Belki Barış'a çarptı. Ama buna rağmen Arda'nın kullanması çok olumlu. Barış'ın aldığı pozisyon çok çok olumlu. Beklenmeyen toplarda da rakibin bazen hiçbir şansı olmuyor. O yüzden bilinçli bir gol bence. Her ne kadar şans faktörü ön planda görünse bile. Diğer taraftan da Yunus benim gözümde apayrı bir kalite. Yani biz belki kendi bazı futbolcularımızın diğerlerini tam olarak anlatmakta zorlanıyoruz. Ama Yunus iki ayağını da kullanan bir futbolcu. Yani Arda'nın biraz daha geriden oynadığı zaman işte bu tür paslarla ne kadar etkili olabileceğini görüyoruz. Yunus'a o top geldiği anda zaten kontrolü hemen ikincide o vuruşu yapmak içindi. Yunus da teknik becerisi yüksek bir futbolcu.
0: Hocam normalde biliyorsun futbolcular düzeltip ayak üstü vururdu orada. Abi, dikkat ettiysen hafif ayak dışıyla faso verdi orada. Yani müthiş jenerik bir gol oldu. İstobe dişiyle belliydi zaten. Orada oraya çevirdi yani topu resmen. Biliyorsun abi, direkt vuruyorduk mesela. Onu düşünerek o hamleyi yaptı. Harika bir gol oldu. Yani keşke Arda'nınki de direkt içeri girseydi hocam.
2: Ya mutlaka bazen işte bazen topa de o kavisi verecek.
0: Tabii.
2: O falsoyu verecek, vuruşu yapman lazım. Ayağının dışından senin dediğin gibi hafif şöyle bir kaydırdı.
0: Kaydırdı
2: tam,
0: değil mi hocam?
2: Tam ayaküstü bence de bir vuruş
0: yani
2: değildi.
0: Yakın çekimde falan göstermiş olsaydı tabii oradaki yayıncı kuruluş, yani sonuçta biziz ama sonuçta bizim elimize değil. Orada birkaç açıdan göstermiş olsa onu evet, tam net bir şekilde yakalardık. Yani güzel tarafı hocam, kazandık. İstekliydi. Bir de bak dikkat ettiysen ilk başta rakip hızlıydı, ısırıyordu. Bizimkiler ne oldu mu böyle bir garipsedi. Ama ondan sonra reaksiyon göstermeye başladı bizimkiler. Oyunda birkaç değişiklikle beraber. Yani güzel bir maç oldu. Yani evet, daha da iyi olabilirdi. Bunun bir tıkını, iki tıkını da oynayabiliriz. Yani bizim potansiyelimizin altında bir maç oynadık. Hı hı. Net söyleyebilirim. Yani bir de dikkat ettiyseniz geçişlerde de mesela çok pozisyon yakalayabilirdik. İşte bazen o pasları doğru kullanamadık Kerem. Çok top kaybettik orta sahada. İsmail'le, Orkun'la zaman zaman o pasları iyi değerlendiremedik. Çabuk düşünüp hızlı karar vermek gerekir derdik ya sahada, orta sahada. Çünkü o Barış'la işte İrfan çok içeri kat ediyor. İrfan'ın biraz daha çizgi

0: nedenler veya mazeretler ardı içinde geçerli. Ama ikinci yarının ortalarında işte Arda'nın bir rakiple birebir dalaşması oldu. Daha sonra Meri'nin bir tepkisi oldu. Bütün bunlar bizim futbolcularımızın ne kadar istediklerini bence bariz bir şekilde anlatıyor. Her top için bu tür kavgaları ediyorlarsa bunu bence olumlu görmek lazım. Çünkü performans biraz da sizin o gün içinde bulunduğunuz şartlarla ilgilidir. Hem sizin kendi şartlarınız hem de çevresel, stad dahil olmak üzere, hava dahil olmak üzere o şartlarla ilgilidir. Bir de turnuvanın başlamasına bu kadar az bir süre kala otomatikman işte hocamın da dediği kafalarda hep Avustralya maçı var. Aman sakatlanmıyor. Kendi fiziksel seviyesine göre kendini zorda bırakmak istemiyor futbolcular. Hep dedik biz birlik beraberliğimizi ön plana çıkarmak istiyoruz. Doğrudur. Ama takım olarak da ilk yarı oyunun iki yönünü kararlı bir şekilde üst düzey tempoda oynamadığımız gerçeği var. Şimdi bu da Arda'ya da bence çok olumlu yansımadı. Saha içinde bütün futbolcular olumsuz yönde etkiledi biraz. Yani hep nasıl bazen performansla takım arkadaşlarını yukarı çekersin. Bazen de o gün üst düzey performans yoksa belirli bir seviyede kalır. Bugünkü maç bence belirli performansın belirli seviyede kaldığı bir maçtı. Yani takıma baktığımızda vua dedirtecek bir performans ben kimseden göremedim.
1: Biraz daha yukarıda gördüğünüz performans oldu mu?
0: Yani Barış fiziksel yönden 90 dakikada sahada kaldı. Bunu belki de o yönden biraz ayırmak lazım. Deniz daha iyisini yapabilirdi. Keza Orkun ligde tanıdığımız gördüğümüz...
1: Bir virgül koyalım çünkü İsmail Yüksek şu an Erdem Akbaş'la beraber oyuncumuzu bekletmeyelim.
2: Karşılaşmanın ardından orta sahadaki çalışkan oyuncumuz İsmail Yüksek'le beraberiz. İsmail artık Dünya Kupası'ndayız. Oraya tamamen odaklıyız. Hazırlık maçlarını da atladık. Zaten oraya odaklıyız ama 24 yıllık hasreti hepimizin çocukluk hayali olan turnuvayı yaşayacaksın. Sahada bizzat deneyimleyeceksin. Eminim duyguların çok farklıdır anlatmak istersen. Bugün de o Dünya Kupası'ndaki maçlardan aslında bir provasını oynadı. Çok sert oynadı rakip. Sen de ikili mücadeleleri gördün zaten. Neler söylersin?
3: Ya dediğin gibi abi iyi bir heyecanımız var. Yani tarif edilemez bir duygu. Dünya Kupası 24 yıl sonra bu gurur bize denk gelmesi çok büyük bir gurur. Bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Hazırlık kampımızın iki maçını galip olarak kapatmak güzel bir moral. Yani moralli olarak Dünya Kupası'na başlayacağız. Ama bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Özellikle bugün sahipsinde verdiğimiz performans bence bu takıma mücadele anlamında yakışmayan bir mücadeleydi. Çok daha iyi oynayabilir, çok daha sağlam, çok daha güçlü olabilir saha içinde. Çünkü yaptığımız top kayıplarından dolayı fazla pozisyon verdik arkada ve fazla da kontratak yedik. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çok daha iyi takımlarla oynayabileceğiz çünkü Dünya Kupası'nda. Yani daha da konsantrasyonumuz yüksek olması gerekiyor saha içinde. Kendi az önce içeride yani bazı şeyler söylenmez ama az önce içeride kendi öz eleştirimizi de yaptık takım içerisinde. Çok daha güçlü, çok daha sağlam olmamız gerektiğini söyledik. İnşallah bu maçtan gereken dersleri çıkartıp Dünya Kupası'nda çok daha güçlü bir şekilde başlayacağız, hazırlanacağız.
2: Mert Müldür'ün maç önü bir sözü vardı. Tüm Yunus'a sordum, Montella'ya sordum. Sana da sormak istiyorum. Milli araları dedi, hasretle bekliyorum ben dedi. Çünkü çok güzel bir ortam var dedi. Bunu sağlayan isimlerden bir tanesinde Koç Montella olduğunu ifade etti. Sen nasıl anlatırsın? Yani gerçekten herkes aynı cümleleri söylüyor.
3: Ya ben de onların söylediklerinin üstüne parmağımı basıyorum. Gerçekten takım içinde çok inanılmaz bir arkadaşlık var, sevgi, saygı var. Bu da en sahaya da yansıdığını düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda eğlenceli anlar da yaşıyoruz. Bazen ciddiyetten kopuyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse. Hocanın bence bu konuda inanılmaz büyük bir katkısı var. Takıma gencinden büyüğüne, gencinden yaşlısına inanılmaz bir saygısı var. Herkesin birbirine saygısı var. Bu da sahaya gerçekten yansıyor bence. Artık Dünya Kupası'ndayız. İnşallah bu aramızdaki sevgi saygı orada da sahaya yansıtır ve ülkemize güzel bir turnuva izletiriz.
2: İnşallah İsmail. İnşallah kupayı alırız. Hepimiz de gururlanırız. Zaten gururluyuz hepinize. İsmail Yüksek'le beraberdik. Ben teşekkür ediyorum İsmail. İyi yolculuklar diliyorum. Söz tekrar size.

0: Teşekkür ediyoruz. Röportaj olursa, aksiyon olursa yeniden kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğimizi ifade edelim. Türkiye'nin Venezuela galibiyeti üstüne konuşuyorduk. Öne çıkan performansları sormuştum hocam size. Zeki de fena değildi,
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet, ben
2: ikinci mutlaka ama Zeki ile ilgili benim devre arası yorumum, biliyorsun. Çok istekliydi. Her pozisyonda gitti. Ama gittiğin zaman geride bıraktığın o boşluğun doldurulması lazım. Onun organizasyonu da takımın görevlerinden biri. Golü de oradan yedik.
1: Ya tamam da hocam, yani sonra işte gidiyor, iş yapıyor, oralarda bulunuyor. Tamam, haklısın. Senin asli görevin defans. Haklısın, katılıyorum. Ben de bek oynadığım dönemlerde önemli, 3. bölgede çok etkili olduğum zaman bakıyordum televizyonda. Ya işte geriyi kapatmıyorsun, açık bırakıyorsun, eleştirileri yapıldığı zaman üzülüyordum. Katılıyorum sana.
0: Hocam.
2: Ozan Abdülkerim merkezde bence iyi bir ikiliydiler. Ama işleri kolay değildi. Yani İsmail her ne kadar onlara desteğe gelse bile, ki İsmail biraz daha 6 numara pozisyonda oynayacaktı. Keza Eren öyle. Sanki Uğurcan'ı, yani eğer offside pozisyonlarını da sayarsak, çok fazla kurtarış yapmadı ama buna rağmen offside'de olan pozisyonlarda topun kaleye girmesine bir pozisyon hariç izin vermemesi bile Uğurcan'a artı yazdı. Çünkü orada bir karış offside değil, onun biliyor olman mümkün değil. Düdük de gelmemiş, o hamleleri yapıyor olmak ve de golü engelliyorsan her zaman artı yazar. Uğurcan o yediği golde zaten yapacak bir şey yoktu. Ben onu biraz daha farklı bir yere koymak istiyorum. Çok iyi bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda da onun devamı gelecekmiş gibi duruyor. En azından öyle görünüyor şu an için.
0: Arda'yı sormuştum. Hocadan yine beğendiği oyuncularla ilgili görüşlerini dinleme fırsatı oldum. Sen ne söyleyebilirsin?
1: Ben Arda'yı beğendim. Ha, daha da iyi olabilirdi. Tabii ki de sonuçta Arda çok potansiyel yeteneği. Ama maçını şu anda baktığımızda en istekli, en arzulu, yaratıcı oyuncularından bir tanesiydi. O pas bağlantıları, orada sorumluluk alıp geçişlerde topla mesafe kat etti. İyi paslar attı, asistler yaptı. 2 tane asist yaptı bana göre. Yani oyunu kurmaya çalıştı. Çevresindeki oyuncular ona uyum sağlayamadı. İrfan'ın çok içeri kat etmesi alanlarını daralttı. Biraz daha çizgide olsa, o koşuları yapsa, o Arda'nın atacağı pasları değerlendirebilirdi. Zeki hocamın dediği gibi defansif anlamda tamam etkisiz olmuş olabilir. Golü de o taraftan yedik ama hücum anlamında da çok istekliydi. Oralara devamlı gidip geliyordu. Yardı, dikkat etti. İç koridor, dış koridor her yerden zorladı, aradı. Arayış içerisindeydi. Gösteren yoktu orada. 2'ye 1'e giren falan olmuş olsaydı ve hatta alan boşaltıp açığa, yani yaratan oyuncu olmuş olsaydı, Zeki daha da farklı şeyler yaşatabilirdi. Eren'i beğendim. Hem defansif anlamda zaman zaman o çıkışları, bölgesini kapattı. O Zeki'nin çıktığı zaman o kaymalarda yeri geldi, stoper oldu, üçlüye döndü orada milli takımımız.
0: O da 80 dakika oynadı. Tabii. Yani 3 oyuncu 90 dakika oynadı dedik. Onlara en yakın oynayan Eren.
1: Eren'i beğendim mesela. Eren fena değildi bugün. Görevini, asli görevini yaptı bir kere. Sonuçta defansif anlamda, ofansif anlamda da iyi bir orta yaptı. Resmen asist yaptı. Kerem 9'da gol olacak. Yani bekten ne beklersin? Orta yapmasını beklersin. Direkt ağzına bırak. Dokunmuş olsa ne diyecektik? 3-1 olacaktı. Bir tanesi de Eren'in asisti. Değil mi?
0: Doğru.
1: Yani sonuçta öyle haybe bir orta yapmadı. Müthiş o derin o araya kavisli bir orta yaptı. Yani Barış çok fazla etkili değildi. Yani takımda tabii ki de yani potansiyellerinin altında oyuncular vardı ama yani bunları tabii çok fazla böyle şey yapmamak gerekiyor, yani takmamak gerekiyor. Sonuçta oyuncular da bunun bilincinde. Bak ne dedi İsmail, içeride dedi öz eleştiri yaptık dedi. Sonuçta bu çok önemli bir şey. Rakibimiz tempolu, ısıran, sert oyuncu.
0: Bir virgül koyduk. Erdem Akbaş teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile beraber maç sonu değerlendirmesini dinleyeceğiz hocamız.
3: Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile beraberiz. Direkt çok kısa soracağım. Beklediği gibi bir maç mıydı? Paraguay maçının provası oldu mu? Ve milli takımın oyundan memnun kaldı mı?
4: Ma sicuramente una squadra in Venezuela molto competitiva, lo sapevamo. Sicuramente abbiamo, quando si vince siamo contenti, ma oggi il risultato contava poco. Diciamo nella continuità della partita sono tante le cose che dobbiamo mettere a punto come squadra, anche a livello individuale. Abbiamo bisogno di fare più di questa sera per fare bene la prima partita.
5: Aslında Venezuela rekabet yüzdesi çok yüksek bir takım olduğunu biliyorduk. Hani kazanınca tabii ki hepimiz mutluyuz ama maç esnasında gördüğümüz şeyler arasında da hani maç devamlılığını getirebilmek, o performans

0: devamlılığını getirmek çok daha önemli kazanıyor Dünya Kupası'nda. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi hani böyle bir galip geldiğinizde tabii ki de mutlusunuz. Hani tabii ki de sonuç bizi çok etkilemezdi. Ama performansımızda notlarımızı aldık.
1: Evet, artık buradan sonra hocayı konuştuğumuz maç önü, maç sonları resmi maçlar, Dünya Kupası maçları olacak. Milyonlarca Türk vatandaşı da kalbinde Türk milli takımını hissedecek. Neler söylemek ister Türk milli takımını takip eden vatandaşlar?
2: Anche oggi abbiamo sentito una passione, un amore notevole. Ovunque andiamo nel mondo ci sentiamo sempre accompagnati, quindi aumenta la responsabilità e quindi noi possiamo promettere di dare sempre il cuore in campo anche per loro, come abbiamo sempre fatto, anche per il paese. Insomma, il calcio è uno specchio importante, insomma, il veicolo probabilmente più veloce o tra più veloci per farsi conoscere nel mondo.
0: Yani aslında bugün de sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim bizim neler ve sorumluluklarımız her zaman yüksek. O yüzden biliyoruz ki ülkemizi temsil ederken yüreğimizle her zaman sahada olmak zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Ve biliyorsunuz ki futbolda belki de bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Herkese kendini tanıtabilirsin futbol aracılığıyla. O yüzden ne kadar önemli bir sorumluluğa sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası'nda da elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonu kupa olur. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montelli ile beraberdik. Söz tekrar sizde.
3: Mücadelenin özet görüntülerini izleyelim.
4: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toparlarda gol.
5: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
4: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
5: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
4: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
5: İyi fırsattı milli takımımız adına.
4: Dakika 44, Arda topun başında. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambolağını toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
5: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
4: Herkes
5: bir bakalım o son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
4: Müthiş kullandı kaleci Contreras'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
5: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
4: evet.
5: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
4: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
5: Mükemmel bir gol.
4: Yunus Akgün.
5: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu.

0: güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
0: Şimdi iyi çıkalım.
1: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yarı alanımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
2: Ayrak kalkmadı mı?
0: Evet.
1: Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90. Hakan kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
3: Karşılaşmanın özet görüntülerini Aspor ekranlarında sizinle paylaştık. Okan Koç'un sözünü kesmiştim Montella'ya doğru giderken.
4: Şimdi Arda ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ediyorsanız bak, Yunus'a attığı pasta adamın kafasında ne var biliyor musun? Sadece en çabuk kaleye nasıl giderim? Önünde Barış vardı. Ne yaptı? Barış'ın önüne de bırakabilirdi.
3: Evet.
4: Ama kaleye kim yakın? Yunus. Ön direğe koşu yapan oyuncu vardı orada. Kim olduğunu tam hatırlayamadım ama Yunus'a müthiş bir pas ve gol oldu. Yani bu tarz durumlarda yani bazen tabii ki de kalabalık pozisyon almış bir defans hattına bir anda 3. bölgeye top atılmaz ama eksik yakalanmış dengesiz takımlarda işte böyle çabuk düşünürsen skoru da alırsın, oyunu da alırsın. Ya bu tür takımlara karşı kompakt, sert, geçiş oyunu oynayan takımlara karşı pozisyon zaman zaman verdik. Hocam da söyledi mesela offside pozisyonlar oldu. Arkaya atılan toplarda bunları da çalışılacaktır. Sonuçta karşındaki diğer takımlar da bunu sana yaşatabilir ama şimdi Venezuela bizden çok çok alt seviyede bir takım. Yani bu tür takımlar bu tür maçlarda çok daha istekli, coşkulu, arzulu oynar. Sen de biraz tabii ki de turnuvadaki ilk maçı düşünerek hareket edersen böyle eksiklikler ve istenilen seviyede bir oyun sergileyemeyebilirsin, tatmin etmeyebilirsin. Ama ben hep söylüyorum, şimdi asıl turnuvada gerçek kimliğimizi, karakterimizi koyacaktık da milli takımda. Ama tek çekindiğim takım bizim oradaki gruplarda Amerika takımı. Amerika takımı da çok ciddi şekilde sert, baskılı, tempolu ve onlar da dikkat edersen Kerem topu aldıkları zaman direkt kaleyi düşünüyorlar. Yani evelip gevelemiyorlar pasta. Direkt kaleye hızlı oyunculara da sahipler. O takımla karşı oynadığımız zaman da işte doğru pozisyon alıp o reaksiyonu gösterirsek yani oradan namalup bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bireysel olarak yani çok fazla takılacak bir durum yok. Oyuncularımıza az önce söylediğim gibi İsmail'de bak orada kalmıştım. Öz eleştiri yapmışlar. Yani o takım halinde içeride söylenmez dedi ama futbolcular bunu yapar yani. Kötü bu tür maçlarda özellikle yani kendilerini sorgularlar. Birbirlerinin arasında sohbet. Hoca gelir, hocayla işte konuşurlar. Takım içerisinde daha farklı bir kimliğe, reaksiyon veyahut da karaktere bürüneceği ile ilgili orada bir toplantı, ufak bir toplantı gerçekleştirilir. Bu öz eleştiri, bunun da farkına varmaları da benim için değerli bir durum. Bakalım inşallah. Ben oyuncularımıza zaten güveniyorum. Bugün de dikkat ettiysen pozisyonlarımız var. 4-5 evet. Tane pozisyonumuz var duran toplar akan oyun içerisinde ama yani oyun tatmin etmedi. Düşün. Beklentiler neresi ve oyuncular bize nasıl bir oyun, ne yapabilecekleri ile ilgili vaatler verdiler. Ki o vaatleri de zaman zaman gerçekleştiren bir milli takım. Ben umutluyum. İlk maç çok çok daha farklı bir takım olacak. Daha istekli, baskılı, coşkulu. Yeri geldiği zaman o ısıran. Yani bugün bakıyorsun adamlar bizi ısırdı. Değil mi? Isırdı.
3: Evet.
4: Pozisyon çok fazla üretemedi. Geçiş oyunda bir pozisyon buldu ama biz bu sefer hem ısıracağız hem pozisyon bulacağız diye düşünüyorum. Ben güveniyorum milli takıma. Bugün de bireysel olarak birkaç oyuncu biraz kıpırdadı. Skoru aldık. Yani sadece tabii ki de bireysel değil. Takım halinde de hareket etmek gerekiyor. Bir de o bireysellerle takım halinde hareket etmeye başladığı zaman çok farklı şeyler izlettireceklerdi.
3: Hocam hep bir santrforlu oyun, santrforsuz oyun tartışmaları var milli takımda. Artık hani çok fazla da gerek de yok. Yani hoca başarılı netice itibariyle ama Deniz'i de kullandı son iki mücadelede. Bugün nasıl gördünüz Deniz Gül'ün performansını?
5: Ya turnuvanın bazı maçlarında veya bazı oynayan bazı bölümlerinde Deniz'e ihtiyaç duyabiliriz.
3: Evet.
5: Biz 4-6-0 oynarken

0: Bakın bugün de şunu konuştuk. Bizim ceza sahasına girecek futbolcuya ihtiyacımız var. Yani Deniz'in olmadığı yerlerde o koşuları dönem dönem Kerem yapıyor. Ama Kerem'in dışında da içeriye çok giren oyuncu yok. Rakibin cezasını oradan kesiyorsunuz siz. Hele hele kapanan bir takıma karşı onu açmak gerekiyorsa, özellikle takıma gol lazımsa, bazen sadece Deniz bile yetmeyecek. Belki stoperlerden birini bile göndereceksin. Yani bize değişik oyun stratejilerinden bahsediyoruz veya oyun planlarından. Bu da bence her takımın portföyünde olması gereken tamamıyla bir oyun stratejisi. Kapandı mı takım? Kanatlardan geleceksin. Sıfıra ineceksin. Bazen pasla, bazen yüksek topla Deniz'i ve orada etkili oyuncuları devreye sokacaksın. Makedonya maçında çok da güzel bir gol attı.
1: Evet.
0: Yani çok yüksek gelen bir topa, çok akıllı bir şekilde, çok kontrollü bir şekilde yükseldi. Öyle o kadar güzel yere de bıraktı ki kaleci seyretmek zorunda kaldı.
2: Kontrollü yere bıraktı.
0: Deniz de çok genç. Yani bu bizim oyunumuza hep zenginlik katıyor. Bir teknik adam oyunun hangi bölümünde hangi stratejiyi kullanacak? Bu da onun maharetine kalmış bir şey. Ne kadar doğru stratejiler tercih eder de o uygulanırsa, sen de teknik adam olarak o kadar başarılı oluyorsun.
1: Orada Montella daha çok Kerem Aktürkoğlu'nu kullanıyor. Tabii ki çok daha farklı bir profil. O kesin. Ama ben şunu da sormak isterim. Deniz'i de izledik iki maçtır. O da bir alternatif. Can Uzun'u düşünür mü?
0: Can Uzun'u mutlaka düşünecek. Yani bugün elinde bir Arda varsa, belki de Can'ın çok konuşulmamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi o. Yani Arda dünyanın bir numaralı takımı, bayağı şeyde Real Madrid'de bugün bu sene kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bakın Avrupa'da da çıkış yakalayan futbolcu ödülünü aldı.
2: Tabii.
0: Yani o yüzden bazen de aynı döneme denk gelmiş iki futbolcudan ikinci olan biraz da şanssız oluyor.
2: Kolay değil. Doğru.
0: Ama Deniz'in ben öyle veya böyle iyi performansını sürdüreceğine inanıyorum. Frankfurt kulübü de Alman kulüpleri akıllıdır. Öyle bu tür kaliteli futbolcularını çok da ucuza başka kulüplere gitmesine izin vermezler. Galatasaray çok istiyor şimdi onu. Eğer Galatasaray'a gelirse onun kalitesini bizim ligimizde de çok net bir şekilde göreceğiz.
1: Galatasaray ama, almak istiyorsa bu oyuncuyu Nürnberg'den almalıydı.
0: Ama mutlaka o dediğin doğru. O bizim Türk futbolunun kanayan yarası.
1: Evet.
0: Yani bugün tamam can gibiler demeyelim ama o seviyeye gelebilecek yığınla yetenekli genç var Türkiye'de. Belki Galatasaray'ın akademisinde bile var. Bunları biz niye yetiştirmedik, yetiştirmiyoruz? Onu da sorgulamak lazım. Konumuz o değil. Can da belki şu an Arda'nın biraz gerisinde görüyor olsa bile potansiyeli çok yüksek. Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynayabilecek bir performans sergilediği bir dönem, bir sene yaşadık. Milli takımımıza da çok şey katacaktır. Zaten turnuvada ilerledikçe o maçların yorgunluğu bazı futbolcuların üzerine bindikçe onların yerine oynatacak futbolcuya ihtiyacın olur. Can da bunlardan bir tanesi.
1: Sen nasıl gördün Can'ı? Bugün belki daha az süre aldı ama Makedonya mücadelesinde gerçekten etkiliydi.
2: Can müthiş bir oyuncu. Ben izliyorum Almanya'da birkaç maçını da izledim. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Belki insanlara o göz zevki olarak deriz ya, çok çabuk oyuncudur, alır gider, dribling yapar, mesafe kat eder. Sürat tarzı bir oyuncu değil ama adam zekasıyla bunları kapatıyor. Nerede duracağını, nereye gideceğini ve o pas bağlantıları, şutları, ikinci forvet olarak oraları inanılmaz derecede destekliyor. Oyun aklı, futbol aklı deriz ya, adamın üst seviyeli bir futbol aklı var çocuğun. Gerçekten her geçen günde geliştiriyor kendini. Ki bunu da büyük ihtimal benim de aldığım duyma göre Galatasaray'a geleceğini söylüyorlar. Galatasaray'da şimdi yani çevresindeki oyuncularla da çok farklı seviyeye gelir. Şimdi burada hocam çok güzel bir şey söyledi. Arda Güler gibi bir oyuncu varsa onun gölgesinde mecburen kalmak zorundasın. Yani Arda Güler şu anda bölgesini Avrupa'da say desen ilk 5'e 6'ya girebilecek potansiyelli bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Onun da şanssızlıklarından bir tanesi bu. Şimdi Deniz Gür'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Bak hocam da çok güzel söyledi. Zaman zaman ondan da faydalanılacak, Can'dan da faydalanılacak. Sonuçta önemli bir turnuvaya lig maratonundan çıkılmış ve zorlu bir turnuva içerisine giriyorsun. Kısa da olabilir, uzun da olabilir. O eldeki oyunculara bağlı. Yani hem teknik adam hem elimizdeki futbolculara bağlı. Burada şimdi sağ tarafta Barış, sol tarafta Kenan olduğu zaman bu sefer Deniz de Can da çok farklı potansiyellere bürünebilir. Potansiyeller de ortaya koyabilir. Çünkü sağdan Barış orta yapar, Kenan getiriyor. Yani orada Deniz ön direk koşsa, arka direk koşsa attığı golde de zaten birinci sınıf bir gol attı geçen maçta mesela. Bunları da izlettirebilen, yaşatabilen, yapabilen potansiyelli oyuncular bunlar. Yani ben ikisinde de potansiyeli olan, o fark yaratabilecek, milli takımımıza uzun süreler hizmet edebilecek yeteneğe sahip oyuncular. İyi bir jenerasyon var. Zaten bütün hocalar, herkes bunu söylüyor. Bir de yani o tempoyu, baskıyı, coşkuyla yakaladığın zaman çok farklı şeyler olur. Bireysel olarak hepsi iyi Kerem. Hepsi çok iyi oyuncular. Yani bak, hepsini ben çok beğeniyorum. Kim olursa olsun, o Demir Ege'de oynayan, oynamayan fark etmiyor. Önemli olan işte, hep söylüyoruz, arkadaş ortamı. O takımın, milli takımın o ay yıldızın o aidiyetini hissedebilmek. Bunları da hisseden. Çünkü futbolcuların bazıları, yani isim vermeyeyim sana. O dönemler milli takım maçları oluyor, kamplar oluyor. Ya tatil dönemleri, ya gitmesek mi, ne yapsak, etsek gibilerinden böyle düşünenler vardı. Tatili düşünenler vardı. Yani bunları yaşamayan bir oyuncu topluluğu, bu büyük evet. Bir avantaj bizim için. Ben Can Uzun'u çok beğeniyorum. Bak sana ben bir şey söyleyeyim. Bir gün Abdullah Kavukçu'yla konuşmuştum. Sormuştum ya Bernardo Silva ile ilgili başkan dedim. Var mı bir tasarrufunuz? Yani var gibilerinden dedi. Ama daha genç, daha enerjik bir oyuncuya yöneldim Okan dedi. O zaman o Can Uzun'muş büyük ihtimal. Can Uzun'u alacak alsa galiba. Büyük ihtimal onu bitirecek. Bak bu oyuncu potansiyelli, oynar oynatır. Bak Kerem çok süratli, çok topa dokunan ve hatta vurup giden bir oyuncu değil. Ama aklıyla nerede duracağını, nerede nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilebilen
1: çok
2: bir oyuncu.
1: Çok sakin.
2: Sakin, soğukkanlı.
1: Müthiş bir şutör bu arada.
2: Bak şutör, pasör ve ikinci forvet olarak hep gidiyor oralara. Evet. Dikkat edersen kime benzetiyorum biraz Stinli biliyor musun? Yusuf Şimşek'e benzetiyorum biraz. Hı hı. Dikkat ettiysen
1: daha çok gol atanı.
2: Daha çok gol atanı ama işte evet. O kanatta bu biraz daha şeyde oynuyordu. Yani ona yok, benzetiyorum
0: ama
2: biraz
0: ama
2: daha.
0: Yusuf'un attığı çalımları atacak başka futbolcu da çok kolay yoktur, bulamıyorsun.
2: Yoktur. Yani ona benzetiyorum.
0: O sakinliği, telefon kulübesinde çalım atan
2: futbolcu deniyor. O sakinliği, oyun içerisindeki organizasyonu, organizatörlüğünü ona benzettim bak, biraz. İyi bir oyuncu hocam.
0: Sen de izlemişsindir. Sezon başı Galatasaray Frankfurt maçı.
2: Evet.
0: Oradaki maç.
2: Müthiş
0: bak o günden bugüne ben Can Uzun'da müthiş gelişmeler görüyorum. Daha olgunlaştı. Bir sezonda öyle bir özgüven kazandı ki bence bugün daha olgun oynuyor Can.
2: Sana ben
0: yani
2: şey
0: orada
2: olayım.
0: Da iyi oynamıştı, gol atmıştı. Yani iyi performans sergileyenlerden biriydi.
2: Katılıyorum.
0: Ama Bundesliga'da bir sene istikrarlı bir şekilde oynamış olmanın rahatlığı, özgüveniyle oynuyor şimdi.
2: Bir de kafa yapısı, mental olarak hocam eğitim de çok önemli. Şimdi onu da yani o şekilde hazırlamış, altyapıda o şeyi almış, yani eğitim almış. O da önemli bir detay. Şimdi ne diyecektim unuttum ya. Arda olmamış olsa şimdi Can Uzun neler yapabilirdi? O da bir şeyler gösterirdi bize. Yani evet, o potansiyeli evet. Var. Gördük milli maçlarda oynadığı dönem. Bugün mesela çizgide alıyor. Soğukkanlı iki kişinin arasından aldılar yapıyor. Yani kaptırıyor ama üçüncü bölgede o sorumluluğu alıyor. Benim için önemli olan her zaman söylerim. Bir, iki alırsın kaptırsın ama üçüncüde tabelaya baktırırsın. O sorumluluğu alabilmek. Özgüven. Bazı futbolcular ne yapar biliyor musun? O sorumluluğu bir iki kere alır, üçüncüsüne korkar. Aman işte ihale bana kalır mı? Onlarda öyle bir şey yok yani. Can Uzun da Arda da. Daha çok üstlerine gidiyor. İşte olması gereken bu. Bana oralarda al sorumluluğu. Çünkü arkanda iki ve birinci bölge var ve kaleci var. Senin hatalarını telafi eder bunlar. Ama sen bir kere, iki kere, üçüncü kez bir geçtin mi bütün takımı rahatlatırsın. Attın golle, attın pasla. Potansiyelli iyi bir oyuncu. Yani söylenecek bilmiyorum daha ne var hocam, yani ekleyebileceğim bir şey varsa.
0: Hocam her şeyi söyledik, adam takımı oynatıyor, adam gol atıyor. Yani önde pres yapıyor, defans yapıyor, her şeyi yapıyor, yapmadığı bir şey yok.
2: Ben beğeniyorum.
0: Oyun içinde yeri geldiği zaman kanatlara bile deplase olan bir yapısı var. Yani bence çok değerli bir futbolcu, net. Alabiliyorsa bütün takımlarımız bu kalitede oyuncular hemen alsınlar hiç durmadan.
2: Ama Kerem dedi ya.
0: Yalnız Galatasaray'ın o hayal ettiği 30-35 milyonları onu almak çok kolay değil. Yani başka bir çözüm üretmeleri lazım.
2: Şimdi Kerem Nürnberg'den diyorum da doğru söylüyorsun. Bizim futbol akılları tabii ki de yani bazı şeyleri o riske almıyor. Bir yere gelsin ondan sonra. Ama taraftarımız da bunlara çok fazla tahammül tanımıyor.
1: Yani Galatasaray 11 milyon euro verip Can'ı almış olsa Frankfurt'tan önce ya bu ne alaka derdi yani insanlar.
2: Derdi. Şimdi o dönem kim vardı? Mertens mi vardı?
1: Evet.
2: Mertens gidecekti, son dönemleriydi, onu hazırlardı. Belki çok farklı şeyler olabilirdi. Şimdi 30'da değildi, 11 alırdı ama Muhammed Salah gençler binine gelecekti. Anlattım sana, biliyorsun.

0: Ahmet Hasan tavsiye ediyor rahmetli İlhan Cavcav'a. Gidiyorlar, konuşuyorlar. 100 bin dolar fark da almıyor. Adam nerelere gidiyor düşün yani. Ya, 100 bin dolar farklı. Bazen oluyor bunlar. Yaşanıyor.
1: Hocam o dönemde sadece Galatasaray değil. Bizim bütün kulüplerimiz genç futbolcu aldı. Beşiktaş'ta iki tane genç aldı. Hem de iyi para verdi onlara.
0: Taylan'ı aldı.
1: İşte Galatasaray'a bakıyoruz. Can Armando'yu aldı devre arası. Şimdi o futbolcuları almak kadar, hatta ondan daha fazla onlara süre vermek
0: önemli. Oynatabilmek tabii ki de daha
1: önemli. Yani sen almadan önce düşüneceksin, eğer alıyorsan o futbolcuya bir özel antrenmanlarla kendini onu geliştireceksin ve onun karşılığında da ona belirli bir süreyi vereceksin tabii.
2: Montella'nın basın toplantısı başlıyor mu? Arkadaşlarıma sorayım. Noktayı koyuyor muyuz burada programımıza? Okan Koç, çok teşekkür
0: ediyorum. Teşekkür ederim.
2: Ahmet Hocam, ağzınıza sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Milli takımımızı kutluyoruz tekrar.
2: Milli maç üzere noktayı koyuyoruz. Vincenzo Montella'yı dinliyoruz.
3: Umduğunu buldum hoca. İstediği gibi oldum her şey. Öncelikle onu öğrenmek istiyoruz. Bir de tabii ki sakat oyuncuların durumunu bir daha sormak isteriz. Kenan'la Ferdi'nin durumunda son durum nedir?
4: Ma sicuramente è stata una partita impegnativa, l'avversario era di livello intenso, furbo, come sono molto spesso le squadre sudamericane. Il risultato è positivo, sicuramente dobbiamo alzare il livello nella prossima partita per vincerla. Siamo stati un po' distanti tra i reparti, abbiamo concesso un po' troppi contropiedi, abbiamo gestito non benissimo il vantaggio, però c'è stata anche la voglia poi di recuperare uno svantaggio che è sempre positivo. Riguardo gli infortunati, abbiamo dato un po' di minutaggio a Kerem, Ferdi oggettivamente era in condizione anche lui di giocare qualche minuto, ma non ho voluto correre nessun tipo di rischio. Hakan pure ha messo minutaggio, insomma ci stiamo avvicinando alla migliore condizione di tutti, anche se oggettivamente è difficile pensare che questi calciatori possano fare una partita di intensità per 95 minuti in questo momento.
5: Zorlayıcı bir maç oldu. Seviyesi çok yüksek bir maç oldu diye düşünüyorum. Rakip gerçekten hani Güney Amerikalı olduğunu gösterdi sahada. Onlar biraz hani biliyorsunuz kurnazlıklar da hani bilinirler rakip Güney Amerikalı takımları. Ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Blokların arasındaki mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik bu maçta. Ki bunu hani gelecekte olanki maçlarda da çok ihtiyacımız olacak. Sakatlıklarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Hani Kerem bugün birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı. Ama riske girmek istemedim açıkçası. Hakan keza o şekilde birkaç dakika fazladan oynatabildik. Ama tabii objektif olmak gerekirse hani bu futbolcuların şu anda hani 95 dakikayı performans olarak çıkartmaları çok zor. O yüzden adım adım ilerlememiz lazım onlarla da.
6: Fatih Bey.
7: TRT Spor Fatih Doğan. Tebrikler hocam. Maçı izlerken şu hissiyata kapıldım. Venezuela 3 gol atsa Türkiye 5 gol atacakmış gibi geldi. Özellikle ilk golden sonraki reaksiyonlar, ikinci yarıdaki bulduğumuz pozisyonlar ve kattığımız dinamizm. Kendisi de bu hissiyata katılır mı? Bu gücümüzü biraz daha dengeli mi kullandık? Maçı kontrol ederek mi tamamladık? Teşekkür ederim. Bir de Zeki kaptan çıktı. Çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Zeki'yle ilgili bir şeyler söylemek ister mi? Teşekkür ederim.
4: Sì, è stata una partita molto aperta. E quando concedi tanto, anche se crei poi tanto, non è detto che la partita la vinci. Quando ho detto che dobbiamo migliorare alcuni degli aspetti, mi riferivo proprio a questo. A me piace una squadra più compatta. Perché poi abbiamo la qualità nel computo della partita totale di trovare le soluzioni per andare a rete piuttosto che lasciare spazi come abbiamo lasciato oggi, soprattutto in vantaggio. Quindi gli aspetti su cui lavorare ci sono, siamo qui per questo. Riguardo ai singoli, sì, Zeki ha fatto una partita importante da capitano questa sera, sono contento per lui. Hakan ha ripreso

0: Sembra, insomma, quando c'è lui in campo che c'ha bella calamita, perché la palla passa sempre attraverso di lui, e ecco perché averlo e non averlo è cambia tanto per noi, insomma.
1: Çok açık bir maç oldu aslında. Yani çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu, hani bloklar arasındaki mesafeler demiştim ya, işte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz zamanla. Ve Zeki'ye gelmek gerekirse de evet, çok önemli bir performans sergiledi bugün kaptanlık pazubandıyla. Kendisi için çok mutluyum açıkçası. Sonrasında kaptanımız Hakan Çağlanoğlu girdi maça, biliyorsunuz, ve o oynadığında hani sanki bir mıknatıs varmış gibi, bütün toplar onu çekiyormuş gibi bir performans sergiliyor. O yüzden gerçekten ikisi için de çok mutluyum.
2: Olgucan Bey.
3: Hocam tebrikler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Takımdaki birçok oyuncu hakkında transfer söylentisi çıkıyor. Bu takıma yansıyor mu? İçeride nasıl bir hava var? Neler söylersiniz?
0: No, cioè, in tutto il mondiale, insomma, arrivando, così come gli europei, arrivando a fine campionato, ci sono i rumors del mercato. Ormai io ci sono abituato e anche i calciatori sono abituati, quindi non credo che ne vengano condizionati.
1: Yani aslında tüm dünya kupalarında ve Avrupa şampiyonalarında da biliyorsunuz hani zamanlaması hani transfer dönemi oluyor ve hani bu tarz spekülasyonların olması çok normal. Biz hepimiz alışığız bunlara ve futbolcularımızın da bunlara alışık olduğuna inanıyorum yani.
2: Son iki soruyu alacağız. Buyurun.
4: Teşekkür ederim. Farò la domanda in italiano, va bene?
1: Va bene.
4: Che Ivan Antonio di Porto Rico, volevo sapere, andare un po' al di là della partita di oggi, voi avete, per esempio, avete visto la partita di Paraguay ieri e poi quella di USA oggi e poi andate contro i, diciamo, i padroni di casa. Cosa vedi lì tatticamente? Anche il calore di un mondiale che sembra più lungo, più caldo del solito. E anche no, Yildiz ha giocato oggi? No. No, non ha giocato Keenan Yildiz, no? Quanto gli manca?
0: No, no, non ha giocato. C'era la partita lei, sì.
4: Sì, ah sì? Ok.
0: No, no, non ha giocato.
4: Ok, va bene.
0: No, ho visto l'Australia. Ho visto l'Australia che ha giocato, insomma, alle tre, uno quasi per intero. E ora anticipazione non è il caso di darlo, sono tre partite diverse probabilmente, tre squadre anche con caratteristiche diverse, e noi dobbiamo prepararci per dare il nostro meglio prima di tutto e in relazione agli avversari. Kenan sta riprendendo adesso a correre un po' e mi auguro che possa recuperare, insomma, quanto prima.
1: Soruyu çeviriyorum. Bugün maçtan bağımsız olarak Paraguay maçını ve Amerika'nın maçını...
0: Ay, caldo, scusa. Caldo, sì, caldo, anche oggi era caldo. Sì, questo è il calcio, quindi bisogna adattarsi, bisogna idratarsi bene, bisogna mangiare bene. Noi abbiamo uno staff alle spalle che può aiutarci in questo. I ragazzi sono disponibili e capiscono quanto sia importante avere, insomma, un recupero anche idrico di un certo livello.
1: Soruyu cevap veriyorum. Bugün maçtan bağımsız soracağım sorumu. Paraguay maçını ve Amerika'nın maçını seyrettiniz mi? Taktiksel olarak ne gördünüz onlarla alakalı? Ve hava sıcaklığını, şartlarını sordu. Hocamız da Avustralya'yı gördüm. Neredeyse tüm maçı gördüm. Hatta dün onu seyrettik. Farklı özellikleri barındıran takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz kendi oyunumuzu, kendi performansımızı artırarak kendi oyunlarımızı sergilememiz gerekiyor sahaya çıktığımızda. Hava sıcak, evet, hepimiz biliyoruz ama futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor ve bizim arkamızda duran bir ekibimiz var. Futbolcuların hidrasyonu olsun, beslenmesi olsun, dinlenmesi olsun, onları takip eden. O yüzden herkes yoğun bir şekilde çalışıyor bu şartlara tabii ki de adapte olabilmek için.
2: Son soruyu alalım. Can Bey buyurun.
5: Ozan Sülüm, Sokrates Dergi. Tebrikler öncelikle. Ben de aslında hem sıcaklığı soracaktım ama üstüne bir de Andrea Pirlo'nun özellikle MLS'e transfer olduktan sonra söylediği bir şey vardı. Beni lig değil daha çok yol yoruyor diye. Çok fazla seyahat var. Sıcak zaten kendisi bahsetti. Yol da özellikle mesafe de kendisini korkutuyor mu? Bununla ilgili bir planı var mı?
0: Faticoso il mondiale è faticoso per tante ragioni, è faticoso in questo caso per il caldo, ma lo sarà un po' per tutti, per le distanze. Chi è più bravo e più capace ad adattarsi ha meno svantaggi. Se iniziamo a trovare degli alibi su questo diventa tutto più difficile, quindi è così e bisogna adattarsi.
1: Yani aslında Dünya Kupası herkes için yorucudur, sadece bizim için değil. Hani bu böyle bir organizasyon, mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. O yüzden burada çok fazla böyle bahanelere de hani şimdiden sığınmanın hiçbir manası yok. Yani çünkü öyle bir bahane üretemezsiniz. Milli takım burası. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundasınız.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
1: Bismillah.
0: Tamam.
1: Teşekkürler.

0: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Milli Maç Özel'le karşınızdayız. A Milli Futbol takımımız Venezuela karşısında 90+1. Dakikası oynanan mücadelede 2-1 önde. Son bölüme avantajla giriyoruz. 13. dakikada Gleyker Mendoza'nın golüyle geriye düşmüştük. 44'te Barış Alper Yılmaz'la eşitliği yakaladık. 54'te Yunus Akgün'ün harikulade golüyle skoru 2-1'e getirdik ve milli takımımız İkinci devrede de rakibine oranla daha etkili bir performans sergiledi. Daha fazla pozisyon bulduk ve 2-1'de öndeyiz. İstediğimiz neticeyle karşılaşmayı bitirmeye de yakınız. Tabii takımın neticeden çok genel hatlarıyla nasıl bir görüntü verdiğini, nasıl bir performans sergilediğini daha dikkatli bir şekilde konuşmamız lazım. Bir hafta kaldı artık Avustralya mücadelesine. Ahmet Akçan ve Okan Koç konuklarımız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Maç öncesinde de beraberdik. Artık 90+2'de olduğumuzu belirtelim. Maç bitene kadar biraz genel karşılaşmaya dair bilgileri vereyim. Çıktığımız 11'i hatırlatayım size. Oyuna dahil olan oyuncularımızdan da bahsedelim. Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Orkun, İrfan, Arda, Barış, Deniz 11 ile sahaya çıkmıştık. İkinci yarı başlarken Merih Demiral ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Abdülkerim ve İrfan Can Kahveci'nin yerine, ki Yunus da oyuna girdikten sonra sunduğu skor katkısıyla takımımıza ciddi anlamda yardımcı oldu sevgili seyirciler. Merih ve Yunus'un dışında Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil olan diğer futbolcularımızdı. Kalecimiz Uğurcan Çakır dışında sadece iki oyuncumuzun 90 dakika sahada kaldığını belirtelim. Ozan Kabak ve Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ın da yine bir golle takımımıza katkı sunduğunu hatırlatmak isterim. 90+3'e geldik. Uğurcan Çakır uzun bir top gönderdi Venezuela ceza alanına doğru. Karşıladı topu Güney Amerika temsilcisi. Baskımız var o noktada. Son bölümde ön alanda rakibi çok fazla rahat bırakmadığımızı ve oyun kurmalarını güçleştirdiğimizi ifade etmek şart. Performansları dediğim gibi maçın bitimiyle birlikte değerlendireceğiz. Artık yaklaşık 25-30 saniye kadar sonra maçta son düdük gelecektir. Bir fırsat, bir gol daha kovalıyoruz. Ancak Venezuela takımı savunmada dikkatli durdu. Sağ kanadı kullanmak istiyorlar. Baskımız var ve bu baskı yine meyvesini verdi. Yine çıkarmadık rakibimizi. Faul beklentimiz var. Hakem oyunu durdurdu. Her an karşılaşmada son düdük gelebilir. Maçın son bölümünde de iki takım oyuncular arasında küçük bir gerginlik söz konusu. Sert bir müdahale vardı. Sonrasında başta Merih Demiral olmak üzere milli takım oyuncularımız o noktaya doğru geldi ama çok büyük bir fiziksel sürtüşmenin de yaşanmadığını belirtelim. Zaten tek bir sarı kartımız var. O da Arda Güler'in görmüş olduğu sarı kart, benzer bir durumdan ötürü. Karşılaşmada artık son düdüğü bekliyoruz. Hatta son düdük geldi. Bekliyorduk ve son düdüğün geldiğine tanıklık ettik. Milli takımımız Venezuela'yı 2-1 mağlup ediyor sevgili seyirciler. Milli Maç Özel'de Türkiye'nin Venezuela'yı 2-1'lik skorla geçtiği maçın ardından Ahmet Akçan ve Okan Koç'la değerlendirmelerde bulunmak için bir aradayız. Hocam, çok iyi başlamadık karşılaşmaya. Doğrudur. Kalemizde bir de gol gördük ki Mendoza'nın golü ekstra bir goldü. Daha güzelini göreceğinizi beklemezsiniz bu tip bir maçta ama daha güzelini de gördük. Çok şükür Yunus

0: günden 2-1 kazandık. Nasıl gördünüz hocam takımı?
1: Milli takımı önce tebrik ediyorum. Sonra en önemli konu, sakatlıksız maçı bitirdik. Yani istenen oydu. Evet, milli takımımız uzun bir seyahatten sonra kısa bir süre önce vardı Amerika'ya. Henüz daha uyum sağlamamış. Hava çok daha farklı. İşte çok uzun bir yolculuk sonrası, her ne kadar buradan oraya gidişte jet lag daha az oluyor dense bile, jet lag'ın etkileri bizim futbolcularımız her geçen gün daha iyi gidecek. O yüzden zaten hocanın tercih ettiği 11'de de ön alan baskısı yapabilecek sayıda fazla futbolcu yoktu. Yani dedik Deniz'le onu yapamayız, dedik İrfan Can'la yapamayız, Arda'yla yapamayız. Öyle olunca ilk yarı o baskıları çok yapmadık. Rakip de beşli bir defansla önde bize bir zaman alan vermeyince pozisyon üretmekte zorlandık. Onların forvetleriyle 2-2 oynaması, hele hele bizim iki bekimiz de hücuma çıktığı zaman geride bizim geniş alanlara savunmakta sıkıntı yaşadığımız gerçeğini beraberinde getirdi. Mendoza da zaten o nedenle çok güzel bir gol attı. Ama ikinci yarıya baktığımızda da bizim forvetimiz önde Kerem'di, solda Barış'tı, sağda Yunus ve ortada Can. Yani rahatlıkla ön alan baskısı yapabilirsin. Oyunun sonuna doğru biraz daha üstün olmamızın bence en önemli nedeni oydu. Orta sahada Salih'in biraz daha defansif yönde o baskıya katkı sağlaması, Hakan'ın da liderliğiyle maçı bitiren 11'de belki de oyunun başında yapabileceklerimizi o dönemde gördük. O yüzden bugün oyun kalitesi olarak, tempo olarak beklentim çok büyük değildi. O da gerçekleşmedi zaten, ama milli takımımızın galibiyet alışkanlığının, galibiyet serisinin sürmesi de futbolcuların kendine olan güveni açısından bence çok önemli. Haklı bir galibiyet elde ettik. Yani Yunus'un oyuna girdikten sonra kalitesini ispatlayan o muhteşem vuruşu da ayrı bir keyif kattı oyuna.
0: Okan Koç hocanın söylediğine katılmamak imkansız. Önemli olan belki sakatlıksız bitirmekti bugünü. Öyle de bitirdik gibi görünüyor. Kazanmak da güzel. Hazırlık maçı olsa da güzel. Resmi maçta olsa da güzel. Bu arada Erdem Akbaş bizi bekliyor sevgili seyirciler. Miami'de mücadeleyi yerinde takip eden milli takımında eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal'la beraber sözü ben Erdem'e bırakıyorum.
2: Evet Keremcan Bulat, Miami'de kazandık. Milli takımımız Venezuela'yı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz. Yanımda da çok kıymetli bir isim var. Ersun Hoca ile beraberiz. Ersun Yanal yanımda. Hocam siz buraya yerleştiniz, Amerika'ya yerleştiniz ama milli takımı yalnız bırakmadınız. İlk fırsatta Ay Yıldız'ın yanına koştunuz, geldiniz. Nasıl gördünüz milli takımı? Beğendiniz mi? Takımı bir teknik direktör gözüyle nasıl değerlendiniz?
3: İyi bir kuşak var. Bu kuşak 24 yıl sonra tekrar geldi, tekrar yakaladık. Aralarda 24 sene beklemek zorunda kalmak uzun bir süreçti. Şimdi güzel bir oyuncu kitlesiyle Dünya Kupası'nda iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bugün oynanan maç iyi bir prova olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynayacağımız gruptaki 3 takımın da atletik performansları çok yüksek olacak.
2: Hocam, yüksek. Hocam bek, yani isterseniz biraz konuşalım hocamla.
3: Fazla konuşayım, bekleteyim.
2: Evet, beraber konuşalım hocam. Yunuslar, Yunus sen de gel, gel buyur. Evet, Yunus Akgün de bizlerle beraber. Yunus, hocayla sohbet ediyorduk, maçı konuşuyorduk. İnşallah Dünya Kupası'nda gidebildiğimiz en iyi yere kadar gideceğiz. Bugün de kazandık. Çok sert oynadı rakip. Zor bir maçtı. Nasıl, neler söylersin?
4: Yani takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir yolculuğumuz vardı. Gerçekten saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu. Ama daha iyi gidiyoruz. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hoca bize söylemişti. Sert rakip, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test oldu. Neler yaptık, neler yapamadık, bunların analizini ne yapacağız? Dünya Kupası en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Tabii ki de kazanmak önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah Dünya Kupası'nda milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.
2: İnşallah Yunus. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Son olarak şunu sormak istiyorum. Mert Müldür dedi ki, milli araları dedi hasretle çekiyoruz dedi. Çok güzel bir ortam var dedi. Sen neler söylersin?
4: Yani bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir aile ortamımız var. Hocamız geldiğinden beri bunu çok iyi sağladı. Bu da bizim

0: Başarıya götürüyor. Montella Hoca'dan sonra iyi bir başarı yakaladık. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes çok istekli, çok keyifli. Sezon sonu olmasına rağmen sanki sezon başıymış gibi herkes çok istekli. Bu da sahaya yansıyacaktır inşallah. Dediğim gibi hedefimiz yüksek, kadromuz, kalitemiz çok güçlü. Bunu farkındayız, beklentinin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah.
1: İnşallah Yunus. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Hocam biz devam edelim. Yunus da çok heyecanlı, çok mutlu hocam. 24 yıl sonra yani gurur doluyuz ülke gençleri yani, olarak.
2: Şimdi güzel bir şey altını çizdi. Rakipler çok sert. Özellikle bu çağda, bu dönemdeki rakiplerin hepsi yüksek mücadele gücüyle oynayacaklar. Alanı daraltacaklar, hızlı çıkacaklar, sizi geriye çabuk koşturacaklar. Önde çok iyi işler yapabilecek aslında bir kadroya sahibiz. Yaratıcı oyuncularımız var. Biz de sertleşebiliyoruz. Umarım tabii futbol aklı her zaman oyuncuların takımdaşlığının içinden o futbol aklı daha özgürce çıkacak. Çünkü takım olmayı çok iyi başardılar. Başta ben Hakan Çalhanoğlu olmak üzere ki bütün yaş gruplarında oynadı. Yabancı kökenli bir oyuncu, yani Almanya kökenli bir oyuncu ama bütün yaş gruplarında oynadı. İyi kaptanlık yapıyor. Ve takımı iyi toparladılar. Hocalarıyla birlikte iyi takımdaşlık kurdular dediği gibi Yunus'un. Bence bizim yarı final ve çeyrek finale gideceğimiz yolda özellikle İspanya, Brezilya, Almanya, İngiltere, Portekiz gibi takımlardan uzak kalırsak ve onları çeyrek final, yarı final gibi yerlerde yakalarsak, yani bizim takımımızın bugünkü bu mücadele gücü ve azmiyle, alternatifleriyle iyi olacağını düşünüyorum. Bugün de dediği gibi Yunus'un çok iyi bir prova yapıldı. Sert bir takıma karşı oynandı. Hızlanmadığınızda hızlanan bir rakip, sahayı bıraktığınızda çabuk geçen, kendi yarı sahanızda bir anda gördüğünüz bir rakip. Takımlar böyle olacak. Özellikle ilk üç rakip Porto Rico, Amerika ve Avustralya böyle oynayacak. Onun için de iyi bir prova oldu. Umarım her şey iyi gidecektir.
1: Hocam son olarak şunu da sormak. Buradaki atmosfer, seyahat süreleri, iklim, işte milli takımı tek yoracak mıdır?
2: Tek dezavantaj bu. Çünkü biz Vancouver'da oynayacağız. Phoenix'e gireceğiz. Uzun bir yolculuk. Döneceğiz oradan Los Angeles'a gideceğiz. Tekrar Phoenix'e döneceğiz. Gidiş gelişler çok uzun. Burası çok büyük bir coğrafya. Özellikle bu büyük coğrafyada maalesef bu gidiş gelişler Meksika, Kanada ve Amerika. Amerika'nın içi zaten her uçuş 2-3 saatten önce değil. 4 saat, 5 saatlik uçuşlar var. Yani her takım bunu yaşayacağı için ben bizim takımın alternatifli bir kadro olduğunu ve takımdaşlık yüzünden bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü onlar bunu sorun yapmayacaklar. Bunu sorun yapacak oyuncu içeride olmayacak. Bence bu çözülmüş bir durumda. Bu belki de bizim takım için bir avantaj olacak, diğer takımların dezavantajı olacak.
1: Bu zorluk aslında bizi güçlendirecek bence diyorsunuz öyle. Hocam. Hocam sizin eklemek istedikleriniz var mı? Nasıl görüyorsunuz yani, Türk futbolu ve milli takımı son olarak sizden de?
2: İstediğim, yani arzu ettiğim her dönemde turnuvalara katılalım. 24 sene. Yani bu biraz can yakan bir şey. Niye olmayalım? Neden gitmeyelim? Her yıllar her turnuvaya katılan, sürekliliği olan bir spor kültürü, bir futbol kültürü var mı? Ülkemizde bunu yapabileceğimiz çok şey var. Bunu başarırsak en büyük mutluluk bence bu olacaktır.
1: Ersun hocam çok sağ olun. Ersun Yanal'la beraberdik. Ben sözü size bırakıyorum. Hocam çok teşekkürler. Ben sözü tekrar size bırakıyorum.
3: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Ersun Yanal da senin kariyerinde yeri olan teknik, evet, adamlardan bir tanesi şüphesiz ki. Ersun Hoca'yı da görmüş olduk. Nasıl buldun milli takımı?
4: Ya potansiyelin altında bir oyun vardı. Ben daha farklı, daha böyle tempolu bir maç bekliyordum. Özellikle milli takım açısından. Ama hocam da çok güzel özetledi. Yani Jeddah, hava şartları, gidiş geliş, erken bir gidiş oldu. Yani bir an önce 2-3 gün çok fazla zaman yoktu. Maç oynandı o 2-3 gün içerisinde. Tabi bu da etkilemiştir oyuncular ama her geçen gün tabii ki de farklı bir kimliğe bürünen, orada da tempo anlamında mücadele, rakibin hızına hız kattı, hızını engelleyebilecek, senin oyun temponun karşısında ritmi düşürüp çıkartabilecek bir takımlar olduğu zaman onun ritmi de ayarlayabilecek bir oyun formasyonuyla, temposuyla sahaya çıkacaktır milli takımımızın. Ya beklediğimiz, istediğimiz seviyede bir oyun değildi açıkçası, yani bunu ben de söyleyebilirim ama yani şimdi farklı bir kıtaya gidiyorsun. Az önce söylediğim gibi yani o kıtada bir

0: anda rakiplerin yani oralarda oynamış olabilir. Zamanla saatler işte senin arandaki fark yaşamış olabilir ama bunları da tabii dengesini sağlayacak bir milli takımımız var. Ya bir kere yani oyun beni beklentimi karşılamadı ama goller beklentimi çok iyi karşıladı. Pozisyonlarımız vardı. Mesela Eren çok güzel bir tane soldan orta yaptı. Kerem dokunamadı. Bir tane Hakan Çalhanoğlu'nu girer girmez duran topunda Meri kafayla vuramadı. Bomboş kaldı. Keza yine bir tane daha duran topta yine Hakan'ın kullandığı pozisyonu. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Ama galip gelmek iyi bir şeydir. Yani ne olursa olsun futbolcuları özgüven, moral, motivasyon anlamında yukarı çeker. Bu önemli detaylardır. Zaman zaman ön alan baskısını hocam da orada çok güzel özetledi. Yapmaya çalıştık ilk kere ama o oyuncularla yapamazsın. Niyet iyiydi ama İşte olmuyor işte. Niyet iyi olduğu zaman da bazen işte o vücut dili veyahut da işte oradaki o potansiyeldeki oyuncular onu yapabilir mi, yapamaz mı? Onu görebildik,
1: yapamadılar. Baskıda niyetten ziyade fiziksel kapasite.
0: Tabii, kapasite daha önemli ama niyet de önemli olan iyiydi, güzeldi. Evet, o baskıyı yapmaya çalıştılar, alanları daraltmaya çalıştılar ama rakip çok hızlıydı. Gerçekten ısıran, sert bir takımdı. Yani bir anda ne oldu mu oldu takımımız, açıkçası milli takımımız, ama yani sonra ikinci yarıda tabii goller geldikten sonra, pozisyonlar girdikten sonra reaksiyon göstermeye başladık. Muhteşem bir gol oldu. Özellikle iki gol de güzeldi aslında. Direkten önüne Arda'nın vurduğu top karambol oldu. Tamam da oraya o topu çevirmek bir anda rüzgarın da desteğiyle beraber. Yunus'un golü mesela. Zaten alışından belliydi gol olacağı. Aldı, müthiş ayak hafif dışıyla uzak köşeye çevirdi topu. Yani tam ayak üstüyle vurmadı. Güzel, keyifli bir gol oldu.
1: İlk golünde bu arada görüntüye geldi.
0: Kazandık.
1: Milli takımımızın Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gol. Deyim yerinde ise Arda'nın önce direğe sonra Barış'a çaktırdığı gol.
0: Keşke yani orada direkt kaleye girse, direkt daha kaleye güzel girse olurdu, daha anlamlı olurdu. En güzel yani böyle dönüş
1: epey şenlikli olurdu, direkt
0: tabii
1: kaleye girse.
0: Güzel gol oldu. Yani galip geldik Kerem. Sonuçta evet, futbolcularımız yani bunun da zevkini şevkini yaşadılar. Hayırlısı olur. Bakalım artık şimdi bu provayı kayıpsız, sakatsız, cezasız atlattık. Şimdi önümüzdeki pazar günü artık start veriliyor.
1: Evet. İkinci gole de bir bakalım. Arda'nın pası, Yunus Akgün, kontrol, inanılmaz bir vuruş ve bu gol milli takıma Venezuela karşısında galibiyeti getirdi. Hakikaten seyrine doyum olmayacak bir gol kaydetti Yunus Akgün. Milli takımımızın galibiyetine de böylelikle yardımcı oldu. Golleri de hocam yeniden hatırladık. İki gol için yorumunuzu da ayrı ayrı merak ediyorum.
2: Bizim attığımız iki gol.
1: Evet.
2: Ya şimdi duran topları ayrı konuşmak lazım. Belki biraz zaman ayırıp konuşmakta fayda var. Yani bizim sağ kanadımızdan sol ayakta Arda kullandığı için direkt kalenin içine çevirdi. Bakın oradan sağ ayaklı biri çevirse top avuta çıkmasın diye o kadar çok geri kesiyorlar ki etkili vuruş bile yapmak mümkün değil. Günümüzde birçok takımın artık kale içine doğru kesilen o toplara birçok oyuncusunu altı pasın içine soktuğunu görüyoruz. Öyle olunca da kalecilerin işi çok zorlaşıyor. Defansın işi çok zorlaşıyor. Top direkten döndü. Evet, yani bunu belki bazı kişiler şans olarak açıklayacaktır ama yani Barış'ın orada durması da bir noktada bizim takımımıza artı yazar. Belki Barış'a çarptı. Ama buna rağmen Arda'nın kullanması çok olumlu. Barış'ın aldığı pozisyon çok çok olumlu. Beklenmeyen toplarda da rakibin bazen hiçbir şansı olmuyor. O yüzden bilinçli bir gol bence. Her ne kadar şans faktörü ön planda görünse bile. Diğer taraftan da Yunus benim gözümde apayrı bir kalite. Yani biz belki kendi bazı futbolcularımızın diğerlerini tam olarak anlatmakta zorlanıyoruz. Ama Yunus iki ayağını da kullanan bir futbolcu. Yani Arda'nın biraz daha geriden oynadığı zaman işte bu tür paslarla ne kadar etkili olabileceğini görüyoruz. Yunus'a o top geldiği anda zaten kontrolü hemen ikincide o vuruşu yapmak içindi. Yunus da teknik becerisi yüksek bir futbolcu.
0: Hocam normalde biliyorsun futbolcular düzeltip ayaküstü vururdu orada. Abi, dikkat ettiysen hafif ayak dışıyla faso verdi orada. Yani müthiş jenerik bir gol oldu. İstobe dişiyle belliydi zaten. Orada oraya çevirdi yani topu resmen. Biliyorsun abi, direkt vuruyorduk mesela. Onu düşünerek o hamleyi yaptı. Harika bir gol oldu. Yani keşke Arda'nınki de direkt içeri girseydi hocam.
2: Ya mutlaka bazen işte bazen topa de o kavisi verecek.
0: Tabii.
2: O falsoyu verecek, vuruşu yapman lazım. Ayağının dışından senin dediğin gibi hafif şöyle bir kaydırdı.
0: Kaydırdı.
2: Tam

0: Tam ayaküstü bence de bir vuruş
1: yani
0: değildi.
1: Yakın çekimde falan göstermiş olsaydı tabii oradaki yayıncı kuruluş, yani sonuçta biziz ama sonuçta bizim elimize değil. Orada birkaç açıdan göstermiş olsa onu, evet, tam net bir şekilde yakalardık. Yani güzel tarafı hocam, kazandık. İstekliydi. Bir de bak dikkat ettiysen ilk başta rakip hızlıydı, ısırıyordu. Bizimkiler ne oldu mu böyle bir garipsedi. Ama ondan sonra reaksiyon göstermeye başladı bizimkiler. Oyunda birkaç değişiklikle beraber. Yani güzel bir maç oldu. Yani evet, daha da iyi olabilirdi. Bunun bir tıkını, iki tıkını da oynayabiliriz. Yani bizim potansiyelimizin altında bir maç oynadık. Hı hı. Net söyleyebilirim. Yani bir de dikkat ettiyseniz geçişlerde de mesela çok pozisyon yakalayabilirdik. İşte bazen o pasları doğru kullanamadık Kerem. Çok top kaybettik orta sahada. İsmail'le, Orkun'la zaman zaman o pasları iyi değerlendiremedik. Çabuk düşünüp hızlı karar vermek gerekir derdik ya sahada, orta sahada. Çünkü o Barış'la işte İrfan çok içeri kat ediyor. İrfan'ın biraz daha çizgiyi alıp açması lazımdı oyunu. O da çok etkili değil ama yani bakıyorum bugün istekliydi bütün oyuncularımız. Ama en büyük etken futbolun, oynanan oyunun beklentinin beklediğimiz seviyede olmamasının sebebi abi yolculuk, kısa mesafe dediği gibi hocanın, yani kısa bir gün aralığıyla maça çıkmamız etkilemiştir.
2: Hazırlık maçı da.
1: Hazırlık maçı zaten. Bir de o da şimdi bütün kafalar abi turnuva maçında şu anda.
2: Tabii herkes Avustralya mücadelesini düşünüyor. Tabii ki ilk maçımız olacağı için bu da son derece doğal. Hocam tabii çok önemli oyuncularımız var. Belki bir iki tanesinin performansından da ayrıca bahsetmek isterim ve daha doğrusu görüşlerinizi sormak isterim. Arda'yı nasıl buldunuz bugün?
0: Arda bugün bizim bildiğimiz, klasik alıştığımız Arda'nın biraz altındaydı. O demin bahsettiğimiz nedenler veya mazeretler Arda için de geçerli. Ama ikinci yarının ortalarında işte Arda'nın bir rakiple birebir dalaşması oldu. Daha sonra Meri'nin bir tepkisi oldu. Bütün bunlar bizim futbolcularımızın ne kadar istediklerini bence bariz bir şekilde anlatıyor. Her top için bu tür kavgaları ediyorlarsa bunu bence olumlu görmek lazım. Çünkü performans biraz da sizin o gün içinde bulunduğunuz şartlarla ilgilidir. Hem sizin kendi şartlarınız hem de çevresel, stad dahil olmak üzere, hava dahil olmak üzere o şartlarla ilgilidir. Bir de turnuvanın başlamasına bu kadar az bir süre kala otomatikman işte hocamın da dediği kafalarda hep Avustralya maçı var. Aman sakatlanmayın. Kendi fiziksel seviyesine göre kendini zorda bırakmak istemiyor futbolcular. Hep dedik biz birlik beraberliğimizi ön plana çıkarmak istiyoruz. Doğrudur. Ama takım olarak da ilk yarı oyunun iki yönünü kararlı bir şekilde üst düzey tempoda oynamadığımız gerçeği var. Şimdi bu da Arda'ya da bence çok olumlu yansımadı. Saha içinde bütün futbolcular olumsuz yönde etkiledi biraz. Yani hep nasıl bazen performansla takım arkadaşlarını yukarı çekersin. Bazen de o gün üst düzey performans yoksa belirli bir seviyede kalır. Bugünkü maç bence belirli performansın belirli seviyede kaldığı bir maçtı. Yani takıma baktığımızda vua dedirtecek bir performans ben kimseden göremedim.
2: Biraz daha yukarıda gördüğünüz performans oldu mu?
0: Yani Barış fiziksel yönden 90 dakikada sahada kaldı. Bunu belki de o yönden biraz ayırmak lazım. Deniz daha iyisini yapabilirdi. Keza Orkun ligde tanıdığımız gördüğümüz...
2: Bir virgül koyalım çünkü İsmail Yüksek şu an Erdem Akbaş'la beraber, oyuncumuzu bekletmeyelim.
3: Karşılaşmanın ardından orta sahadaki çalışkan oyuncumuz İsmail Yüksek'le beraberiz. İsmail, artık Dünya Kupası'ndayız. Oraya tamamen odaklıyız. Hazırlık maçlarını da atladık. Zaten oraya odaklıyız ama 24 yıllık hasreti, hepimizin çocukluk hayali olan turnuvayı yaşayacaksın. Sahada bizzat deneyimleyeceksin. Eminim duyguların çok farklıdır, anlatmak istersen. Bugün de o Dünya Kupası'ndaki maçlardan aslında bir provasını oynadı. Çok sert oynadı rakip. Sen de ikili mücadeleleri gördün zaten. Neler söylersin?
4: Ya dediğin gibi abi, iyi bir heyecanımız var. Yani tarif edilemez bir duygu. Dünya Kupası 24 yıl sonra bu gurur bize denk gelmesi çok büyük bir gurur. Bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Hazırlık kampımızın iki maçını galip olarak kapatmak güzel bir moral. Yani moralli olarak Dünya Kupası'na başlayacağız. Ama bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Özellikle bugün sahipsinde verdiğimiz performans bence bu takıma mücadele anlamında yakışmayan bir mücadeleydi. Çok daha iyi oynayabilir, çok daha sağlam, çok daha güçlü olabilirdik sahip.

0: Çünkü yaptığımız top kayıplarından dolayı fazla pozisyon verdik arkada ve fazla da kontratak yedik. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çok daha iyi takımlarla oynayabileceğiz çünkü Dünya Kupası ve yani daha da konsantrasyonumuz yüksek olması gerekiyor saha içinde. Kendi az önce içeride yani bazı şeyler söylenmez ama az önce içeride kendi öz eleştirimizi de yaptık takım içerisinde. Çok daha güçlü, çok daha sağlam olmamız gerektiğini söyledik. İnşallah bu maçtan gereken dersleri çıkartıp Dünya Kupası'nda çok daha güçlü bir şekilde başlayacağız, hazırlanacağız.
1: Mert Müldür'ün maç önü bir sözü vardı. Tüm Yunus'a sordum, Montella'ya sordum, sana da sormak istiyorum. Milli araları dedi, hasretle bekliyorum ben dedi. Çünkü çok güzel bir ortam var dedi. Bunu sağlayan isimlerden bir tanesinde Koç Montella olduğunu ifade etti. Sen nasıl anlatırsın? Yani gerçekten herkes aynı cümleleri söylüyor.
0: Ya ben de onların söylediklerinin üstüne parmağımı basıyorum. Gerçekten takım içinde çok inanılmaz bir arkadaşlık var, sevgi, saygı var. Bu da yani sahaya da yansıdığını düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda eğlenceli anlar da yaşıyoruz. Bazen ciddiyetten kopuyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse. Hocanın bence bu konuda inanılmaz büyük bir katkısı var. Takıma gencinden büyüğüne, gencinden yaşlısına inanılmaz bir saygısı var. Herkesin birbirine saygısı var. Bu da sahaya gerçekten yansıyor bence. Artık Dünya Kupası'ndayız. İnşallah bu aramızdaki sevgi saygı orada da sahaya yansıtır ve ülkemize güzel bir turnuva izletiriz.
1: İnşallah İsmail. İnşallah kupayı alırız. Hepimize gururlanırız. Zaten gururluyuz hepinize. İsmail Yüksek'le beraberdik. Ben teşekkür ediyorum İsmail. İyi yolculuklar diliyorum. Söz tekrar size.
2: Teşekkür ediyoruz. Röportaj olursa, aksiyon olursa yeniden kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğimizi ifade edelim. Türkiye'nin Venezuela galibiyeti üstüne konuşuyorduk. Öne çıkan performansları sormuştum hocam size. Zeki de fena değildi,
3: evet,
2: bu arada.
3: Evet, ben beğendim.
4: Mutlaka ama Zeki ile ilgili benim devre arası yorumum biliyorsun. Çok istekliydi. Her pozisyonda gitti. Ama gittiğin zaman geride bıraktığın o boşluğun doldurulması lazım. Onun organizasyonu da takımın görevlerinden biri. Golü de oradan yedik.
3: Ya tamam da hocam. Yani, sonra işte gidiyor, iş yapıyor, oralarda bulunuyor. Tamam haklısın. Senin asli görevin defans. Haklısın, katılıyorum. Ben de bek oynadığım dönemlerde önemli. Üçüncü bölgede çok etkili olduğum zaman bakıyordum televizyonda. Ya işte geriyi kapatmıyorsun, açık bırakıyorsun. Eleştirileri yapıldığı zaman üzülüyordum. Katılıyorum sana.
2: Hocam.
4: Ozan Abdülkerim merkezde bence iyi bir ikiliydiler ama işleri kolay değildi. Yani İsmail her ne kadar onlara desteğe gelse bile, ki İsmail biraz daha 6 numara pozisyonda oynayacaktı, keza Eren öyle. Sanki Uğurcan'ı yani eğer offside pozisyonlarını da sayarsak çok fazla kurtarış yapmadı ama buna rağmen offside'de olan pozisyonlarda topun kaleye girmesine bir pozisyon hariç izin vermemesi bile Uğurcan'a artı yazdı. Çünkü orada bir karış offside değil, onun biliyor olman mümkün değil. Düdük de gelmemiş, o hamleleri yapıyor olmak ve de golü engelliyorsan her zaman artı yazar. Uğurcan o yediği golde zaten yapacak bir şey yoktu. Ben onu biraz daha farklı bir yere koymak istiyorum. Çok iyi bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda da onun devamı gelecekmiş gibi duruyor. En azından öyle görünüyor şu an için.
2: Arda'yı sormuştum. Hocadan yine beğendiği oyuncularla ilgili görüşlerini dinleme fırsatı oldum. Sen ne söyleyebilirsin?
3: Ben Arda'yı beğendim. Ha, daha da iyi olabilir. Tabii ki de sonuçta Arda çok potansiyel yeteneği. Ama maçın şu anda baktığımızda en istekli, en arzulu, yaratıcı oyuncularından bir tanesiydi. O pas bağlantıları, orada sorumluluk alıp geçişlerde topla mesafe kat etti. İyi paslar attı, asistler yaptı. 2 tane asist yaptı bana göre. Yani oyunu kurmaya çalıştı. Çevresindeki oyuncular ona uyum sağlayamadı. İrfan'ın çok içeri kat etmesi alanlarını daralttı. Biraz daha çizgide olsa, o koçları yapsa, o Arda'nın atacağı pasları değerlendirebilirdi. Zeki hocamın dediği gibi defansif anlamda tamam etkisiz olmuş olabilir. Golü de o taraftan yedik ama hücum anlamında da çok istekliydi. Oralara devamlı gidip geliyordu. Yardı, dikkat etti. İç koridoru, dış koridoru her yerden zorladı, aradı. Arayış içerisindeydi. Gösteren yoktu orada. 2'ye 1'e giren falan olmuş olsaydı ve hatta alan boşaltıp açığa yani yaratan oyuncu olmuş olsaydı Zeki daha da farklı şeyler yaşatabilirdi. Eren'i beğendim. Hem defansif anlamda zaman zaman o çıkışları, bölgesini kapattı. O Zeki'nin çıktığı zaman o kaymalarda yeri geldi, stoper oldu. Üçlüye döndü orada milli takım.
2: O da 80 dakika oynadı. Tabii. Yani 3 oyuncu 90 dakika oynadı dedik. onlara en yakın oynayan Eren.
3: Eren'i beğendim mesela. Eren fena değildi bugün. Görevini, asli görevini yaptı bir kere. Sonuçta defansif anlamda, ofansif anlamda da iyi bir orta yaptı. Resmen asist yaptı. Kerem 9'da gol olacak. Yani bekten ne beklersin? Orta yapmasını beklersin. Direkt ağzına bırak. Dokunmuş olsa ne diyecektik? 3-1 olacaktı. Bir tanesi de Eren'in asisti. Değil mi?
2: Doğru.
3: Yani sonuçta öyle haybeyi bir orta yapmadı. Müthiş o derin o araya kavisli bir orta yaptı. Yani Barış çok fazla etkili değildi. Yani takımda tabii ki de yani potansiyellerin altında oyuncular vardı ama yani bunları tabii çok fazla böyle şey yapmamak gerekiyor. Yani takmamak gerekiyor. Sonuçta oyuncular da bunun bilincinde. Bak ne dedi İsmail? İçeride dedi öz eleştiri yaptık dedi. Sonuçta bu çok önemli bir şey. Rakibimiz tempolu, ısıran, sert oyuncu.
2: Bir virgül koyduk. Erdem Akbaş teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile beraber maç sonu değerlendirmesini dinleyeceğiz hocamız.
1: Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile beraberiz. Direkt çok kısa soracağım. Beklediği gibi bir maç mıydı? Paraguay maçının provası oldu mu? Ve milli takımın oyundan memnun kaldı mı?
5: Ma sicuramente una squadra in Venezuela molto competitiva, lo sapevamo. Sicuramente abbiamo, quando si vince siamo contenti, ma oggi il risultato contava poco. Diciamo nella continuità della partita sono tante le cose che dobbiamo mettere a punto come squadra, anche a livello individuale. Abbiamo bisogno di fare più di questa sera per fare bene la prima partita.
6: Aslında Venezuela rekabet yüzdesi çok yüksek bir takım olduğunu biliyorduk. Hani kazanınca tabii ki hepimiz mutluyuz ama maç esnasında gördüğümüz şeyler arasında da hani maç devamlılığını getirebilmek, o performansın devamlılığını getirmek çok daha önemli kazanıyor Dünya Kupası'nda. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi hani böyle bir galip geldiğinizde tabii ki de mutlusunuz. Hani tabii ki de sonuç bizi çok etkilemezdi ama performansımızda notlarımızı aldık.
1: Evet, artık buradan sonra hocayı konuştuğumuz maç önü, maç sonları resmi maçlar, Dünya Kupası maçları olacak. Milyonlarca Türk vatandaşı da kalbinde Türk milli takımını hissedecek. Neler söylemek ister Türk milli takımını takip eden vatandaş?
5: Anche oggi abbiamo sentito una passione, un amore notevole. Ovunque andiamo nel mondo ci sentiamo sempre accompagnati, quindi aumenta la responsabilità e quindi noi possiamo promettere di dare sempre il cuore in campo anche per loro, come abbiamo sempre fatto anche per il paese. Insomma, il calcio è uno specchio importante, insomma è il veicolo probabilmente più veloce o tra più veloci per farsi conoscere nel mondo.
6: Yani aslında bugün de sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim bizim neler ve sorumluluklarımız her zaman yüksek. O yüzden biliyoruz ki ülkemizi temsil ederken yüreğimizle her zaman sahada olmak zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Ve biliyorsunuz ki futbolda belki de bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Herkese kendini tanıtabilirsin futbol aracılığıyla. O yüzden ne kadar önemli bir sorumluluğa sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası'nda da elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonu kupa olur. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile beraberdik. Söz tekrar sizde.
2: Mücadelenin özet görüntülerini izleyelim.
7: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toparlarda gol.
8: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
7: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
8: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
7: Fonteras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandığı arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi

0: Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
1: İyi fırsattı milli takımımız adına.
0: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambolağlı topu alır da gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Cezalarında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon topu alarak.
1: Ayrak kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Karşılaşmanın özet görüntülerini Aspor ekranlarında sizinle paylaştık. Okan Koç'un sözünü kesmiştim Montella'ya doğru giderken.
3: Şimdi Arda ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ediyorsanız bak, Yunus'a attığı pasta, adamın kafasında ne var biliyor musun? Sadece en çabuk kaleye nasıl giderim? Önünde Barış vardı. Ne yaptı? Barış'ın önüne de bırakabilirdi.
2: Evet.
3: Ama kaleye kim yakın? Yunus. Ön direğe koşu yapan oyuncu vardı orada. Kim olduğunu tam hatırlayamadım ama Yunus'a müthiş bir pas ve gol oldu. Yani bu tarz durumlarda, yani bazen tabii ki de kalabalık pozisyon almış bir defans hattına bir anda 3. bölgeye top atılmaz ama eksik yakalanmış dengesiz takımlarda işte böyle çabuk düşünürsen skor da alırsın, oyunu da alırsın. Ya bu tür takımlara karşı kompakt, sert, geçiş oyunu oynayan takımlara karşı pozisyon zaman zaman verdik. Hocam da söyledi mesela, offside pozisyonlar oldu. Arkaya atılan toplarda bunları da çalışılacaktır. Sonuçta karşındaki diğer takımlar da bunu sana yaşatabilir ama şimdi Venezuela bizden çok çok alt seviyede bir takım. Yani bu tür takımlar bu tür maçlarda çok daha istekli, coşkulu, arzulu oynar. Sen de biraz tabii ki de turnuvadaki ilk maçı düşünerek hareket edersen böyle eksiklikler ve istenilen seviyede bir oyun sergileyemeyebilirsin, tatmin etmeyebilirsin. Ama ben hep söylüyorum, şimdi asıl turnuvada gerçek kimliğimizi, karakterimizi koyacaktık da milli takımda. Ama tek çekindiğim takım bizim oradaki gruplarda Amerika takımı. Amerika takımı da çok ciddi şekilde sert, baskılı, tempolu ve onlar da dikkat edersen Kerem, topu aldıkları zaman direkt kaleyi düşünüyorlar. Yani evelip gevelemiyorlar pasta. Direkt kaleye hızlı oyunculara da sahipler. O takımla karşı oynadığımız zaman da işte doğru pozisyon alıp o reaksiyonu gösterirsek yani oradan namalup bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bireysel olarak yani çok fazla takılacak bir durum yok. Oyuncularımıza az önce söylediğim gibi İsmail'de bak orada kalmıştım.

0: eleştiri yapmışlar. Yani o takım halinde içeride söylenmez dedi ama futbolcular bunu yapar yani. Kötü bu tür maçlarda özellikle yani kendilerini sorgularlar. Birbirlerinin arasında sohbet. Hoca gelir, hocayla işte konuşurlar. Takım içerisinde daha farklı bir kimliğe, reaksiyon veyahut da karaktere bürüneceği ile ilgili orada bir toplantı, ufak bir toplantı gerçekleştirilir. Bu öz eleştiri, bunun da farkında varmaları da benim için değerli bir durum. Bakalım inşallah. Ben oyuncularımıza zaten güveniyorum. Bugün de dikkat ettiysen pozisyonlarımız var. 4-5 evet. tane pozisyonumuz var duran toplar akan oyun içerisinde ama yani oyun tatmin etmedi. Düşün, beklentiler neresi ve oyuncular bize nasıl bir oyun, ne yapabilecekleri ile ilgili vaatler verdiler. Ki o vaatleri de zaman zaman gerçekleştiren bir milli takım. Ben umutluyum. İlk maç çok çok daha farklı bir takım olacak. Daha istekli, baskılı, coşkulu. Yeri geldiği zaman o ısıran. Yani bugün bakıyorsun adamlar bizi ısırdı. Değil mi? Isırdı.
1: Evet.
0: Pozisyon çok fazla üretemedi. Geçiş oyunda bir pozisyon buldu ama biz bu sefer hem ısıracağız hem pozisyon bulacağız diye düşünüyorum. Ben güveniyorum milli takıma. Bugün de bireysel olarak birkaç oyuncu biraz kıpırdadı. Skoru aldık. Yani sadece tabii ki de bireysel değil, takım halinde de hareket etmek gerekiyor. Bir de o bireysellerle takım halinde hareket etmeye başladığı zaman çok farklı şeyler izlettireceklerdir.
1: Hocam hep bir santrforlu oyun, santrforsuz oyun tartışmaları var milli takımda. Artık hani çok fazla da gerek de yok. Yani hoca başarılı netice itibariyle ama Deniz'i de kullandı son iki mücadelede. Bugün nasıl gördünüz Deniz Gül'ün performansını?
2: Ya turnuvanın bazı maçlarında veya bazı oynayan bazı bölümlerinde Deniz'e ihtiyaç duyabiliriz.
1: Evet.
2: Biz 4-6-0 oynarken bakın bugün de şunu konuştuk. Bizim ceza sahasına girecek futbolcuya ihtiyacımız var. Yani Deniz'in olmadığı yerlerde o koşuları dönem dönem Kerem yapıyor. Ama Kerem'in dışında da içeriye çok giren oyuncu yok. Rakibin cezasını oradan kesiyorsunuz siz. Hele hele kapanan bir takıma karşı onu açmak gerekiyorsa, özellikle takıma gol lazımsa, bazen sadece Deniz bile yetmeyecek, belki stoperlerden birini bile göndereceksin. Yani biz hep değişik oyun stratejilerinden bahsediyoruz veya oyun planlarından. Bu da bence her takımın portföyünde olması gereken tamamıyla bir oyun stratejisi. Kapandı mı takım? Kanatlardan geleceksin, sıfıra ineceksin, bazen pasla, bazen yüksek topla Deniz'i ve orada etkili oyuncuları devreye sokacaksın. Makedonya maçında çok da güzel bir gol attı.
1: Evet.
2: Yani çok yüksek gelen bir topa, çok akıllı bir şekilde, çok kontrollü bir şekilde yükseldi. Öyle o kadar güzel yere de bıraktı ki kaleci seyretmek zorunda kaldı.
0: Kontrollü yere bıraktı.
2: Deniz de çok genç. Yani bu bizim oyunumuza hep zenginlik katıyor. Bir teknik adam oyunun hangi bölümünde hangi stratejiyi kullanacak? Bu da onun maharetine kalmış bir şey. Ne kadar doğru stratejiler tercih eder de o uygulanırsa sen de teknik adam olarak o kadar başarılı oluyorsun.
1: Orada Montella daha çok Kerem Aktürkoğlu'nu kullanıyor. Tabii ki çok daha farklı bir profil. O kesin. Ama ben şunu da sormak isterim. Deniz'i de izledik iki maçtır. O da bir alternatif. Can Uzun'u düşünür mü?
2: Can Uzun'u mutlaka düşünecek. Yani bugün elinde bir Arda varsa belki de Can'ın çok konuşulmamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi o. Yani Arda dünyanın bir numaralı takımı Real Madrid'de bugün bu sene kendini kanıtlamış bir oyuncu.
1: Okan Koç çok teşekkür
0: biz
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ahmet Hocam ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Milli takımımızı kutluyoruz tekrar.
1: Milli maç özele noktayı koyuyoruz.
3: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
4: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
5: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
3: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
6: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
7: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
8: Önemli bir galibiyet elde etti.
9: 3-3'ten geçti tabii.
10: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
3: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
4: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
11: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
12: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
13: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
0: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
14: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
15: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
3: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
16: Genel izleyici için uygundur.

0: orta. Emre karambol anı. Ceza var.
1: Türkiye için 2008 yılı bu görüntülerle hafızalara kazındı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destansı bir oyun sergileyen milli takımımız belki şampiyon olamadı ama gönüllerde taht kurdu. Finalin kapısından döndüğümüz Euro 2008'de uzatma dakikalarına taşıdığımız heyecan bugün bile hafızalardaki yerini koruyor.
0: Sevgili seyirciler, tüm Türkiye ayağa kalkıyor Semih'in vuruşuyla.
1: Portekiz karşısında sonradan Türkiye'de forma giyecek Pepe ve Meireles'in golleriyle 2-0 yenik alarak başladığımız grupta müthiş geri dönüşlerin ilkine ev sahibi İsviçre karşısında imza attık. Tanıdık bir isim Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 geriye düştüğümüz maçta Semih'le eşitliği yakaladık ve 90+2'de Arda Turan'la gruptaki iddiamızı ortaya koyduk.
2: Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda! Ve gol! Gol! Müthiş bir gol! Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor.
1: Grupta son maçta rakibimiz Çek Cumhuriyeti'ydi. 34'te goller perdeyi açmıştı ve dakikalar 62'yi gösterdiğinde Çekler Plasil'in golüyle 2-0 öne geçmişti. Ama 75'te Arda ile umutlarımız yeşerdi. 87. dakikada skoru Nihat Kahveci ile 2-2'ye getirmiştik. Maçın bitmesine kayıp zaman dahil sadece 7 dakika kalmıştı. Ve Nihat Kahveci 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Petr Cech'i avladı.
2: Bir gol daha gelebilir. Hamit şimdi pas. Nihat o şarkı. Nihat! Gol! Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz.
1: Milli takımımız artık çeyrek finaldeydi ve rakip Bilic'in çalıştırdığı Rakitic'ti, Modric'ti Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Klasic'in 119. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğümüzde birçoğumuz bu defa bitti diyorduk ki kaleci Rüştü'nün gönderdiği topu 120+2'de iki Hırvat oyuncu arasından ağlarla buluşturan Semih maçı penaltılara taşıdı.
0: Rüştü, Emre karambol anı, ceza var.
1: Rakitic, Modric ve Petric penaltıları kaçırınca Türkiye bir kez daha bayram sevinci yaşadı. Artık yarı finaldeydik.
0: Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric!
1: Yarı finaldeki rakibi Almanya olan Türkiye'nin başında çok büyük bir talihsizlik vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların çok sayıda olması teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma düşürmüştü. Ama pes etmek yoktu. Öyle de yaptık. 90. dakikaya kadar skoru 2-2'de tuttuk ama son dakikalarda Philipp Lahm'ı durduramadık. Finalin kapısından döndük ama BBC'nin gözyaşları Türkiye için manşetiyle duyurduğu gibi gönüllerin şampiyonu oldu.
2: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlu Sverdler.

0: Milli takımımız tarih yazdığı Euro 2008'de 3. olurken finalde bizi eleyen Almanya'yı 1-0 yenen İspanya 44 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Fernando Torres ve gol!
2: Şahane
1: gol,
2: bir gol attı.
0: ...2008'de sadece milli takım düzeyinde değil, Fenerbahçe ile de tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, Inter, CSKA Moskova, PSV Eindhoven'ın yer aldığı grubu... ...3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Üstelik grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan alarak... Sarı lacivertlerin ikinci turdaki rakibi dönemin en güçlü takımlarından Sevilla oldu. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmanda Yıldızlar topluluğu İspanyol ekibi karşısında penaltılarla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu defa da rakip Yıldızlar topluluğu Chelsea'ydi. İlk maçı evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.
3: More chronicling of the Chinese dynasties over the years, the Silk Road and the Maritime Silk Road depicted in this bit of stadium theater. The taking of Chinese culture to the Western world. Li Ning's lap around the stadium was elevated around the rim of the stadium. Then he touched his torch to the fuse that would light the Olympic cauldron.

2008 yılında dünya sadece Avrupa Futbol Şampiyonası ile değil, Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile de büyük heyecan yaşadı. Dillere destan bir törenle açılışı yapılan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalyayla ilk kez birinci olurken 8 altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps Pekin'e damga vurdu. Phelps, 1972 Münih Olimpiyatı'nda 7 altın kazanmış olan Amerikalı yüzücü Max Fils'in rekorunu da 36 yıl sonra kırdı. Then this great champion Michael Phelps, he makes it 19 tonight and a 15th gold. It's a place that nobody's been to before and maybe we'll never get to again. It's the USA, France and China. What a moment. Not just for swimming, not just for Phelps, but for the Olympics in total. 36 dünya rekorunun kırıldığı Pekin'de yine bolt rüzgarı esti. Jamaikalı atlet Çin'den 3 altın aldı.

0: Türkiye Pekin 2018'de 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla 37. sırada yer alırken, atletizmde Elvan Abelige ise bayanlar 5000 ve 10.000 metrelerde 2 gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde atletizmde madalya alan ilk Türk bayan atlet ve oyunlar tarihinde bir olimpiyatta 2 madalya alan ilk Türk sporcu unvanlarına erişti.
1: Dibaba, not on world record pace, not on an Olympic record pace, but this was a tactical race, and in the end, she pulls far ahead

0: 2008'de yüreğimiz ağzımıza geldi aslında. Bundesliga takımlarından Köln'ün takım kaptanı Ümit Özat maçta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle futbola ara verdi.
1: Hakem Sedye'yi oyun alanına davet etti. Ümit yerde ama baygın değerli seyirciler. Kalp masajı yapılıyor. İnanamıyorum. Allah'ım. Şu anda Ümit Özat'a kalp masajı yapılıyor. Haydi Ümit, dayan. Haydi Ümit dayan. Şu anda götürülüyor değerli seyirciler. Dili boğazına gitti, yerde kaldı. Mondragon ağlıyor. Bu acı haberi ben vermek istemiyorum. İnanamıyorum. Daum da ağlıyor.
2: IBF, IBO and two-time heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
0: Profesyonel boksta 2008'de Vladimir Klitschko rüzgarı esti. Ukraynalı boksör WBO Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanını Rus Sultan İbrahimov'u sayıyla yenerek IBO ve IBF'den sonra WBO unvanını da sahibi oldu.
3: And if it didn't look great this time, they'll forget about it because let's have another fight real soon and they'll forget about it.
2: Dr. Steel Hammer, Vladimir
0: Go! 2008 Türk futboluna yeni bir soluk getiren Hasan Doğan'a da veda ettiğimiz yıldı. Yıl içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sevincini eşine sarılarak yaşayan, o görüntülerle kadına verdiği değerle de hafızalara kazınan Doğan, 5 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Türk futboluna kısa sürede büyük katkı veren Hasan Doğan, Türkiye'yi göz aşağı verdi. Süper Lig'in 50. sezonunda ise 79 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı Kayserispor kazandı. Gol krallığı yarışında ise yedek golcü olarak ünlenen Semih Şentürk 17 golle tacı takan isimdi. 2008'de ne yazık ki yüzümüz de kızardı. Başarılarıyla Türkiye'ye atletizmi yeniden sevdiren Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli atlet Süreyya Ayhan Kop, doping yapmanın cezasını kariyeriyle ödedi. Süreyya Ayhan Kop ömür boyu, eşi ve antrenörü Yücel Kop'sa 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Voleybolda ise 2008'de de kupa sevinci yaşadık. Bayanlar Avrupa Challenge Kupası'nda Vakıfbank Güneş Sigorta Bursa'daki finalde İtalya'dan Infoplus Minetti Imola'yı 3-2 yenerek bu kupada ilk, tarihinde de ikinci kez Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.
4: Final sayısı için kullandık servisi. İşte
0: bir sevinirci haber de pek başarılı olamadığımız bir spor dalından, buz pateninden geldi. Hollanda'nın Lahey kentindeki artistik buz pateni uluslararası 2008 Agium Kupası'nda bayanlarda Tuğba Karademir ikinci oldu ve Türkiye'yi bu spor dalında tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge'yi kaybetmenin hüznüyle noktaladık 2008.

0: Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor. Facebook Aspor. YouTube Aspor. Instagram Aspor. X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Maza son kontrollerini yapıyor. Çilili hakem. İlk düdük, maç başlıyor. Birleşik Devletler Almanya'yı konuk ediyor. Hazırlık maçında. Kapma mücadelesi. Orta sahada herkes hareketlendi ama top Almanya'da kaldı. Tonluk bir isimle Sane kalecisine döndü. Baumann. Uzun gönderdi Baumann. Kafayla karşıladı. Birleşik Devletler dediğim anda top yine Almanya'da kalıyor. Sağ taraf bir kez daha Sane topla buluştu. Aldı rakibini karşısına. Sane. Sane gidiyor. Sevdiği noktalar. Şimdi pasını verdi. Faul. Tehlikeli bir nokta. Serbest vuruş kullanacak Almanya. Sane ile başladı atak. Faul düdüğü çaldı. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Kimi orada? Sane orada. 3 oyuncu var. Frize de arkadaşlarını uyarıyor. Barajın yerini belirliyor. Maçta henüz 2. dakikanın içindeyiz. Sane Kimi Wirtz. Bakalım hangisi kullanacak?
3: Wirtz de bulabilir. Çok okumuş.
2: 4 kişilik bir baraj. Fries sürekli arkadaşlarını uyarıyor. Herkes bıraktı. Sane sanki hazırlık yapıyor.
3: Kimi kesebilir.
2: Kimi de şimdi topun başında. Sane de bıraktı. Kimi arkaya kesti. Kafa toparlarda gol. Homer sattı. Erken gol. Skor 1-0 oluyor. Birleşik Devletler karşısında Almanya öne geçiyor. Havertz de golü buldu Almanya. Ama Kimi harika kullandı serbest vuruşu. Bir kez daha izliyoruz. Müthiş. Aldı at dedi. Havertz'in kafasına attı topu. O da şöyle bir dokundu. Topu filelerle buluşturdu.
3: Çok iyi kesti gerçekten. Zaten muazzam bir sağ ayağı var. Çok iyi ortalar yapıyor. Hem duran topta hem akan oyunda. Muazzam bir asistini henüz maçın başında.
2: Chicago'da yağmur var. Gol yağmuru da olacak mı sorusu akıllara geliyor. Daha 2. dakikada olmadan Almanya golü buldu. Kaleye taşıdığı ilk topta fileleri havalandırdı Almanya. Sane sağ taraftan getirdi topu, sonrasında yapılan faul. Kullanılan serbest vuruş ve Habersin golü. İyi başladı, golle başladı mücadele Burak.
3: Kesinlikle. Bol gollü bir maç bekliyoruz demiştik. Bakalım ne olacak.
2: Pochettino ve Nagelsmann. İki başarılı teknik direktörün taktik savaşını da izleyeceğiz.
3: Kesinlikle.
2: Diğer yandan.
3: Robinson ilk maçta çok iyi oynamıştı Senegal'e karşı sol bek. Bakalım Sané karşısında nasıl bir performans gösterecek. O da merak konusu.
2: Sané'ye ilk topta izin verdi. O da döndü, gol oldu. Almanya kendi aralarında topun sahibi. Schlotterbeck uzun gönderdi. Touch.

0: Birleşik Devletler staj açını kullanacak. 4. dakikanın içindeyiz. Top kaybı. Almanya şimdi sol taraftan bir şans arayacak. Müdahale geldi taç. Hemen de kullanıldı taç atışı. Robinson. Tony Robinson tabii. İki Robinson olunca ilk hatta da söylemek lazım. Pulisic sıyrılamadı rakibinden. Tabii sahada dikkatli izlediğimiz bir başka isim de şüphesiz Pulisic. Futbol kalitesi tartışılmaz.
1: Kesinlikle Senegal maçında yıldızıydı son hazırlık maçında.
0: Birleşik Devletler takımının da bence en önemli oyuncusu.
1: Evet, kesinlikle.
0: Pulisic. Şimdi taç atışı kullanılıyor. Arthur Robinson kullandı. Bir kez daha Robinson. Müdahale geldi topuna Sané. O kalabalıkta Sané bir kez daha topla buluştu. Pulisic. O da sırlamadı rakibinden. Toptaca gidiyor. Dar alanda çok kalabalıktı orası. Topla birlikte iki takım da çıkamadı. Taç atışı kullanılıyor şimdi. Rakip yer alanda topa sahip olma çabası Birleşik Devletler'den ama Almanya defansında son derece dikkatli. O şansı tanımıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Seker top. Sana yine atak yaptı. Topu da arkadaşına kazandırdı. Mecha'ya. Pavlović sol tarafa. Bir kez daha Pavlović topla buluştu. Yerden pası gönderdi. Sana topla buluştu. Sana önü kapandı. Geriye dönüyor. Kimi? O müthiş bir pas Sané. Sol çizgi. Sané çevirdi içeriye. Topu alardı gol. Gözler hakemde. Mazayır diyor. O top çıktı diyor. Ki bana da öyle geldi.
1: Evet. Yalnız Kim yine muazzam bir top attı. Gerçekten çok önemli.
0: Yeniden izliyoruz.
1: Çıkmış.
0: Ağlara giden bu top gol değeri kazanmıyor. Leroy Sané de görüntüye geliyor. Galatasaray'ın yıldızı, Alman milli takımının yıldızı. Van Maza oyunu durdurdu. Musiala yine sahada çok şey beklenen isimlerden biri şüphesiz. Bunu da bir kez daha hatırladık. Bu da bir başka açı. Bu golle 1-0 öne geçti Almanya. Yedinci dakikadan çıkmak üzereyiz. 1-0 önde Almanya Birleşik Devletler karşısında. Balogun orada baskı yaptı ama topa sahip olamadı. Kimi ters tarafa müthiş bir top gönderdi o kalabalıkta. O noktayı gördü. Şimdi Almanya topu rakip yer alana taşıdı. Da. Kimi? Kimi? Burada ara pası. Oyunu yönünü sol tarafa çevirdi Kimi. Etkili geldi yine Almanya ceza alanında. Gol arayışı Birleşik Devletler defansı. Dikkatli topuna tehlikeyi önlemek için taça gönderiyorlar. Brown. Ta. Geçmedi top ama Almanya baskısı var yine ön alanda. Pas hatası. Sonrasında taç. Yano Maza Almanya kullanacak dedi. Taç atışını Wirtz o bölgede. Oh. Alman'a gelen top. Birleşik Devletler'in o bölgede baskısı yoktu. Çok rahat Alman milli takımı kalesi Bauman. Kimmich bir kez daha Bauman'la oynadı. Sané'nin olduğu bölgeye. Sané orada Robinson'ın baskısı vardı. Top da Robinson'da kaldı. Adams, Robinson. Anthony Robinson'ın pası. Pulisic defans arkası harika gönderdi. Etkili geldi Birleşik Devletler. Gözler maçın ekibinde. Şimdi düdüğünü çalıyor. Destin orada yaptı. Bir faul belirledi.
1: Çok iyi çıktı yalnız.
0: Round'da yerde kaldı.
1: Çok iyi çıktılar.
0: Çok klas bir pas Pulisic'ten. Dest böyle hareketlendi. Sonrasında Brown'da girdiği mücadele.
1: Baskıya rağmen orada soğukkanlı ayağı toplarla çıktılar.
0: Kimi. Bir kez daha topla buluştu Kimi. Schreiterberg. Sol taraftan geliyor yine Almanya. Ceza sahasına kadar getirilen top. İçeriye çevirdi Havertz. Kaleye paralel gitti. Top sen elinde uzağında kaldı.
1: İyi bindirdi Brown orada.
0: Bir sıfır önde. Havertz'in attığı golle Almanya Birleşik Devletler karşısında hazırlık maçında 11. dakikanın içindeyiz. Fries. Birleşik Devletler'in çıkmasına, oyun kurmasına izin vermiyor Almanya. Kaleciye kadar yapılan bir baskı ve Fries topu taca atıyor Burak Kuran.
1: Evet. İyi baskı yapıyor Almanya. Az önce çıktılar ama bu sefer çıkamadılar.
0: Pulisic yine çok yumuşak bıraktı ama.
1: Amerika çok kötü başladı ama maça. Bilmiyorum katılır mısın Cüneyt Şen?
0: Evet.
1: Zayıf başladı.
0: Pulisic'in derin topunda evet. Pozisyon arayışı başlamadan bitti. Onun dışında kaleye gidemiyor Birleşik Devletler. Darısı bizim başın maçına. Bizim başta da umarız kaleye zor gelirler. Kimi uzun gönderdi yine. Sana hareketlendi. Kaleci de çıktı Freys. Tehlikeyi önledi. Euro Maza oyunu durdurdu. Pulisic. Tilman. Pulisic. Pulisic topla birlikte gidiyor. Şimdi sol tarafa. Balogun sol tarafta. Çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Bauman da çıktı. Dokunamadı. Etkili geldi Birleşik Devletler. Pozisyon ekranlarınızda. Balogun. Orada Dest hareketlendi. Dokunamıyor topa.
1: Genelde Birleşik Devletler sol kanatta atağı uygunlaştırıp arka direkte Desti ya da santraforu merkezde Balogun'u veya diğer santraforu buluşturmayı planlıyorlar.
0: Senegal maçında da onu yaptılar.
1: Evet. Çok etkili şu an yedek olan santraforları.
0: Dakika 13. Skor 1-0. Top kaleci Fries'de. Matt Fries. Birleşik Devletler kendi yaralarına top çeviriyor. O topu rakip yaralarına taşıyamıyor. Fries. Bu defa sol tarafa gönderdi. Sağ tarafa gönderdi. Hepsini yanıyor. Birleşik Devletler.

Tillman şimdi sağ tarafı gönderdi. Bir kez daha topun sahibi Tillman. Pulisic. Green. Baskı geldi Havers'ten. Tillman. Bir topla buluşuldu. Green şimdi. Boş bir alan var önünde. Geriye döndü. Mills. Onun pası. Bir kez daha Green. Sol taraftan. Atak geliştirecek Robinson da şimdi. Bileşikten biter Antonio Robinson. Orta şansı. Ortayı da yapıyor. Müdahale var. Corner. Köşe vuruşu kullanacak. Amerika Birleşik Devletleri. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Antonio Robinson. Müdahaleyi yapan kim mi? Top kornere çıkıyor. Bu pozisyonda hemen kullanıldı. Köşe vuruşu uzaktan bir vuruş, top dışarıya gitti. On altıncı dakikanın ilk saniyeleri. Birleşik Devletler kaleyi yokladı diyelim hadi. Farklı bir şekilde out'a gitti ama Deste yine pozisyona girdiler. Bauman uzun gönderdi. Rakip yarı alana. Pulisic girdi. Şimdi Balogun. Balogun ceza alanında son anda bir müdahale geliyor. Yine etkili geldi Amerika Birleşik Devletleri. Bizim eleştirimizden sonra evet, toparlandı ev sahibi. Tah'ın kritik müdahalesi. O top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Antonio Robinson. Onun pası Pulisic'e. Adams. Dest sağ tarafa gönderdi. Bir kez daha topla buluştu. Adams da oynadı. Robinson. Sol tarafa Pulisic'e. Pulisic aldı iki rakibini karşısına. Orta şansı yaptı ortaya. Kafa vuruşu defanstan geldi ama top Birleşik Devletler'de kalıyor. Adams. Anthony Robinson. Ve sağ tarafa. Freeman. Adams. Robinson sağ gönderdi. Yüksek bir top. Pası. Şimdi pas bekliyor tekrar. İçeriye geçti. Kaleye yaklaşıyor Birleşik Devletler. Çok adamla savunmada Almanya. Bir pas bağlantısını kesti. Şimdi hızlı çıkmak istiyor Almanya ama Birleşik Devletler buna izin vermedi. Top yine ev sahibinde kaldı. Cezalarına tehlike orta. Polis işten önce defası müdahalesi geliyor. Robinson aşırı önlü şut açısı buldu. Vurmadı. Sonrasında tereddüt edince kaybetti. Şimdi Almanya kontratağa çıkacak mı? Beklediler. Schroederbeck. Ta. Sol tarafı kullanacak Almanya. Çok adamla rakip yarı alana yerleşti. Banzerler. Sağ tarafa şimdi. Sane var o bölgede. Sane Robinson aldı yine karşısında. Sane yaptı ortasını, defans kafayı vuruyor. Arka direği düşündü. Leroy Sane. Defansı müdahalesi geldi.

0: Almanya topun sahibi. Da. Kimi? Pulisic'in baskısı var. Balogun da geldi ama Oman çok tecrübeli. Hiç riske girmedi, uzun oynadı. Mazar çaldı. Şimdi atış kullanılacak. Az önce yağmur vardı, hava açtı, şimdi güneş var. Amerika'da ama şimdi garip.
1: Yalnız son 7-8 dakikadır Amerika'nın belirgin bir düzelmesi var oyunda. Daha ataklar çok adamla çıkıyorlar, topa sahip oluyorlar.
0: Kane'i. Anthony Robinson geriye döndü.

0: Almanya şimdi oyunda dengeyi kurdu. Topun da sahibi oldu. Üst üste kayıpların ardından. İkinci gol için yükleniyor Almanya Wirtz. Musiala, onun pası. Kimi sol tarafa gönderdi ama bu defa kötü bir pas. Çıkarımın Mecan'ın çok uzağında kaldı top. Amerika Birleşik Devletleri taç atışını kullandı. Tony Robinson. Baskı geldi ama top yine Birleşik Devletler'de kalıyor. Kaleci Freys. Uzun gönderdi o noktada. Alagun vardı ama top ona gelmiyor. Meta onun pası. Sane. Ta. Derbek. Pavlović geriye oynadı. Kimi? Bir kez daha Kimi topla buluştu. Baskı var Kimi'ye. Şimdi Tahlı oynadı. Pavlović. Kaptırmadı topu Almanya. Yine Sane'nin olduğu bölgeye. Yine Sane hareketlendi. Topla buluştu. Yaptı ortasını. Kaleye paralel. Taca gidiyor top.
1: Yalnız Kimi buzdolabı gibi. Çok soğuk.
0: Soğuk kaldı. Soldier Field'da Chicago'da yağmurla başladı maç. Güneşte devam ediyor. Dolu türbinler önünde 1-0 Almanya'nın üstünlüğü var. Birleşik Devletler karşısında. Kaleci Freys riskiye girmedi. Uzun gönderdi. O top rakip yarı alana geçmedi ama yine Birleşik Devletler'de kaldı. Dest yerde kalıyor. Topa diyor Maza eliyle de gösterdi hareketi topu olduğunu. Almanya şimdi topun sahibi Havertz. Kimi? Havertz bir kez daha topla buluştu. Pavlović. Schröter Beck. Wirtz. Bir faul beklentisi. Bir faul beklentisi daha. Şimdi dün çaldı Maza. İlk pozisyona çaldım diyor. Almanya kullanacak serbest vuruşu. Üst üste iki faul vardı. Önce devam ettirdi Maza. Sonrasında düdüğü çaldı ikinci faulden sonra. Zaten ilk faule düdüğü çalacaktım, avantaja bırakmıştım Dergis de atış noktasında. Brown'un yerde kaldığı yer olarak belirledi.

0: Şimdi Almanya serbest vuruşu kullandı. Schlotterbeck sağ tarafa gönderdi hızlı bir top. Kimi yetişiyor. Kulis için baskısı var. Ona rağmen pasını verdi Kimi. Şimdi Sane bu defa merkezden geliyor. Müdahale geldi hem topuna hem kendisine. Kaybetti topu. Freeze. Bir kez daha kaleci Matt Freeze topu sahibi oldu. Kendi aralığında Rim'le çıkacak şimdi. Rakip yer alanına topu taşıyacak Birleşik Devletler. Anthony Robinson. Çizgide Pulisic vardı. Şimdi onun oynadı. Pulisic. Sane vardı karşıda Pulisic. O boşluğu aradı. Buldu. Pasını verdi. Ama top da Almanya'da kaldı. Adams o pozisyonda topun sahibi olamamıştı. Schlotterbeck. Ta. Kimi. Orada baskısı vardı. Balogun'un. Kimi. Pulisic de geldi. Faul.
1: Kimi tamam soğukkanlı da çok riskli hareketler yapıyor.
0: Çok tam yayda. Üstelik en tehlikeli iki isim vardı karşısında. Pulisic ve Balogun. Taş atışı kullanıldı. Bir taş daha yine Almanya kullanacak. Kimi görüntüye gelen isim. Az önce faulde maruz kalmıştı. Atış hemen kullanıldı. Yine çok adamla geldi Almanya. Top oyun alanını terk ediyor. Musiala o topu taşıdı. Bir müdahale var mı? Korner kullanılacak. Wirtz topu başında paslaşarak kullanıldı. Köşe vuruşu. Yine Wirtz. Orta şut karışımı diyecektim. Öyle bile değil. Doğrudan orta inat top oldu.
1: İsviçre maçında böyle muazzam bir gol atmıştı. Onu hatırladı herhalde.
0: Bir an vurmayı da düşündü sanki. İçinden geçti, ben de bekledim. Şutunu ama çok kötü bir tercih oldu. En kötü karar kararsızlıktır. Malum kararsız kaldı. Yine çıkamadı Birleşik Devletler. Top Almanya'da kaldı. Robinson. Anthony Robinson. Kaleci Fries topun dışarıya gitmesine izin vermedi. İlk yarım saatlik bölümde 1-0 üstünlüğü var. Aversin henüz ikinci dakikada attığı golle Almanya'nın. Maçın etkili isimlerinden biri Sané sık sık da ekranlara geliyor. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu sezon forma giydi. Leroy Sané Türkiye'ye gelmeden, Galatasaray'a gelmeden Dünya Kupası'na gidip gidemeyeceği çok konuşuluyordu ama kadroya adını yazdırdı. Galatasaray'da ortaya koydu başarılı futbolla Leroy Sané. Taç Birleşik Devletler'in. Anthony Robinson hemen kullandı taç atışını. Kielman. Robinson. Kielman. Sağ tarafı kullanıyor Birleşik Devletler bu defa. Orta ceza alanına müdahale geliyor. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Dest orada pozisyon arayan isimdi. Takımına korner kazandırdı. Tiemann topu başındaki isim. Birleşik Devletler'de köşe oluşunu kullanacak. Cezaların içi kalabalık. Tiemann baktı arkadaşlarına. Bowman defanstaki oyuncuları uyarıyor. Tiemann korneri kullandı. Arka direğe yüksek bir top kafayla indirildi. Defans uzaklaştırdı şimdi. Leroy Sané. Sevdiği toplardan biri. Sané gidiyor. Antonio Ramos'un bir müdahalesi var. Top Birleşik Devletler'de kaldı. Sonrasında faul düdüğü çalıyor. Havertz'in yaptığı hareket sonrasında. Serbest vuruş kullanılacak. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Rim böyle yerde kalıyor. Yedek kulübelerinde de tabii sürekli notlar alınıyor Burak Kural. Neticede bir hazırlık maçı. İki teknik direktör de Pochettino'da, Nagelsmann'da.
1: Devre arasında oyunculara sürekli tahtalara yazılacak şeyler, izletilecek noktalar. Geçen molada bile bayağı Pochettino video izletti oyunculara.
0: Basketbol koçu evet. Gibiydi. Kale vuruşunu kullanacak. Almanya 1-0 üstün. Almanya Amerika Birleşik Devletleri karşısında paslaşarak kullanıldı. Daha uzun gönderdi. Top yine Almanya'da kaldı. Mirz geriye döndü. Schröter Beck, onun pası. Taht topla buluşan isim Almanya'da. Ramilson. Rim. Top kaybı. Şimdi Almanya etkili geldi. Sané ceza alanında müdahale geliyor topuna. Taç.
1: Amerika çıkarken bu hataları çok yapıyor. Bugün ilk defa yaptılar ama.
0: Tüm hatlarıyla rakip yer alanda Almanya. Sağ tarafa gönderilen top. Wirtz. Sané. Pastar. En son Kimmich'e geliyor top. Ta. Geçen pası Leroy Sané topla buluştu. Uzaklaştırılan top kaleye doğru. Fries. Çok sert bir şut değildi ama önü kalabalıktı. Bir kez daha izliyoruz. Yalan'ın orada dokunuşu zor bir top olmuş Matt Fries için ama hata yapmadı. Musiala görüntüye gelen isim, henüz oyuna girmedi diyebiliriz herhalde Burak Kural.
1: Evet, ısınıyor.
0: Rim. Nice. Pulisic. Müthiş, müthiş. Önce Kimmich'ten sonra diğer rakibinden vücut hareketleriyle sıyrıldı. Şimdi Amerika pozisyon arıyor. Korner.
1: Zaman zaman Pulisic derine geliyor. Çünkü topu çıkarmak da çok zorlanıyor. Merkez orta saha oyuncuları çıkaramıyor. Geliyor ve bireysel yeteneğini kullanarak bu şekilde 2-3 defa top çıkardı. Ve akında olabiliyor. Burada o bağlantı oyununu çok iyi yapıyor Pulisic.
0: Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Topun başında Pulisic var. Dakika 37. Pulisic korneri kullandı. Defans kafayla uzaklaştırdı. Genişle bir vuruş. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak.

0: bir gol. Skora denge getiriyor bu golle Birleşik Devletler Almanya karşısında. Robinson arkadaşlarından tebrikleri kabul ediyor. Basıl etmesin. Öyle bir vurdu ki mermi gibi gitti top. Farklı açılardan bu güzel gol ekranlarınızda. İşte Anthony Robinson'ın golü. Müthiş.
1: Kesinlikle muazzam bitirdi. Yalnız Almanya'nın da duran top savunmasında büyük bir hata gördük. Yay bomboştu. Atılmadan da Robinson'ı gördük orada. Orada dönen topta ikinci top için mutlaka bir tane oyuncu yayda bırakması gerekiyordu. Ama bir anlık hata. Robinson tabii cezayı muazzam bir golle kesti. Bizim açımızdan da seyir zevki olarak güzel oldu.
0: Pochettino da çok mutlu oldu. Golden sonra uzun süre ekrana geldi. İkinci dakikadaki gole cevap veriyor. 37'de Birleşik Devletler Anthony Robinson'la. Skorda denge var şimdi hazırlık maçında. Soldier Field'da, Chicago'da. Matt Reese. Green. Sané'nin baskısı. O baskı topu Sané'ye kazandırdı. Leroy Sané. Mecha. Önü kapalıydı. Sol tarafa gönderdi. Wirtz. Musiela. Wirtz. Pavlović. Tah. Tüm hatlarıyla rakip yer alanda Almanya. Kimli. Sané. Sané kaptırdı topu. Adams'tan kritik bir müdahale geldi. Şimdi Pulisic. Pulisic gidiyor. Sané'nin kayarak müdahalesi avantaja bıraktı karşılaşmanın ekibi. Balogun topla buluştu. Cezalarına girdi. Açısını kaybetti. Çevirdi içeriye. Top taça gidiyor.
1: İyi çıktı Birleşik Devletler ama Pulisic darbe aldı.
0: Sané'nin faulü. Bir kez daha izliyoruz. Devam ettirdi burada Piero Maza. Pulisic işte kalkacak şimdi.
1: Yalnız Pulisic'in o bağlantı oyununu görüyorsunuz bizim için getirdi. Korner aldı. Sonrasında bu gol geldi. Az önce de yine geçişte çok ciddi derecede yeteneğini ortaya koydu. Hakan oyunda sanki çok fazla bir şey yapmıyor gibi ama öyle yerlerde inisiyatif kullanıp oyunu açıyor ki tam eski 10 numaralar gibi. Şu an sol kenar oynuyor ama bizim 10 numaraların revaçta olduğu dönemlerde yapılan geçişler, bağlantı oyunları çok güzel enstantaneler sunuyor bize.
0: Korner, tabii milli takım kampında da sevgili hocamız Montella ve oyuncular da bizi dinliyorlar, izliyorlar. Gereken önlemler alınacaktır Pulisic'e karşı. İşte o Pulisic bir kez daha topla buluştu, baktı kaleye. Yaptı ortasına, arka direğe. Son anda Bauman. Hakem şimdi Maza oyunu durdurdu. Bauman'ın orada bir müdahalesi vardı ama daha öncesinde bir geldi. Atışı Almanya kullanacak. Balogun. Orada offside mi kalktı? Evet.
1: Evet, offside kalktı.
0: Bir kez daha Amerikan reisi ekranlara taşıdı. Amerikalılar çekiyor bu maçı tabii. Bunu da hatırlatmış olalım. Musiala. İyi sakladı topu. Pasını da verdi. Sol taraftan atak geliştirme çabası. Brown geriye döndü. Yerden pas güzel. Schlotterbeck'ten Mecha. O da sağ tarafa bıraktı. Kimi topla buluştu. Kimi yerden cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu. Top kaleye paralel gidiyor. Hakem Maza da oyunu durdurdu.
1: Yine ince gördü ama offside.
0: Havertz için offside bayrağı kalkıyor. İlk yarıda son 4 dakikanın normal sürede içindeyiz. Bir birlik eşitlik var. İki güzel gol var. İki takımı da tebrik etmek lazım. Atış kullanıldı. Robinson kafayla gönderdi.

0: hata orada hata yapmıyor. Şimdi ceza alanında tehlike. Şut. Top dışarıya gidiyor. Rest. Bir an kendini unutturdu. Orada Balogun da vardı. Arada topun sahibi oldu işte. İzliyoruz şimdi. Oraya çok iyi girdi. Finali iyi yapamadı Burak Kural.
1: Evet. Rest de çok arıyor. Çok arayan, çok koklayan bir oyuncu. Çabuk çevik de bir oyuncu. Uzun yıllar bek oynadı, sağ bek oynadı. Burada şu an sağ oynuyor ama evet. O sezileri çok kuvvetli.
0: Serbest vuruş. Almanya kullanacak serbest vuruşu. Bir sakatlık da yaşanıyor. Atış henüz kullanılmadı. Maza şimdi o bölgeye gidiyor. İşte yaşananlar böyle yansıyor ekranlarınıza. Adams'ın Havers'e yaptığı faul. Serbest vuruş kullanıldı. Sahne. Kimi? Ta. Şurat Erbek. Brown. Kaptırılan top. Tehlikeli bölgede çok fazla yapmayı seviyor Birleşik Devletler. Sonrasında freeze. Sol tarafa gönderdi Robinson. Sane ile mücadelesi. Robinson top hala kendisinde. Oynayın dedi Maza. Bir faul beklentisi vardı. Oyunda devam etti. Şimdi ta topu takip ediyor. Balogun çok tehlikeli bir isim. Hemen arkasındaydı. Hata yapmadı. Bowman. Top Amerika'da kaldı. Etkili geldi Birleşik Devletler. Pulisic dışarıya. Bauman'ı terletiyor. Pulisic. Kritik bir müdahale tahttan. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Amerika Birleşik Devletleri. Tillman korneri kullanıyor. Ceza alanına gönderdi. Kafa vuruşu etkili değil. Top dışarıya gidiyor.
1: Bu sefer yayda Sane vardı. Golü yedikten sonra oraya önlem aldılar.
0: Hemen Nagelsmann'dan uyarı gelmiş sağ içine belli ki Burak Kural. İlk yarıda son dakikanın içindeyiz. Birbirlik eşitlik var. Evet, perdeyi açmıştı ikinci dakikada. Anthony Robinson bu gole cevap vermişti. Kale vuruşu kullanılıyor. Sekti top. Sane dokundu. Leroy Sane. Robinson'ın baskısı var. Sane yerde. Top oyun alanını terk etti. Taç Almanya'nın. Kimi kullandı? Taç atışını. İlk yarıda soranlar. Havertz. Top oyun alanını tuttu ama kaybetti. Amerika'da kaldı top. Baskı geldi sonrasında. Mençan'ın pası. Ceza alanına gönderilen top. Musiala hareketlenmiş, ona gelmiyor. 3 dakikalık uzatma gösterildi. 45 artı 3 oynanacak. En az 3 dakika daha oynanacak maç. Almanya gol arıyor. Musiala ceza alanında yerde kaldı. Hayır diyor maçın hakemi. Baskıda devam ediyor. Şimdi Robinson. Tehlikeli bölgeden çıkardı topu. Amerika Pulisic. Müdahale geliyor. Taç. Pulisic bıraktı. Anthony Robinson'a o kullanacak. Taç atışını. Pochettino sık sık görüntüye geliyor. Oyuncuları da sık sık uyarıyor. Serbest vuruş kararı Piero Amaza'dan. Kane'in orada yaptığı faul. Beş artı iki. Havertz. Brown. Top oyun alanını terk etti. Almanya kullandı.

0: Ve pozisyonu bertaraf etti.
1: Şut açısı bulamadı Pulisic. Topu o kadar taşıdıktan sonra Tahvi'yi kapattı. Köşe vuruşu kullanılacak artık. İlk yarıda son anlar. Hilman yine köşe vuruşunu kullanıyor. Amerika'da yakın direğe Robinson, onun pası Pulisic, sekti top dışarıya. Yine çalışılmış bir organizasyon.
0: Az Pochettino zaten önemli bir taktisyen. Çok güzel setleri var.
1: Bu seti çizmiş belli ki. Ve adım adım da uygulandı aslında.
0: Çok önemli. Böyle sıkışık maçlarda duran toplar inanılmaz önemli. Önemli Cüneyt'e. İki golde neredeyse duran toptan geldi.
1: Nagelsmann bir çare üretecektir ikinci yarıda herhalde. Köşe vuruşu kullanılıyor. Atış kullanıldı. Kötü bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Maza aldı topu. Ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. 1-1 biten ilk yarının ardından ikinci 45 dakika Piero Mazza'nın düdüğüyle başladı. Taç atışını kullanıyor. Almanya birazdan olası değişiklikleri de paylaşacağız. Siyala o kalabalıktan çıkamadı. Almanya baskısı var Amerika Birleşik Devletleri'nin ön alanda. Top Almanya'da kaldı. Şimdi baskıyı kırdı Almanya. Kimi'nin pası. Havertz ceza alanında tehlike sahne. Korner. Köşe vuruşu kararı geliyor. Robinson bu karardan çok memnun değil. Anthony Robinson görüntüdeki isim. Ve ardından Sane görüntüye geliyor. Köşe vuruşunu kullanacak Almanya. Pochettino ilk yarıda olduğu gibi yine ayakta. Yine dikkatli takip ediyor oyunu. Kimi köşe vuruşunu kullanmak için hazırlık yapıyor. Kaleci değişikliği var. Köşe vuruşu kullanılıyor. Hayır, freeze oyunda. Baumann da oyunda, bir kez daha kontrol edelim. Korner kullanılıyor. Ön direkte kafayla uzaklaştırılan top Kısane. Farklı biçimde out'a gitti. Freeman. Freeman topla birlikte gidiyor. Freeman yerde kaldı, faul. Eça faali yapan isim. Burak Kural şu an için oyuncu değişikliği.
0: Evet, görünmüyor.
1: Görünmüyor iki takımda. Tabii en ciddi hazırlık maçı bu iki takım içinde.
0: Ben de beklemiyordum zaten.
1: Yok, basit ciddiyetinde.
0: Kesinlikle.
1: Oynuyor iki takımda. Freeman. Tillman. İki oyuncunun baskısı vardı. Yerde kaldı. Kaybetti topu. Devam dedi Piero Mazza. Havertz. Pavlović. Kaptırdı topu. Balogun. Balogun ayağından biraz açtı. Atak devam ediyor. Ceza alanı tehlike. Baumann. Bir pozisyon daha dışarıya. Öncesinde de Mazza ben oyunu durdurdum diyor. Tillman. Pulisic. Ekranlara geldi. İşte pozisyon. Offside. Pulisic'in bu şutunda ve bu şutunda Baumann başarılıydı. Sonrasında da top dışarı itti. Tillman'ın vuruştu ama zaten bayrak kalkmıştı. Sane yükseldi. Robinson yükseldi. Yüksek bir top. Musiala. Musiala iki kişinin arasındaydı. Taç. Almanya kullanacak taç atışını. Kimi. 49. dakika. Bir birlik eşitlik var.

0: Birleşik Devletler Almanya hazırlık maçında Chicago'da Soldier Field'da. Sarı şık hareketler çevirdi içeriye. Havertz onun pası. Şut kalecide kaldı. Freeze. Etkili geldi Almanya.
1: Sane şapkadan tavşan çıkardı.
0: Müthişti. Reça da şansını denedi ama kaleci Freeze doğru yerdeydi. Bu gole izin vermedi adeta. Ta baskı var ona. Hata yapmıyor. İyi bir stoper demiştim Burak Kural. Seni yüzmedi, yine hata yapmadı.
1: Benim açıp etmiyor. Çok gerçekten büyük oyuncu. Bir de Rudy geri kesti.
0: Evet. Şimdi Amerika yine etkili geldi. Gözler maçın hakeminde devam kararı geliyor. Tribünlerden gelen itiraz da var. Top Birleşik Devletler'de kaldı. İkinci yarı tempolu başlıyor. Mills sol tarafa gönderdi. Rim. Robinson. Taç. Birleşik Devletler kullanacak taç atışını. İşte burada Pulisic faul bekledi. Devam kararı gelmişti. Bir kez daha izledik.
1: Burada hiç kolay düdük yok. Maçlarda.
0: Freeze. Cleveland da çok soğukkanlı. Pasını da verdi. Top kaybı. Ta. Onun da pasında isabet yok ama top yine Almanya'da kalıyor. Havertz. Musiala. Onun pası. Wirtz. Çizgide Havertz. Onun oynadı. Bir kez daha Wirtz topla buluştu. Pavlović. Üst üste başarılı paslar Almanya'dan. Schlotterbeck'in pası şimdi. Ceza alanında tehlike. Dışarıya gönderilen top. Sane. Etkili bir şut gelmiyor. Pavlović. İndirdi topu. Schlotterbeck. Musiala. Yine 3 kişi var. 3 kişiyi de ekarte etti. Pasını da verdi. Kayarak bir müdahale. Devam diyor Manza. Pozisyona çok yakındı. Faul bekledi Almanlar. Taç. Yine polis için itirazları var o bölgede. Faul bekliyor. Hemen izleyelim pozisyonu. Müthiş hareketler var. Almanya rakip yer alanına topu sahibi. Sane. Sane bir kez daha topla buluştu, yerde kaldı. Maza düdüğü çalıyor. Pulisic çok sinirlendi. Atış hemen kullanıldı ama bekleyin diyor. Piero Maza düdüğünü de gösteriyor oyunculara. Kane'i itiraz eden oyuncuydu. Yeniden izliyoruz pozisyonu. Yine tehlikeli bir nokta Burak Kural.
1: Evet. Ve duran topları da hem direkt vuruşta hem de ortalarda çok etkili isimleri var Almanya'nın. Bakalım kim gelecek topun başına.
0: Nagelsmann. Şapkası çok güzel.
1: Çok sportif.
0: Herkes gitti. Kimmich ve Sané kaldı o topun başında ki ilk yarıda da hemen hemen benzer bir noktadan serbest vuruş kullanmıştı Almanya. Bu kaleye biraz daha yakın. Belki Sané doğrudan kaleye de vurabilir. Kimmich kullanabilir ki arka direği kesmişti. Gol gelmişti. 4 kişilik bir baraj. Önlerinde 3 Alman oyuncu. Serbest vuruşu kullanıyor Almanya. Dakika 54. Kimmich ve Leroy Sané topu maçındaki isimler. Maza işareti verdi. Sané geldi. Leroy Sané dışarı.

0: dışarıya. Tahmin ettiğiniz gibi de oradan kaleye vurmayı düşündüler. Orada. O yüzden kimliği bıraktı ama...
1: Barajın önüne de 3 kişilik bir set oluşturdu Almanya ama Sané bu sefer istediği gibi vuramadı.
0: Reis Birleşik Devletler kalecisi kale vuruşunu kullanıyor, paslaşarak kullanıldı. Freeman maça yükseklik kazandı, top sonrasında faul düdüğü çalıyor. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike. O top polis için önünden açılıyor. Pozisyona giremedi Birleşik Devletler. Dizine çarpmış, iyi kontrol edemiyor. Kendisi de büyük üzüntü yaşıyor. Pulisic. Elli beşinci dakika. Bir birlik eşitlik var. Kale vuruşu kullanılıyor. Bauman. Baskı var. Faul. Taç. Birleşik Devletler'in. Tiemann bıraktı şimdi. Freeman kullanıyor. Kazandı top. Birleşik Devletler'de kalıyor. Melchior. Önü kapandı. Geriye döndü. Pavlović. Musiala. Musiala. Pas verebileceği bir arkadaşı aradı. Sağ tarafa gönderdi. Havertz orada topla buluştu. Musiala yerden gönderdi. Etkili geldi Almanya. Taç. Defans ayak koydu. Top taça gidiyor. Taç atışı kullanıldı. Baskısı var Almanya'da. Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané! Almanya 2-1 öne geçiyor Birleşik Devletler karşısında. Sané fileleri havalandırıyor. İşte Almanya'nın ikinci golü bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Ceza alanında bu paslar ve son noktayı Sané koyuyor. Süper Lig'de attı, Şampiyonlar Ligi'nde, kupada, şimdi de Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında. İyi bir sezon geçiriyor Sané, fileleri havalandırıyor Leroy Sané.
1: Uzak köşeye çok iyi bıraktı. Ama yine iyi organize oldu ayağı paslarla. Destek koşulları da doğruydu.
0: 2-1. Almanya bir kez daha öne geçiyor. Birleşik Devletler karşısında tanıdık bir isim. Galatasaray'da bu sezon forma giyen Sané'nin golüyle skoru 2-1'e taşıdı Almanya. Anthony Robinson. Freeman. Mias. Dest. Freeman bir kez daha topta buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde top kaybı. Wirtz. Musiala'nın önünden geçti top. Uzarda kaldı. Robinson tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor. Anthony Robinson. Defa sağ tarafı kullanıyor Almanya. Ceza alanına göre doğru gönderilen top. Matt Fries. Kimin önde Almanya. Şimdi Birleşik Devletler. Almanya yarı sahasına yerleşiyor.

0: Cezalı'nı doğru gönderilendi. Mauman'a kadar geliyor. Çok rahat. Mauman milli teknik kalesi Mauman. Oyun topu da hemen oyuna soktu. Pasta hata var ama Havertz geldi. O topun sahibi oldu. Havertz şimdi sol tarafa gönderdi. Wirtz var orada. Topla buluştu Wirtz. Baktı arkadaşlarına. Yerden pasını gönderdi. Havertz sağ tarafa. Sane topla buluşan isim. Leroy Sane. Girdi çıktı ceza alanına. Kimin geldiğini düşündü. Ama orada Anthony Robinson vardı. Top yine Almanya'da kaldı. Pavlović. Bir kez daha Pavlović Musiala'yı topla buluşturdu. Musiala cezalarında sağ tarafa Sane. Sane top oyun alanında tuttu. Leroy Sane destek bekledi. Top hala kendisinde. Şimdi pasını verdi. Bir kez daha Sane offside. Bayrak kalkıyor. Sane üzgün. Kimliği düşündü. Aslında orada orta şansı da vardı Burak Kural.
1: Evet.
0: Tercih etmedi. Oyuncu değişikliği. Almanya'da üç ismin numaraları kalktı. Wirtz, Brown kenara gelen isimler.
1: Kimmich'i de gördüm ama.
0: Evet. Musiala da geliyor kenara. Brown oyuna giren isim. Havertz yine kenara geldi. Böyle atan isim de Deniz Undam oyuna giriyor. Stuttgart'ta iyi bir sezon geçirdi. Evet.
1: Son milli maçlarda da golleri var.
0: Anton yine oyunda.
1: O da Kimmich'in yerine girdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde de oyuncu değişiklikleri var. Biz de notlarımız arasında alıyoruz. Reyna oyuna girdi. Wirtz kenarda.
1: Pulisic çıktı.
0: Kane çıktı. Pulisic çıktı. Berhalter oyunda. McKenzie oyunda.
1: O da Robinson'ın yerine girdi. Miles Robinson'ın yerine.
0: Bir Robinson çıktı.
1: Evet.
0: Anthony Robinson. O da çıkıyor. Evet. Takip etmek çok zor. Değişiklikleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.
1: Trusty girdi onun yerine de.
0: Hazırlık maçı olduğu için fazla sayıda değişiklik yapılabiliyor. Zaten bu maçların amacı bu. Robinson da kenara geldi. Brown, Havertz ve Kimmich oyundan çıktı. Anton Deniz, David Raul oyuna giren isimler. Almanya'da, Birleşik Devletler'de Reyna, Berhalter arasında aldığımız isimler. Oyunda tekrar hareketleniyor. Değişikliklerin ardından Almanya geliyor şimdi. Raul top dışarıya gitti. Pavlović kemikliğe gelen isim. Dakika 64, 2-1'lik üstünlüğü var Almanya'nın. Defans arkasına atılan top. Kimse hareketlenmedi o bölgeye. Şimdi baskı ön alanda. Taç, Birleşik Devletler taç atışını kullanacak.
1: Değişiklikler bile daha tedbirli. Çok fazla oyuncu değişikliğine gitmedi iki hoca da.
0: Tam turnuva öncesi

0: ciddi hazırlık yapıyor. Hem Pochettino hem Nagelsmann. Faul düdüğü çaldı. Maza onu durdurdu. Reyna, Mark McKenzie, Berhardt'ır ve Rusti'ye oyuna giren isimler. Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Yalnız şunu söylemek gerekiyor. İkinci devre neredeyse 30 dakika geçecek. 20 dakika geçecek. Ama hiçbir istatistik noktasında yok Amerika Birleşik Devletleri. Sıfır şut. Gerçekten ilk devreye göre çok etkisiz bir oyun sergiliyorlar. Bunu da söylemek gerekiyor.
0: İçeri gönderdi Lato. Bauman. Baskı vardı hemen. Top oyuna soktu. Entraum. Birleşik Devletler defans dikkatli. Musiala. Şimdi pası etkili. Almanya etkili geldi. Amerika Birleşik Devletleri defansı yerleşti. Wirtz geriye çıkardı. Şut şans, şut dışarıya. Alexander Pavlovic kaleyi gördü. Şutunu çekti. Top dışarıya gitti. Anthony Robinson'a bir tedavi uygulanıyor. Kenarda.
1: Biliyorum arka adalesi çekti.
0: Evet, yürürken. Oyundan çıkarken de tutuyordu.
1: Bakalım değişiklikler biraz oyunu değiştirecek mi Birleşik Devletler'in? Yalnız kenarda hala Pepi'yi almadı. En önemli oyuncularından biri yine Veah var.
0: Bakta zorlandı bir an için Almanya. Deniz sağ tarafa verdi. Pavlovic geriye döndü.
1: Yalnız Sané en hazır oyunculardan biri olarak gözüküyor değil mi Almanya'da?
0: Ki Galatasaray'da hem Şampiyonlar Ligi hem Ziraat Türkiye Kupası'nda çok fazla maça çıkmasına rağmen. Yunan basında da belli ki Almanya'ya büyük katkı sağlayacak Leroy Sané. İşte Pepi dedin, buyur. Pochettino duydu seni Burak Kural.
1: Hocanın müdahale etmesi gerekiyordu. Pepi'yi de izleyelim. Çok kaliteli bir oyuncu gerçekten.
0: Kazanmak istiyor. Birleşik Devletler moral bulmak istiyor. Almanya güçlü bir rakip karşısında kazanmak şüphesiz. Büyük masajısı büyük moral kaynağı olacaktır. Topu rakip yaralandı. Tutmakta zorlanıyor ama Birleşik Devletler sahip olduğu topu da. Şimdi sol taraftan atak çabası Amerika'da. Almanya defansı yerleşti. Rim bir kez daha topla buluştu. Boşluk bulamıyor Birleşik Devletler tabii. Çok disiplinli bir takım malum. Alman panzerleri.
1: Kesinlikle.
0: Sahaya dizilişinden, yayılışından da belli zaten. Burada açık bulmak çok zor. Üste başarılı paslar yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Buna zorluyor Almanya bence. Çıkmıyordu Almanya yaslandı şu anda.
1: Rakibin yapacağı bir hatayı bekleyip oradan kontrole çıkmayı planlıyor.
0: Topu rakibe verdi, bir şey deniyor. Evet. Nagelsmann diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Dünya Kupası öncesi böyle oyunlara da ihtiyaç olacak.
1: Tabii ki.
0: Çünkü Dünya Kupası'na strateji ön plana çıkacak.
1: Aktif değil. Dar
0: bittikten sonra özellikle eleme maçlarında.
1: Kesinlikle. Böyle aktif dinleniyor.
0: Keşke pas sayılarını saysaydık. Herhalde bir 30'u buldu. Faul. Şimdi düdüğü çaldı Maza. Maçtaki ilk sarı kart. Oyuna ikinci yarıda giden Raum burada sarı kart görüyor. Bir faul var ama sarı kart sana göre bana göre biraz.
1: Biraz sese verdi sanki. Bizde evet. Çok olur da.
0: Ekibinin üstüne gelmesini bekledi ama Almanya çok disiplinli. Şimdi

0: Tehlikeli gelişen atak. Ceza alanına gönderilen top. Baskısı var Birleşik Devletleri'nin. Çok adam da geldiler. Ceza alanında tehlike, Almanya defansı dikkatli dönerek bir vuruş, top kalecide kalıyor. Reyna zorladı pozisyonu. Ama istediği netlikte bir şut açısı bulamadı. Topta kaleci Alman'da kaldı.
1: O da yine eski bir futbolcu, Claudio Reyna'nın oğlu. Onun da babası çok yetenekli, çok teknik bir oyuncuydu.
0: Yutmaz birisiydi.
1: Bu da ilk isabetli şutu oldu tabii, kabul edersek. Yani bunu isabetli şuttan 33 dakikada geldi Birleşik Devletler'in. Bunu da kaydetmiş olalım.
0: Yine kendi aralarında kısa paslar. Rakibin gelmesini bekledi. Gelmeyince topu rakip yaralarına taşıdı Birleşik Devletler, ama Almanya defansıyla dikkatli. O topun da sahibi oldular. Pavlović. Almanya da çıkamadı. En geriye Taha gelen top. Kimse hareketlenmedi. O topta kaleci Freise geliyor. Bir defa ön alanda baskıya çıktı Almanya. Kaleci Freise. Basit hareketler, sonrasında topu oyuna soktu. Ama o top Almanya'da kaldı. Raum sol taraftan girdi, girerken vurdu kaleci. Freise başarılı. Evet, Raum şut şansı buldu, değerlendirdi. Top kaleci Matt Freeze'de kaldı. Yine baskı, yine topu Almanya'ya kazandırdı. Raum bir kez daha topla buluştu. Baktı arkadaşlarına. Cezalarını girdi. Orta şut karışımı, arka direğe çevirilen top. Kafa dışarıya. Üçüncü gole yaklaştı Almanya. Bir kez daha izliyoruz yaşananları. Deniz vurdu kafaya ama istediği bir vuruş değildi. Zor pozisyonda kafayla dokundu diyelim biz ona. Ülkeye geliyor Deniz. Faul tam da hakemin önünde. Hemen düdüğü çaldı Mağaza. İşte bayraklar, tribündeki şof böyle yansıyor ekranlara. Farklı açılar deniyor Amerikalı yönetmen. Ama yine rakip yer alanda etkili. Touch. Tek de zaman zaman tempo yapıyor, iyi pas yapıyor. Zaman zaman bunu çok soğuk bir tempoyu düşünüyor. Evet. Bir yandan da akıllarda tabii şampiyon o var. Tabii. O var.
1: Herhangi bir
0: Dünya Kupası böyle bir şey itibariyle. Yarın milli takımlar aslında en büyük organizasyonu. Kupaların kupası o kadına
1: düşün. Nem de çok yüksektir.
0: Tabii yağmurdan ve sıcaklıktan belli, sonrasında sıcaklığın artması. Kolay değil bu mücadeleyi vermek. Milli takımımız bize göre geç saatte oynayacak ama Amerika saatleri çok iyi saatlerde oynayacak. İnşallah çok etkilenmeyeceğiz biz de evden. Çalışırken biraz Arizona sıcağında etkilensek de maçlarımızı daha rahat saatlerde oynayacağımızı belirtelim. Yine oyuncu değişikliği, Musiala çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak diye baktım. Amiri oyuna girdi. Musiala'nın yerine ileride oyunda. Kral, ben artık yazmayı bıraktım. Yetişmek mümkün değil. Japon yönetmen de çok net göstermiyor. Benca da kenara geldi. Wirtz yine çıkan oyunculardan bir diğeri. Almanya'da

0: Serkan Yasman'ın hamleleri geldi. Bakalım son 10 dakika içindeyiz normal sürede. Nasıl etki yapacak bu değişiklikler? Normal hareketlerdi. Ama top ona gelmiyor. Bunun yerine Nagelsmann'a geliyordu. Hemen atış kullanıldı. Şimdi etkili geldi. Berika Pavlovic'in yeni şeyler oyuna dahil oldu. Onu hatırlatalım. Orta ceza alanına defans ayak koydu. Baskısı devam ediyor. Birleşik Devletler'in karambolanı şut. Dışarıya son anda Bauman parmaklarının ucuyla dokundu. Köşe vuruşu kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Yeniden izliyoruz. İki güzel hareket. Top kornere gitti. Yani şutun sahibiydi, şimdi köşe vuruşu kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri. 2-1 üstünlüğü var Almanya'nın dostluk maçında Chicago'da. Cezalar için kalabalık. Korner kullanıldı. Daha kafayla uzaklaştırdı. Almanya'da stoperi. Şimdi atak tazeliyor. Birleşik Devletler. O top çıktı. Oyun devam ettiriyor. Hakem devam ettirdi. Şimdi düdüğünü çaldı. Neler yapıyor? Şimdi hakem. Evet, yardımcısı bizim gibi tepki verdi herhalde ki o da diyor tamam. Şimdi verdim altı.
1: Çok net çıktı.
0: Çıktığını hakemden önce gördük.
1: Çok net. Yalnız hareket de güzel. Ronaldinho'dan bildiğimiz hareket. Flip flop mıydı hareketin?
0: Evet.
1: Tam hatırlamadım ama.
0: Ronaldinho demen yeterli hareketi. Adına gerek yok. Ronaldinho hareketi demek yeterli. Efsaneye saygıyla. Çok çabuk bıraktık. Onu daha fazla izleyebilseydim keşke.
1: Doyamadım.
0: Deniz. Sekti top. Almanya'da kaldı. Bir kez daha Deniz. Üç kişi geldi, baskı yaptı. Dar alana sıkıştı oyun. Şimdi kanat değiştirdi bu defa. Sağ tarafı kullanıyor Almanya. Yerden orta. Şut dışarıya. Amiri. Çok net bir şut. Ama çerçeveyi bulmayan bir şut oldu. İşte Amiri. Böyle düzeltti. Böyle vurdu. Direği yalayarak top dışarıya gitti.
1: Çok akıllı bir ilk temas. Ayağının altında öldürdü topu. Çünkü hemen önünde oyuncu vardı. Ayak içi yapsa. Çok zeki bir oyuncu.
0: Çerçeveyi de gördü. İyi de vurdu aslında ama evet. Bazen de olmuyor. Taç atışını kullanıyor. Birleşik Devletler. Almanya yine rakip yer alanda baskı yapıyor. Tacı atacak oyuncu yoktu, fark ettin mi Burak?
1: Evet, evet.
0: Almanya'ya geldi top. Bauman. Diler. Pasıyla başladı. Atak. Amiri yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Üst üste başarılı paslar. Topu da sağ tarafa taşıdı Almanya ama Suarez'le müdahale geliyor. Şimdi kontra atak şansı Birleşik Devletler için. Şimdi biraz bekleyince Almanya hemen yerleşiyor buna.
1: Evet, çıkamadı. Yoruldu biraz takımda. Birleşik Devletler'inde bir yorgunluk vücut dilinden de belli oluyor.
0: Peki hareketlenmişti aslında. Evet. Uzun bir top düşünebilirdi belki ama ekleyince sete dönünce Almanya'da defansif önlemini aldı. Şimdi Birleşik Devletler top çeviriyor rakip yarı alanda. Kaleci Hris Hariç. Tüm oyuncular Almanya yarı alanında şu anda. Son 5 dakika karşılaşmada bir beraberlik golü arıyor Amerika Birleşik Devletleri. McKenzie. Hris'le döndü. Hris, Matthew Hris'i de oyuna dahil etti. Güzel gol vardı. 2-1'lik üstünlüğü var Almanya'nın. Faul. Takipçinin uyarısı var.

takım oyuncularından da tepki var. Hakem yoruldu herhalde. Düdüklerde, kararlarda biraz geç kalıyor. Çünkü biz bekliyoruz düdüğü çalmasını. Oyuncular bekliyor. Hem bize hem oyunculara fake atıyor. Şimdi hakem. Şimdi serbest vuruşu bulunacak Almanya. İkinci dakikada Havertz'in golü vardı. 57'de Sané'nin golü. Amerika Birleşik Devletleri'de 37'de Tony Robinson'la golü bulmuştu. Pas güzel. Ama Deniz iki oyuncunun önünü kapattığını görünce hareketlenmedi o topa. Son 5 dakika. Bu maçın ardından milli maça doğru programında Ender Bilgin, konukları Selçuk Şahin ve Onur Özkan'la sizlerle birlikte olacak. Ardından da milli futbol takımımızın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı bu ekrandan, ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Birleşik Devletler kendi aralığından şimdi topla birlikte çıkmak istiyor. Yine kapandı Almanya. Skelly. Veyahın pası bir kez daha geriye bu defa. Sol taraf kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Veyah gösterdi kendini, top istedi. Oyun devam ediyor. Şut kaleci. Bauman. Yine iki güzel hareket. Aronson çok sert vurdu Bauman. Gole izin vermedi. Hatta Alper. Köşe uçunu kullanıyor. 87. dakikadan çıkmak üzereyiz. Korner kullanıldı. Yükseklik kazandı top. Defastan döndü. Reyna'nın şutu. Baskı devam ediyor. Reyna yine cezalarında. Reyna açtı önünü. Şimdi pasını verdi. Şut out. Bir kez daha izliyoruz. Az önceki pozisyonu. Aronson böyle vurdu. Kaleci Bauman.

0: kale vuruşu kullanılıyor. Bauman süper alana gönderdi. Kafayla karşılanan top. Pepe orada hareketlendi. Bauman hiç riske girmedi. Topu taca gönderdi. Pepe'nin çabası vardı o bölgede. Kaleci krize kadar geliyor. ...89. dakika... ...2-1 üstünlüğü var Almanya'nın. Havertz ve Sané'nin golleri... ...Almanya'da da gelmişti. Ama Alman... ...ekip yaralarını gönderdi. Deniz orada marka halindeydi. Markaj altındaydı. Faal... Cemal kullanıldı. Topsuz alanda yapılan hareket hakem kartıyla geliyor. Sarı kart çıktı. 2 oyuncuya da sarı kart gösterdi. Sinirler gerildi. Dostluk maçında, hazırlık maçında sarı kartlar veya
1: sanki faul atladı, Alman oyuncunun yaptığı faul atladı, ondan sonra sertleşti gibi gördüm ben.
0: Bir izleyelim şimdi pozisyonu. Evet. Faul verdi.
1: Burada bir pozisyon daha vardı.
0: Evet.
1: Kestireci. Orada bir faul vermedi.
0: Amerikalı yönetmen onu göremedi. Hakem hiç göremedi.
1: Hakem de biraz geç kaldı.

0: Aldı. Göremeyince ortalık
1: karıştı. Yine biz gördük ama gösteremedik. O da Amerikalılar çekiyor maçı. Onu da belirtelim. Son dakika, 90. dakikanın içindeyiz ama 6 dakikalık bir uzatma oynanacak. En az 6 dakika daha oynanacak. Taç atışını kullanacak Almanya. Raun taç atışı için hazırlık yapıyor. Uzun kullandı cezalarını gönderdi. Defansın müdahalesi. Baskısı vardı Almanya'nın. O baskıdan çıkmak istiyor Birleşik Devletler. Ama 3 oyuncu birden geldi. Baskı yaptı. Pozisyonun büyümesini engelledi. Taç atışı hemen kullanıldı. Şimdi Birleşik Devletler etkili geliyor. Ama orada da Almanya'nın stoperi ta bir kez daha ben buradayım diyor. Yine sinirler gerildi. Hiç gerek yok. Schröterbeck. O iki takım yedek oyuncuları da geldi. Hoş görüntüler değil. Bir hazırlık maçı neticede Burak Kural.
2: Evet.
1: Niye bu kadar gergin iki takım oyuncuları anlamak mümkün değil.
2: Son 10 dakika bir anda ortalık karışmaya başladı.
1: Şimdi, Birleşik Devletler yedek kulübüsü önünde olduğu için Pochettino orada. O sakinleştiriyor Alman oyuncuları. İşte burada kayarak bir müdahale var. Faul. Yağın yaptı ama çok da rakibe temas eden bir faul değil.
2: Evet, gereksiz diğer oyuncular Veya'nın üstüne gittiler bence.
1: Evet, temas olduğunu düşündüler evet. Herhalde.
2: Raum bile öyle tepki vermedi ama Schlotterbeck bir anda tepki verince ortalık karıştı.
1: Aynen.
2: Siz de dediğiniz gibi Birleşik Devletler kulübesinin önünde olunca kalabalık bir hayli fazla oldu.
1: Ya sadece futbol değil, biraz da siyaset öğrensin babasından o zaman. Bu tarz krizi idare etmek için politika bilmek gerekiyor. Yanlış gördü Timothy Lea. Onu tekrar hareketlerde 90 artı 3. dakikanın içindeyiz. Yarın sarı kartı da ekranlara yansıdı. Pochettino verdi topu. Sadece öyle kullandılar. Sadece hocalık yapmıyor orada. Toplara da yardım etti. Tabii çok yakın yedek kulübeleri sahaya. Futbol sahası olarak planlanmadığı için, müsaadeler Amerikan futbolu için planlandığı için. Hocalar kendilerine ayrılan bölümü aşamazlar. Açlıklarında sahanın içine giriyorlar zaten.
2: Doğal bir önlem var yani.
1: Evet. Çizgi bile çekilmemiş farkındaysan. Hocalar ayrılan bir bölüm yok. Çünkü o bölümden daha az bir bölümde o durmak zorundalar. Sağa başlıyor sonrasında. Faul. Serbest vuruş kullanılacak. Halkının yaptığı faul vardı. Ben kullanıldı. 90 artı 4. dakika. Almanya'nın 2-1 üstünlüğü var. Birleşik Devletler beraberlik arıyor. Sol taraftan gelişen atak ceza alanında tehlike oluşturmadı. Yine yükleniyor Birleşik Devletler. Onun kontrolünde top oyun alanını terk ediyor. Son çok çalıştı, çok istedi oyuna girdikten sonra ama golle buluşamadı. Kaleciye Bauman kale vuruşunu kullanıyor. 90 artı 5. dakikanın içindeyiz. Rakip yarı alana gönderilen top. Tahın kontrolüyle Bauman'a geldi. Bauman yeniden rakip yarı alana gönderdi. Deniz vardı o bölgede ama topun uzağında kaldı. Maza düdüğünü çaldı. Faul. Yine bir elektriklenme yaşandı.

0: Amerika Birleşik Devletleri serbest vuruşu kullandı. Normal sürede uzatmanın da artık son dakikasının içindeyiz. Samo bölümde de oyun durdu. Kartlar vardı. Bakalım ne kadar daha ekleyecek. Karşılaşmada kim oynatacak? Onun saati geçerli. Ekranda yazan değil tabii ki. Hızlı bir top. O top alta gidiyor. Hristi istediği pası veremedi. Özür diliyor arkadaşından. Pochettino da olmaz böyle dedi.
1: Çok memnun değil oyunda ama haklı. Yani ikinci devre çok düşük bir performansı var Birleşik Devletleri'nin. Uzaktan şutlar vardı ama onun haricinde bir organize bir şey izleyemedik.
0: Kale vuruşu kullanıldı. Son anlar artık mücadelede. 90 artı 6. dakikanın içindeyiz. Gözler maçın hakeminde. Ve son düdük geliyor. Maçın sonucu Amerika Birleşik Devletleri 1, Almanya 2. Kişisel verileriniz...
2: Spor yaşatır. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca buradayız. Gündeme birlikte bakacağız. Trendyol Süper Lig ve Dünya Kupası'ndan, milli takımımızdan haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Milli takımımızla başlayalım isterseniz. Çünkü oynayacağımız son hazırlık maçını da dün akşam, hatta gece saatlerinde oynadık. Milli takımımız Miami'de Venezuela ile karşı karşıya geldi. Amili futbol takımı bu mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın özet görüntülerini izleyelim.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor amili futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza topu alanda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
2: İyi fırsattı milli takımımız adına.
1: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambolağlı topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
2: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
2: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bir

0: Giren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Contreras da şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
0: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama evet. Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel. Şut şansı. Şut ve gol.
0: Mükemmel bir gol.
1: Yunus Akgün.
0: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
0: Şimdi iyi çıkalım.
1: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten dönüyor. İkinci pozisyon toparlandı.
0: Ayrak kalkmadı mı?
1: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90. Hakan kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve oyuncular açıklamalarda bulundu.
3: Abbiamo bisogno di fare più di questa sera per fare bene la prima partita.
4: Aslında Venezuela rekabet yüzdesi çok yüksek bir takım olduğunu biliyorduk. Hani kazanınca tabii ki hepimiz mutluyuz ama maç esnasında gördüğümüz şeyler arasında da hani maç devamlılığını getirebilmek, o performansın devamlılığını getirmek çok daha önemli kazanıyor Dünya Kupası'nda. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi hani böyle bir galibiyet galip geldiğinizde tabii ki de mutlusunuz. Hani tabii ki de sonuç bizi çok etkilemezdi ama performansımızda notlarımızı aldık. Bugün de sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim bizim neler ve sorumluluklarımız her zaman yüksek. O yüzden biliyoruz ki ülkemizi temsil ederken yüreğimizle her zaman sahada olmak zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Ve biliyorsunuz ki futbolda belki de bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Herkese kendini tanıtabilirsin futbol aracılığıyla. O yüzden ne kadar önemli bir sorumluluğa sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası'nda da elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
5: Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir yolculuğumuz vardı. Gerçekten saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu. Ama daha iyi gidiyoruz. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimiz hoca bize söylemişti. Sert rakip, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test oldu. Neler yaptık, neler yapamadık, bunların analizini yapacağız. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Dünya Kupası'nda milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir aile ortamımız var. Hocamız geldiğinden beri bunu çok iyi sağladı. Bu da bizi başarıya götürüyor. Montella hocadan sonra iyi bir başarı yakaladık. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes çok istekli, çok keyifli. Sezon sonu olmasına rağmen sanki sezon başıymış gibi herkes çok istekli. Bu da sahaya yansıyacaktır inşallah. Dediğim gibi hedefimiz yüksek. Kadromuz, kalitemiz çok güçlü. Bunun farkındayız. Beklentinin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah.
6: İyi bir heyecanımız var. Yani tarif edilemez bir duygu. Dünya Kupası 24 yıl sonra bu grup biz yaşa denk gelmesi çok büyük bir gurur. Bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Hazırlık kampımızın iki maçını galip olarak kapatmak güzel bir moral. Yani moralli olarak Dünya Kupası'na başlayacağız. Ama bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Özellikle bugün sahasında verdiğimiz performans bence bu takıma mücadele

0: anlamında yakışmayan bir mücadeleydi. Çok daha iyi oynayabilir, çok daha sağlam, çok daha güçlü olabilir saha içinde. Çünkü yaptığımız top kayıplarından dolayı fazla pozisyon verdik arkada ve fazla da kontratak yedik. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çok daha iyi takımlarla oynayabileceğiz çünkü Dünya Kupası ve yani daha da konsantrasyonumuz yüksek olması gerekiyor saha içinde. Kendi az önce içeride, yani bazı şeyler söylenmez ama az önce içeride kendi öz eleştirimizi de yaptık takım içerisinde. Çok daha güçlü, çok daha sağlam olmamız gerektiğini söyledik. İnşallah bu maçtan gereken dersleri çıkartıp Dünya Kupası'nda çok daha güçlü bir şekilde başlayacağız, hazırlanacağız. Takım içinde çok inanılmaz bir arkadaşlık var, sevgi, saygı var. Bu da en sahaya da yansıdığını düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda eğlenceli anlar da yaşıyoruz. Bazen ciddiyetten kopuyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse. Hocanın bence bu konuda inanılmaz büyük bir katkısı var. Takıma gencinden büyüğüne, gencinden yaşlısına inanılmaz bir saygısı var. Herkesin birbirine saygısı var. Bu da sahaya gerçekten yansıyor bence. Artık Dünya Kupası'ndayız. İnşallah bu aramızdaki sevgi saygı orada da sahaya yansıtır ve ülkemize güzel bir turnuva izletiriz.
1: Oyuncularımızın yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz. Sırada Zeki Çelik ve Ozan Kabak var.
2: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir anda bugün kaptanlık padumanı taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Güzel bir anda benim.
3: Zeki.
2: Kule yaklaşıyorum ama bunları atmam lazım. İnşallah Dünya Kupası'nda bir tane tıklarım. Ki o zamanlar 4-5 yaşındaydım ama çok hatırlamıyorum tabii ki. Sonradan hep özetleri izledik. Çok güzel duygular yaşattılar bizi. İnşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Zamanlarımız sınıftan akşam olacak. Zaten burası da sıcak, orası da sıcak olacak. Hiç sıkıntı yok yani. Her türlü şartlara alışıp en iyi performansımızı göstermemiz lazım. Ülkemizler katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için insanlar bizi öyle görüyor yurt dışından. Ben de böyle olacağına inanıyorum.
3: Ozan, 24 senedir katılmıyoruz. Belki ondan dolayı biraz göz ardı ediliyor olabiliriz. Ama herkes bizim kalitemizin farkında bence. Umarım çok güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası öncesi son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki. Ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz. Analiz edeceğiz ve Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
4: Hazır mıyız sizce?
2: %100 hazırız.
3: Ya kesinlikle hazırız tabii ki. Hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor tabii ki. Hem zemin iyi değildi. Rakip çok sert oynuyordu. Ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir. Buna inanıyorum ben. Turnuvalarda ilk maç çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. 3 puan zaten çok çok önemli. Umarım çok güzel bir maç geçiririz. 3 puanla başlarız turnuvaya. Ondan sonra da çok güzel şekilde devam eder her şey.
1: Basın toplantısıyla devam edelim. Şimdi de teknik direktör Vincenzo Montella hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
5: Pare una partita di intensità per 95 minuti.
6: Yani zorlayıcı bir maç oldu. Seviyesi çok yüksek bir maç oldu diye düşünüyorum. Rakip gerçekten hani Güney Amerikalı olduğunu gösterdi sahada. Onlar biraz hani biliyorsunuz kurnazlıklar da hani bilinirler rakip Güney Amerikalı takımları. Ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Blokların arasındaki mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik bu maçta. Ki bunu hani gelecekte olan ki maçlarda da çok ihtiyacımız olacak. Sakatlıklarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Hani Kerem bugün birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı. Ama riske girmek istemedim açıkçası. Hakan keza o şekilde birkaç dakika fazladan oynatabildik. Ama tabii objektif olmak gerekirse hani bu futbolcuların şu anda hani 95 dakikayı performans olarak çıkartmaları çok zor. O yüzden adım adım ilerlememiz lazım onlarla da. Çok açık bir maç oldu aslında. Yani çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu hani blok arasındaki mesafeler demiştim ya. İşte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz zamanla. Ve Zeki'ye gelmek gerekirse de evet çok önemli bir performans sergiledi bugün kaptanlık pazubandıyla.

0: adapte olabilmek için. Dünya Kupası herkes için yorucudur, sadece bizim için değil. Hani bu böyle bir organizasyon. Mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. O yüzden burada çok fazla böyle bahanelere de hani şimdiden sığınmanın hiçbir manası yok. Yani çünkü öyle bir bahane üretemezsiniz. Milli takım burası. En iyi performans her seferinde göstermek zorundasınız.
1: Milli futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki gruptaki rakiplerinden biri de ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri dün Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve mağlup oldu. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım.
2: İlk yürük maç başlıyor. Birleşik Devletler Almanya'yı konuk ediyor. 4 kişilik bir baraj. Kimmich de şimdi topun başında. Sade'de bıraktı. Kimmich arkaya kesti. Kafa toparlarda gol. Havertz attı. Erken gol. Skor 1-0 oluyor. Birleşik Devletler karşısında Almanya öne geçiyor. Kimmich. Oo, müthiş bir pas Sane. Sol çizgi. Sane çevirdi içeriye. Toparlarda gol. Gözler hakemde. Mazayır diyor. O top çıktı diyor. Yeniden izliyoruz. Ağlara giden bu top gol değeri kazanmıyor. Pulisic topla birlikte gidiyor. Şimdi sol tarafa. Balogun sol tarafta. Çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Etkili geldi Birleşik Devletler. Dakika 37. Pulisic korneri kullandı. Defans kafayla uzaklaştırdı. Genişle bir vuruş. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak bir gol. Skora denge getiriyor. Bu golle Birleşik Devletler Almanya karşısında. Robinson arkadaşlarından tebrikleri kabul ediyor. Şimdi ceza alanında tehlike. Şut. Top dışarıya gidiyor. Rest. İkinci 45 dakika. Piero Mazar'ın düdüğüyle başladı. Sane şık hareketler çevirdi içeriye. Havertz onun pası. Şut kalecide kaldı. Freeze. Baskısı var Almanya'nın. Musiala ceza alanına gönderdi. Şut ve gol. Leroy Sane. Almanya 2-1 öne geçiyor Birleşik Devletler karşısında. Sane fileleri havalandırıyor. İşte Almanya'nın ikinci golü bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Raum bir kez daha topla buluştu. Baktı arkadaşlarına. Cezalarını girdi. Orta şut karışımı arka direğe çevirilen top. Kafa dışarıya. Sağ tarafı kullanıyor Almanya. Yerden orta. Şut dışarıya. Amiri. Çok net bir şut. Ama çerçeveyi bulmayan bir şut oldu. Riyah gösterdi kendini, top istedi. Oyun devam ediyor. Şut kaleci. Aman. Yine iki güzel hareket. Gözler maçın hakeminde. Ve son düdük geliyor. Maçın sonucu Amerika Birleşik Devletleri 1, Almanya 2.
1: Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası'ndan şimdi seçim heyecanına geçelim. Fenerbahçe için bugün kritik günlerden biri. Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını bugün seçecek. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışa giriyor.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 9 ay sonra yeniden başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Genel kurula 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. Kongrenin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Fenerbahçe'nin borcu 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Genel kurul üyeleri Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri için ibra oylaması yaptı. Üyeler iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti. Kongrenin ikinci gününde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Stadın yanında bulunan

0: Eski Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleşecek oy verme işlemi sabah saatlerinde başlayacak ve 17'de sona erecek. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif. Yedek üyeler: Fatih Arslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcen, Yasemin Babayiğit. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor. Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mert Aytürk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçimli genel kurulda kongre üyelerine seslendi. Bu stadyumda şampiyonluk şarkıları söylemek istiyorum dedi.
2: Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada. 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun. Sallayın. Sallayın. Size gülüyorum. Gülüyorum. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, benim kalbimi şöyle atardı: her zaman, her yerde en büyük Fener. Bugün burada oluşunun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik, bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelimi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti, bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu

0: ve aklınızdan bunu çıkarmayın. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcuda hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başla öyle ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde.
1: Fenerbahçe'de bir diğer başkan adayı Hakan Safi de dün Fenerbahçe Stadyumu'nda Konköy üyelerine seslendi.
2: Değerli Konköy üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitler

0: Gelmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkarttıkları bu kardeşiniz unutmaz. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.
1: Fenerbahçe'de Saadettin Saran son kez başkan olarak üyelere seslendi ve Saran şampiyonluk gelse bile size veda ediyor olacaktım dedi.
2: Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlaması ile ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız.

0: Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız, sağ olun.
1: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için dün bir imza töreni düzenlendi. İmza töreninde de açıklamalar da bulunuldu.
2: Voglio ringraziare il presidente, il direttore perché
3: ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum. Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımın bana hani takımın benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut. Dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu

0: futbol hani maçı oynayan oyuncuları da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için hani. Teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde.
1: Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. Hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başardığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor.
2: Vincenzo Italiano'nun imza töreninde Başkan Serdal Dalı ve Futbol Direktörü Önder Özen açıklamalarda bulundu. Önder Özen toplamda 7 transfer gerçekleştireceğiz. Bunların 6'sı yabancı, biri de Türk olacak şekilde dedi.
3: Avrupa futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano ile görüşmeleri başlattık. Bu görüşmelerde kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi, hedeflerimizi anlattık. Düşüncelerimizin ve hedeflerimizin örtüşmesiyle birlikte İtalya Serie A'da adından söz ettiren Avrupa arenasında Fiorentina ile Konferans Ligi'nde 2 kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü, görüşmeler yaptığı Italiano'yu Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden hiç şüphem yok. Biz de hocamızın arzu ettiği takım kurgusunu oluşturmak için çalışmalarımıza çoktan başladık. Bu sezon gerek Önder hocamız gerekse de teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile birlikte takımımıza gereken takviyeleri de yapıp savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bunu herkes bilsin. Rakamlar hani öyle telaffuz edilen rakamlar doğru rakamlar değil. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyacı olan her noktaya da işte hem teknik ekibin hem hocanın istediği ihtiyaç duyulan futbolcu kimse onu alıp geleceğiz.
4: Hem metrikler hem benim gözlemim hem hocanın yani az sonra ismini telaffuz ederim. Hocamızın büyüğümüzün de fikriyle Italiano isminde mutabık kaldık. İnandığımız, güvendiğimiz iyi futbol oynatacağını, takımın anlaşılabilir bir kimlik kazanacağını, herkesin tarif edebileceği bir oyun oynayacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim Beşiktaş'a. Burada kulübe hem oyun kimliği katma hem de rekabetçi kimliği koruma ve yükseltme konusunda çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Öyle köklü bir yapılanma yok. Rekabetçi, yarışmacı. Beşiktaş'ın geleneksel oyun kimliğine yakın. Buraya gelen, Dolmabahçe'ye gelen ekipleri üzmeden göndermeyen, yani kazanır kazanmaz ayrı konu ama herkesi üzecek bir takım, ürkütecek, korkutacak bir takım olmak zorunda. O yolu yürümek isteriz. O yol bizi nereye çıkacak? Hep beraber yürüyüp göreceğiz. Şimdi hocanın şansı 23 Temmuz'a kadar epeyce bir zamanı var. Elbette ki orası tek hedef değil, asıl önemli.

0: Önemli yarışmamız ligde başlayacak. Ağustos'un ikinci haftasında oraya kadar o dominant oyunu, güçlü oyunu, rakibi baskı altında tutacak oyunu deneme ve çalışma şansı var. Ne kadar oyuncu gerektirir? Bakın kadroda gerçekten çok değerli oyuncular var. Bir kere ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. Yani onun etrafında çok önemli oyuncular var. Yani her biri geçmişte ya bir şeyler başarmış ya gelecekte bir şeyler başarmaya aday olan oyuncular var. Onlarla birlikte yani en basitinden Ersin, Rıdvan, bunlar lise öğrencisiyken şampiyonluk yaşadılar burada pandemide. Herkes evinde otururken bu gençler herkesin alkışladığı oyunları oynadılar. O baskı altında ezilmeden, büzülmeden oynadılar. Şimdi 10 artı 4 var. Bizim artı 4 için 3 tane boş spotumuz var, oraya bakıyoruz. Hoca da zaten o tarzda oyunculara U23 oyuncular talep ediyor. Daha dinamik olmaları bakımından. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Takımı ustalıklarıyla çekip çevirecek, Orkun'a yardımcı olacak oyunculara da ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Bunlardan 6 tanesi yabancı olacak. Bir yerli olacak derken olmasını umut ediyoruz. Yani her isteğimize ulaşamayabiliriz. Ama deneyeceğiz. Sonuna kadar şartları zorlayacağız. Alabilirsek alırız. Alamazsak sonraki döneme bakarız ama sonuna kadar deneyeceğiz. Bir de hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Şartlar uygun olur mu? Kulüpten çıkışı nasıl mümkün olur? Ona bakacağız. Tabii ki takibimizdeki genç oyuncular da var. Hem bizim ülkemizde futbol oynayan hem Avrupa ülkelerinde futbol oynayan gurbetçi gençler var. Onlarla ilgili raporlamalar bugün bitti sabah. Daha okuyamadık bile. Okuyacağız.
1: Trabzonspor Kulübü'nde de transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo Maviller şu ana kadar 8 takviye gerçekleştirdi.
2: Trabzonspor transfere hızlı bir başlangıç yaptı. Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Bordo Maviller, Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan satın aldı. Karadeniz ekibi 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan Arnavut futbolcuya her bir sezon için 2,5 milyon euro ödeneceğini duyurdu.
3: Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
2: Trabzonspor serbest statüde yer alan Ruslan Malinovski'yi de kadrosuna kattı. 3 yıllığına anlaşılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna her bir sezon için 1,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti. Kontratının son sezonunda ise 1,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Bordo Maviller sol bek mevkisini ise 23 yaşındaki Sidney Cabral'la güçlendirdi. Benfica'ya bu transfer için 7 milyon euro ödeneceği duyurulurken futbolcuysa 5 yıllık kontrata imza attı. Yeşil burun adalı Cabral, Trabzonspor'dan 1.3 milyon euro garanti ücret kazanacak.

0: Trabzonspor kanat mevkisine de takviyelerine devam etti. 22 yaşındaki Noah Savioğlu'yu 11 milyon euroya Portekiz ekibi Vitória Guimarães'den renklerine bağlayan Bordo Maviller, 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'nu Gençler Birliği'nden, 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i de Alman ekibi Köln'ün altyapısından kadrosuna kattı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Trabzonspor, stoper attığı için geçen sezon Çaykur Rizespor'da oynayan 32 yaşındaki Samet Akaydın'la el sıkıştı. Bordo Maviller ön libero pozisyonu içinde Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen 30 yaşındaki Melih Kabasakallı anlaşmaya vardı. Trabzonspor gerçekleştirdiği hamlelerle yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
1: Günün gazete manşetleri bölümüne geçelim. Foto maçla başlayacağız bu bölüme. Fenerbahçe için seçim gündemi, Galatasaray adına da

0: Transferleri görüyoruz burada. Milli takımımız da var tabii ki. Hemen şöyle ilk haberle başlayalım. Aslan'da hedef Lukman. Osimhen Atletico'dan ayrılacak olan 28 yaşındaki sol kanada Galatasaray'da seni bekliyoruz dedi. Osimhen bu transferde görevli bir kişi belli ki. Sağ tarafa geçtik. Fenerbahçe'de tarihi seçim. Beklenen gün geldi, çattı. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi Fenerbahçe'nin 35. başkanı olmak için bugün yarışacak. Saat 10'da başlayacak bu arada oy verme işlemi. 17'de de sona erecek. Geçtik fanatiğe. Fener'de tarihi seçim, yine benzer detaylar var. Can bölümüne gelelim. Aslan Can'a kilitlendi. Can Uzun transferinde vites arttıran Galatasaray genç yıldızı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Sarı kırmızıların ısrarının arkasında yalnızca Can'ın yükselen performansı değil, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli yıldızların artan değeri de bulunuyor. Uğurcan Devler Ligi'nde başarı istiyoruz dedi. Şampiyonlukta tamamlanan sezonun ardından konuşan Uğurcan, Galatasaray'da çok daha büyük hedefleri olduğunu söyledi. Devam ettik bir sonraki gazeteyle. Milliyet'teyiz. Bir Amerikan rüyası değiliz. Türkiye'yi Dünya Kupası grubundan çıkacak bir takım olarak gördüğünü belirten Amerikalı futbol yazarı John Arnold, onların yerine Kosova'nın gelmesi tercih edilirdi. Arda ve Kenan gibi yıldızların potansiyelleri ortada. En önemli gelişme ise Kerem'in en ileride oyun kurucuların paslarını değerlendirecek şekilde konumlanması oldu. Sabaha geçtik. Türkiye aşığı ABD'li Şerif, Uruguay asıllı ABD'li kanun adamı, Muslera, Lugano ve Torreira takip ettiğim isimler dedi. Alvaro Feola'dan bahsediliyor. Milli takımın güvenliğinden sorumlu kaptan. Bu yüzden Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Oğlum Arda Güler hayranı. Türkleri ve Türkiye'yi seviyorum. Size Dünya Kupası'nda final yakışır diye konuştu. Son gazetemiz fanatik olsun. İki müjde, iki seferberlik. Sakatlıklarını atlatan Kerem Aktürkoğlu ile Hakan Çalhanoğlu takımla tam zamanlı çalışmalara başlıyor. Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu'na ise yoğun bir tedavi uygulanıyor. İki yıldızın 14 Haziran'daki grup ilk maçına da yetiştirilmesi için seferberlik var. Şimdi kısa bir ara zamanı, sabah sporunda saat başında tekrar burada olacağız.
1: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç. Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için çapraz.

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç takımı!

Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Kulübeci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zaman

0: Şimdi Lubumbo. Lubumbo Vedat'tan koşu yine. Lubumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenaz çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

0: Spor programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatler 9 oldu. İkinci saat dilimimize başlıyoruz. Milli takımımızla başlayacağız. Tabii şöyle sıcağı sıcağına gece saatlerinde bir hazırlık mücadelesi oynandı. Venezuela ile milli takımımız karşı karşıya geldi ve milli takım maçı 2-1 kazandı. Son hazırlık maçımızdan da galibiyetle ayrılmış olduk. Mücadelenin özet görüntüleriyle bu saate başlıyoruz.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
2: İyi fırsattı milli takımımız adına.
1: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambol anı, toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
2: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
2: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Contreras'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
2: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
1: evet.
2: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
2: Mükemmel bir gol.
1: Yunus Akgün.
2: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu.

0: güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
0: Şimdi iyi çıkalım.
1: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
2: Ayrak kalkmadı değil mi?
0: Evet.
1: Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90. Hakan kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
3: Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve oyuncular Aspor'a konuştu.
4: Abbiamo bisogno di fare più di questa sera per fare bene la prima partita.
5: Aslında Venezuela rekabet yüzdesi çok yüksek bir takım olduğunu biliyorduk. Hani kazanınca tabii ki hepimiz mutluyuz ama maç esnasında gördüğümüz şeyler arasında da hani maç devamlılığını getirebilmek, o performansın devamlılığını getirmek çok daha önemli kazanıyor Dünya Kupası'nda. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi hani böyle bir galip geldiğinizde tabii ki de mutlusunuz. Hani tabii ki de sonuç bizi çok etkilemezdi ama performansımızda notlarımızı aldık. Bugün de sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim bizim neler ve sorumluluklarımız her zaman yüksek. O yüzden biliyoruz ki ülkemizi temsil ederken yüreğimizle her zaman sahada olmak zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Ve biliyorsunuz ki futbolda belki de bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Herkese kendini tanıtabilirsin futbol aracılığıyla. O yüzden ne kadar önemli bir sorumluluğa sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası'nda da elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
6: Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir yolculuğumuz vardı. Gerçekten saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu. Ama daha iyi gidiyoruz. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hoca bize söylemişti. Sert rakip, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test oldu. Neler yaptık, neler yapamadık, bunların analizini ne yapacağız? Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Dünya Kupası'nda milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir aile ortamımız var. Hocamız geldiğinden beri bunu çok iyi sağladı. Bu da bizi başarıya götürüyor. Montella hocadan sonra iyi bir başarı yakaladık. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes çok istekli, çok keyifli. Sezon sonu olmasına rağmen sanki sezon başıymış gibi herkes çok istekli. Bu da sahaya yansıyacaktır inşallah. Dediğim gibi hedefimiz yüksek. Kadromuz, kalitemiz çok güçlü. Bunun farkındayız. Beklentinin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah.
7: İyi bir heyecanımız var. Yani tarif edilemez bir duygu. Dünya Kupası 24 yıl sonra bu gurur. Bize denk gelmesi çok büyük bir gurur. Bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Hazırlık kampımızın iki maçında galip olarak kapatmak güzel bir moral. Yani moralli olarak Dünya Kupası'na başlayacağız. Ama bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Özellikle bugün sahasında verdiğimiz performans bence bu takıma mücadele anlamında yakışmayan bir mücadeleydi. Çok daha iyi oynayabilir, çok daha sağlam, çok daha güçlü olabilirdik saha içinde. Çünkü yaptığımız top kayıplarından dolayı fazla pozisyon verdik arkada ve fazla da kontratak yedik. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çok daha iyi takımlarla oynayabileceğiz çünkü Dünya Kupası'nda. Yani daha da konsantrasyonumuz yüksek olması gerekiyor saha içinde. Kendi az önce içeride, yani bazı şeyler söylenmez ama az önce içeride kendi öz eleştirimizi de yaptık takım içerisinde. Çok daha güçlü, çok daha sağlam olmamız gerektiğini söyledik. İnşallah bu maçtan gereken dersleri çıkartıp Dünya Kupası'nda çok daha güçlü bir şekilde başlayacağız, hazırlanacağız. Takım içinde çok inanılmaz bir arkadaşlık var, sevgi, saygı var. Bu da en sahaya da yansıdığını düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda eğlenceli anlar da yaşıyoruz. Bazen ciddiyetten kopuyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse. Hocanın bence bu konuda inanılmaz büyük bir katkısı var. Takıma gencinden büyüğüne, gencinden yaşlısına inanılmaz bir saygısı var. Herkesin birbirine saygısı var. Bu

0: Sahaya gerçekten yansıyor bence. Artık Dünya Kupası'ndayız. İnşallah bu aramızdaki sevgi saygı orada da sahaya yansıtır ve ülkemize güzel bir turnuva izletiriz.
1: Oyuncularımızın yaptığı açıklamalarla devam edelim. Sırada Zeki Çelik ve Ozan Kabak var.
2: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir anda bugün kaptanlık pazuvanı taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Güzel bir anda.
3: Zeki.
2: Böyle yaklaşıyorum ama bunları atmam lazım. İnşallah Dünya Kupası'nda bir tane tıklarım. Ki o zamanlar 4-5 yaşındaydım ama çok hatırlamıyorum tabii ki. Sonradan hep özetleri izledik. Çok güzel duygular yaşattılar bizi. İnşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Şamanlığımız sanırsam akşam olacak. Zaten burası da sıcak, orası da sıcak olacak. Hiç sıkıntı yok yani. Her türlü şartlara alışıp en iyi performansımızı göstermemiz lazım. Ülkemiz her katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için insanlar bizi öyle görüyor yurt dışından. Ben de böyle olacağına inanıyorum.
3: Ozan?
4: 24 senedir katılmıyoruz. Belki ondan dolayı biraz göz ardı ediliyor olabiliriz. Ama herkes bizim kalitemizin farkında bence. Umarım çok güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası öncesi son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki. Ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz. Analiz edeceğiz ve Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
3: Hazır mıyız sizce?
2: Hazırız. %100 hazırız.
4: Ya kesinlikle hazırız tabii ki. Hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor tabii ki. Hem zemin iyi değildi. Rakip çok sert oynuyordu. Ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir. Buna inanıyorum ben. Turnuvalarda ilk maç çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. 3 puan zaten çok önemli. Umarım çok güzel bir maç geçiririz. 3 puanla başlarız turnuvaya. Ondan sonra da çok güzel şekilde devam eder her şey.
1: Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısına bakalım şimdi de. Vincenzo Montella mücadeleyi değerlendirdi ve basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.
5: Pare una partita di intensità per 95 minuti.
6: Ya zorlayıcı bir maç oldu. Seviyesi çok yüksek bir maç oldu diye düşünüyorum. Rakip gerçekten hani Güney Amerikalı olduğunu gösterdi sahada. Onlar biraz hani biliyorsunuz kurnazlıklar da hani bilinirler rakip Güney Amerikalı takımları. Ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Blokların arasındaki mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik bu maçta. Ki bunu hani gelecekte olan ki maçlarda da çok ihtiyacımız olacak. Sakatlıklarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Hani Kerem bugün birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı. Ama riske girmek istemedim açıkçası. Hakan keza o şekilde birkaç dakika fazladan oynatabildik. Ama tabii objektif olmak gerekirse hani bu futbolcuların şu anda hani 95 dakikayı performans olarak çıkartmaları çok zor. O yüzden adım adım ilerlememiz lazım onlarla da. Çok açık bir maç oldu aslında. Yani çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu hani blok arasındaki mesafeler demiştim ya, işte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz zamanla. Ve Zeki'ye gelmek gerekirse de evet, çok önemli bir performans sergiledi bugün kaptanlık pazuvanıyla. Kendisi için çok mutluyum açıkçası. Sonrasında kaptanımız Hakan Çağlanoğlu girdi maça biliyorsunuz ve o oynadığında hani sanki bir mıknatıs varmış gibi, bütün toplar onu çekiyormuş gibi bir performans sergiliyor. O yüzden gerçekten ikisi için de çok mutluyum. Avustralya'yı gördüm. Neredeyse tüm maçı gördüm. Hatta dün onu seyrettik. Farklı özellikleri barındıran takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz kendi oyunumuzu, kendi performansımızı artırarak kendi oyunlarımızı sergilememiz gerekiyor sahaya çıktığımızda. Hava sıcak, evet hepimiz biliyoruz ama futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor ve bizim arkamızda duran bir ekibimiz var. Futbolcuların hidrasyonu olsun, beslenmesi olsun, dinlenmesi olsun, onları takip eden. O yüzden herkes yoğun bir şekilde çalışıyor bu şartlara tabii ki de adapte olabilmek için. Dünya Kupası herkes için yorucudur, sadece bizim için değil. Hani bu böyle bir organizasyon, mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösteriyor.

0: 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. Kongrenin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Fenerbahçe'nin borcu 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Genel kurul üyeleri Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri için ibra oylaması yaptı. Üyeler iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti. Kongrenin ikinci gününde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Stadın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleşecek oy verme işlemi sabah saatlerinde başlayacak ve 17'de sona erecek. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif. Yedek üyeler: Fatih Arslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcen, Yasemin Babayiğit. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor. Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mert Aytürk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçimli genel kurulda kongre üyelerine seslendi. Dün yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Bravo. Bravo. 6-0'ı bu adam yaptı burada. 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlar yine. Siz konuşun. Sallayın. Sallayın. Size gülüyorum. Gülüyorum. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden, çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, benim kalbimi şöyle atardı: her zaman, her yerde en büyük Fener. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik, bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelimi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Hangi teknik direktörle

0: maç yapacaksınız, hangi futbolcular yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu çıkarmayın. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcuda hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarıyla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde.
1: Diğer başkan adayı Hakan Safi de kongre üyelerine seslendi ve Fenerbahçe için kendime hiçbir zaman limit koymadım dedi.
2: Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Yönetimde olduğum dönemde

0: Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri Fenerbahçe'ye sallayarak, reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkarttıkları bu kardeşiniz unutmaz. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'ye feda olsun.
1: Şimdi bir Teams bağlantısıyla Sabah Spor'unda yayınımıza devam ediyoruz değerli izleyenler. Haldun Domaç bizlerle birlikte. Kameralarımızı sanırım Giresun'a çevirdik. Nasılsınız, günaydın?
2: Çok teşekkür ederim Demet. Evet, Giresun Tirebolu'ya kameralarımızı çevirdik.
1: Güzel.
2: Çünkü burada gerçekten de Yeşil Lezzetler 4. Gastronomi Festivali'ne geldik. Burası Ege kadar olmasa da, hadi öyle söyleyeyim de, yine burada yeşil lezzetlerin çok yoğun olduğu bir yer olduğunu söylemem gerekiyor. Yani hemen hemen toprakta kendiliğinden yetişen bütün o yeşillikler burada yemeğe dönüşüyor, yemek oluşuyor.
1: Harika.
2: Onun için de güzel bir festival vardı. Şimdi bugün de çay hasatına gideceğiz, çay toplayacağız. Sizin için çay toplayacağız.
1: Güzel.
2: Tabii çayın yolculuğunu bir gözlemleme şansımız olacak. Hemen arkamda Tirebolu var. Yan tarafta Karadeniz, gerçekten çok durgun, sakin bir Karadeniz var. Böyle size böyle bir manzaradan hitap edeyim istedim. Güzel olur diye düşündüm.
1: Çok
2: İnşallah
1: güzel olur. Vallahi içimiz açıldı. Denizin rengi de harika gözüküyor gerçekten.
2: Çok güzel bir hava var burada. Evet. Yaklaşık 3 gündür, 4 gündür Karadeniz çok böyle sevmez böyle sürekli güneşi. Arada bir yağmurunu gönderir ama 3-4 gündür çok güzel bir hava var. Çok güzel bir ortam var. Gerçekten de herkesi davet ediyoruz. Burası Türkiye'nin her yeri güzel ama burada da hani şöyle 3 gün rahat rahat gezebileceğiniz, denize girebileceğiniz plajlarıyla, tarihi turistik yerleriyle, travertenleriyle, mavi gölleriyle çok çok güzel bir yer. Taflan altı renkli sokaklarıyla gelenler için çok güzel şeyler vaat eden bir yer burası.
1: Harika. Peki, size şimdiden afiyet olsun diyeyim festival için. İyi eğlenceler tabii ki. Konularımıza geçelim. Fenerbahçe ile başlamak isterim. Az önce başkan adaylarının açıklamalarına da baktık. Dün siz de gözlemlemişsinizdir muhtemelen. Nasıl bir seçim ortamı var? Bugün bizi neler bekliyor?
2: Yani tabii gerçekten tahmini çok zor bir seçim oldu, onu söyleyelim. Başlangıçta şöyle bir durum söz konusuydu. Hani Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık tecrübesi bu seçimin Aziz Yıldırım'ın lehine dönüştü.

0: dönmesini sağlar düşüncesi vardı. Ama çok zaman içerisinde çok önemli açıklamalarıyla, çok önemli transfer açıklamalarıyla Hakan Safi olayı dengeledi. Şimdi tabii ki iki başkan adayı son konuşmalarını yaptılar. Bugün seçim gerçekleşecek. Ben yine söylüyorum, seçim öncesi hani bu, dün biraz böyle hani iki taraf arasında gerilim vesaire böyle iki tarafın taraftarları arasında olsa da genel anlamda iki başkan adaylı bir seçim için seviyeli bir seçim olduğunu düşünenlerdenim. Tabii benim gözlemlerimi söylüyorum, ancak böyle söyleyebiliriz. Şimdi genelde her gittiğimiz yerde de şunu soruyorlar, kim kazanır? Gerçekten seçimi tahmin etmek şu manada zor. Eğer işte 3000, 5000 oyluk bir seçim olsa bu, diyebiliriz ya 3000, 5000 kişi de tahmin yapabiliriz. Daha doğru bir isabetli tahmin yapabiliriz ama Fenerbahçe'de 40.000'in üzerinde işte genel kurul üyesi var. Bunların ne kadarı gelecek, ne kadarı yani 25 yani 44 bin civarında
1: 44.741 üye oy kullanabilecek, evet. Ama ne kadar gelir bakacağız.
0: Evet. İşte ne kadar işte o gelenler bile çok şey değiştirebilir. Mesela genç kuşak nasıl bir karar verecek? Mesela genç kuşakta birkaç gençle görüştüm ben, kongre üyeleriyle. Yani başlangıçta şöyle söylüyorlar, işte biz çok fazla Aziz Yıldırım dönemi yaşamadık. İşte bize çok güzel anlatılan şeyler var. Ama biz bir gençleşme de istiyoruz. Artık kulübün daha farklı bir yapıya oturması gerektiğini düşünüyoruz diyen de var. Yani gerçekten tahminini çok kolay yapabileceğimiz bir seçim süreci değil. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Ama önemli olan şu, Fenerbahçe kulübü için hayırlı olsun. Şunu da söylemek lazım. Hem Ali Koç döneminin hem Saadettin Saran döneminin ibra edilmiş olması da bir başka açıdan baktığımızda Fenerbahçe'de bir birlik ortamı oluştuğunu da gösteriyor. Hı. Esas olan şu, seçimi kazanmak, kaybetmek tabii ki değerli bir durum. Kazandıktan sonra el uzatmak, kaybettikten sonra sarılmak, yani kaybedene sarılmak güzel tarafı. Bakalım bunları da seçim sonunda nasıl bir ortama getireceğiz. İki başkan adayının farklı stratejileri oldu. Hakan Safi'nin daha çok transferler üzerinden yürüdüğü bir seçim süreci oldu. Yani genel anlamda, çünkü zaten Fenerbahçe camiası ve taraftarı tek bir şey üzerine kilitlendi. Tek bir konu üzerine odaklandı. 12 yıl, yani bunu geçmişte diğer kulüplerin de uzun süreli şampiyon hasretinde yaşamıştık. Artık onlar için şarkılar, besteler falan yapılırdı da. Şimdi Fenerbahçe için de benzer durumlar oluştuğuna göre bu süreci bitirecek başkan adayı arayışının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim.
1: Peki, anlaşılan isimleri tabii sizinle zaten yayınlarımızda konuştuk ama yine dünün en çok gündemindeki isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu'ydu. Bu konuya ne dersiniz?
0: Demet seninle Perşembe günü, Cuma günü konuştuğumuzda iki transfer daha geliyor demiştim. Evet, yani evet. İki transfer daha olacak. Tabii ki isimleri saklıyorlar ama iki transferin geleceğini ya da iki transferle ilgili görüşmelerin netleştiğini o zaman duymuştuk zaten. Sonrasında da zaten başkan açıkladı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu yani özünde bir Galatasaray'a daha yakın bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Bu arada Hakan Çalhanoğlu da bu bölgenin insanı, onu da söylemem lazım. Eşi de buralı, Tirebolulu. O nedenle bir böyle farklı bir yerden farklı bir yere gelmiş olduk. Şöyle söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu tabii çok özel bir oyuncu, çok lider bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun olması gerçekten de Fenerbahçe için, ister Fenerbahçe ister Galatasaray, çok özel bir görüntü oluşturabilir. Ancak tabii Fenerbahçe açısından baktığımızda Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı mı diye bakarsak çok da böyle acil ihtiyacı gibi görünmüyor. Yani biraz da bu hani Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin oluşturduğu süreçten kaynaklı bir durum olabilir. Ama şunu da vurgulayayım tabii. Hakan Çalhanoğlu gelmişse Hakan Çalhanoğlu oynar zaten. Yani onunla ilgili bir şey yok ama acil ihtiyaç. Hani devre arasında Demet konuştuk ya. Ya Kante'yi almadan önce şu santroforu alması lazım Fenerbahçe'nin dedik ya. Hı hı. İşte ona benzer bir durum burada. Yani burada da şimdi aynı konu tekrar gündemde. Önceliğin işte iki santroforda olması gerektiğini söylememiz lazım. Bir sol stoperde olması gerektiğini söylememiz lazım.

0: ama genel anlamda menajerinin açıklaması da sanki Hakan Çalhanoğlu'yla eğer başkan seçilirse Hakan Safi, Fenerbahçe için anlaşmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yine söylüyorum, acil ihtiyaç denilmeyebilir ama Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuyu transfer ettiğiniz zaman bu gerçekten size bir ivme kazandırır, onu özellikle söylemem lazım.
1: Peki, milli takıma geçmek istiyorum buradan. Dün gece Venezuela ile Miami'de karşı karşıya geldi A milli futbol takımımız ve maçı 2-1 kazandık. Yine kadroya baktığımızda riske etmek istemedi. Sakatlıktan yeni çıkan oyuncuları Vincenzo Montella, Deniz Gül'ü ileri uçta gördük. Hem kadroya dair hem maça dair notlarınız nelerdir?
0: Şimdi gece uykusuz kaldık zaten, onu söyleyelim. Bilmiyorum evet. Sen de aynı şey oldu mu, yaşadın evet. mı?
1: Alıştırıyoruz kendimizi senin, yavaştan.
0: Senin için zaten çok daha farklı bir ortam var. Yani şunu söylemeye çalışalım. Milli takımın kazanmış olmak bir kere sonuç önemli. Bir de sert bir rakibe karşı oynadık. Onu da özellikle söylemek lazım. Yani sert bir rakip, o sertliğe cevap verecek durumda olmamız lazım. Oyuncularımızın bir kısmının dönüşlerinin gerçekleştiğini de söylemek gerekiyor. Yavaş yavaş onları takıma monte ediyor. Montella, işte Hakan oynamaya başladı. İşte Kerem biraz süre aldı. Şimdi Ferdi süre alacak. Yavaş yavaş Kenan'ın süre alması gerekiyor. Bizim maça kadar bütün bu oyuncuların hazır hale gelmesi tabii bizim için çok değerli bir durum oluşturacak. Onu özellikle söylemek lazım. Yani milli takım için bir prova, sert bir Güney Amerikalı ülkeye karşı, yani bir Paraguay sanki provası gibi de düşünülebilecek bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ha, bir Kuzey Makedonya etkisi gördük mü dersen, görmedik. Yok. Ama tabii Kuzey Makedonya'nın daha farklı bir yapısı vardı. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Tabii ki hazırlık maçlarının adı üstünde hazırlık. Mesela Mendoza'dan yediğimiz golü herhalde hoca ciddi bir şekilde inceleyecektir. Tabii. Yani bu içeri kat edip yediğimiz gol.
1: Özel yapıldı zaten. Yunus tabii, da yaptı, yani, hoca da yaptı.
0: Aynen, geniş alanlar bırakıyoruz, dönüşlerde sıkıntılarımız oluşuyor. İşte bunları ortadan kaldırmamız lazım tabii ki. Zaten hazırlık maçlarının amacı da eksiklerimizi görmek, artı yönlerimizi daha yukarıya çıkartabilmek. Hı. O manada baktığımızda eksik yönlerimiz vardı. Ama şunu bir yere yazmak lazım, ben ona da bakıyorum. Yani bir winner takımımız, yani kazanan bir takımımız var. Yani belki böyle çok mutlu futbol sergilemese de kazanmasıyla bizi mutlu eden bir takımımız var. Zaten bizim grubumuzda çok fazla sıkıntımız olacağını da düşünenlerden değilim. Hani grubumuzdan birinci de çıkma ihtimalimiz evet. çok yüksek. Ev sahibi Amerika'yı saymazsak. Böyle baktığımda ben milli takımın Venezuela provasını da birçok yönden bize mesaj veren, ders veren prova olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun sizin için.
0: Ben teşekkür ederim. Tamam, çayları keseceğim. Keserken sana fotoğraf
1: benim
0: atacağım.
1: Benim yerime de bir şeyler yiyin.
0: Tamam. Tamamdır. Görüşmek üzere.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızı bitiriyoruz. Şimdi bağlantıyı bitirdik. Hemen hızlıca gazete manşetlerine geçelim. Konuşmuşken sıcağı sıcağına hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündemini. Tabii gündemde yeni isimler var. Aynı zamanda Fenerbahçe için seçim konusu tabii bugün konuşacağımız konu. Hemen foto maçta da görüyoruz. Bakalım hemen. Fenerbahçe 35. başkanını seçiyor. Bugün saat 10'da başlayacak oylama işlemi. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda başkanlık seçimi bugün yapılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım'la başkan adayı Hakan Safi Sarı Lacivertli kulübün 35. başkanı olmak için yarışacak. 45 sandıkta tam 44.741 üye oy kullanabilecek. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye borcumu ödemek için başkan adayı oldum dedi. Hakan Safi 3 bombadan sonra 4. bombayı İngiltere'den patlatacak, tarihin en iyi kadrosunu kuracağını söylüyor. Yaptığı diğer açıklamalarda da zaten bu cümleyi kullanmıştı. Fanatiğe gelelim. Saadettin Saran işte bu sözlerle başkanlık görevine veda etti. En çok kupayı biz kazandık dedi. Göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu için geldiğini vurguladı. Elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Görev süremiz kısa oldu ama Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok kupa kazanan yönetimi olduk dedi. Yine başkan adaylarını görüyoruz burada. Yıldırım'dan birlik mesajı vardı. Şampiyonluk şarkılarını yeniden bu statta söyleyeceğiz dedi. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü olmadığını da vurguluyor. Hakan Safi'den de kupa yemini var. Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduklarını vurguladı. Tüm enerjim ve servetimle kulübümün hizmetinde olacağım dedi. Geçtik Hürriyet gazetesine. Fenerbahçe kulübü olan seçimli genel kurulunda ilk gün izlenimleri var. Adil Demirbuçuk'un bölümünde. Bu seçimi kararsızlıklar kazanacak. Ne Aziz Yıldırım ne de Hakan Safi kendi taraftarları dışında kimseyi ikna edemedi. Kararsızlar hiç olmadığı kadar yüksek çoğu üye kararını sandık başında verecek. Fenerbahçe sandık başına. Bakıyorum şöyle sayfaya, başkan adaylarının açıklamaları, bazı gerginlikler de yaşandı dün özellikle localarda. Başkan adaylarının locaları arasında tartışmalar çıktı. Aziz Yıldırım'ın da müdahil olduğu gerginlik nedeniyle kongreye bir süre 15 dakika ara verilmişti. Sabah gazetesiyle devam edelim. Mehmet Özcan'ın ikinci bölümde bir yazısı var. Aslan'da huzur operasyonu, Galatasaray yönetimi transferden önce ilk hamlelerini takım içinde yapacak. Öncelikle teknik direktör Okan Buruk'a 2 yıllık imza attıracak olan sarı kırmızılı kurmaylar kaleci Uğurcan ve Abdülkerim'le yeni sözleşme yapacak. Lemina ile devam edilecek. Jakobs'un da opsiyonu kullanılacak. Takvimde yes. İspanya'dan Osimhen iddiası, İspanyol basını Barcelona'nın golcü transferindeki alternatiflerinden birinin Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen olduğunu yazdı. Katalan ekibinin önceliği Alvarez olsa da 75 milyon euro değerindeki Nijeryalı forvetin menajerler aracılığıyla da dünya devine önerildiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar'da Roto Hollandalı yıldız stoperdi Icardi'nin yerine Van Dijk. Icardi'nin gitmesi durumunda yetişkin yabancı kontenjanında boşluk olacak. Bu durumda Okan Buruk'un Liverpool'un yıldız stoperi Van Dijk'i Galatasaray'a istediği öğrenildi. Evet değerli izleyenler, Galatasaray'ın gündemindeki isimler yerli ve yabancı olarak yine gazete manşetlerinde yer alıyordu. Van Dijk gündemdeydi, yine Can Uzun'dan da bahsediyoruz zaman zaman. Fenerbahçe için de tabii ki gündemde seçim var. Özellikle 3. saat dilimimizde oylamanın da başladığı dakikalarda yine yayınımızda da bu konudan bahsedeceğiz. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Montella için, Vincenzo Italiano için düzeltiyorum, dün bir basın toplantısı imza töreni düzenlendi. Orada da açıklamalarda bulunuldu.
2: Voglio ringraziare il presidente, il direttore perché
3: ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum. Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana, hani takımın benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerine beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için, o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı, ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onlara bakıp onlara göz önünde bulundurup o şekilde takımı tek

0: tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut. Dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbolu hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. Hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başardığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerine çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor.
1: Trabzonspor Kulübü'nde de transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo Maviler şu ana kadar 8 takviye gerçekleştirdi.
2: Trabzonspor transfere hızlı bir başlangıç yaptı. Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Bordo Maviller, Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan satın aldı. Karadeniz ekibi 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Arnavut futbolcuya her bir sezon için 2,5 milyon euro ödeneceğini duyurdu.
3: Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
2: Trabzonspor serbest statüde yer alan Ruslan Malinovski'yi de kadrosuna kattı. 3 yıllığına anlaşılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna her bir sezon için 1,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti. Kontratının son sezonunda ise 1,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Bordo Maviller sol bek mevkisini ise 23 yaşındaki Sidney Cabral'la güçlendirdi. Benfica'ya bu transfer için 7 milyon euro ödeneceği duyurulurken futbolcu ise 5 yıllık kontrata imza attı. Yeşil burun adalı Cabral Trabzonspor'dan 1.3 milyon euro garanti ücret kazanacak.

0: de takviyelerine devam etti. 22 yaşındaki Noah Savioğlu'yu 11 milyon euroya Portekiz ekibi Vitória Guimarães'den renklerine bağlayan Bordo Maviller, 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'nu Gençler Birliği'nden, 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i de Alman ekibi Köln'ün altyapısından kadrosuna kattı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Trabzonspor, stoper hattı için geçen sezon Çaykur Rizespor'da oynayan 32 yaşındaki Samet Akaydın'la el sıkıştı. Bordo Maviller ön libero pozisyonu içinde Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen 30 yaşındaki Melih Kabasakallı anlaşmaya vardı. Trabzonspor gerçekleştirdiği hamlelerle yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
1: Tekrar bir gazete manşetlerine dönelim. Hızlı bir gazete turu yapacağız birlikte. Fanatik'in 5. sayfasıyla başlayalım. Ahmet Can ve Şaka ismi var bu gazetede. Yeni sezona bomba gibi bir kadroyla girmek isteyen siyah beyazlar birçok mevkide de çalışmalarına devam ediyor. Gündemde bu iki isim var. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'yu görüyoruz burada ki zaten az önce açıklamalarına bakmıştık. Birlikte inşa edeceğiz bu kadroyu. Şampiyonluklar yaşayacağız dedi. Hürriyet'e geçelim. 15. sayfadayız. Beşiktaş'ın ilk bana gelmesi benim için gurur meselesi dedi. Kendisine diğer takımlardan gelen teklifler de soruldu. Ama Beşiktaş'ın onu çok istediğine vurgu yaptı. Bu sebeple buraya geldiğini de söylüyor. Geçelim Fotomaç gazetesinin 2. sayfasına. İtalyano dönemi 48 yaşındaki çalıştırıcıyla birlikte başlıyor. Takımı teknik heyet ve yönetimle birlikte inşa edeceklerini söyledi. Hedeflere ulaşmak için güzel ve keyifli oyunculara ihtiyacımız var. Ben çok inançlı birisiyim. En iyi takımı sunacağımıza da inanıyorum dedi. Trabzonspor bölümünde Vanat ismini görüyoruz. 24 yaşındaki Ukraynalı golcü La Liga 2'ye düşen Girona'dan ayrılmak istiyor. İspanya ve Ukrayna basını Bordo Mavili kulübün Vanat için devrede olduğunu duyurdu. Takvim gazetesinde de sayfanın en altına geldik. Fırtınada çifte golcü bombası. Trabzonspor forvet operasyonuna başladı. Agustin'in Rus takımlarından Zenit'e 20 milyon euroya satılması halinde forvet listesi şimdiden hazırlanmış durumda. Zaten az önce söylediğimiz Vanat ismi burada da gündemde. Gazete manşetlerini de bitirdik. Yayınımızın bu bölümü de bitti. Kısa bir ara diyelim. Saat 10'da da tekrar buradayız. Devam edeceğiz.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri küresel finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu işgücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi

0: azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatler onu gösteriyor. Programımızın son saat dilimine giriş yapıyoruz. Bir saat boyunca buradayız ve bu bir saatte Burak Kural bana eşlik edecek. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Sağ ol, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gündem yoğun tabii, her şeyi konuşacağız. Milli takımımızın mücadelesine de değineceğiz ama önce Fenerbahçe.
3: Tabii düne de bir özet geçelim. Dün yönetim faaliyet raporu okundu. Mali tablolar açıklandı. İbra oylamaları yapıldı. Başkan adayları son konuşmalarını dün stadyumda gerçekleştirdi ve sandık kurulu başkanları seçildi. Artık her şey bugüne odaklandı. Tabii kaç kişi oy kullanır? Bununla ilgili istihbaratımızı paylaşalım. Bir önceki seçimde 24.528 kişi oy kullanmıştı. Rekorun da 28.000 küsur olduğunu belirtelim. Yani bugün 25.000 civarında bir seçmen beklediğimizi sizlerle paylaşalım. İki adayı da birer parantez açmak istiyorum. İki aday da iddialı. Aziz Yıldırım seçildiği takdirde ilk hoca adayı olarak konuşulan isim Aykut Kocaman. Santofor olarak da Vedat Muriç ile anlaştığını ifade edelim. Yine birçok isimle de görüşmeleri devam ediyor. Bir diğer aday Hakan Safi birçok flash transfer açıkladı. Bunlardan bahsedecek olursak Merih Demiral, Luis Suarez, Greenwood ve son olarak da dün basına yansıyan Hakan Çalhanoğlu'yla Hakan Safi'nin anlaşma yaptığı kamuoyuna duyuruldu. Tabii Fenerbahçeli futbol severler, Fenerbahçeli kongre üyeleri fazlasıyla heyecanlı. Hangi aday seçilirse seçilsin Fenerbahçe'de yıldızlarla dolu bir kadro kurulacağı kesin gibi duruyor. Şu anki tablo bu yönde. Yine Hakan Safi eski başkanlardan Ali Koç da dün bir istişare toplantısı yaptığını da sizlerle paylaşalım. Kısaca yönetim listelerini de sizlere aktarmak istiyorum. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi Ali Aytemiz, Metin Doğan, Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Töpbaş, Özgür Özaktaş, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan olarak öne çıkıyor. Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın üye listesi şu şekilde: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif ismi Aziz Yıldırım'ın listesinde bulunan isimler. Evet, oy kullanma başladı. Şu anda canlı yayında oy vermek için kongre üyelerinin sandıklara gittiğini gözlemliyoruz. Bu akşam Fenerbahçe 35. başkanına kavuşacak. Bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta Aziz Yıldırım. İki adayın da fazlasıyla iddialı olduğunu, iki adayın ağzında da sezonun sonunda şampiyonluk olduğunu sizlerle tekrar paylaşmış olalım. Tabii günün erken saatlerine itibaren Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'na kongre üyelerinin akın ettiğini belirtelim. Yoğunluk erken saatlerde başladı ve bir an önce oy kullanıp artık seçimi beklemeye geçmeyi umut ediyor kongre üyeleri. Şu anda da tabii ekranlarımıza da renkli görüntüler veriyorlar. Geçen seçimde 25 bine yakın bir oy kullanma gerçekleşmişti. Yine bugün de tekrarlayacak olursak 25 bine yakın seçmeni sandıklara bekliyoruz. Fenerbahçe bugün 35. başkanına kavuşacak. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'nda seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz Demet.
1: İbrahim, çok teşekkür ederiz. Sana da kolay gelsin. Zaten gün içerisinde birçok yayın gerçekleştireceğiz kendisiyle.

0: Dakikalar önce oy verme işlemi başladı değerli izleyenler. Saat 10.03 civarında başladı. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi 44.741 bin üye var Fenerbahçe'de. Ama tabii İbrahim'in de dediği gibi beklentiler şu anda 25 bin üyenin oy kullanması yönünde. Dün de çok fazla açıklama izledik açıkçası. Ciddi yankılar uyandıracak açıklamalar da vardı. Tabii haftalardır öyle ama dün biraz daha farklıydı. Sen nasıl bir gün izledin dün?
1: Ya tabii öncelikle çok önemli bir seçim. Burada iki tane güçlü aday var.
0: Evet.
1: Türk futbolu ve Fenerbahçe için hayırlısı olsun şimdiden böyle demiş olayım. Abi çok kolay değil benim açımdan yorumlamak. Evet. Şimdi ben teknik adam olduğum için çok fazla başkan seçimlerinde derinlemesine yorum yapamıyorum ama ben şunun altını çizmek istiyorum tabii naçizane. Fenerbahçe camiasında sürekli altı çizilen ve her sene altı çizilen sürekli şampiyon olamıyoruz, bir an önce şampiyon olmalıyız, bir an önce şampiyon olmalıyız söyleminin ben değişmesi gerektiğini, biraz daha kendisine Fenerbahçe camiasının özgürlük tanıması gerektiğine inanıyorum. Çünkü her iki başkan, bundan önceki başkanlar da her sezonunda bu şekilde söylemler içerisinde bulunurlar. Bu baskıdan başka bir şey getirmiyor. Dolayısıyla baktığınızda çok güçlü bir rakibiniz var. Uzun yıllardır bir arada oynayan, aynı yönetimle, aynı takımla devam eden. Benim burada naçizane altını çizmek istediğim şey bu. Yani Fenerbahçe'nin kendine biraz zaman vermesi lazım. Yeni gelen iki başkan da hemen şampiyon olacağız diyor. Peki olamadılar, evet, ne olacak?
0: Yani, ama mesela atıyorum üçüncü bir başkan adayı olsaydı, evet, ve senin dediğin gibi bir tavır takınsaydı muhtemelen
1: seçilemezdi.
0: İlgi odağı da olmazdı, evet, seçilemezdi.
1: Ama ben ama mesela Aziz Başkan veya Sayın işte Hakan Bey, şimdi günün sonunda güçlü isimler. Onlar böyle bir şeyi söylemiş olsalar veya her ikisi birden bu şekilde bir şey söylemiş olsalardı, hı hı, en azından camiayı yönetebilirlerdi diye düşünüyorum. Çünkü her sene böyle yaptığınızda o seyircideki kırılganlığı da görüyorsun Demet. Tabii. Belli bir dönemden sonra çok ciddi kırılganlık oluyor camia içerisinde. Bir anda farklı tepkiler olabiliyor. Dolayısıyla bir sistemi, doğru olanın Fenerbahçe'nin bir sistemi oturtması. Mesela şöyle bir şey var. Ben yine saha içiyle ilgili konuşmam gerekiyor. Kendi uzmanlık alanım. Hı. Fenerbahçe son yıllarda inanılmaz basit gol yiyor. Bak Mourinho gibi savunmayı kuvvetli yapmasıyla ünlü bir hoca bile o döneminde bile çok basit goller yedi. Jesus'tan sonra Fenerbahçe'nin doğrusunu farklı kazandığı maç dönemleri yok. Yani Tedesco ile bir iki maç kazanabildiler. Mourinho ile doğru düzgün farklı maç kazanamadılar. Hep biliyorsunuz son dakikalara kaldı. Mesela bu sene hep son dakikalarda yedi gollerle sorun yaşadı ya. Evet, belki şampiyonluğu, evet, kaybetti Fenerbahçe. Yani o farkı açabilseniz son dakikada yediğiniz gol size şampiyonluğu götürmeyecek. Evet, evet. Ben biraz da bunların altını çizmek istiyorum. Bunun için de takımın bir arada yaşlanması gerekiyor. Her sene sil baştan kadrolar, her sene yeni hocalarla bu işin olmadığını birilerinin yani yetkili birilerinin taraftara da bu işin içerisinde Fenerbahçe'nin ileri gelenlerine de anlatması ve ikna etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki yine dün yapılan açıklamalardan biraz bahsedelim. Şimdi Aziz Yıldırım dün yaptığı konuşmada şampiyonluk şarkıları söylemeyi çok özledim bu stadyumda, tekrar bunu istiyorum dedi. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir. Benim bu kulübe olan sevgimi ve bağlılığımı anlayamıyorlar şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi bu yönden taraftar açısından da bazı eleştiriler var. Mesela benim borcum var dedi Fenerbahçe'ye. Bu konuşulan cümlelerden biriydi sosyal, doğru, medyada. Sen nasıl değerlendiriyorsun
1: bunu? Doğru. Bu 12 yılın 4 yılı benim dedi.
0: Evet, evet.
1: Tabii yani Sayın Başkan çok Fenerbahçe tarihinin en önemli başkanlarından biri. Yaptı, 6 kez şampiyon olduk benim dönemimde dedi. Çok önemli başarılara imza attı. Avrupa'da da başarısı vardı. Hı hı. Çok önemli transferler yaptı. Yani o dönem yapılması zor transferleri, işte Roberto Carlos gibi, Nicolas Anelka gibi çok büyük oyuncuları getirdi. Van Hooydonk, Hakeza, Alex. Gerçekten çok önemli oyuncuları lige kattı. Önemli bir rekabet oluşturdu. Avrupa'da da zaman zaman başarılı oldu. Tabii geçmişi tabii ki yani kendisi de söylüyor, zaman içerisinde biz de geliştik diyor.
0: Tabii,
1: tabii ki hatalı yaptıkları, yani hatasız bir insan yok. Tabii ki eksik yaptığı şeyler olmuştur. Zaten bunu kendisi de altını çiziyor. Baktığınızda kendisi şöyle düşünmüş olabilir. Hani bu 12 yılın 4 yılında da kendisi şampiyon olamadı. Geleyim bir sene, zaten öyle diyor. Bir sene şampiyon yapayım takımı. Yine hani şey, Michael Jordan The Last Dance var ya. Son dans, son şampiyonluğu almak gibi bir durum.

0: mı? Ondan sonra takım dağılıyor ya Chicago'da.
1: Şu an her gelen başkan da çoğu zaman bunu söylüyor. Sayın Saadettin Saran'da dün eğer şampiyon olsaydım zaten bırakacaktım dedi mesela. Yani, Aziz Yıldırım da aynısını söylüyor.
0: Dolayısıyla bu da tartışılı bu arada ne kadar
1: bence
0: doğru.
1: Bence kimse bırakmaz.
0: Ne kadar doğru. Ama bahsetmiş olduğumuz gibi Sayın Başkan da tabii duygusal açıklamalar da yaptı. Çok tarihte Fenerbahçe tarihinde önemli bir isim. Dolayısıyla birçok şey anlatabilir ve kimse ama ona katılmıyorum Sayın Başkan'a. Herkes Sayın Başkan'ın değerini biliyor. Bilmeyenler vardır ama şimdi sokakta da veya sosyal çevremizde bir sürü Fenerbahçeli arkadaşımız var. Onlar da Aziz Başkan'a şükranlarını sunuyorlar, saygılarını sunuyorlar. Yani onu da söylemek gerekiyor.
1: Peki şimdi futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz dedi Sayın Aziz Yıldırım. Ve Hakan Safi tam tersi bir politika izledi bu süreçte.
0: Ya gerçekten şimdi Hakan Bey'in...
1: Seçmeni ne kadar etkiliyor bu durum?
0: Yani işte Hakan Bey... Akşam göreceğiz.
1: Çok merak ediyorum.
0: Hakan Bey'in bıçak sırtı bir şeyi oldu bence. Propaganda mı diyelim, ne diyelim? Doğru bir kelime.
1: Denebilir.
0: Seçim, ne diyelim, açılımı oldu. Kimi tarafından çok pozitif görünmeyebilir. Ama kimi tarafından, özellikle heyecanlı kitleler tarafından... genç kitle tarafından karşılık bulabilir. Günün sonunda herkes kendi takımında yıldız oyuncuları görmek ister. Söylediği oyuncular da işte mesela Hakan Çalhanoğlu.
1: Evet.
0: Özellikle son gün dediği
1: Luis Suarez.
0: Greenwood. Hani tartışmalı bir saha dışı yaşamı olsa da futbolculuğu çok çok iyi bir futbolcu. Disiplin problemleri var ama burada bir şekilde onu nasıl söyleyeyim sana tolere edebilirlerse, yönetirlerse çok büyük oyuncu yani. Ligde işleri değiştirebilecek bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu bir oyuncu. Suarez de hani tabii maliyetiyle orantılı yorumlanabilir ama o da iyi bir futbolcu. Tabii başkan devamında yapacağız dedi. İşte Merih'ten de bahsetti. Ama bayağı da bir tepki de topladı. İşte açıklamalar var Lizbon cephesinden, El Ahli cephesinden. Ama biraz hareketlilik kazandırdığı da bir gerçek.
1: Kesin.
0: Özellikle daha genç kesimin, taraftar kesiminin de ne diyeyim duygularına tercüman oldu ve hitap etti. Ama akşam tabii göreceğiz. Yine sert bir seçim olacak bence. Sert anlamında şu, yakın bitecek gibime geliyor.
1: Olabilir. Şimdi ben de biraz böyle çevremin de nabzını tuttuğumda özellikle çok yakın arkadaşlarım Aziz Yıldırım'ı ciddi şekilde destekliyorlardı mesela. Ama şöyle de bir durumları var. Eğer Hakan Safi kaybederse şimdi bu kadar transfer, bu kadar sükseli isimler gelmeyecek mi acaba? Şimdi bunun tedirginliğini yaşayan bir seçmen var Aziz Yıldırım'ı destekleyip.
0: Ya tabii ama şöyle bir şey var. Şimdi az önce de saydık Anelkaları, Alex'i, efendime söyleyeyim Fanoy Dong'u, Roberto Carlos'u da getiren bir Aziz Yıldırım vardı. Ve o zamanlar getirmek yani Roberto Carlos'un o dönem Fenerbahçe'ye gelmesi herhalde çok şaşılan bir şeydi. Çok beklenmeyen bir durumdu. Ve böyle baktığınızda Aziz Yıldırım'da geçmişi bu tip başarılarla dolu. Bir de şunu söylüyor Aziz Bey. Tabii hani benim için de çok şey yok diyor. Yani maddi anlamda bir problem olmaz. Hemen para burada da hatırlıyorsam.
1: Ben isim vermem ama kimi istiyorlarsa alırım dedi.
0: Evet öyle dedi. O da kendine güveniyor. Ya dediğim gibi çok paralel yakın bir seçim. Ama çok büyük fark beklemiyorum ben. Göreceğiz birlikte ama çok yakın bir farkla sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Günün sonunda kıymetli olan bence şu. Kim kazanırsa kazansın el ele kol kola bence çıkmaları çok değerli olur. Geçen seçimdeki gibi

0: çok değerli. Çok da böyle ekstra gergin şeyler de olmadı bence aralarında.
1: Evet.
0: Yine bir şekilde sulhla buraya kadar geldiler. Umarım her iki başkan ve Fenerbahçe için, Türk futbolu için en güzel olur.
1: Yine Hakan Safi'nin de dünkü açıklamalarının bazı bölümlerini hatırlatmak isterim. Kendime çok sevdiğim Fenerbahçe için hiçbir zaman limit koymadım dedi. Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Şu ana kadar 3 isimle anlaştık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Hatta oradaki kongre üyelerine sordu. Kimlerle anlaştım siz söyleyin diye. Seçim mi? Sonuna kadar coşkuyla gerçekten yaşıyor Hakan Safi Bey. İki yöneticimiz transfer için şu anda Londra'da, ıslak imza olduktan sonra onları da sizlerin huzuruna getireceğim dedi. Yine ligle ilgili fikstür ve hakem sorunları kalmayacak dedi mesela. Bu konuda da böyle seçmenin, taraftarın içini rahatlatmaya çalıştı.
0: Evet, fikstürle ilgili çok Fenerbahçe camiasında çok şey var ya. Evet. Fikstürle ilgili çok eleştiri var açıkçası. Tabii günün sonunda işin bir de şu var bizim ligimizde, özellikle taraftarlarda. Ben buna çok fazla inanmamakla birlikte çok da mücadele vermeye çalışıyorum dışarıda ama bizde çok şey algısı var. Bir şekilde kapalı kapılar arkasında şampiyon belirleniyor. Birileri kayırılıyor. Evet. Hep öyle bir algı var. Dolayısıyla oraya da parmak basmak zorunda kalıyor bence. İki başkanla. Orayı da es geçmiyor. Çünkü taraftarda karşılık bulan bir şey ve taraftarın işte sen de bahsettin. Mesela arkadaşlarla oturduğumuzda hep mesela bir de hani sen için içindesin. İşte şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor falan.
1: Evet,
0: yani,
1: kesinlikle.
0: Hani ikna da edemiyorsun.
1: Aynen yok, öyle. Bende de var.
0: Söylemiyorsun gibi şeyler var. Biz bir tarafları seviyoruz. Yıllarca mesela Anadolu'dan şampiyon çıkmaz dendi. Bursa Spor şampiyonu. Ben her zaman savunuyordum yani Anadolu'dan bir şampiyon çıkacağını. Yaptırmazlar, ettirmezler. Yani oluyor. Onun için bence bunlar çok çok önemli değil.
1: Peki sizden gelen sorulara bakıyorum şöyle seçimle ilgili, Fenerbahçe ile ilgili bölümlere. Caner Bey, Hakan Çalhanoğlu'nu sormuşsunuz. Bence o konuya bir girelim istersen. Dün sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Evet. Hakan'a da maç sonu bile bu soru yöneltildi ama cevap vermedi buna. Şimdi hem Merih Demiral hem de Hakan Çalhanoğlu gündemi var. Merih'le zaten kesin anlaştığını söyledi ama zaten iki milli futbolcu demişti. Biri de Hakan Çalhanoğlu anladığımız kadarıyla. Ama Hakan'ı biz hep Galatasaray için konuştuk.
0: Evet.
1: Sence nasıl bir durum var şu anda Hakan ve Fenerbahçe arasında?
0: Ya genelde böyle durumlarda gelen oyuncular çok çok başarılı olamıyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Yani Hakan Çalhanoğlu bugün hangi takımımıza gelse çok önemli bir transfer olur. Avrupa'da karşılığı olan, şu an çok önemli. En son daha sakatlanmadan önce kupa maçıydı yanılmıyorsam, yaptıkları ortada. Çok iyi bir oyuncu. Son dönemde milli takım performansı da inanılmaz arttı. Tam böyle prime dönemini yaşıyor bence. Tam olgun dönemini yaşıyor. Onun için bence çok fazla tartışmaya kapalı bir konu. Galatasaray'a da gelse, Fenerbahçe'ye de gelse çok büyük iş yapar. Çok önemli bir oyuncu. Bence tartışmaya kapalı bir durum.
1: Peki Fenerbahçe'nin orta sahaya ihtiyacı olup olmadığı ile ilgili konuya nasıl yaklaşıyorsun? Çünkü orta saha en net, en hazır bölge diye konuşuyorduk. Ama tabii oyuncuların gidip kalacağını, henüz kimlerin kalıp gideceğini bilmiyoruz.
0: O zaman birilerini çıkartacaklar. Hakan gelecek. Yani çünkü Hakan eskiden 10 numara oynuyordu. Sol kenarda oynuyordu. Milan'da sol kenarda oynadı. Ama iyice artık 6 numaraya, hem milli takımda hem kendi takımında 6 numaraya geldi. Orada öyle derin oyun kurucu dediğimiz rolde oynuyor. Fenerbahçe'de ama şu var, şunu da söyleyeyim sana. Fenerbahçe'de böyle bir profil yok. Bak, Gündüz'ü derin oyun kurucu değil. Daha çok savaşçı bir orta saha. Box to box'a da yakın. Yani tam box to box'ın hücum tarafını karşılamasa da. Kante de daha enerjik bir orta saha oyuncusu. Daha çok savunma yönü, pas arası, mücadeleciliği, çabukluğuyla ön plana çıkan, hücumdan skor noktasında veya geriden oyun kurulumlarında bağlantıları yapmakla ün salmış, nam salmış bir oyuncu değil. İkisi de böyle değil. İsmail de böyle bir oyuncu değil. Fred de böyle
1: var,
0: bir oyuncu
1: Edson
0: değil.
1: Var.
0: Evet. Hiçbir Edson zaten değil. Böyle bir derin oyun kurucu profili yok Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Hakan gelir ise eğer, diğerlerini ona göre konumlandırabilirler. Elden tabii ki kimi çıkaracaksın, o da yönetimin bileceği. Yani Kante dünya para harcandı. Kante, Gündüz'ü zaten çıkaramazsın, inanılmaz oynadı, tepki görür. Kante, Hakan, sen söyle adını, Gündüz'ü üçlüsü de anca Şampiyonlar Ligi'nde zor deplasmanlarda olur. Türkiye'de üretemezsin bu üçlüyle. Gibi gibi.
1: Şimdi ortasının önünde bazen Talişka'yı da görevlendiriyor hoca.
0: Tabii gelen hoca Talişka'yı bilmiyorum, oynatır mı? Kim gelecek o da bilmediğimiz için
1: Hoca çünkü, hiç konuşmuyoruz, farkında mısın? Evet. Bu seçim döneminde de yani çok az konuştuk.
0: Evet, o da bir ayrı konu, ona da hiç girmiyoruz.

0: demek istemiyorum, zamanımız da kısıtlı. Yani biz ya hocayı çok işin merkezine koyuyoruz ya da tamamen merkezinden çıkartıyoruz. Ya bir ortası, orta yolu bulmak lazım. Ama tabii şey, o üçü bir arada oynamaz yani. Kante, Guendouzi, Hakan üçü bir arada oynamaz.
1: Peki seçim döneminde başkan adaylarının çoğunlukla transfer üzerinde konuşmaları yapması, teknik direktör konusunun ikinci plan kalması senin için eleştirilecek bir konu mu?
0: Ya tabii şöyle, şimdi başka dinamikler olabilir arkada. Anlaşmıştır ama örnek veriyorum, Conte ile anlaşmıştır X bir başkan ama söylemeyin diyordur. Yani Conte söylemeyin diyordur. Örnek veriyorum, veya Y
1: Olabilir.
0: kişiyle anlaşmıştır. Adımı vermeyin diyordursa, öyle bir durumsa bir problem yok.
1: Bir de belirsiz yani kimin
0: Evet,
1: kazanıp
0: tabii ki.
1: kazanmayacağı
0: Yani
1: doğru
0: isminin geçmesini
1: olabilir.
0: istemeyebilir yani. Şu da olabilir, çünkü Conte gibi bir marka, mesela başkan Conte'yi söyledi, ona rağmen seçilemedi. Bu Conte'nin yani nüfuzunu bir şekilde düşürecek, karizmasını düşürecek bir şey olduğu için öyle bir durum söz konusu olabilir. İkincisi de şu olabilir, hani bu transferleri anlaştığı bir hoca vardır. Onunla birlikte istişare ederek açıklıyordur başkan. Özellikle Hakan Bey daha çok açıkladı, biliyorsun. Çünkü Başkan Aziz Bey zaten hani kendisi günün sonunda kendisi kadroyu kurabileceğini zaten burada da bahsetti. Yani hani biz kadroyu kurabilecek tecrübede,
1: Evet,
0: bilgideyiz. Hani
1: evet.
0: Aziz Bey'in de futbol bilgisinin de ortalama bir başkana göre çok daha üstte olduğunu da bütün hem onunla
1: Biliyoruz.
0: çalışan hocalarımız söylüyor, tanıyanlar söylüyor günün sonunda. Ama toparlamak gerekirse, arka tarafta belki Aziz Bey de görüşmüş olduğu hocalarla istişare ediyordur diye düşünüyorum. Tek başlarına da hareket edeceklerini
1: Ben de.
0: düşünmüyorum. Ama transfer de %100 hocaya sorulmaz zaten.
1: Peki, son bir Fenerbahçe ile ilgili şöyle transfer adına sorduğunuz sorulara bir hızlıca bakıyorum. Lewandowski bir ara gündemdeydi Demet Hanım. Neden sonradan kayboldu diye sormuşlar. Bilmiyorum, Lewandowski Hakan Safi cephesindendi yine yanlış hatırlamıyorsam.
0: Galiba. Evet, Lewandowski, tabi bilemiyoruz neden kaybolduğunu, bilemiyoruz ama Lewandowski tabii ki iş yapar. Yani Türkiye Ligi'nde çok büyük iş yapar. İstediği kadar yaşı artmış olsun.
1: Peki, Yalçın Bey yazmış. Burak Kural hocama sorum, hocam Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri mi daha gerçekçi yoksa Hakan Safi'nin mi seçim vaatleri daha gerçekçi?
0: Ya bunu cevaplamak çok kolay değil. Çünkü yani Hakan Bey de daha önce transferde de görev aldı. Ali Bey'in döneminde de görev aldı. Bazı noktalarda da işte Kerem Aktürkoğlu transferinde de falan ön plana çıktı. Ben hani veremeyeceği, ya daha doğrusu tutamayacağı bir sözü vereceğini düşünmüyorum. Çok net konuşuyor çünkü.
1: Evet.
0: Hiç gözü bile seyirmiyor yani. Net bir şekilde bunu yapabilecek kuvvetim de var diyor. Bağlantılarım da var diyor. İş adamlığı titrini de kullanıyor
1: Evet.
0: bunu açıklamalarında. Ben orada bir şey durumu olduğunu düşünmüyorum. Aziz Başkan zaten benim
1: Limitim yok dedi yani mesela.
0: yani öyle dedi. Aziz Başkan da zaten ismi var, tecrübesi var, yılları var. Onun için benim dedi bir şeyler söylememe gerek yok diyor. Onun için iki taraf için de haksız bir şey söyleriz yani. Biri daha gerçekçi dersek doğru olmaz.
1: Peki, Fenerbahçe ile ilgili sorularınız olursa bana yazın. Oylama başladı demiştik. 35. başkan bu akşam belli olacak. Saat 17'de de oylama sona erecek değerli izleyenler. Yine gün içerisinde zaten oradan Çoban Stadyumu'ndan canlı bağlantıları ve son durumu da size aktaracağız. Başkan adaylarının oy kullandığı görüntüleri yine canlı olarak vereceğiz. Ama tabii saat kaçta oy kullanmaya gidecekler onu şu anda bilmiyoruz. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlarda yeni teknik direktör Vincenzo Italiano oldu. Dün bir imza töreni gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalar var. Onlar üzerine konuşacağız. Az önceki yayında Vincenzo Montella dedim. Umarım sene boyunca karıştırmam bunu diyeyim. Nasıl buldun yeni teknik direktörü?
0: Ya İtalyano gerçekten çok heyecanlı, çok hırslı.
1: Evet.
0: Çok ne
1: Futbola
0: diyeyim?
1: takıntılı dedi mesela
0: Evet.
1: dün Önder Özen basın
0: Evet.
1: toplantısında.
0: Zaten öyle adamlar başarılı olur. Yani Guardiola mesela, bildiğin hani hepimize çok, ben hani çok sevdiğim bir teknik adam tabii ki. Özellikle son dönemde Filistin'le ilgili açıklamaları da bizim kalbimize
1: Evet.
0: gerçekten merhem oldu. Şöyle söyleyeyim, Guardiola işte, yani basketboldan da örnek vereyim, Obradovic. Ya bu adamlar 15 saat 16 saat çalışan adamlar yani. Çok yani nerede baktığında teknik adamların içerisinde, özellikle mesela Saras işte. Ya
1: Evet.
0: bu isimler çok şey isimler yani, o sporla yatıp kalkan isimler. Çünkü çok kolay iş değil. İnovatif isimler. Şimdi Guardiola çok şey kattı. Klopp çok şey kattı. İşte Klopp her yerde söylüyor, düğüne bile gidemedim diyor ya. Yani işte
1: Evet.
0: 15-16 saat çalışmaktan
1: Vakit yok.
0: evet. Onun için İtalyano da böyle dişiyle tırnağıyla gelen, tabiri caizse, bir teknik adam.

0: Çok alt liglerden geldi. İzleyicilerimiz de kontrol edebilir geçmişini hocanın. Ve bir anda özellikle Fiorentina, işte Bologna aldığı kupalar var. Kaybettiği
1: takımları bir üst lige çıkarmasıyla özellikle biliniyor.
0: Yani dişiyle tırnağıyla sıfırdan geldi. Çok büyük futbolculuk geçmişiyle bir anda üst taraflara konmadı. Önemli bir emektar. Ben özellikle Fiorentina döneminde de Avrupa'da da başarılı oldu biliyorsun.
1: Evet.
0: Baktığında oyuncuları, yani yıldız oyuncuları da zaman zaman kendi takım içerisinde yönetebilen bir teknik adam. Hücum futbolu, çok riskli futbol oynattığı konuşuluyor. Çok adamla hücuma çıktı.
1: Evet.
0: Bu bizim ülkede yani çok gol yemediğin sürece ekmek yer. Çünkü insanlar çok...
1: Tam aradığımız.
0: Aynen aynen. Çok adamla hücuma çıkıp ön alan presi yapan, modern futbolu oynamaya çalışan, oynatmaya çalışan bir teknik adam. İtalyano bence doğru seçim. Güzel bir seçim ve aç bir teknik adam. Şöyle şimdi tamam, Fiorentina'da Avrupa kupalarını falan oynadı. İşte kupa aldı. Yerel kupalar aldı. Ama henüz bir büyük takım, Fiorentina'yı artık yani çok büyük takım sayamıyoruz Serie A'da. Daha büyük takımlar var. Yani Beşiktaş'ın Türkiye'deki seviyesiyle Fiorentina'nın Serie A'daki seviyesi bir
1: ama
0: değil.
1: Ama ligde öyle, ama mesela Avrupa kupalarında da
0: evet,
1: biz ilerleyemiyoruz, evet, ama onlar tabii ilerliyor.
0: Dolayısıyla şöyle toparlayayım. Yani onun içinde büyük takım tecrübesi ve 8 hocasıyla birlikte gelmesi de çok güzel.
1: Evet.
0: Yani yerli teknik adam istemiyorum ekibime dedi.
1: Öyle bir, bu da soru, bir duruştur. Soruldu. Evet, evet, yeterli bir ekibim var. Uzun yıllardır da onlarla çalışıyorum.
0: Bu da
1: dedi.
0: Bir duruş. Yani 8 kişiyle gelmesi de çok önemli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla artık bu saatten sonra hem camianın hem de yönetimin kesinlikle arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Şu olursa sıkıntı olur, onu da söyleyeyim Demet. Geldi, hemen böyle 5'te 5, 6-6 yapması beklenmemesi gerekiyor. Hocanın bir sistem oturtması beklenmesi gerekiyor. Ve hocanın da ayarlarıyla çok oynanmaması gerekiyor. Güvenilecek, arkasında durulacak. Ben bir yerlere getirebileceğini düşünüyorum. Avrupa'da da bir yerlere oynatabileceğini düşünüyorum. Taktiksel anlamda da çok başarılı, değerli bir teknik adam.
1: Biraz açıklamalarından bahsedeyim. Bu büyük takıma geldiğim için çok mutluyum. Saygı görmek ve çok önemli bir şey. Ben hem takımı hem de oyuncular konusunda çok hırslı bir teknik direktörüm dedi. Kendisine daha önce ismi anıldığı kulüpler de soruldu. Ama Beşiktaş'ın ilgisinin çok daha büyük olduğunu ve bu sebeple de tercihte etkili bir sebeplerden biri olduğunu da vurgu yapıyor. Takımın beklentileriyle benim hedeflerim aynı dedi. Yani takımın beklentisi şampiyon olmak, evet, aslında. Hoca da buna göre bir planlama yapacak belli ki.
0: Yani kesinlikle bir şekilde bir şeyleri oturtacak. Ama uzun süreli düşünülmesi gerekiyor. İlk sene, çünkü lig de sert yani. Bu lig, evet, dışarıdan göründüğü gibi de herkes küçümsedi biliyorsun geldiğinde.
1: Evet.
0: Büyük teknik adamlar çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Burada çok önemli teknik adamların hiçbir başarısının olmadığını biliyoruz ligde. Ricard var, Mancini var. Prandelli de geldi değil mi? Doğru mu hatırlıyorum Prandelli?
1: Geldi diye hatırlıyorum.
0: Galatasaray'a gelmişti diye hatırlıyorum.
1: Mourinho.
0: Ya da Spalletti'nin
1: ikisinden biri geldi. En çok küçümseyen bizim Mourinho muydu?
0: Evet, acaba? Mourinho, Jesus. Hepsi başarısız oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani buraya baktı, tabii İtalyan onlar kadar büyük bir kariyer değil. Ama İtalyan aç olması da bence önemli. Onun için de önemli bir şans burası. Burada Montella'da konuştuğunu
1: evet, çok
0: söylüyor.
1: Yakın arkadaş olduklarını tabii söyledi.
0: Şu bile olabilir yani. Türkiye'de başarılı olduktan sonra buradan tekrar Avrupa'ya gidebilir. Veyahut ne bileyim ileride bilemiyoruz ama milli, yani mesela Adana Demirspor'a geldi, milli takıma gitti şey Montella. Yani her şey açık. Doğru. Burada. Ülke bu anlamda önemli şeyler vaat ediyor. Bakalım ama transferler, Beşiktaş'ın yani kadrosunu bayağı bir güncellemesi gerekiyor. Yani.
1: Şimdi Önder Özen'e bu soruldu dün. O da 7 transfer yapmak istiyoruz. 6'sı yabancı, biri de Türk olacak şekilde. Türk oyuncu istiyoruz. Planlamamız bu. Hı-hı. Ama tabii bulamazsak 7 yabancıyla da devam edebiliriz dedi.
0: Yani işte orada kadroyu ya da belli kadroyu İtalyano üstüne koya koya geliştirecek. Ona göre bir oyun belirleyecek. Zaten hemen şeyi söyledi, çok doğru, hani bilinmeyen de bir şey değil. Hepimizin yaptığı bir şey. Ekip şu an tüm maçları izleyecek, tüm takımları analiz edecek dedi. Tabii kadrolar şeyi bilmiyor ama hoca. Bizim ligde her sene kadrolar sil baştan yapıldığını.
1: Evet.
0: Şimdi o geçmiş yapmış. İtalya'da öyle değil ya. 4-5 takviyeyle her sene gidiyor. Bizde 15 takviyeyle gidiliyor. Ama yine de Türkiye'de nasıl bir futbol oynandığını yardımcıları ona raporlayacaktır. Bu da çok önemli bir bakış açısı. Ben hocanın başarılı olacağını ama hocaya mutlaka sabredilmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Peki, şöyle Önder Özen'in açıklamalarına bir bakıyorum. Oyun kimliği katma ve rekabetçilik konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Dolmabahçe'de rakipleri ürkütecek bir takım olmalıyız. Şimdi Önder Özen buna çok vurgu yaptı. Evet. Yani yenilsek bile karşıdaki takım bizden korkmalı. Bu şekilde yenilmeliyiz dedi. Yani bu kadroyu kurmak için çabuk.

0: çabalayacaklar.
1: Kesinlikle tabii canım. Coşkulu bir taraftarı var Beşiktaş'ın. Taraftara da zaten çok uygun. Kendisi de söyledi. İtalyan'ın kendisi de söyledi. Taraftara çok uygun bir profil bence. Çok hırslı, hareketli, enerjik bir. Çok da medyaya da bence malzeme verecek bir hoca.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, kesinlikle. Ya içeride şöyle tabii çok hücum oynatan bir hoca. Bunu da oturttuğunda özellikle büyük takımlarda savunma geçişlerini iyi oturtursanız oradaki kritik oyuncuları bulabilirsiniz. Zamanında ilk sezon Galatasaray'ın Torreira ile yaptığı gibi. O savunma geçişlerini engellerseniz, yani kontra atak yemeği engellerseniz İtalyano tarzı hocaların oyun sistemi burada iş görebilir. Özellikle taraftar nezdinde çok kabul edilebilir. Bu anlamda Önder Özen de bunun altını çizmiş. Ve zaten hani hoca da takip ettiği bir hocadır. Bu anlamda önemli olan şimdi bu saatten sonra iyi bir kadro kurmak. Çünkü istediğiniz hocayı getirin, Guardiola'yı getirin. Uygun kadroyu kurmadığınız sürece hiçbir katkısı olamaz yani.
0: Peki kadroda nasıl bir değişim bekliyorsun?
1: Kadroda çok uzun yani. Programı bitiririz. Emin misin bu soruyu sormak istediğine?
0: Yani biraz daha özetleyerek gidebiliriz istersen.
1: Yani.
0: Mesela Semih mesela kalacak gibi Beşiktaş'ta duruyor. Böyle planlama olabilir.
1: Yani Semih'i bir şekilde kazanmak lazım.
0: Evet.
1: Ama Semih de kendini kazanmak isteyecek yani. Bu da bir gerçek. Semih önemli bir yetenek. Çok önemli bir oyuncu. Semih de kalacaksa, yani Semih gibi bir yerliniz varsa mesela oynatmanız gerekir bir şekilde. Bunu oturtmanız gerekir. İtalya'yı da gördü. Hocayla da işte o İtalya'da çalıştı. Hoca da İtalya'dan geliyor.
0: Evet.
1: Belki onun damarını bulabilir hoca. Ama birçok transfer lazım. Yani onu söylemek gerekiyor. Stopere lazım. Yani bek konusu. Kaleyi ne yapacaklar?
0: Öncelik kaleymiş bu arada.
1: Evet, kaleci alacaksın. Ersin'i daha, yani Ersin'i birinci kaleci düşünmüyorlar herhalde.
0: Yani Ersin zaten teknik direktör gelince kararını verecekti aslında. Onunla nasıl bir planlama, nasıl bir gelecek kurar bilmiyorum ama kalıp kalmak istemediğine bence bu hafta karar verir diye.
1: Yani yedek kalacaksa belki de gider Ersin.
0: Yani bence de.
1: Tartışılır mesela, ben Ersin'le devam edebilirdim. Yani yerli avantajını da oradan kullanabilirdim.
0: Evet.
1: Yani altyapıdan da çıkmış bir oyuncu. Biliyorsun Avrupa'da kadrolarında da önemli o. Ama tabii gelecek hoca kendisi daha iyi bilir.
0: Yine Türk oyuncular için şu noktaya geliyoruz. Önümüzdeki yıl birkaç hata yapıldığında direkt bütün oklar Ersin'i gösterecek.
1: Ya tabii o da var. Onu da belki istemiyor olabilir kulüp. Ama işte burada da biraz taraftarların kendilerini değiştirmeleri, update etmeleri gerekiyor. Yani bu insanlar robot değil. Herkes hata yapıyor. Dün mesela ATV'de yayınladığımız maçta Amerika-Almanya maçında Almanya'nın en kariyerli oyuncusu, takım kaptanı Kimi çıkarken 2-3 tane o kadar basit top kaptırdı ki.
0: Evet.
1: Yani şimdi kimse ıslıklamadı. Yani böyle bakmamız lazım biraz.
0: Peki. Beşiktaş'la ilgili bir de Ahmet Can'ı sormak isterim. Ajax'tan. Beşiktaş'ın gündeminde olan bir isimmiş iddiaya göre.
1: Yani Ahmet Can da hem yerli olması, hem genç, hem aç olması. Geçen sene çok iyi sezon geçirdi. Hollanda'da 3. oldular.
0: Evet.
1: O takım için 3. olmak çok büyük başarı. Ahmet Can çok iyi. Yani ayakları iyi, soğukkanlı. Çok özgüvenli, biliyorsun çok kötü bir sakatlık geçirdi. Olmasaydı çok daha yukarıda olurdu.
0: Evet.
1: Stopere göre de çabuk bir oyuncu. Bence iş yapar yani, büyük takım oyuncusu.
0: Peki Beşiktaş'ı da bitirelim değerli izleyenler. Milli takımımıza geçelim. Milli takımımızda dün oynanan karşılaşmanın özet görüntülerine bakacağız. Dün Miami'de Venezuela ile milli takımımız karşı karşıya geldi gece geç saatlerde. Takımımız maçı 2-1 kazandı. Bu karşılaşmanın önce bir özet görüntülerine bakalım. Sonrasında kadromuzu, grubumuzu, süremiz kalırsa ve maçı hepsini konuşacağız.
2: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza topu alarda gol.
3: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
2: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
3: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
2: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandığı arka direği Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa.

0: Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
1: İyi fırsattı milli takımımız adına.
0: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambolağını toparlardı, gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o
0: sonda,
1: şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus attı.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yarı alanımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ayrak kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Evet, Venezuela-Türkiye mücadelesinin özet görüntüleri bu şekildeydi. Maçı 2-1 kazandı milli takımımız. Birazdan tabii istatistiklere de bakarız ama kadro olarak sakat oyuncuları riske evet. etmek istemedi hoca. Evet. Deniz'i ileri uçta oynatmayı tercih etti. Kanatlarda İrfan ve Barış Alper Yılmaz vardı. Arda İsmail, Orkun orta sahası ile oynadık. Yine sakatlıkların durumunu ben bir hatırlatayım isterseniz izleyicilerimize. Hı-hı. Çünkü dün Vincenzo Montella da bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ne dediğini de okuyorum. 2 hafta yakın zamanımız var. Kondisyonu bulması gereken oyuncular var. Hakan Çağlanoğlu, Kerem, Kenan ve Arda. Arda için çok önemli yarım saat gördük. Ferdi Kadıoğlu da ufak sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık. İlk maça %100 olmasa bile %100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız. İfadeleri bu şekildeydi hocanın. Kenan zaten bireysel olarak salon çalışmalarında bulunuyor. Bir hafta var ilk maçımızın evet. başlamasına bakalım ama bir Venezuela maçını sorayım sana. İzleyebildiğimiz evet. kadarıyla nasıl Hı-hı. bir mini takım gördün?
3: Yani tabii favoriydik zaten.
2: Evet.
3: Daha çok pozisyonumuz var. Daha çok topla oynayan taraf bizdik.
2: Paraguay'a biraz benzediği için bu takımı seçtiklerini söyledi Vincenzo Montella. Belki sertlik olarak
3: doğru.
2: düşünülebilir.
3: Zaten Güney Amerika, iki tane Güney Amerika takımı. Herhalde iki sıra, yani Paraguay'ın iki sıra altında tamamlamış Venezuela. Puanları da çok büyük fark yok yani. Playoff'a giden takımdan 2 puan aşağıda tamamlamış Venezuela. Hatta yani 2 puan da olsa onlar da.
2: 6. Paraguay'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 7-8'lerde evet, de.
3: 8'de Venezuela.

0: Venezuela var.
1: Çok büyük de puan farkı yok aralarında. Baktığımızda ya tabii bu hazırlık maçı. Mesela dün Almanya Birleşik Devletler maçı da oldukça yavan bir maçtı. Yani sakatlık istemiyor kimse.
0: Tabii biraz daha çekinerek oynuyorlar.
1: Çekinerek oynuyorlar. Çok oyuncu değişikliği oluyor. Onun için tam ölçü değil. Mesela dün Almanya'ya baksan, Almanya'da hemen hemen hiç iyi futbol oynamadı. Birleşik Devletler ikinci derece rakip kaleye gidemedi neredeyse. İki tane uzaktan şut attı ki ikisi de iyi takım baktığımızda. Oradan da bir referans verdim ama biz yine fena değildik. Pozisyonlarımız vardı. Yunus Akgün'ün golü harikaydı. Müthiş bir gol attı gerçekten. Arda da yine iki asist, yani Yunus'un golü çok asist sayılmayabilir ama yine de orada gördü Yunus'u.
0: Ama Arda da öyle bir kullandı ki gerçekten. Tabii.
1: Muazzam.
0: Direkt çok kaleye doğru yani.
1: Neredeyse
0: gol attı. İş çok kolaylaştı. Barış Alper'e bir dokundu. Sonra rakip takım oyuncuları zaten ne oluyor diye anlamadan gol oldu. Evet.
1: Baktığımızda ama senin de altını çizdiğin gibi burada bence en kritik noktalar oyuncularımız. Yani ideal 11'imizde çıkamadık. Onun için çok da fazla yorum yapmanın anlamı yok bence maç için. Çünkü burada Kenan bizim en önemli ismimiz Arda ile birlikte. Hakan Çalhanoğlu yine en önemli 3 ismimiz var. Evet. Bütün oyuncularımız değerli ama işte Arda, Kenan, Hakan. Bu 3 oyuncumuz da tam randıman değil şu an. Ferdi bence yine en kritik. Şuraya 4. Ferdi'yi yazarım.
0: Evet.
1: Ferdi'nin de yani oynaması gerekiyor. Çünkü savunması çok kolay bir bek değil. Çok da iyi bir sezon geçirdi. Takımın da yılın oyuncusu oldu. İki ay mesela Romanya maçında çok etkiliydi biliyorsun. Golü de o attı. Baktığında o, özellikle geriden demarke çıkışları yaptığında hem iç koridorda hem de kenarda dış koridorda çok etkili bindirmeler yapabilen, şutu olan, çabuk, dayanıklı olan çok önemli bir oyuncu yani. Turnuvanın da önemli sol beklerinden biri bence Ferdi Kadıoğlu. Kerem Hoca'nın sistemi için çok önemli.
0: Evet.
1: Önemli baskısı noktasında.
0: Şimdi, bu hücum sistemi acaba, şimdi bazı şeyler de denedi hazırlık mücadelelerinde. Evet, belki sakatlık sebepli denemek durumunda kaldı ama performanslara da baktığında mesela Can Uzun iyiydi ilk maçta. Deniz bu maçta çok iyi diyemeyiz bence. Ama mini takımın asıl maçlarında acaba hücum hattında böyle değişiklikler olacak mı? Yoksa hep sence Kerem'i mi göreceğiz?
1: İşte Kerem'in
0: Kerem
1: durumu.
0: Barış.
1: Yani
0: Kerem'in durumu belirleyici olacak.
1: Kerem'in durumuna bakılacak. Bence öbür tarafta Barış oynayacak da. Yani ters kanatta. Normalde ileri üçlü normal şartlar altında Kenan, Kerem ve Barış Alper olur diye düşünüyorum. Ama tabii Kerem'de işte antrenman eksikliği, sakatlık. Onun yerine herhalde Deniz oynayacak. Onu denedi hoca.
0: Aslında çok büyük sakatlıkları yok oyuncularımızın ama bence yine de hazırlık maçında riske etmek istemediği için oynamadı. Bence haftaya hazır olacak hepsi diye
1: Yani umarım çok güzel olur bizim maçımızdan. Çünkü tam kadro çıkarsak Avustralya turnuvaya başlamak çok önemli biliyorsun. İlk maç çok önemli ve ilk maçlar hep zor olur. Yani Avustralya'ya karşı oynayacağımız karşılaşmada kazanmamız çok çok kritik. İyi başlamamız gerekiyor. Onun için de tam kadroya çıkmamız gerekiyor. En az şu saydığımız oyunculardan maksimum bir tanesini falan oynamamız lazım. Çünkü çok kritik isimler.
0: Rakiplerimize de bakınca ya Avustralya için direkt galibiyet yazdığım takımlardan biri ama senin de vurguladığın ilk maç olması biraz tedirgin edici olabilir.
1: Her zaman zordur biliyorsun. Evet. Nerede olursa olsun ilk maçlar çok zordur. Yani tabii Avustralya takımı da şöyle baktığımızda çok böyle hakim olduğumuz bir takım, yani kendi adıma konuşayım, çok hakim olduğum bir takım değil. Hazırlık maçlarına da bakmaya çalışıyorum neler
0: mesela
1: yapmışlar
0: diye. Mesela böyle baktığımda ben kadroyu incelediğimde özellikle yıldız oyuncu azlığı çok dikkatimi çekti. Böyle çok yakından tanıdığımız isimler yok mesela.
1: Evet, ancak tabii takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Yani biliyorsun bu anlamda bir arada oynama alışkanlığı da olan bir takım. Disiplinli bir takım, iyi savunma yapan, iyi kapanan, iyi kontrole çıkan bir takım. Tam bir takım oyunu. Bizde bence Birleşik Devletler dahil bizle kadro kalitesi olarak grubumuzda eşit bir takım yok. Yani bizim gerçekten
0: bence
1: çok önemli isimlerimiz var. Biz ama
0: tabii
1: isimlerle kazanılmıyor maçlar. Avustralya bence de yenebileceğimiz bir takım. Ama sert bir takım, agresif bir takım.
0: İyi kapanan bir takım. MLS'de oynayan çok fazla oyuncu var. Yani adaptasyon süreci onlar için çok büyük problem olmayacaktır.
1: Tabii.
0: Bence biz bunu adaptasyon sürecini ciddi şekilde yaşadık. Bu maçta da ben bunu hissettim.
1: Tabii kolay değil. Oradaki nem,
0: sıcaklık, saat farkı. Tabii. Her şey çok farklı.
1: Tabii tabii çok kolay değil. Bir de güneşin alnında oynuyorsun.
0: Tabii.
1: O senin şeyini çok değiştiriyor. Yani su molası 2 dakika öyle düşün.
0: Evet.
1: Baktığında Avustralya'nın böyle avantajı var ama bizim tabii Burada sadece bizi rakibin, işte Kosova maçında zorlandık biliyorsun. Hı. Rakibin sertliği, mücadele gücünün yüksek olması, çok disiplinli bir takım olması bizi biraz yorabilir ama ben onları yenebilecek güçte olduğumuza inanıyorum.
0: Grubun da en sert takımı Paraguay. Benzerlik var demiştik Venezuela'yla. Sert takımlara karşı nasıl önlem alınacak sence? Biz de mi bu şekilde oynayacağız acaba? Hı. Paraguay fiziksel anlamda da çünkü oldukça güçlü bir takım.
1: Evet, Paraguay hep zaten fizik olarak kuvvetli bir takım olmuştur. Hı hı. Ya orada da bizim tabii yeteneklerimiz var. Çok önemli isimlerimiz var. Bireysel özellikler çok önemli. Orada Kenan Yıldız gibi bir yıldız oyuncumuz var. Evet. Biliyorsun bu tip maç. Bir de Arda Güler çok çok iyi durumda. Sezonunda muazzam geçirdi. Şampiyonlar Ligi'de ödül aldı bence. Evet. Çok önemli bir ödül
0: çıkış
1: bu.
0: Çıkış yapan oyuncu.
1: Evet, kesinlikle. Ve bu şekilde devam ederse Ballon d'Or'a da zaten göz kırpacak. Gerçi 3 yıl önce de söylemiştim ben bu ekranlarda. Daha henüz kaç, 17 yaşında mıydı o zaman?
0: Evet.
1: Çok değerli bir isim. Burada evet biraz açmakta zorlanıyoruz kapalı savunmaları. Bu bir gerçek Demet. Ama tabii buna göre duran topları iyi kullanmak lazım. Duran top organizasyonlarını iyi kullanmak lazım. Sadece savunma yapan takımlar için önemli değil duran toplar. Sen rakip takımdan daha kuvvetli olsan da dün mesela hemen ilk duran topta Almanya golü buldu. Rakibin gardını düşürüyorsun. Rakip o kadar kapanmak zorunda kalmıyor. Açıldıkça bizim çünkü şöyle bir şeyimiz var. Açık takımlara karşı çok daha öldürücü bir takımız. Çünkü Kerem'in sprinti var. Kenan zaten birebir de hem evet. alana hem ayağa çok etkili bir oyuncu. Hakan çok iyi o geçiş toplarını atabiliyor. Arda bunları atabiliyor. Hı hı. Ferdi'nin çıkışları falan derken bir anda gördüğün gibi canavar bir takım evet. gibi bir takımız. Eğer rakip taraf boşluk bırakırsa bize, kapanan savunmalar noktasında özellikle yıldız oyuncularımızla bunu aşabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum.
0: Paraguay ile ilgili bir dipnot. Dünya Kupası'nda katıldıkları günü ülkede resmi tatil ilan etmişler biliyor musun?
1: Ne kadar
0: hırslı ve çılgın olduklarını buradan görüyoruz. Yani sadece senin de dediğin gibi kadro değil. Oradaki durum, hırs, mücadele. Yani bunu ne kadar istediklerini bence buradan da net şekilde anlayabiliriz değil mi?
1: Tabii tabii. O Güney Amerika için de biliyorsun onlar da futbola aşıklar zaten.
0: Evet.
1: Çok aşık bir kıta. Paraguay da onlardan biri.
0: Peki şimdi değerli izleyenler milli takımımızda noktalayalım. Bir Fenerbahçe'nin seçim gündemine tekrar geri dönelim. Canlı olarak da görüntüleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Tekrar bir Fenerbahçe demek istiyorum. Saat 10-12 geçe civarında oy verme işlemi başladı değerli izleyenler. Saat 17 gibi de sona erecek. Fenerbahçe'nin 35. başkanı bu akşam belli olacak. İki aday var, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Haftalardır zaten bu iki ismi bu ekranlarda sıklıkla konuşuyoruz. Neredeyse her gün bir yerde bir noktada bir konuşma gerçekleştirdiler. Birbirinden farklı stratejiler izlediklerini gördük. Özellikle Hakan Safi cephesinde çoğunlukla oyuncu ve transfer üzerinde yapılan açıklamalar vardı. Ama Aziz Yıldırım cephesine baktığımızda da orada daha çok birlik beraberlik çağrısına kulak verdik. Canlı şekilde Çobani Stadyumu'ndan seçimle ilgili görüntüler ekranlarınıza geliyor. Oy verme işlemi başladı demiştik. Ciddi bir kalabalık da var. Erken saatlerde oy kullanıp işini hemen hızlıca bitirmek isteyen kongre üyeleri de var gördüğümüz üzere. Sandıkları görüyorsunuz ekranda şu anda 28, 29, 30 numaralı sandıkla sıralar oluşmuş durumda. Daha henüz ilk bir saati tamamlamadık tabii ki seçim sürecinde. Ama yine de ciddi bir yoğunluk söz konusu. Başkan adayları acaba saat kaçta tabii gelip oy kullanacaklar onu da görüyoruz. Benim yine dikkatimi çeken noktalardan biri de yeni formaları giyen kongre üyelerinin orada bulunması. Yeni formalarla birlikte oy kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla. 44.741 bin üye oy kullanacak değerli izleyenler. Tabii tahmini beklenti 25 bin civarında. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bu görüntülerle birlikte Sabah Spor'u noktalıyoruz. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Hoşça kalın değerli izleyenler.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo.

0: Spor'un radyosu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 7 Haziran 1557. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki kalfalık eseri olan Tarihi Süleymaniye Camii ibadete ve ziyarete açıldı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Sepette bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Şey

artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda, Nihat, serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan. Mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.

0: iç sahası önce atsa topu çok güzel bir pozisyon oluyordu ama
1: bizim en fazla koşan oyuncumuz da Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
0: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio. Semih. Semih. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz duruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir santrfor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay ceza alanında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Çok out. Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazladan yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ne gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta. Ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonu.

0: sofrasında yoluna devam ediyor.
1: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenal. Matejovski. Grigera, Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.

0: hakem
1: kişi...
0: değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda, o değişiklik, evet, şansını.

0: Sion konunun ortası. Ve gol geliyor. İlaşin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontra atakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Aurelio.

0: mesaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor işte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit, koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet, Kazım, Tuncay, Sabri, yanında Hamit altın top, Aurelio, Hamit altın top, yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım, yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Kiraşil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio. Dakika 77, Arda, iyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii ki.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda, çok güzel. Arda, Tuncay geldi. Servet, Aurelio, Sabri, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri, Tuncay, Arda şimdi orta hazırlığında, yanında Kazım. Çek.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık, Hamit altın top, Sabri, orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım, Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller.

0: Kalece kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartın biraz sonra da gösterebilir. Vlašić çıkıyor. Gattes oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi servet.
1: Aman servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Oler. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest duruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kudowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Lüçek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Lüçek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Lüçek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit Altıntop. Hamit. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Yürü
0: Nihat. Nihat.
1: Gol.
0: Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finali.

0: yetişilmiş.
1: Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Jan Polak. Başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren.
1: Yani bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. Bir dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Grigera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart, ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

0: Kreutzfeldt niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart. Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkatler Kreutzfeldt'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maçı çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza, elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Güçlü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten. Ve top dışarıda. Önce direkt. İkinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre, çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric, bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i pası, Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgarno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar.

Milli takımımıza bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat, Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Kletikos'a kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi iyi noktaya. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

0: iki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasını Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük bir mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Platikos'a dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih Platikos'a. Semih Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir anda. Ha, üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. 3-1 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri Tüksel.
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin de Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı.

0: Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı, out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de, devam dedi Arda. Açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Lichescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası, Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor, offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu, sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı, ceza alanında tehlike. Isaac Terin 35. dakika, İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Agustinson'un asisti, sonrasında Terin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor, 2-0. 49. dakika, İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz, 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
2: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri, ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika, Burak Yılmaz girdi araya, Pogba ile mücadelesi, Dorukhan o noktada bıraktı, Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak'ın vuruşu gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yapıyor ve zirveye oturuyor.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu işgücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
0: Vakıf Leasing ekonomiden not sundu.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo, sporun radyosu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.

0: dünyası Kor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Haziran 1557 Mimar Sinan'ın İstanbul'daki kalfalık eseri olan Tarihi Süleymaniye Camii ibadete ve ziyarete açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türk'te bulacaksın.
1: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: canlı yayın.
1: Diyelim çünkü bugün Fenerbahçe'de büyük bir seçim heyecanı yaşanıyor. Saat 10 itibariyle oy verme işlemi başladı. Fenerbahçe 35. başkanını seçecek bugün. Hemen kameralarımızı şöyle Fenerbahçe'ye bir çevirelim. İbrahim Uslu ve Cem Pamiroğlu orada bizleri bekliyor. Oldukça da kalabalık bir görüntü var. Son sözü sana bırakalım İbrahim. Nasıl durumlar?
2: Teşekkürler Demet. Kadıköy'den mutlu pazarlar. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi.

0: Kobani Stadyumu'nda mesaiye devam ediyoruz. Fenerbahçe 35. başkanını seçecek. Yanımızda da Aspor yorumcusu Cem Pamiroğlu bulunuyor. Cem abi, Fenerbahçe 35. başkanını seçecek. Evet. İki başkan adayı da fazlasıyla iddialı. Kim seçilirse seçilsin, Fenerbahçe'ye yıldız yolu gözüktü. Sen nasıl bir seçim bekliyorsun?
1: Her şeyden önce pazartesi günü Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe camiası başkanı kim olursa olsun onun arkasında birleşecek. Bunu isimlerden bağımsız olarak şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe futbol takımının uzun seneler şampiyon olamamasının getirmiş olduğu 2024, 2025, 2026 seçimlerinden sonra da şampiyon olmak için iki başkan adayı da müthiş bir şekilde transfer vaatleri ve hoca vaatleriyle bugün sandığa geldi Fenerbahçe Genel Kurulu. Ben baktığımda dün de buradaydım. Genelde ortama baktığımda hakikaten çok katılım var. İki tarafında oyları herkesle konuştuğumda sanki kafa kafaya gibi bir durum söz konusu. İki başkan adayı da dün yapmış olduğu konuşmalarla hangi tarafa oy vermesini isteyecek olan genel kurul üyelerini nasıl ikna ettiğini bugün sandıkta göreceğiz. İki tarafında artıları ve eksileri var. Bunları değerlendirecek olan genel kurul üyeleri oy attıkları zaman bunların üzerinden kendilerine ilgili bir kriterler koyarak başkanını seçecek.
0: İki aday da oldukça iddialı. İki adayın da listesinde, daha doğrusu transfer listesinde birçok yıldız isim var. Fenerbahçe taraftarı heyecanlı. O sene bu sene mi diye sorular yöneltiliyor. Bu seçim sonrası Fenerbahçe'de şampiyonluk yürüyüşü başlar mı? Siz de camianın yüzlerinden birisiniz aslında.
1: Hakikaten herkesin beklentisi şampiyonluk ve bu şampiyonlukların da süre gelen bir şekle dönüşmesi. Bugün Fenerbahçe'nin özlemi olan Fenerbahçe şampiyonluğu herkesin en büyük beklentisi. Aslında tabii ki kongrelerin esas ana amacı seçilecek olan başkanın ve başkan adaylarının şampiyonluk yarışındaki vaatleri, herkese umut taşıyan görüşleri, söylemleriyle beraber plan, proje ve nasıl bir yol çizecekler, bu süreç nasıl olacak, bunlarla ilgili de görüşlerini de çok değer katıyor bu seçimlerde. Dün bunlarla ilgili başkan adayları konuşmalarını ve görüşlerini sundu bütün genel kurul üyelerine. Artık tamamen bugün sandıktan çıkacak olan başkanın arkasında bütün camianın, taraftarın birleşmesi olacak.
0: İki tarafında destekçileri var ama bir de tarafsız bir kesim de var kongre üyelerinde. Tarafsızları belirleyici noktalar ne olacak sence?
1: Taraftarların, evet, senin de ifade ettiğin gibi burada uzun zamandan beri bu seçimin Fenerbahçe camiasının nabzını tutan bir kişi olarak da sen de çok takip ediyorsun. Ben açıkçası camiadaki işte Hakan Bey ve Aziz Bey tarafındaki kişilerin dışında da en az onlar kadar da senin de ifade ettiğin gibi kararsız oyların olduğunu düşünüyorum. Ama bu sandıkta bu kararsız oyların ne tarafa yönleneceğini bence dünkü konuşmalarla önümüzdeki günlerde Fenerbahçe futbol takımı üzerinden devam eden bir seçim kongresi, bir mottosu oluştu. Bunun üzerinden herkes hareket edecek. Bakalım, göreceğiz sevgili İbrahim.
0: 44 bine, daha doğrusu 44 bin küsür oy kullanabilecek kongre üyesi, evet, var. Ama beklenti 25 bin oy gelmesi yönünde. Kongre üyelerinin bu katılımıyla ilgili neler söylersin? 25 bin kişi sence yeterli bir sayı mı?
1: Yeterli bir sayı. Üstüne çıkma ihtimali de kuvvetle muhtemel. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ne kadar önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu çok açık bir göstergesi. 49 bin, 45 bin bandında bir oy atma genel kurulun hakkı var bugün. Bunun üzerine gelecek olan kongre sayısı, kongrede oy kullanmak için isteye gelen insan sayısı 25-26 bin bandında konuşuluyor. Bu 25-26 bin kişinin atacağı oylar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önümüzdeki yıl bir yıllık başkanını belirleyecek. Tabii burada herkesin çok irdelediği şeyler var. Başkanını bir yılına seçecek. Ama önümüzdeki yıl Fenerbahçe futbol takımı özellikle şampiyon olduğu zaman muhakkak ki şampiyon yapan başkan da devam edecek görüşü de çok hakim. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmişteki yapmış oldukları, Sayın Hakan Safi'nin önümüzdeki sene yapacakları ve vaatleri, umutları, transferlerdeki özellikle isimleri koyması,

0: teknik direktörün ne şekilde olacağının ve Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili, şampiyonluğuyla ilgili umutları söylemesi iki tarafında tabii iddialı bir hale getiriyor. Genel kurul üyeleri bütün bunların hepsine bakarak bir karar verecek. Şimdi iki başkan adayında dediğim gibi yani artıları ve eksileri var. Tabii ki insanlar bu oylarını atarken işte camia ilişkileri, takımla ilişkiler, camianın beklentileri olan tutumlar nasıl olacak? Önümüzdeki süreçlerde camia, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının dışında bir sürü 9-10 tane branşta çok iddialı konumda ve hepsinde de şampiyonluklar yaşıyor. Bu sene de keza öyle. Ve bugün her şey gelip kilitleniyor. Fenerbahçe futbol takımının şampiyonsuzluğuna kilitleniyor. Dolayısıyla da bu kadar uzun süre Fenerbahçe camiasının şampiyonsuzluklarla bu süreci gelmesi ve arkasından da bu kadar çok önemli bir kitleyi, bu kadar çok kalabalık bir kitleyi peşinden sürüklemesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyüklüğündendir. Ve bugüne kadar baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin aşağı yukarı işte 24'ten beri 3. kongresi bu. Normalde olağan kongre 2027'de olması gerekiyordu.
1: Süre zarar veriyor mu Fenerbahçe'ye sürekli kongre olması?
0: Veriyor bence İbrahim. Ben de yakınlarımla, camianın içerisinde kişilerle konuştuğum zaman aldığım onlardan elektrik, Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri her sene şampiyonluk yarışında olmasına rağmen ve olamamanın getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı kongreye gitmesi kolay değil. Çünkü camia ister istemez savruluyor ve kutuplaşıyor. O gün başkan adayları kim varsa ocu bucu şucu gibi bir ayrımlarla, söylemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu da genel kurulda, kongrede oy atacak kişileri gerçekten çok rahatsız ediyor. Zaman zaman biz de gruplarımız var, arkadaşlarımız var. Uzun zamandan beri oradaki WhatsApp gruplarında olsun görüşüyoruz, konuşuyoruz. Herkes kendi içindeki özgür demokratik haklarıyla Hakan Bey de konuşan ve Aziz Bey de konuşan kişiler var. Ve bu grupların hepsi ister istemez tabii ki başkan adaylarının arkasında artılarını eksilerini değerlendirmek durumunda kalıyor ve hepsi de gruplarda bunları kendi görüşlerini yazıyorlar. Şimdi her sene bunları böyle yaşamak ve bu yaşananları camiaya mal etmek, arkasından şampiyon olamamanın getirmiş olduğu bir futbol takımının her sene yeniden yapılanması camianın savrulmasına ve istikrarlı olmamasına neden oluyor. Bu istikrarlı olmamak Fenerbahçe adına bugün artık istikrar haline geldi.
1: Bu adaptasyon süreci belki şampiyonlukta da negatif yönde etkiliyor.
0: İşte şampiyon olmayı çok arzu eden Fenerbahçe Spor Kulübü camiası, onun için de işte bu sene, her sene bu şeyler yapılıyor, kongreler yapılıyor. Çünkü Fenerbahçe, siz de biliyorsunuz ki Fenerbahçe futbol takımı bu camianın lokomotifi. Şampiyon olduğunuz zaman siz başarılısınız. Siz Fenerbahçe'nin bugüne kadar yapmış olduğu ne bileyim hatalar, günahlar hepsi örtülüyor. Keza bu şampiyonluklar hep böyledir. Kabahatleri de örter, sevapları da öne çıkarır. Dolayısıyla her şeyden önce sayısal olarak Fenerbahçe'nin geriye düştüğü, rakibinden geriye düştüğü şampiyonluk yarışında bir an evvel eşitleyip öne geçmek en büyük arzusu. Zaten bu kongreler, bu başkanlık seçimleri, bu vaatler, bu umutlar herkesi bu yönde devam etmesi için neden oluyor açıkçası.
1: Son iki soruyu da sağ içine dönerek yönelteceğim. Şimdi iki aday da birçok isim açıkladı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin başına yerli teknik adam mı gelmeli yoksa yabancı teknik adam mı? Bu konuda eski bir futbolcu olarak, camianın bir yüzü olarak sizin görüşünüz ne yönlidir?
0: Ya camianın şu anda tabii ki özellikle içinde olan iki tane çok önemli, hakikaten benim de çok sevdiğim iki tane isim çok öne çıkıyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. İkisi de çok başarılı profiller. İkisi de Fenerbahçe'ye gönülden hizmet eden kişiler. Geçmişte de bunları gösterdiler. Aslında yurt dışında da tabii ki çok değerli bakıldığında teknik adamlar var. Bunların kararını yönetim kurulu verecek ama benim şahsi fikrim şu veya bütün teknik adamları ben başarılı olarak adlandırıyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye gelen teknik adamlar başarılı ve iyi bir teknik adam oldukları için göreve geliyorlar. Bu teklifleri alıyorlar. Ben iki tane tabii ki bu takım arkadaşım, arkadaşlarım, hepsi kardeşlerim olan kişiler çok değerli. Bunların kararını bizim şahsi düşüncelerimizden daha çok yönetim kurulunun teveccühüyle olacak şey.

0: teşekkürler. Ben her türlü teknik adamın, yabancısı veyahut da Türk'ü, iyi teknik adam olsun, camiaya hakim olsun, futbol takımına hakim olsun ve bugün türbünlere hop oturup hop kaldıran bir oyun oynasın. Bir Fenerbahçe'nin o bizim yıllara kadar dayanan, geçmişten gelen, rakip alanda oynayan, işte gol krallıkları çıkaran, iyi futbol oynayan, galibiyet sayısı fazla olan, şampiyonlukları yaşayan ve bunları özleyen bir Fenerbahçe taraftarına bir teknik direktör lazım. Bu teknik direktörü de bugün seçilecek olan başkan ve yönetim karar verecek.
1: Şimdi her iki taraf destekçileriyle de sabahtan beri burada mesaideyiz. Mutlaka görüşlerini bizlere iletiyorlar. Şimdi iki başkan adayı da önemli futbolcuları açıkladı. Göreve geldiğimizde Fenerbahçe'miz olacak dediler ikisi de. Ama teknik adam net bir şekilde açıklanmıyor. Bu futbolcuları teknik adamlar istemezse diye Fenerbahçe taraftarının kafasında bir soru işareti var. Bu konudaki görüşün nedir?
0: Ya gelecek o şimdi. İki başkan adayında arkada çalışmış oldukları bir teknik futbol analiz ve futbol aklı olan birileri var. Bu muhakkak. Çünkü hiçbir başkan kendi kendine bir futbolcu üzerinden hareket edemez. Yani bir futbolcuyu transfer ederken muhakkak ki bunun arkasında bir futbol aklı vardır. Bu konuşulan isimlerdir. AB şıklarından birilerine gitmişlerdir. Bu isimler öyle dönüyordur. Benim düşüncem, şahsi düşüncem böyle. Gelecek olan teknik adam da zaten bu takımı biliyor. Zaten bu futbolcuları biliyor ve zaten Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını, Fenerbahçe'nin gerek Avrupa Kupalarında gerekse Türkiye Liglerinde oynamış oldukları oyuna hakim olan kişiler gelecek. Bunlar yani bugün belki yurt dışından gelen bir teknik adam demek değildir ki Fenerbahçe'yi hiç tanımıyor, Türkiye Liglerini hiç bilmiyor değil. Artık bugün dijitalleşmiş ortamda, bu internet ortamında ve de futbolun içerisindeki bütün teknik adamlar dünyadaki bütün futbola çok hakim insanlar. Yani o şu kadar sene çalışmamış, bu kadar sene Fenerbahçe'de olmamış veyahut da Fenerbahçe'yi tanımıyor, yurt dışında işte orada çalışmış ama biliyor mu hangi oyuncu? Bunların hepsi çok afaki sorular. Çünkü bunları artık herkes çok rahatlıkla ulaşabiliyor ve bu analitik ve analiz bilgilerine de çok rahatlıkla sahip olabiliyor. Ve bunlar, buraya gelecek olan teknik adamlar bunların hepsine hakim olarak gelecekler ve bilgi dahilinde gelecekler. Yani bu teklifi alacağım. Yani bugün belki de konuşmuş oldukları AB şıkkındaki teknik adamlar, bunların hepsi çalışıyorlar şu anda Fenerbahçe'yi. Belki de gelecek olan tekliflerle başlayacak olan işe teklif edilen teknik adamların arkasındaki onların da analizcileri, onların da ekipleri Fenerbahçe'yi çalışıyor. Yani kısacası ez cümle, Fenerbahçe'ye gelecek olan teknik direktör ilk defa almış olduğu teknik direktörlük oradaki ünvanıyla Fenerbahçe'nin futbolcusuyla, takımıyla karşılaşmayacak, bir bilgi sahibi olarak gelmiş olacak.
1: Cem abi çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Evet Demet, Fenerbahçe'de seçim mesaisi devam ediyor. Sandıklar saat 10 itibariyle açıldı. Oy kullanma işlemi yoğun bir şekilde sürüyor ve oy verme işlemi bitene kadar da bu yoğunun devam etmesi öngörülüyor. Çünkü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda seçimi takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: İbrahim Uslu çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Cem Pamiroğlu'na da aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Değerli yorumları için seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor ve 17 itibariyle de bitmiş olacak. Gün içerisinde de tüm yayınlarımızda canlı olarak görüntüleri de ekranlarınıza getiriyor olacağız. Milli takımımıza geçelim. Artık Dünya Kupası'na çok az bir süre kaldı ve son oynadığımız hazırlık maçı da dün Venezuela'ya karşı Miami'de oldu. Ve milli takımımız bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın özet görüntüleri ile devam edelim.
3: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza, topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
4: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada

0: Dakika 44 Arda topu başında. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambol anı topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o
0: koşuyoruz.
1: Son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Kontenas da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ya kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90. Hakan kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Bu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve oyunculardan Yunus Akgün ile İsmail Yüksek A-Spor özel açıklamalarda bulundu.
3: Abbiamo bisogno di fare più di questa sera per fare bene la prima partita.
4: Aslında Venezuela rekabet yüzdesi çok yüksek bir takım olduğunu biliyorduk. Hani kazanınca tabii ki hepimiz mutluyuz ama maç esnasında gördüğümüz şeyler arasında da hani maç devamlılığını getirebilmek, o performansın devamlılığını getirmek çok daha önem kazanıyor Dünya Kupası'nda. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi hani böyle bir galip geldiğinizde tabii ki de mutlusunuz. Hani tabii ki de sonuç bizi çok etkilemezdi ama performansımızda notlarımızı aldık. Bugün de sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim bizim neler ve sorumluluklarımız her zaman yüksek. O yüzden biliyoruz ki ülkemizi temsil ederken yüreğimizle her zaman sahada olmak zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Ve biliyorsunuz ki futbolda belki de bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Herkese kendini tanıtabilirsin futbol aracılığıyla. O yüzden ne kadar önemli bir sorumluluğa sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası'nda da elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
5: Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir yolculuğumuz vardı. Gerçekten saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu. Ama daha iyi gidiyoruz. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimiz hoca bize söylemişti. Sert rakip, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test oldu. Neler yaptık, neler yapamadık, bunların analizini ne yapacağız? Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Dünya Kupası'nda milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir aile ortamımız var. Hocamız geldiğinden beri bunu çok iyi sağladı. Bu da bizi başarıya götürüyor. Montella hocadan sonra iyi bir başarı yakaladık. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes çok istekli, çok keyifli. Sezon sonu olmasına rağmen sanki sezon başlamış gibi herkes çok istekli.

0: da sahaya yansıyacaktır inşallah. Dediğim gibi hedefimiz yüksek, kadromuz, kalitemiz çok güçlü. Bunu farkındayız, beklentinin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah.
1: İyi bir heyecanımız var. Yani tarif edilemez bir duygu. Dünya Kupası 24 yıl sonra bu gurur. Bize işe denk gelmesi çok büyük bir gurur. Bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Hazırlık kampımızın iki maçını galip olarak kapatmak güzel bir moral. Yani moralli olarak Dünya Kupası'na başlayacağız. Ama bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Özellikle bugün sahip içinde verdiğimiz performans bence bu takıma mücadele anlamında yakışmayan bir mücadeleydi. Çok daha iyi oynayabilir, çok daha sağlam, çok daha güçlü olabilirdik sahip içinde. Çünkü yaptığımız top kayıplarından dolayı fazla pozisyon verdik arkada ve fazla da kontratak yedik. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çok daha iyi takımlarla oynayabileceğiz çünkü Dünya Kupası'na. Ve yani daha da konsantrasyonumuz yüksek olması gerekiyor saha içinde. Kendi az önce içeride yani bazı şeyler söylenmez ama az önce içeride kendi öz eleştirimizi de yaptık takım içerisinde. Çok daha güçlü, çok daha sağlam olmamız gerektiğini söyledik. İnşallah bu maçtan gereken dersleri çıkartıp Dünya Kupası'na çok daha güçlü bir şekilde başlayacağız, hazırlanacağız. Takım içinde çok inanılmaz bir arkadaşlık var, sevgi, saygı var. Bu da en sahaya da yansıdığını düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda eğlenceli anlar da yaşıyoruz. Bazen ciddiyetten kopuyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse. Hocanın bence bu konuda inanılmaz büyük bir katkısı var. Takıma gencinden büyüğüne, gencinden yaşlısına inanılmaz bir saygısı var. Herkesin birbirine saygısı var. Bu da sahaya gerçekten yansıyor bence. Artık Dünya Kupası'ndayız. İnşallah bu aramızdaki sevgi saygı orada da sahaya yansıtır ve ülkemize güzel bir turnuva izletiriz.
2: Oyuncularımızın maç sonu yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz. Sırada Zeki Çelik ve Ozan Kabak var.
3: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir anda bugün kaptanlık pazumanı taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Güzel bir anda benim.
4: Zeki.
3: Böyle yaklaşıyorum ama bunları atmam lazım. İnşallah Dünya Kupası'nda bir tane tıklarım. Ki o zamanlar 4-5 yaşındaydım ama çok hatırlamıyorum tabii ki. Sonradan hep özetleri izledik. Çok güzel duygular yaşattılar bizi. İnşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz bu.
4: Akşam anlamışsınız, tam akşam olacak. Zaten burası da sıcak, orası da sıcak olacak. Hiç sıkıntı yok yani. Her türlü şartlara alışıp en iyi performansımızı göstermemiz lazım. Ülkemizler katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için insanlar bizi öyle görüyor yurt dışından. Ben de böyle olacağına inanıyorum.
5: Ozan, 24 senedir katılmıyoruz. Belki ondan dolayı biraz göz ardı ediliyor olabiliriz. Ama herkes bizim kalitemizin farkında bence. Umarım çok güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası öncesi son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki. Ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz. Analiz edeceğiz ve Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
4: Hazır mıyız sizce?
3: Hazırız. %100 hazırız.
5: Ya kesinlikle hazırız tabii ki. Hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor tabii ki. Hem zemin iyi değildi. Rakip çok sert oynuyordu. Ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir. Buna inanıyorum ben. Turnuvalarda ilk maç çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. 3 puan zaten çok çok önemli. Umarım çok güzel bir maç geçiririz. 3 puanla başlarız turnuvaya. Ondan sonra da çok güzel şekilde devam eder her şey.
2: Milli takım haberlerimizin ardından bir bağlantıyla yayınımıza devam edelim değerli izleyenler. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Kendisiyle birlikte hem milli takımımızı hem de Tour de France'ı konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Nasılsınız?
6: Merhaba Demet. Hoş bulduk. İyi pazarlar diliyorum herkese. Hepinize de kolay gelsin. Stüdyoda ve rejide. İyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Marmaris'teyim. Muğla'nın güzel ilçelerinden biri olan Marmaris'te çok güzel bir organizasyon var bugün Demet. Hı hı. Onun için dünden beri Marmaris'teyim. Benim de evime fazla uzak değil biliyorsun balkona. 30 kilometre kadar uzaklıkta
2: olduğu için. Ne kadar güzel bir yerde eviniz.
6: Evet. Onun için dünden beri buraya geldim işte. Bu organizasyonda takip ediyoruz. Şimdi onun hakkında da bilgiler vereceğim kısaca.
2: Peki.
6: Onu seninle de konuşmaya başlayacağız.
2: Peki. Tour de France'da Marmaris etabı nasıl geçiyor? Bunu sorarak başlayayım.
6: Şimdi ben bu organizasyonun amacını anlatayım. Tour de France markasını hepimiz biliyoruz. Dünyanın en büyük bisiklet organizasyonu. Bütün dünyada bir aydan fazla süre boyunca insanlar her yaz bu turu takip ediyorlar. ve Tour de France hakikaten o milyonlarca insanı ekran başına toplayan çok prestijli bir tur. İşte Tour de France markası bütün dünyada yine böyle iki günlük eventler düzenliyor, etaplar düzenliyor. Bu etaplara amatör sporcular katılıyor demek. Ve bu amatör sporcular işte bu Tour de France'ın böyle hani hafif tadını alıyorlar. Hem de Tour de France kendi reklamını tabii ki bütün dünyada yapmış oluyor tur öncesinde. Marmaris'te bu etap ilk kez düzenleniyor. Ve gerçekten çok güzel. Muğla Valiliği'nin koordinasyonunda Muğla ilinin valiliğe bağlı bütün birimleri, belediyeler falan herkes çok büyük katkıda bulunuyorlar. İşte İl Spor Gençlik Müdürlüğü ve güvenlik birimleri, Marmaris Belediyesi, herkes aynı Türkiye turunda olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı Türkiye turunda olduğu gibi yine çok büyük bir özveriyle bu tura, Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyorlar. Çok güzel yollardan geçti bisikletçiler. Bir kısa parkur bisiklet yarışı var, bir de uzun parkur var. İkisinin startı aynı anda veriliyor ama kısa parkurda olanlar daha önce finişe varıyorlar. Çok güzel görüntüler vardı bugün gerçekten. Yarış biraz önce sonuçlandı ve ödül törenini bekliyoruz. Bu tur inşallah önümüzdeki yıllarda da sürekli yapılacak gibi duruyor.
2: Parkur bölümleri nasıldı? Zorlu bölümler var mıydı?
6: Çok zorlu bölümler vardı. Bisikletçiler böyle yüksek dağ tırmanışları vardı, inişler vardı. Muğla bölgesini biliyorsun ve özellikle Datça yolu üzerinde çok güzel parkurlar var, inişli çıkışlı.
2: Ama manzaralar
6: hep güzel. Datça Yarımadası'nda zaten manzaradan bol hiçbir şey yok. Böyle dolaşıp bir tur atıp böyle geliyorlar Marmaris'e ve finişe varıyorlar bisikletçiler. Hakikaten yine Türkiye'nin, Marmaris'in, bölgemizin, Muğla'nın çok güzel reklamı oldu. Ayrıca bisiklet severler için de bence çok güzel bir organizasyon bu, event bu. Bisiklet severler bu yarışı izleyerek kendileri de bunun zevkine varıyorlar. Şimdi artık herhalde herkes Tour de France'ı bekleyecek ve daha bir şekilde Tour de France yarışını seyredecek.
2: Harika, güzel görüntüler de var. Teşekkür ederiz bu bilgilendirme için. Milli takımımıza geçmek istiyorum. Milli takımımız dün Venezuela ile karşı karşıya geldi. Hazırlık karşılaşması Miami'de oynandı. Bu maçı kazandık. Tıpkı ilk hazırlık mücadelemiz gibi. Nasıl bir maçtı, izleyebildiniz mi? Önce bunu da bir başlayayım. Sorularım var.
6: Evet, tabii biraz uykulu şekilde izlemeye çalıştım. Evet. Ama izledim karşılaşmayı. Şöyle, Kuzey Makedonya karşılaşmasında biz daha istekli ve arzuluyduk. Bu karşılaşmada hani İsrail Yüksek'in yaptığı öz eleştiri bağlamında biraz hani milli takımımızdaki oyuncular konsantrasyon kaybı yaşamış gibi
2: duruyorlardı. Adaptasyonla ilgili belki bir problem olmuş belki olabilir de, belki hava de, durumu, kıta.
6: Belki de hava durumu, jet lag falan bunların etkisi olmuş olabilir. Ama şu bir gerçek, milli takımımızda her halükarda ne olursa olsun maçı alacak çapta oyuncularımız var. Bu çok güzel bir şey. Milli takımımız sürekli son zamanlarda maçlarını kazanıyor. Toplam üst üste galibiyet sayısı 8'e çıktı yanılmıyorsam. Dolayısıyla milli takımımız dün böyle hani vasat olarak nitelendirebileceğimiz bir maçın ardından bile kazanmayı başardı ki Güney Amerika futbolunu hepimiz biliyoruz. Coşkulu bir futbol, işte Venezuela'yı da gördük. Onlar da özellikle bizi yaptıkları toplarla zor durumda bıraktılar. Ama milli takımımızın o kadar kaliteli oyuncuları var ki, hatta Ferdi ve Kenan kadroda da yoktular. Milli takımımızın ilk 11 oyuncusu. Buna rağmen milli takımımız sahaya çıkan kadrosuyla ilk 11 olsun, daha sonra girenler olsun, karşılaşmayı çevirmesini ve kazanmasını bildi. Bu özgüven zaten en önemli unsurlardan biri futbolda. Dolayısıyla milli takımımızın özgüveni çok yüksek. Bizim maçımızdan önce yine ATV'de yayınlandı Almanya-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Ki Amerika Birleşik Devletleri bizim gruptaki son rakibimiz.
2: Evet.
6: Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ben yenebileceğimizi gördüm. Almanya dün ilk yarıda biraz Amerika karşısında zorlansa da ikinci yarıda vites yükselterek karşılaşmayı 2-1 kazandı. Hatta ikinci golü Leroy Sané attı. Dolayısıyla ben 3 maçımızdan da gerçekten umutluyum. Çok daha motive şekilde ve iklime ve artık saat şartlarına alışmış bir şekilde milli takımımız Kanada'da ilk karşılaşmasına çıkacak Avustralya karşısına. Ben grup birinciliği bekliyorum. Ama en kötü hadi ikincilik olsun ama üçüncülük asla düşünmüyorum ve

0: Ben 5-6 maçta bekliyorum milli takımımızdan. Yani 3 tane grup maçı, ondan sonra son 12 ve son 16 turu minimum bekliyorum.
1: Evet.
0: Milli takımımız bize bu umudu kesinlikle veriyor. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bunu da dün akşam zaten izlediğimiz karşılaşmada gördük.
1: Maçlarda özellikle Vincenzo Montella'nın kadro tercihi ne olacak, bunu çok merak ediyorum. Çünkü hazırlık mücadeleleri çok fazla sinyal vermedi bize. Burada oynanan mücadelede daha rotasyonlu, daha denemeye yönelik bir kadro vardı. Yine dün oynanan maçta da farklı tercihler gördük. Deniz Gülüleri uçta gördük. Savunma hattı farklıydı. Ama resmi maçlarımızda daha bambaşka bir kadro mu görürüz acaba? Alışık olduğumuz kadro daha doğrusu.
0: Tabii ki alışık olduğumuz kilit kadromuzu resmi maçlarda göreceğiz. Vincenzo Montella'yı da anlamak lazım. Elinde 26 çok değerli oyuncu var. Hadi bunlardan 3'ü kaleci, 23 çok değerli oyuncu var. Ve bunlardan bazılarının ne yapacağını görmek istiyor. Hem de takımla alışmalarını sağlamak istiyor. Dolayısıyla bu son iki hazırlık maçında değişik denemeler yapması, değişik oyuncuları oynatması normal. Ama yine kilit oyunculardan bazıları iki karşılaşmada da oynadılar. İlk olarak Avustralya karşısına çıktığımızda yine milli takımımızın o alışılmış kadrosu, iskelet kadrosu sahada yer alacaktır. Ben fazla bir hani sürpriz olacağını, değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Tam hazır şekilde Avustralya karşısına çıkacağımızı düşünüyorum.
1: Sakatlıklarla ilgili Montella'nın yaptığı açıklama vardı dün. Kondisyonu bulması gereken oyuncularımız var. Hakan, Kenan, Kerem ve Arda Güler. Arda için de çok önemli bir yarım saat gördük oynanan maçta. Ferdi Kadıoğlu ufak bir sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık dedi. İlk maçı evet. %100 olmasa bile %100'e yakın bir kadroyla sahada olacaklarını söyledi. Çok ciddi sakatlıklarımız yok ama riske de etmek istemiyor Montella.
0: Tabii riske de etmek istemiyor. İşte Ferdi ile Kenan dün akşam kadroda yoktular dediğim gibi. Bunun dışında da bazı oyuncularımız sonradan oyuna girdi. Fazla zorlanmadılar. Dolayısıyla Avustralya maçına %100'e yakın bir şekilde çıkacaklardır. Zaten şimdi karşılaşmaya daha bir haftalık bir süre var. O bir haftalık sürede futbolcular daha da iyileşeceklerdir. Ve antrenmanlar da devam edecek. Dolayısıyla çok daha hazırlı şekilde bu Avustralya maçına çıkacağız diye düşünüyorum. Ben aynı Montella ile aynı fikirdeyim.
1: Peki şimdi dün oynadığımız Venezuela takımı Paraguay'la biraz benzerlik gösteriyor. Bu yüzden evet. Venezuela'yı seçtiklerini de söyledi Vincenzo Montella. Peki Paraguay'a karşı hangi noktalara daha çok dikkat etmeliyiz? Venezuela'yı da görmüşken, çünkü fiziksel anlamda sert bir takım, grubun da en sert takımı aynı zamanda.
0: Şimdi Demet, Güney Amerika futbolu kendine ait özelliklere sahip bir futbol.
1: Evet.
0: Bir kere hem futbolcularda hem de taraftarlarda çok büyük bir coşku vardır her zaman Güney Amerika futbolunda. Dolayısıyla Paraguaylı futbolcular da mutlaka bu turnuvada çok coşkulu şekilde oynayacaklardır. Ama ben benim en çok güvendiğim bizim milli takımımızda kadromuzun inanılmaz kalitesi. Yani bugün dünyada ben milli takımımızı kadro olarak, yani bireysel yetenek olarak dünyadaki sayılı takımlardan biri olarak görüyorum. Dolayısıyla Paraguay karşısında bizim eğer üstünde futbolcularımız gerçek oyunlarını oynarlarsa, Paraguay ne kadar coşkulu olursa olsun bizim takımımız karşılaşmada favoridir. Dolayısıyla Paraguay tabii ki bizi zorlayabilir bu bağlamda, ki dün Venezuela'da baskı yaparak, top kaparak bizi zorladı. Ama milli takımımız resmi maçlarda çok daha konsantre bir şekilde sahaya çıkacaktır. Ve bu dün akşamki maçtan çok farklı bir oyun oynayacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi ilk sabah yayın yayınlarımızda da bahsetmiştim. Şimdi siz coşkuyla gelecekler dediniz Paraguay için. Dünya Kupası'na katıldıkları günü de ülkede resmi tatil ilan etmişler. Ne kadar evet. önemsediklerini buradan anlayabiliyoruz evet, sanırım evet. değil mi?
0: Kesinlikle Demet. Zaten biliyorsun Dünya Kupası'na Güney Amerika'dan 10 tane takım oynuyor elemelerde.
1: Evet.
0: Bunlardan 7'sinin Dünya Kupası'na gitme ihtimali var. 6'sı direkt, birisi de işte uluslararası playoff oynayarak gitme şansı elde ediyor. Ama katıldıklarında da işte o Güney Amerika'nın verdiği o halkların özellikle coşkulu hali
1: evet.
0: Böyle yansıyor ve söylediğim gibi resmi tatil ilan etmişler.

0: Dünya Kupası'na gitmek onlar için ne kadar büyük bir olay, bunu göstermişler.
1: Şimdi böyle teknik direktörlerin açıklamalarına baktığımda da Paraguay'da teknik direktör Gustavo Alfaro şöyle bir cümle kullanmış. Grubun bence en zayıf halkası biziz demiş. Siz buna katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum.
0: Bilmiyorum, biraz ben de katılmıyorum. Yani ben bizim grubu dengeli görüyorum.
1: Taktik
0: ve
1: mi yapıyor?
0: Olabilir tabii ki yani. Biraz nasılsa bunlar kendilerine güvenmiyorlar falan dedirtip karşımıza çıkmayı düşünüyor olabilirler. Ben bizim takımımızı diğer takımlardan kalite olarak daha yüksek görüyorum. Kesinlikle hem Amerika'dan hem Avustralya'dan hem Paraguay'dan. Ama tabii ki futbol sadece bireysel yetenek, kalite değil. Bir de mücadele var, koşmak var. Dolayısıyla biz bunları hepsini bir araya getirdiğinizde bizi yenecek takım bizim grubumuzda ben kesinlikle görmüyorum. Onun için bütün maçları çok ciddiye almak ve full konsantrasyonla oynamak gerekir diye düşünüyorum. Ben valla liderlikten emin gibiyim ama dengeli bir grup olduğunu da söylemeliyiz. Yani biz hafif üste geliyoruz ama dengeli bir grup olduğunu da söylemeliyiz.
1: İlk maçımıza bir haftalık bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta pazar günü sabaha karşı sabah saatlerinde 7'de oynanacak.
0: 7'de oynanacak.
1: Avustralya mücadelesi. Bu takımı da konuşalım isterseniz. Benim de yine bu takımda da dikkatimi çeken noktalardan biri çok fazla adaptasyon süreci yaşamayacak olmaları. Çünkü takım içerisinde kadroda MLS'de oynayan çok fazla oyuncu var.
0: Evet, zaten Avustralya milli takımı çok oyuncusu yurt dışında oynuyorlar. Senin söylediğin gibi MLS'de Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giyen oyuncular. En azından iklime, hava şartlarına ve saat farkına alışıklar. Yani saat farkı yaşamıyorlar orada zaten bulundukları için. Dolayısıyla Avustralya milli takımı ama baktığında kadrosuna öyle kaldırüstü oyuncular. Yani benim tanıdığım böyle kaldırüstü oyuncular yok. Dolayısıyla takım oyunu oynamaya çalışan ve yine çok koşup mücadeleyle bir şeyler yapmaya çalışan bir takım Avustralya. Ben çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama hep söylediğim gibi son santrasyondan bir an bile yapmamak lazım. Kalitemizi de bu konsantrasyon üzerine ekledik ve herhangi bir sorun yaşayacağımız Avustralya karşısında da sanmıyorum ki ilk rakibimiz onlar olacak Kanada'da.
1: Evet.
0: Orada da hava şartları daha uygun olacak sanırım Vancouver'da. Hı hı. Maçı oynayacağımız gün. Hatta San Francisco, biz bir de biliyorsun Demet, onu da söyleyelim. Geçen gün ben bir paylaşım yapmıştım. Bizim taraftarlarımız, Türkiye'deki taraftarlarımız tabii ki şikayetçi, işte 5'te 6'da 7'de maç mı olur falan diye, ama baktığımızda milli takımımız orada akşam 7, 8 ve 9'da oynayacak. Dolayısıyla hani çok sıcaklarda oynamayacaklar. Futbolcularımız açısından bence bu çok elverişli bir durum. Biraz da iyi tarafından, yani bardağın dolu tarafından bakmak lazım.
1: Tabii 3'te 4'te de olabilirdi bence.
0: Tabii ki.
1: Daha kötü saatlerde var benim gördüğüm.
0: Dün bizim karşılaşmamız işte oranın saatiyle akşam 6'da oynandı. Evet. Ona rağmen güneş vardı. Almanya daha erken oynadı. Bayağı sıcakta oynadı. Chicago'nun sıcağında 30 dereceden fazla sıcaklık vardı Chicago'da. Hı hı. Gündüz vakti. Dolayısıyla bizim akşam saatlerinde oynayacak olmamız orada bence bizim futbolcularımız açısından da bir avantaj diye düşünüyorum ben.
1: Peki kısaca bir Amerika'yı da sormak istiyorum. Grubumuzda diğer rakibimiz. Amerika ile ilgili neler söylersiniz?
0: Şimdi Amerika'nın bence tek silahı Demet Pulisic. Dün akşam da Almanya karşısında en etkili futbolcusu Amerika Birleşik Devletleri takımının Pulisic'ti. Gerçekten hani Avrupa'dan da tanıdığımız, Almanya'da yıllarca forma giymişti. Çeşitli Avrupa takımlarında, İngiltere'de forma giymiş. Gerçekten kaliteli iyi bir oyuncu. Hı hı. Ama tek bir oyuncu ne yapabilir bütün takıma? Onu dün akşam da gördük. Almanya kazandı yani biraz vites yükseltince. Bizde polis işçilerden çok daha fazlası.
1: Evet.
0: Yani say bitmiyor gerçekten. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten geçen sene oynadığımız hazırlık maçı da hatırlarsan mağlup etmiştik. Oraya maç yapmaya gitmiştik Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen yaz. Ve orada da Amerika'yı yenmiştik. Tabii başlarında Pochettino gibi çok deneyimli ve Avrupa futbolunu çok iyi tanıyan bir teknik direktör var. Onu da yabana atmamak lazım ama takımın çapası maddesi bence bizim altımızda. Dolayısıyla Amerika'nın önünde görüyorum ben takımımızı.
1: Şimdi çok uzun zamandır resmi maç yapmamaları bizim için avantaj olabilir mi diye soracağım. Çünkü direkt katıldılar zaten Dünya Kupası'na.
0: Evet.
1: En sonda Gold Cup'ta 7 Temmuz 2025'te bir resmi maça çıkmışlar. Sonrasındaki maçlar hazırlık maçı.
0: Evet, işte Dünya

0: En büyük dezavantajlarından biri de bu. Resmi maç oynamıyorlar ve hep hazırlık maçlarıyla bu büyük turnuvaya hazırlanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri takımı da ev sahibi olarak tabii ki hep hazırlık maçlarıyla bu süreci geçirdi. Tabii hazırlık maçlarında da her maça çok konsantre olamıyorsun. Maçın kalibresi düşük olduğu için.
1: Tabii.
0: Şimdi bakalım onlar ne kadar konsantre olabilecekler grup maçlarında. Bunu oynayınca onları da göreceğiz.
1: Peki, teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese Marmaris'ten selamlar. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz. Bağlantımızı bitirdik değerli izleyenler. Şimdi Dünya Kupası'nı çoğunlukla konuştuk tabii. Ligimize tekrar bir geri dönelim. Çünkü Beşiktaş'ta da sıcak gündemler var ki teknik direktörü belli oldu Beşiktaş'ın. Vincenzo Italiano'yla anlaşma sağlandı. Dün de bir imza töreni düzenlendi. Bu imza töreninde yeni teknik direktör neler söylemiş, nasıl açıklamalar yapmış bakalım.
2: Voglio ringraziare il presidente, il direttore perché
3: ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana, hani takımım benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerine beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut. Dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. Hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor.
1: İtalya'da faaliyet gösteren Corriere dello Sport'un muhabiri Stefano Brunetti, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu A Spor'a anlattı.
4: In these years in Bologna played with 4-2-3-1 formation.
5: Vincenzo Italiano genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Ancak zaman zaman 4-3-3'e de geçiş yapabiliyor. Hücum futbolunu seven, proaktif ve cesur bir teknik adam. Kanat oyuncularını yoğun şekilde kullanıyor ve genç futbolculara güveniyor. Jonathan Rowe gibi genç isimlerden önemli katkılar aldı. Ayrıca Kanada'dan İtalya'ya dönen Federico Bernardeschi'nin yeniden çıkış yakalamasında da önemli rol oynadı. Bir diğer önemli özelliği ise Avrupa kupalarıyla lig maçlarının iç içe geçtiği yoğun fikstürlere alışkın olması. Fiorentina'da olduğu gibi Bologna'da da takımını 3 günde bir maç temposuna hazırladı. Bu tecrübe Türkiye'de Beşiktaş için oldukça değerli olabilir. Aynı zamanda oyuncu tercihleri ve kadro seçimleri konusunda oldukça sürprizlere açık bir teknik direktör. Bu sezon boyunca tam 107 farklı ilk 11 tercihi yaptı. Türkiye'deki macerası son derece heyecan verici olacak. Çünkü Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Ayrıca milyonlarca taraftarın desteklediği bir kulüpte Bologna'dakinden daha fazla kupa kazanma fırsatı bulabilir. Bugün Vincenzo Italiano dünyanın en yüksek maaş alan İtalyan teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor. İtalya'da birçok futbol sever onun kariyerini yakından takip etmeye devam edecek. Özellikle Bologna taraftarları için o kulübe yarım asır sonra İtalya Kupası'nı kazandıran teknik direktör olarak her zaman özel bir yerde olacak. Bu nedenle Bologna'daki birçok insan yeni görevinde de Vincenzo Italiano'ya destek vermeyi sürdürecektir.
1: Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden biri de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve ABD'de dün hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Maçı kaybetti. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakacağız. Sonrasında kısa bir ara, saat başında da buradayız.
6: İlk düdük, maç başlıyor. Birleşik Devletler Almanya'yı konuk ediyor. 4 kişilik bir baraj. Kimmich de şimdi topun başında. Sane de bıraktı. Kimmich arkaya kesti. Kafa, toparlarda gol. Over sattı. Erken gol. Skor 1-0 oluyor. Birleşik Devletler karşısında Almanya öne geçiyor. Havertz de golü buldu Almanya. Ama Kimmich harika kullandı serbest vuruşu. Bir kez daha izliyoruz. Müthiş. Aldı, at dedi. Havertz'in kafasına attı topu. O da şöyle bir dokundu. Topu filelerle buluşturdu. Kimmich. Oo, müthiş bir pas Sane. Sol çizgi. Sane çevirdi içeriye. Toparlarda gol. Gözler hakemde. Maza hayır diyor. O top çıktı diyor. Yeniden izliyoruz. havalara giden bu top gol değeri kazanmıyor. Tillman, Pulisic, Pulisic topla birlikte gidiyor. Şimdi sol tarafa, Balogun sol tarafa çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Bauman da çıktı, dokunamadı. Etkili geldi.

Geçen pası Leroy Sané topla buluştu. Uzaklaştırılan top kaleye doğru. Priest. Dakika 37. Pulisic korneri kullandı. Defans kafayla uzaklaştırdı. Genişle bir vuruş. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak bir gol.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
4: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
5: Hani bizim başka şansımız yok.
6: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
7: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
8: Karaya kısa.
7: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
9: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
10: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
11: Hayal bize lükse, biz umuda aşığız.
12: Keşke elimden bir şey gelse.
0: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
13: Opet

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 7 Haziran 1557 Mimar Sinan'ın İstanbul'daki kalfalık eseri olan tarihi Süleymaniye Camii ibadete ve ziyarete açıldı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: A Spor Radyo.

0: yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.
1: Yaşasın hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. İkinci saat dilimimize giriş yapıyoruz. Bir saat boyunca yine gündemdeki gelişmelere bakacağız. Bağlantılarımız ağırlıklı da ilerleyeceğiz aynı zamanda. Milli takımımızla başlayalım mı? Çünkü artık Dünya Kupası heyecanımıza, bizim için ilk maçımıza sadece bir hafta kaldı. Hazırlık mücadelelerimizi oynadık. Dün itibariyle de bitti. Son olarak dün Miami'de Venezuela ile karşı karşıya geldi milli takımımız. Bu mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı bir hatırlayalım bakalım nasıl oynadık.
2: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza, topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
3: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
2: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
3: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
2: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
3: İyi fırsattı milli takımımız adına.
2: Dakika 44, Arda Dom'un başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambol anı, topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
3: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
2: Herkes
3: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
2: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
3: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama evet. Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
2: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
3: Mükemmel bir gol.
2: Yunus Akgün.
3: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
2: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
3: Şimdi iyi çıkalım.
2: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlar.
3: Ayrak kalkmadı mı?
2: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
1: Venezuela ile oynanan hazırlık mücadelesi sonrasında teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu ve seviyesi yüksek bir maç oldu dedi.
4: Para una partita di intensità per 95 minuti.
5: Yani zorlayıcı bir maç oldu. Seviyesi çok yüksek bir maç oldu diye düşünüyorum. Rakip gerçekten hani Güney Amerikalı olduğunu gösterdi sahada. Onlar biraz hani biliyorsunuz kurnazlıklar da hani bilinirler rakip Güney Amerikalı takımları. Ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Blokların arasındaki mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik bu maçta. Ki bunu hani gelecekte olan ki maçlarda da çok ihtiyacımız olacak. Sakatlıklarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Hani Kerem bugün birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı. Ama riske girmek istemedim açıkçası. Hakan keza o şekilde birkaç dakika fazladan oynatabildik. Ama tabii objektif olmak gerekirse hani bu futbolcuların şu anda hani 95 dakikayı

0: performans olarak çıkartmaları çok zor. O yüzden adım adım ilerlememiz lazım onlarla da. Çok açık bir maç oldu aslında. Yani çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu, hani blok arasındaki mesafeler demiştim ya, işte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz zamanla. Ve Zeki'ye gelmek gerekirse de evet, çok önemli bir performans sergiledi bugün kaptanlık pazı bandıyla. Kendisi için çok mutluyum açıkçası. Sonrasında kaptanımız Hakan Çağlanoğlu girdi maça, biliyorsunuz, ve o oynadığında hani sanki bir mıknatıs varmış gibi, bütün toplar onu çekiyormuş gibi bir performans sergiliyor. O yüzden gerçekten ikisi için de çok mutluyum. Avustralya'yı gördüm. Neredeyse tüm maçı gördüm. Hatta dün onu seyrettik. Farklı özellikleri barındıran takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz kendi oyunumuzu, kendi performansımızı artırarak kendi oyunlarımızı sergilememiz gerekiyor sahaya çıktığımızda. Hava sıcak, evet, hepimiz biliyoruz ama futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor ve bizim arkamızda duran bir ekibimiz var. Futbolcuların hidrasyonu olsun, beslenmesi olsun, dinlenmesi olsun, onları takip eden. O yüzden herkes yoğun bir şekilde çalışıyor bu şartlara tabii ki de adapte olabilmek için. Dünya Kupası herkes için yorucudur, sadece bizim için değil. Hani bu böyle bir organizasyon, mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. O yüzden burada çok fazla böyle bahanelere de hani şimdiden sığınmanın hiçbir manası yok. Yani çünkü öyle bir bahane üretemezsiniz. Milli takım burası. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundasınız.
1: Karşılaşmanın ardından Ersun Yanal da Venezuela maçını değerlendirdi. İyi işler yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu söyledi.
2: Rakipler çok sert. Özellikle bu çağda, bu dönemdeki rakiplerin hepsi yüksek mücadele gücüyle oynayacaklar. Alanı daraltacaklar, hızlı çıkacaklar, sizi geriye çabuk koşturacaklar. Önde çok iyi işler yapabilecek aslında bir kadroya sahibiz. Yaratıcı oyuncularımız var. Biz de sertleşebiliyoruz. Umarım tabii futbol aklı her zaman da oyuncuların takımdaşlığının içinden o futbol aklı daha özgürce çıkacak. Çünkü takım olmayı çok iyi başardılar. Başta ben Hakan Çağlanoğlu olmak üzere ki bütün yaş gruplarında oynadı. Yabancı kökenli bir oyuncu. Yani Almanya kökenli bir oyuncu ama bütün yaş gruplarında oynadı. İyi kaptanlık yapıyor. Ve takımı iyi toparladılar. Hocalarıyla birlikte iyi takımdaşlık kurdular dediği gibi Yunus'un. Bence bizim yarı final ve çeyrek finale gideceğimiz yolda özellikle İspanya, Brezilya, Almanya, İngiltere, Portekiz gibi takımlardan uzak kalırsak ve onları çeyrek final, yarı final gibi yerlerde yakalarsak, yani bizim takımımızın bugünkü bu mücadele gücü ve azmiyle alternatifleriyle iyi olacağını düşünüyorum. Tek dezavantaj bu. Çünkü biz Vancouver'da oynayacağız. Phoenix'e gireceğiz. Uzun bir yolculuk. Döneceğiz oradan Los Angeles'a gideceğiz. Tekrar Phoenix'e döneceğiz. Gidiş gelişler çok uzun. Burası çok büyük bir coğrafya. Özellikle bu büyük coğrafyada maalesef bu gidiş gelişler Meksika, Kanada ve Amerika. Amerika'nın içi zaten her uçuş 2-3 saatten önce değil. 4 saat, 5 saatlik uçuşlar var.
1: Milli takımımızın dün oynadığı Venezuela karşılaşması ve sonrasında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. Bu mücadeleyi biraz değerlendirelim kiminle birlikte. Rea Kapsal bizlerle beraber olacak. Kendisiyle milli takımımızın dünkü karşılaşmasını ve son durumu konuşacağız. Hoş geldiniz. Günaydın. İyi hafta sonları. Nasılsınız?
3: İyi, nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin.
1: İyiyim, evet. Ben de çok teşekkür ederim. Hemen hızlıca milli takımımızla başlayalım. Dünkü karşılaşmayı 2-1 kazandık. Nasıl bir görüntü verdi milli takım size?
3: Önce tabii tebrik etmek gerekir. Kuzey Makedonya maçından sonra tekrar Venezuela'ya da 2-1 yenilmesi. Moral, motivasyon açısından Dünya Kupası artık çok az bir süre kala. Bu açıdan önemliydi. Ben bir yayına bağlandığımda da şöyle başlamak istiyorum Demet. Yani şuraya bir değinmek gerekir. Yani Türk milli takımı, bizim milli takımımızın iki tane oyun anlayışı olması gerekir bu turnuvada. Yani birincisi zayıf takımlara karşı, bir de güçlü takımlara karşı. Zayıf takımlara karşı birinci birçok parametre varsa tabii yani set ucumudur, işte duran top organizasyondur vesaire vesaire, ama en önemlisi pres anlayışımızın güçlü

0: olması gerekir. Zayıf takımlara karşı.
1: Evet.
0: Ve güçlü takımlara karşı en büyük özellik, evet, savunmada kompakt durmak, yine duran top gibi birçok parametre olabilir. Orada da en önemli şey hücum geçişini doğru yapmamız gerekir. Ya bu turnuva boyunca özellikle bu fast food turnuvalarda gün gün geçildiğinde, özellikle her maça ayrı ayrı oyun anlayışıyla, dediğim gibi hem zayıf hem de güçlü takımlara karşı bunu oturtmamız gerekir. Yani bir oyun yapısı oturtup bu dengeyi oluşturmamız gerekir sahada. Mutlaka Montella'da bunu görmüştür. Çünkü dün mesela Montella'da değindi ve başarılı bir teknik adam, milli takıma geldiğinden beri fark yarattı. Dün maçtan sonra mesela çıkan analiz net iki tane bir şey vardı. Biz çok rahat hücumdan savunmaya geçiş yedik. Biri gol oldu, bir de offside'dan biliyorsun demet verilmedi. Yani özellikle bu kadar geniş alanda ve takım boyu stoperlerle santrafor arasında uzadığında, merkez stoper ve bek stoper arasına ciddi rakip koşucu oyuncuları soktuğu zaman sıkıntı yaşadı. Yani bu anlamda buna dikkat etmemiz gerekir. Ve de özellikle tam Montella ve ekibi, uzman bir ekibe sahip, mutlaka bunu değerlendirecektir. Çünkü milli maçlarda özellikle bireysel yetenekler çok fark yaratıyor. Dün de biz mesela, hep söylüyorum ben, anlar değil ara anlar. Ara anlar kaliteli oyuncuların, işte dün çıktı iki tane oyuncumuz fark yarattı. Ve de aynı şekilde Dünya Kupası'nda da özellikle bu yeri geldiğinde temposuz maçlarda o anlık ara anlık performanslar çok önemli. Bunun için dün yediğimiz mesela ilk golde bir savunmacı olarak dedim ya, Montella ekibi bunu düzeltecektir. Yani orada Abdülkerim Bardakçı'nın yönlendirme, temas ve sabır. Yani birebir oyunda içe değil yönlendirme, orada dışarı doğru yönlendirse hem de temas hem de sabırı daha böyle doğru olurdu. Bunları mutlaka Abdülkerim Bardakçı gibi diğer oyuncuları, yani sırf onun için söylemiyorum ama bütün savunma oyuncuları için söylüyorum, buna dikkat etmek gerekir. Ama esas yani bir teknik adam olarak Montella şansı, mesela dün o kadar mesela çok fazla biz yani çok tehdit edecek bir takımla oynamadık işin gerçeği Venezuela. Yani çok fazla biz istediğimiz tarzda böyle ucundan savunmaya geçemedik. Ama geçemediğimiz zamanlarda da az geldiler, orada gol buldular. Şimdi burada bir şey var teknik adam olarak, çok şanslı Montella. Ortaya çıkandan bir teknik adam korkmaz, çıkmayandan korkar. Dün çıktık net bir şekilde, bir hafta var ilk resmi maçı oynamamıza. Yani en temel bir parametrelerden biri, top kaptırıldığında mutlaka daha doğru reaksiyon verip daha doğru savunma paratını almamız gerekir. Yani hücumdan savunmaya daha doğru geçmemiz gerekir.
1: Şimdi savunma üzerinden gittiniz. Kadro ile ilgili isterseniz biraz savunma üzerinde konuşalım. Dün Ozan Abdülkerim ikilisini stoperde kullandı ama çoğunlukla resmi maçlarda biz Meri Abdülkerim ikilisine alışkınız. Bu anlamda Ozan'ın performansını nasıl değerlendirirsiniz ve turnuvada böyle farklılıklar savunma hattında bekliyor musunuz?
0: Ben büyük olasılıkla Meri ile Abdülkerim Bardakçı olarak bekliyorum. Yani daha Abdülkerim Bardakçı top tekniği, yüksek oyun görüşü, iyi bir oyuncu zaten. Galatasaray'ın milli takımdan bildiğimiz. Daha da Meri, daha baktığımızda daha birebir de güçlü, fizik kalitesiyle duran toplarda etkili bir oyuncu. Ozan da o dönemde iyi bir sezon geçirdi. Duran toptan goller attı. O da mesela her oynadığı maçta üzerine de koyuyor. Onu da söylemek gerekir. Ama genelde merkezin iyi olması gerek. Niye biliyor musun Demet? Şimdi şöyle bak, şuradan girelim. Biz Şampiyonlar Ligi bir finali seyrettik değil mi? Paris Saint Germain, Arsenal. Sen de seyretmişsindir. İşte Arsenal şimdi genelde şu Dünya Kupası'na bunun yansıyacağını düşünüyorum. Mutlaka Montella ve ekibi yani bunu tahlil etmiştir. Şimdi bizim seyrettiğimiz finalde evet orta sahalar çok önemliydi. Kompakt savunma çok önemli. Stoperler, yani ben de milli takımın stoper performansı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki orta sahalarda ama en önemli, şimdi Mikel Arteta oyuncu değişikliklere baktığımızda, bunu milli takıma, çünkü dün de gördüğüm için söylüyorum ve milli takıma da aynı şekilde bunun doğru bir şekilde yansıması olması gerektiğini inandığım için söylüyorum. Mesela Mikel Arteta oyuncu değişikliklerini kimle yaptı genelde? Trossard'la değil mi? Belçikalı oyuncu sol kanatta, sen de çok iyi biliyorsun, ve Saka'yla İngiltere milli takımı. Yani burada artık günümüz oyunlarda orada bir kompakt Paris Saint Germain'e karşı bir savunma yaptılar. Yani oyuncular o kadar yani sırf beklerini kovalamadı Paris Saint Germain'i. Yani iki tane beki kovalayayım, edeyim, Eşref Hakimi, Mendes'i falan değil. Genelde pas koridorlarını kapattı. O iç koridorlarda doğru bir pozisyon aldı. O pasın geçiş yerlerini kapattı ve de çok koştular. Aynı zamanda kademe bile yaptı bu iki oyuncu ve dikkat et, oyuncu değişikliği Mikel Arteta da bunun üzerinden yaptı. Yani ben bunu niye söylüyorum? Bizim özellikle kenarda oynayacak iki oyuncumuz, Kenan ve Barış Alper gibi görünüyor. Mutlaka Barış Alper'in zaten Galatasaray'da çok başarılı böyle bir

0: gün orada kaldım. Çıplak gözle seyrettiğimde maçları. Montella buna dikkat ediyor. Yani oyun felsefesiyle oyuncu profillerinin demek birbirine yakın olması gerekir. Sizin oyun felsefeniz ayrı, oyuncu profiller ayrı olmamalı. Aynı şekilde oyun felsefeniz bir kere bir saha içi formasyon dizilişi varsa o oyuncu dizilişlerine uygun profiller olması gerekir. Hangi takımda hangi özellikleri var, hangi takımın neresine o güçsüz yere o balyoza ineceksiniz, o çatlağı bulacaksınız ve ne yapacaksınız, nasıl gol atacaksınız, nasıl gol yemeyeceksiniz. Bununla ilgili dizilişiniz ne olacak, üçlü mü, dörtlü mü olacak, bunu doğru bir şekilde Montella her maça ayrı ayrı doğru bir şekilde bu oyun planını uyguladığını söylemek gerekir. Bu konuda tebrik de etmek gerekir Montella'yı. Yani ben ucunda evet dediğiniz çizgilerde kim oynaması bu maçın önemine bağlı. Bizden daha zayıf takımlara karşı daha set uyumu oynayacak oyuncularla daha böyle top tekniği yerden kaliteli oyun bilgisi yorumu iyi oyuncularla oynamamız gerektiğini yine eğer bizden daha güçlü takımlara karşı da daha hızlı geçişlerle oyun yani özellikle hücum geçişlerini doğru yapmamız gerekir. Burada da referans alacağımız çok kısa şunu söyleyeyim. Grupta iki tane İspanya maçı oynadık örnektir. İlk maç Konya'daki maçta çok öne çıktık, pres yaptık. Öyle bir karşı tarafın oyun bilgisi doğru düzeni olan bir takıma karşı fark ettik. Ama ne yaptık ikinci İspanya maçında? Onlara bıraktık. Beşli bir savunma, dengeli, sabırlı oynadık. Yapıyı ve dengeyi doğru kurunca da 2-2 berabere kaldık. Yani bunun için mutlaka az önce söylediğim gibi yani Montella rakibe oyun felsefesine göre doğru hangi oyuncularla oynayacağını zaten geçmişte çok doğru bize gösterdi. Bu şekilde de ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi ilk maçımıza bir haftalık bir süre kaldı. İki hazırlık maçını da izledikten sonra grup için öngörünüzü de almak isterim.
0: Şimdi bu hazırlık maçları net buraya referans olmaz. Evet. Bu moral motivasyon. Bazı oyuncuları görmek olur. Mesela az önce senin söylediğin gibi mesela Deniz Porto'da iyi bir sezon geçirdi. Şampiyon oldu baktığımızda parolüyle. Yeri geldiğinde onu da kullanılabilir. Bir set ucumda bağlantı oyuncusu. Çünkü onun arka sırtında iç koridorları kullanmak gerekir. Dün de bunu söyledim. Yani futbol baktığımızda sahayı böyle dikey aldığımızda 5 tane koridor oluşur. Bu 2-3 dördüncü koridorlar özellikle Deniz gibi oyuncular bağlantıya geldiğinde Kuzey Okadaya maçında da geldi ikili oyunlara. Arkasını doğru bir şekilde kullanmak gerekir. Sette de etkili bir oyuncu. Tabii ki eksikleri var ama ileride kumaşı çok iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Milli takıma ve bana göre Porto'da ve Avrupa'da da iyi işler yapacak. Ama ben büyük olsa yine de Kenan iyileşirse Kenan'la oynayacağını düşünüyorum. Maça başlayacağını sonraki bölümlerde hamle oyuncusu olarak değerlendir. Ben bu maçların hangi anlamda referans alırız demek. Yani iki maçta galip gelmek önemli. Moral motivasyon önemli. Bazı oyuncuları gördü. Bazı oyuncuların hazır olup olmadığını, takıma uyumu, adaptasyonu bu açıdan önemli. Ama Dünya Kupası grup maçları sen de biliyorsun. Oradaki atmosfer, oradaki hedef çok farklı olacak. Zorluk seviyesi de çok çok yüksek. Bu yani dünyadaki hepimizin bildiği gibi en büyük organizasyon. Telafisi olmayan bu Facebook turnuvalarda mutlaka yani bu maçlar referans alınacak gibi değil. Esas orada daha farklı oyunlar, daha güçlü oyunlar, daha güçlü mücadeleler de bizim milli takım mutlaka yapacaktır.
1: Peki milli takımı noktalayalım. Şöyle Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Seçim gündemi tabii ki. Saat 10 itibariyle oy verme işlemi başlamıştı. 17'ye kadar da devam edecek. Dün önemli açıklamalarda bulundu iki başkan adayı da. Tabii birbirinden oldukça farklı profilde açıklamalar yapıyorlar. Hakan Safiye bölümü daha çok transferler üzerine. Aziz Yıldırım'sa biraz daha birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Dünkü açıklamaların ardından bugünün nasıl geçmesini bekliyorsunuz?
0: Ya ben tabii kim kazanır onu yani onu tahmin edemiyorum tabii. Yani kimse Fenerbahçe için ayrısı olsun deriz seçildikten sonra. Ama ben teknik anlamda şöyle bir baktığımda iki tane başkana. Mesela Hakan Bey evet daha böyle çok heyecanlı o heyecanı yansıtıyor teknik anlamda ama doğru bir yapılanma yapması gerekir. Mesela Meri istiyor.
1: Evet.
0: Şimdi Şikrin derse Meri isteyebilirsin demek. Ama şimdi zaten Şikrin açık alanda. Şimdi Fenerbahçe'nin büyük takımlarının en büyük özelliği nedir? Oyunun inisiyatifini eline alır değil mi? İnisiyatif ne demek? Topa sahip olursun. Ön alanda pres yaparsın. Pres yaparken de ne yaparsın? Orta sahaya kadar stoperlerini çıkartırsın. Bu açlık alanı özellikle rakip hücum ettiğinde çünkü oradaki savunma şekli farklıdır. Yani açık alan savunması aynı şekilde derinlemesine beklemek, kompakt bir savunma yapmak ayrı ve bu kompakt savunmaya hücum etmek farklıdır. Şimdi Fenerbahçe genelde oynayacağı maçlarda Fenerbahçe'ye top bırakılacak, orta sahaya kadar stoperler çıkacak. Merit bir kere sol ayaklı değil, Skriniar'da sağ ayaklı ve açık alanda ağır bir oyuncu. Merit

0: kötü bir oyuncu değil, yanlış anlamasınlar. İyi bir lider, çok iyi bir futbolcu, çok iyi bir profesyonel. Ben de çok seviyorum. Yani ama şimdi oraya bir solak hem top tekniği yüksek ve atletizm olan bir oyuncu almanız gerekir özellikle. Şimdi Osterwolde'nin pozisyon bilgisi kötü, kafa hakimiyeti kötü, top tekniği kötü, katılıyorum. Bir tek şey var, ne yapıyor? Şifreleri tamamlamak için açık alanda hızlı oyuncu değil mi demek? Evet. Yakalıyor koşucu oyuncuları. Yani bir tek artısı o. Ve de onun faydasını Fenerbahçe gördü. Evet, pozisyon hatasından goller değildi ama yani Osterwolde'yi ararsınız. Bak yani o oynar diye demiyorum. Yani buna özellikle Fenerbahçe'nin mesela Hakan Bey bunlara dikkat etmesi gerekir. Yani birbirine, yani bir oyuncu, biri tamamlayıcı, biri belirleyici olur. Yani futbol sahada ikili oyunların oynandığı bir oyun hepimizin bildiği gibi. Buradaki oyuncular böyle olması gerekir. Mesela yine Hakan Çağnaoğlu, evet. Enes ve Gündüz'ü, Kante var, İsmail var. Şimdi o profile 3 aşağı 5 yukarı yakın ama hepsi birbirinden ayrı oyuncu. Hakan özellikle ne oynuyor Inter'de? 3-5-2'nin özellikle üçlünün birinde derin orta saha oyun kurucusu oynuyor değil mi? Hı hı. Mesela Barella oynuyor, Mkhitaryan oynuyor falan 8 numaralarda. O daha derin oyun kurucu oynuyor. Şimdi oyun kurucu tabii ki perspektife eldeki oyuncuları, Fenerbahçeli oyuncuların Hakan iyi. Ama siz burayı açmanız gerekir. Kante aynı mesela muadilde oyuncu yanlış bir transfer yaptı zaten geçen yönetim Saadettin Bey. Bir şey buluyorsanız onu yollayın. Yani mesela burayı bir açarsınız, Hakan'ı öyle alırsınız. Bu oyuncu topluluğuna alması doğru değil. Yani bunlara gibi gibi dikkat etmesi gerekir. Hakan Bey'in iyi niyetle, evet o da bir şeyler yapmak istiyor. Herkes görüyor. Bakalım hayırlısı. Ama Aziz Bey'le ilgili de tabii futbol aklı diyor. Oğuz Çetin evet olabilir. Aziz Bey'in fikri bakalım o neresinde futbolun. Yani futbol evet de yorumlamak etmek yani şimdi ayrı futbol dünyasını takip etmek, şimdi Oğuz Çetin'den son 10-15 sene önce belki takım o zaman Gaziantep Büyükşehir Belediye vardı. Tepebülür'de çalıştı. Sonra başarısı oldu, ayrıldı. Yani eğitim dairesinde çalıştı. Şimdi ayrı oyuncu seçmek, oyuncu gözü, o da Aziz Bey çok söylendi diye biz de yayınlarda Ender Bilgin ben olsun çok dile getirdik. Yani futbol aklı, futbol aklı, Ali Koç başkan kendi 2 senedir, 3 senedir hep dile getiriyoruz. Evet. Bunun üzerine bir futbol aklı kurmak istiyor. Onu da bekleyip görmek gerekir. Yani onlar futbolun neresinde? Yani ben Fenerbahçe üzerinde genel bir şey söyleyeyim. Ben bunu anlamış değilim. Tabii ki oranın senelerdir oynamış, formasını giymiş ama bilgili, donanımlı, güncel takip eden dünya futbolunu, Avrupa değil, dünya futbolundaki gelişmeler, oyuncuları takip eden tabii ki insanlar gelmeli. Ama yalnız bu bizim çocuğumuz, şu veya bu diye hani genelde ben diyorum ya, Fenerbahçe üzerinden genel bir yorum yapıyorum. Bunların yeterliliğine bakarsın. Yeterli mi değil mi? Bunu da bekleyip Aziz Bey seçildikten sonra göreceğiz. Hem Aziz Bey hem Hakan Bey'e de başarılar dilerim.
1: Biraz da tabii teknik direktörün de bu transferlere karar vermesi gerekiyor. O anlamda iki başkan adayı da bu konuya çok ağırlık vermedi. Yani gündeme getirmedi.
0: Bak çok güzel bir şey söylüyorsun. Şimdi geçmişte de Ali Bey'in iyi niyetle ve büyük paralar verdi. Sonra 80 milyon euroyu bağışladı kulübe. Evet, en büyük sıkıntıları zaten bu. Yani ne biliyor musun? Yani düzene göre, saha içindeki oyuna göre oyuncu ve düzene göre scouting yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de alalım yıldız olsun vesaire falan. Bunlar 2000 yılı öncesi falan yani kullanılan artık terimler, futbol anlayışları. Senin söylediğin gibi antrenör gelecek, antrenör felsefesi ne istiyor? Bu yani hangi oyuncu profilleri istiyor? Günümüz oyuncusu ne istiyor? İlla hızlı oyuncularla. Ya toptan hızlı bir şey yok ki. Mühim olan oyun bilgisi, tekniği. Yani ortada atletizm olsun şöyle böyle. Sen de yakından takip ediyorsun. Barcelona efsane bir kadrosu var. Pep Guardiola 2008-2011 yılları. Şimdi Xavi çok hızlı bir oyuncu mu? Iniesta tempo driblingi vardı. Sergio Busquets. Sonra Cesc Fabregas da geldi. Şimdi Koman'ın antrenörü biliyorsun, teknik direktörü çok başarılı. Şampiyonlar Ligi'ne götürdü Koman'ı. Yani bunlar çok atletik oyuncu değildi. Neydi? Oyun bilgisi, teknikleri, oyun yorumları. Yani bu çok önemli. Yani onun için bu iki başkanla baktığımızda geçmişteki Ali Bey de aynı şekilde, Saadettin Bey de bu hatalara düştü. Yani onu alalım, bunu alalım, şu olsun, bu olsun, işte onu dinleyelim, bunu. Yani diyorum ya, futbolun neresinde o insanlar? Tabii ki Fenerbahçe kulübünde eski Fenerbahçeli oyuncular çalışabilir. Ama bunların daha çok yani... diyorum ya, yani günümüzde nerede, nasıl, neyi takip ettiler, nereye gittiler, dünya değişen oyunundan nasıl bir Fenerbahçe oyun getirecekler, antrenör ne isteyecek, gelen antrenörün oyuncu tercihleri ne olacak, yani bu mesela Hakan Bey de antrenörü belirlemeden bu oyuncuları alıyor, istiyor, iyi niyetli ama yani iyi de iyi, ya Fenerbahçe'de gelen tabii bütün başkanlar iyi niyetli ama iyi niyetli o olmanız, şampiyon olmanız anlamına gelmiyor. Galatasaray çok doğru bu tercihleri yaparak 4 senedir bir dominasyon, lig şampiyonluğu var.
1: Evet. Şimdi bir de Beşiktaş'a geçelim o halde. 2-3 dakikamız daha var sizinle. Vincenzo Italiano dün imzayı attı. Basın toplantısı ve açıklamalar da yapıldı dün. İyi bir enerjisi var izlediğimiz kadarıyla ve Beşiktaşlı taraftarlar açısından hücum futbolunu önemsemesi ayrıca da pozitif bir yön. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Italiano'yu?
0: Ben yani şu anki görüntüsü olumlu. Yani İtalya'dan da tanıdığınız, bu işlerde aç başarılı olmak isteyen bir insan. Ondan sonra Önder Özen de geldi. Onda bakalım transferler anlayışı nasıl olacak? Yani neler yapacak? Öyle değerlendireceğiz. Daha şimdi İtalyan'a gelir gelmez eleştirenler var. Bu çok doğru değil. Yani bir kısım tabii ki Sergen Yalçın işte gitmesini istemedi vesaire ama Sergen Hoca evet insan olarak insan ama daha fazla çalışması gerekir. Yani daha fazla mesai harcaması gerekirdi. Gidip orada özellikle Ümraniye'de gelip antrenmandan bir saat önce antrenman bitti gitmek yerine daha fazla belki 24 saatini vermesi gerekirdi. Demek çünkü antrenörün ne biliyor musun? Antrenörlükte saat mefhumu yoktur yapılan işte. Antrenör saat mefhumu yoktur. O kadar çalışırsınız yani. Çünkü gelişim ağaç olmanız gerekir. Her günde zaten güncellemeniz gerekir. Dünya futboluna en önemli fark yaratan Pep Guardiola hatırlarsın Cenk Tosun'la aynı sitede kalıyormuş. Ben bir defa falan denk geldim diyor. Ne zaman çıkıp ettiğini. Şimdi Sergen Hoca daha çok böyle antrenmana değil şeye inanır. İyi oyuncu işte çıkar oynar. Ben maç topçusu olmaz. Artık bilim var, antrenman teknikleri, çeşitleri, metodoloji var. Yani bu metodoloji var. Yani bu metodoloji iyi bilip ona göre antrenman yapmalısın her konuda. Şimdi Beşiktaş takımında bu kadar gelen antrenman Sergen Yalçın kalsaydı vesaire Sergen Reşber. Şimdi Hasan Arat, Ahmet Nurşevi hatalar yaptı. En son baktığımızda Serdar Adalı da bana göre çok hatalı transferler yaptı. Devre arası da aynı programlarda yine dile getirdik. Yani bir görmek gerekir. Derbide 3 tane maç alındı vesaire işte. Sonra ne oldu? Galatasaray 10 kişiyle yenemedi. Fenerbahçe yani o kötü halde farkı çekti ikinci yarı.
1: Evet.
0: 3-4 tane Fenerbahçe kaçırdı. Trabzon'a kendi evinde 1-0 önde golü 2-1 mağlup oldu. Samsun'la aynı şekilde mağlup oldu. Yani hemen Beşiktaş'ta 2 tane 3 tane galibiyet aldığında her şeyi. Şimdi devre arası mesela Serdar Bey şey övüyordu. Serkan Reşmer de işte şu böyle transferler yaptı vesaire Sergen Yalçın. Bana göre şimdi 6-7 tane net transfer doğru söylüyor. Önder Özen yapması gerekir. Sonuçta İtalyan'ı bekleyip sabretmek gerekir. Gözlerinde okunuyor böyle başarı olmak isteyen ihtiraslı olumlu yönde söylüyorum ve de bir şeyleri kabullenmeyecek gibi bir teknik adam bekleyip görüp kredi vermek gerekir.
1: Şimdi siz de söylediniz Önder Özen de dün açıklamalarında bahsetti 7 transfer yapmak istiyoruz şu anki planlamamızda bu ama bir tanesi Türk oyuncu olacak evet. Olursa eğer dedi.
0: Evet yani mesela parantez içe bak şunu söyleyeyim mesela Aziz Yıldırım seçilirse Bertu'yu Başakşehir'den alabilir Fenerbahçe onu söyleyeyim şimdiden. Mesela böyle bir düşünceleri onu söyleyeyim. Şimdi Önder Özen'e de gelince doğru Önder Özen'in söylediği bir tane yerli altı yabancı. Bunu doğru seçmesi gerekir. Yani bu takım geçen sene Akbotu falan biz de gittik işte orada Beşiktaş'ın mesela Konya maçını yorumladığımızda çıplak gözle baktığımızda adam dönemiyor. Akbotu büyük paralar verdi. Yo iyi niyetli ama birinci santrafor olmaz. Olaytan evet. Takımın omurgasını taşıyabilecek oyuncu değil. Mesela Morel, evet Sabek, Marsilya'dan gelen iyi bir oyuncu, o fizik kalitesi arttırdım, o iş yapar. Ama zaten 3 tane almışsınız, yani devreye düşün, Roma'dan yedek kaleci alıyorsunuz, oynatmıyorsunuz bir kupa maçı haricinde. Aslani deseniz öylesine. Yani bu oyuncu Cengiz deseniz öyle. Yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu. Önder Özen bunları halletmesi gerekir. Yani Önder Özen'in en önemli yapacağı iş... Doğru bir kere onun gözüne demek ki inanmış Serdar Adalı getirmiş sportif direktör. Doğru transferler yapılması gerekir. Serdar Adalı geçen sezon başarı devre arasında yaptığı transferlerle sınıfta kalmıştır. Doğru transfer yapmamıştır. Gerçi o da yapmadı. Serkan Reşber'le işte Sergen Yalçın yaptı. O zaman birbirlerine teşekkür ediyorlardı. Gelinen noktada bu oyuncuların hiçbiri net ilk 11 oyuncusuydu. Ya Beşiktaş 55 milyon euro harcadı. Demek sen de biliyorsun. Evet. Dünyada rekor kırdı. İlk 5 arasına girdi. Yani bu kadar para harca sezon başı, sezon ortası bir takım omurgası ortaya çıkmasın, bir takım kimliği de oyun kimliği de ortaya çıkmasın çok enteresan.
1: Şimdi takımda önceliğin önce bir kaleci transferi, sonrasında sol stoper ve sol bek, Orkun'un yanında dinamik bir orta saha oyuncusu, sol kanat ve santrfor. Şu anki ilk izlenim ve planlama bu şekildeymiş.
0: Ya kesinlikle. Yani mesela kesinlikle alınması gerekir. Yani bana göre çizgilere hücum tam Çerli oynadı. Geçen sene iyi oyuncu. İstenen performans istikrarı yoktu. Gerçi Sergen Yalçın bir oynadı, oynamadı falan. Yani oralara oyuncu lazım. Parantezi, yani şimdi şöyle olması gerekir. Bak Trabzon çok doğru Fatih Hoca'ya yapılanması

0: bu sene yapılan oyuncular çok doğru. Şimdi Beşiktaş takımı, sen rakibinle yarışıyorsun. Rakibine bir baz at. Kanat oyuncusu ucunda özellikle. Günümüzde artık 10 numaralar yok. Kanatlardaki oyuncuların iki haneli asist ve gol sayısı önemli. Düşün. Sen şöyle bir bak. Sane, Barış Alper oynuyor. Yunus da işte kiralık Napoli'den Lank oynadı. Yani Beşiktaş bunu halletmesi gerekir. Keza Fenerbahçe mesela Azri diyor ki hücumda kenarlara herhalde Kerem'le, Oğuz'la, işte Musaba, Nene'yle falan götürmeye çalışıyor. Senin rakibin kimlerle oynuyor, sen kimle oynuyorsun? Yani bunları esas diyorum ya, ne Fenerbahçe bu zamana kadar tahlil etmiş durumda. Yani Galatasaray ondan zaten konfor alanı alan açılıyor. Evet. Aynısı da Beşiktaş için de doğru Önder Hoca'nın tespitleri, ama dediğim gibi bu oyuncuların özellikle... Yani bu felsefeye uygun, az önce Montella için söyledim ya, antrenör felsefesine doğru o oyuncu problemi seçilmesi gerekir. Beşiktaş'taki en büyük sıkıntı bu. Yapmak olsun diye hep böyle alelacele panik transferleri, o söyledi bu söylediyle Beşiktaş kulübü çok yara aldı.
1: Bu sezon daha planlı gözüküyorlar, bakalım neler olacak. Teşekkür ederim.
0: İyi göreceğiz.
1: Ağzınıza sağlık, iyi hafta sonları.
0: Size de iyi programlar, iyi hafta sonları.
1: Real Kapsal'a teşekkür ediyoruz. Kendisiyle birlikte milli takımımızı, Fenerbahçe'nin seçim gündemini ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle transfer planlamasını konuştuk. Fenerbahçe ile devam edelim. Tekrar kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz. İbrahim Uslu tekrar bizleri orada bekliyor. Seçim heyecanı Kadıköy'de tüm hızıyla yaşanıyor ve devam ediyor. Zafer Tüzün var kendisinin yanında. Sözü hemen onlara bırakalım. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler Demet. Kadıköy'den mutlu pazarlar. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda seçim mesaisi devam ediyor. Fenerbahçe 35. başkanını bu akşam seçmiş olacak. Yanımızda da A Spor yorumcusu, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zafer Tüzün bulunuyor. Evet Zafer Hocam, Fenerbahçe 35. başkanını seçmek üzere. Sandıklar saat 10 itibariyle kullanılmaya başlandı. Oy verme işlemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Artık akşam saatlerinde artık sandıklar kapanacak. Fenerbahçe 35. başkanına kavuşacak. Sen nasıl bir seçim görüyorsun?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere inanılmaz bir katılım var. Geçen seneki seçime baktığımız zaman neredeyse iki katı bir yoğunluk var. Tabii ki bu seçim şey değil, kişilerin değil, Fenerbahçe'nin seçimi. Kazanan sadece Fenerbahçe olacak. Her iki başkan adayı da, bir tanesi sevgili Aziz Başkanı, efsane başkanımız, tecrübeyle birikimlerinin getirdiğini ifade eden bir başkan profili. Diğeri de genç versiyon vizyonuyla birlikte tekrar Fenerbahçe yaptığı planlamalarla, transferlerle, işte açıkladığı teknik direktör ve oyuncu vizyonlarıyla katkı sağlamaya çalışan bir başkan. Yani iki başkanın da hangisi kaybederse kaybetsin, Fenerbahçeliler hiç üzülmesin, kazanan Fenerbahçe olacak diye düşünüyorum. İki başkan da bu konuda Aziz Başkan'ın tecrübesi, ki seçimden sonra da zaten gene birlik beraberlik çağrısı yapıyor iki başkan da.
2: Şu anda da eski başkan Ali Koç hemen arkamızda. Kameraman arkadaşım Özkan görebiliyor mu bilmiyorum. Ali Koç da oyunu kullandı. Şimdi stadyumdan çıkış yapıyor. Aslında Ali Koç da dün akşam Hakan Safi ile bir yemek yedi. Bir istişare toplantısı yapıldı. Fenerbahçe camiası demokrasiye sahip çıkıyor. Toplam 44 bini aşkın kongre üyesi var. Beklenen 25 bindi ama bu sayının daha fazla olacağını mı öngörüyorsunuz?
3: Ben öyle öngörüyorum ki genç jenerasyonun bu seçimi belirleyeceğini düşünenlerdenim. Çünkü Aziz Başkan'a baktığım tecrübe ve camia etkisiyle Aziz Başkan hala çok güçlü bir aday. Eski üyelerin Aziz Yıldırım tarafında ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Yeni jenerasyonsa açıklanan projelere ve vizyona bakıyor. Sevgili Hakan Safi de son günlerde güçlü bir futbol projesiyle seçmenlerin önüne çıktı. Bu da bir büyük bir etken oldu. Bayağı büyük bir kısmı kendi tarafına çekti. Yani birlik beraberlik mesajları iki tarafında vermesi bana göre çok önemli. Çünkü dün yaşanan çok ufak tefek de olsa talihsizlikler ondan sonra Fenerbahçe camiasını sıradanlaştırır. Böyle olmaması gerekir. Her iki tarafında birbirine saygı duyması. Çünkü ortak misyon ve vizyonun Fenerbahçe olduğu, Fenerbahçe'nin 12. 13. seneye girmiş bir şampiyonluk beklentileri içerisindeki camianın

0: birbirlerine karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde bir seçim olmasını diliyorum. Ben ki şu an itibariyle görünen o. Herkes iki tarafta birbirini kucaklıyor, öpüyor. Ondan sonra ama sandığa gidiyor. Herkes hür iradesiyle oyunu kullanıyor. Ben her zaman en başta söylediğim gibi bu kişilerin seçimi değil. Burada kazanan sadece Fenerbahçe olacak.
1: Nitekim açıklanan isimler de gerçekten taraftarı fazlasıyla heyecanlandıran isimler. Hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafı. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe taraftarı bu sene kazanacak mı?
0: Kazanacak çünkü iki tarafta fark ediyorsanız önce şampiyonluktan bahsediyor. Şimdi kısa vadede Fenerbahçe'nin tekrardan yükseliş ivmesine girebilmesi için bu sene şampiyon olması çok önemli bir detay. O şampiyonluktan sonra zaten gene toparlar Fenerbahçe takımı ama taraftar nezdinde baktığımız zaman, onların gözüyle baktığımız zaman hiçbir şey, ne ekonomi ne işte bütçe, borçlar, hiçbir şey ilgilendirmiyor onları. Onlara verilebilecek en büyük müjde şampiyonluk müjdesi. Zaten başkanlar da o doğrultuda müjde veriyorlar. Her ikisi de şimdi sevgili Hakan Başkan'ın Fenerbahçe'de bir karşılığı yoktu. İnsanlar onu tanıdıkça, konuştukça bir karşılık bulmaya başladı. En azından şöyle kurumsal aklı olan, gerektiğinde sevgili efsane başkan Aziz Yıldırım gibi masaya yumruğunu vurabilecek bir karakter olduğunu o da gösterdi. Onun için seçmenler, bilhassa kararsız oylar seçimi çok etkileyecek. O kararsız oylar da inanın hem hitaba hem sunduğu projeye, vizyona bakıyor. Son günde başkanlar bu yolda açıklamalar yaptılar. Ben ilk başta senin sorduğun gibi bugün kazanan Fenerbahçe olacak. Yani.
1: Fenerbahçe sonbaharda bir seçim yaptı. Saadettin Saran göreve geldi. Sezon sona erdi. Şimdi bir seçim daha yapılıyor. Ve önümüzdeki sezon sonu bu sefer olağan seçimli genel kurul gerçekleşecek. Bu seçim süreçleri Fenerbahçe'yi nasıl etkiliyor?
0: Ya tabii normalde zarar verir. Yani şimdi şöyle, beklentiler o kadar büyüdü ki Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe daha güçlü, daha büyük hissetmek istiyor kendisini. Fenerbahçe kendisini daha güçlü, daha büyük hissettirebilecek başkanın, onun sergilediği vizyonun ve projelerin peşinden gidecek. Onun için başkanlar, iki başkan da bu konuda Fenerbahçe camiasını ikna edebiliyor. İkisinde de o duruş var. Çünkü Fenerbahçe takımı hangi platformda olursa olsun yarışa girdiğinde ya şampiyonluk için girer ya birincilik için girer. Farkındaysanız sadece futbol değil, evet Lokomotiv Fenerbahçe'de futboldur ama diğer amatör branşlarda da aynı şekilde desteklerin, ondan sonra ekonomik olarak bütçenin büyümesinden bahsediyor iki başkan da. Şöyle baktığımızda insanlar, biz çabuk insan tüketen bir toplumuz. Yani bizde önce bir büyük bir coşku, ondan sonra beklentiler karşılığını bulamadığı zaman sabır da yok bizde. Süreci yönetmek diye bir şey var futbolda. Futbol süreci yönetmektir. Ya bir olumsuz skorla, bir puan kaybetmeyle, bir mağlup olmayla her şeyi birdenbire yıkabiliyoruz biz. Bu böyle olmamalı. Devamlılık şart, o süreci yönetmek şart. Süreci yönetebilen, vizyonunu, misyonunu iyi açıklayabilen.
1: Bu arada çok özür dilerim. Aldığım bilgiye göre Ali Koç konuşma yapıyormuş. Biz sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Tekrar birlikte olacağız.
2: Evet, İbrahim'in de dediği gibi Sayın Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. O noktalara kameralarımızı çevirelim.
3: Bir kez daha Haziran'ın sıcak bir gününde Fenerbahçe seçimleri için araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle seçimlerin sonucu ne olursa olsun camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan bir tanesi daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyoruz ama artık iki adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını ve maaşımızda olan bu dostluk, hiçbir kulüpleri olmayan dostluk sözlerinin gerçeğe dönüşmesini ve Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında bütün camianın birleşmesini canı gönülden temenni ediyorum. Zira bizler kendi içimizde birbirimize uğraşırken, birbirimize kavga ederken hatalar

0: Kulübü geçmiş vaziyette. Ve kim ne derse desin, Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Ama camia kendi içinde birlik ve bütünlük sağlayamadığı için bu haksızlıkları da göremiyor. Görenler de telaffuz edemiyorlar. Dediğim gibi kazanan Fenerbahçe olsun, hangi lider kazanacaksa da etrafında gerçek anlamda birlik ve beraberliğin oluşması bunun tam zamanı şu an. Geç bile kaldık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Hakan Safiye, Sayın Aziz Yıldırım'a başarılar. Ben her zaman Fenerbahçe'de bir ve bütünüm. Ben sadece başkandan sonra bir sene geçti. O bir sene içinde de duruşumu, yaklaşımı herhalde hepiniz gördünüz. Hiçbir şekilde de bu siyaset, bu seçimlere dahil olmadım. Bana soran herkese kime oy vereceksiniz verin ama seçim sandığına gidin dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerin de iktidarı o kadar muktedir olur.
1: Başkanım, Hakan Safiye açıkladı ismi için ne düşünüyorsunuz?
0: Ne açıkladı?
1: Açıkladı transferleri.
0: Şimdi onu o konuda yorum yapmak benim yerim değil. Hadi hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Çok sağ olun.
2: Bırak.
3: Aynen.
4: Nal kimin?
2: Abi eline sağlık.
4: Kardeşim.
5: Fenerbahçe eski başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamalarına baktık değerli izleyenler. Çoğunlukla birlik beraberlik çağrısı yaptı. İbrahim Muslu bizi bekliyordu. Tekrar ona kameralarımızı çevirelim. Ali Koç'un açıklamalarından dolayı bir virgül koymuştuk oradaki yorumlara. Sözü seni tekrar sana bırakıyorum İbrahim.
6: Teşekkürler Demet. Kaldığımız yerden devam edelim. Zafer Hocam özür diliyorum. Eski başkanlardan Ali Koç bir açıklama yaptı. Açıklamanın özeti aslında şu: camia birlik olsun. Kim kazanırsa kazansın, kazanan başkan adayın başkanın etrafında birleşelim. Bundan çok zarar gördük. Rakiplerimiz bu yüzden biraz öne geçmiş olabilir diye bir konuşması gerçekleşti. Aslında birlik mesajı verdi Ali Başkan da. Evet. Neler söyleyeceksin?
7: Bizi dinlemiş herhalde sevgili Ali Başkan. Evet, hakikaten Fenerbahçe'nin bir ve bir araya gelmeye ihtiyacı var bir kere. O kadar çok ayrıştı ki onun için camiayı yeniden toparlayabilecek. Bunun aslında baştaki beklentiler şöyle: o birlik beraberlik olabilir. Açıklanacak güçlü bir futbol projesi, güçlü bir oyuncu transferi ve teknik direktör transferi kararsız kalan camiadaki kongre üyelerini çok etkileyecek. Bunlar karar verecekler ama sonuçta seçilen başkanın etrafında toplanan Fenerbahçe çok daha güçlü bir Fenerbahçe olur. Çünkü hakikaten şu an ihtiyaç halinde. Yani şimdi evet, tatlı bir rekabet var ezeli rakiple. Ondan sonra ebedi bir dostluk var tabii ki. O açıdan baktığımızda Fenerbahçelerin ilk defa bu kadar uzun süre bir gelmeyen şampiyonluk var. Onun için şampiyonluk beklentileri doğrultusunda kararsız oyların ikna olması, hangi başkan adayı tarafından olursa o taraf kazanacak diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle baktığımızda Hakan Bey de yavaş yavaş camiada karşılık bulmaya başladı dediğim, açıkladığı "ben önce işte futbolcuyu alırım sonra parasına bakarım" bu gençleri ikna edebiliyor, genç jenerasyonu. Çünkü onlar için hiçbir şey önemli değil, sadece şampiyonluk önemli. Bu şampiyonluk yolunda da tabii ki Aziz Başkan'ın da bir tecrübesi var. Onun geçmişle beraber getirdiği kongre üyeleri üzerinde bir ağırlığı olan bir başkan. O ne olursa olsun, seçimi kazansa da kaybetse de Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. Çünkü sevgili Aziz Başkan'dan evvel biz soyunma odasında sobayla ısınıyorduk yani. Şimdi Aziz Başkan bu tesisleşme operasyonunu başlattıktan sonra Fenerbahçe'nin çehresi değişti. Avrupalı takımlar gibi oldu yani. Onun için onun efsaneliği hiçbir zaman bitmez. Ama hatta mecazi olarak şunu söyleyebilirim. Daha genç bir vizyonla gelen, ondan sonra bir Aziz Yıldırım'ın sanki genç versiyonu gibi Hakan Bey de hem kurumsal aklı olan hem de o da gerektiğinde masaya yumruğunu vuran bir karakter. Fenerbahçe böyle heybetli bir duruş arıyor. Bu heybetli duruşa sahip bir adam Hakan Başkan da. Yani sonuçta baktığımız zaman bir bayram havası var, bir şölen havası var hakikaten. Ve iki tarafın dünkü konuşmalarda, başkanların konuşmalarında ve konuşmacılarda karşılıklı bazı atışmaları vardı. Fenerbahçe camiasına hatta dedik ki yani biraz daha konuşan arkadaşlara ve başkanlara saygılı olunsun derken, bugün gördüğümüz hava bir bayram havası. Herkes karşılıklı birbirini öpüyor. Zaten girişte iki başkan tarafı da biri sağda biri solda 5 metre arada gelenleri karşıladılar. Oradan onlar geldi, Hakan Bey tarafını öptü. Hakan Bey tarafı gitti, onları öptü. Fenerbahçe'nin bu birliğe ihtiyacı var. Sevgili Ali Koç başkanımız da çok doğruyu söylemiş. Onun için onun zamanında maalesef bir ayrışım oldu. Fenerbahçeliler başkanın adamı oldu. Hayır, Fenerbahçeliler başkanın değil takımının adamı olmalı. Onun için birlik beraberlik çok önemli. Eğer ki iki başkanın da verdiği beyanatlar sonrasındaki birlik beraberlik hangisi kaybederse ben destek olacağım sözleri, bana göre camianın birleşmesi açısından çok önemli bir detay.
6: Şimdi her iki aday da gerçekten taraftarı heyecanlandıran isimleri açıkladı. Ama günün erken saatlerinden itibaren bu lokasyondayız. Taraftarların en çok merak ettiği konu şu: net bir şekilde teknik adam açıklanmadan futbolcu açıklanıyor. Yeni gelecek olan teknik adam futbolcuları istemezse Fenerbahçe yine bir girdaba düşer mi diye endişe duyduklarını ifade ediyorlar.
7: Çok haklısın. Yönetim transfer yapar mı? Yapar. Ama nasıl yapar? Şimdi bir belli bir teknik direktörle anlaşırsın. Onun belli bir sistemi vardır veya yönetim olarak, camia olarak bir kültür yaratırsın. Dersin ki biz Fenerbahçe'yiz, önde agresif baskılı oynayan bir takımımız vardır. Onun için biz o doğrultuda transferler yaparız. Şimdi yapılan transferler evet hocaya dayalı ama gelecek hocanın santifor isteğini, Fenerbahçe tarihinde hiç santiforsuz oynamadığı için en son dönem 3 santifor gönderilip tabiri caizse çaylak bir santifor.
6: Potansiyel ama tecrübe eksikliği yaşayan bir
7: futbolcu. Ama gelişimi hangi yönde olacağını kimse bilemez. Kolay değil. Camianın 13. seneye girmiş beklentisi. Genç adam, o taraftar ambiyansının stresi oyuncuya olumlu ya da olumsuz yansıyabilir. Onu kaldırabilmek için mental olarak da çok hazır olmak lazım. Genç oyuncular da buna çok hazır değiller. O mentaliteyi çabuk atlatabilen olumlu yönüne gelişir.
6: Nitekim skor tabelesi de sizi haklı çıkardı.
7: Yani onun için şu an itibariyle camiayı ikna etme adına evet oyuncu transferleri açıklanıyor. Ben eminim ki teknik direktör tercihlerini de konuşmuştur başkandan. O teknik direktör de Fenerbahçe'nin DNA'sı anlatılıp Fenerbahçe savunma yapmaz, savunma yaptırır. Ona göre bir anlayışla, ona göre bir sistemle çalışacak hoca tercihinde bulunmuştur. O hoca tercihi doğrultusunda bu transferler tahmin ediyorum iki taraf için de teknik direktöre danışılarak yapılan tercihlerdir diye düşünüyorum.
6: Yani. Burada Saadettin Saran da az önce oyunu kullandı. Ona da yoğun bilgi var. O da son veda konuşmasını dün gerçekleştirdi ve camiadan helallik istedi. Bu mesajla birlikte yayını bitireceğiz.
7: Ya şimdi bu bir hizmet yarışıdır. Sevgili Saadettin Başkan da kısa bir dönemde olsa ona da bu hizmet yarışında başkanlık nasip oldu. Aslında başta oyunsal olarak çok tatmin etmese de skor olarak iyi giden bir Fenerbahçe vardı. Ama son dönemde rakibi kaybetmesine rağmen Fenerbahçe takımı da kaybedince şampiyonluk ona nasip olmadı. Ama dediğim gibi her başkanın Fenerbahçe'ye yaptığı hizmettir başkanlık. Onun için onun da gururu odur.
6: Yani. Teşekkür ederiz Zafer Hocam. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'nda seçim mesaisine devam ediyoruz. Bir sözü tekrar size bırakalım.
5: İbrahim Uslu'ya ve Zafer Tüzün'e çok teşekkür ediyoruz. Seçimin nabzını yerinde tutuyorlar ve son bilgileri, son görüntüleri de ekranlara getirdiler. Şimdi onlar tabii sohbet ederken diğer taraftan Sayın Saadettin Saran oy kullanmaya geldi. Ekranlarda da gördünüz, kendisine de yoğun bir ilgi de söz konusuydu. Diğer yandan Aykut Kocaman'ı bir başka kamera açısında gördük. Ona da ciddi şekilde yoğun bir ilgi vardı değerli izleyenler. Birazdan tabii ekranlara getirebiliriz yine görebilirsek kendisini. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım'ın da gündemindeki isimlerden biriydi Aykut Kocaman. Tabii net bir şekilde telaffuz etmedi ama kendisinin ismini duyduk Aziz Bey'den. Şimdi de açıklamalar yapıyor.
3: Olduğu gibi bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru bir ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Kazanan aday da her ikisi de Fenerbahçe, her iki adayın da vaatleri var. Seçimle ilgili vaatleri var. Ama esas olan, üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe hizmet etme olduğunu unutmamamız gerekiyor ki son zamanlarda çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Ancak burada herkes şu an bittiği andan itibaren aynı forma, aynı renklere, aynı çatı altında oraya hizmet etmek için mücadele ediyor. Bunu unutmazsak herhalde en doğru seçim davranış biçimi, seçimin sonucu bu olur diye düşünüyorum. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yanıtlamaya hazırım.
4: Hocam siz de şu seçimde önemli bir merkezdesiniz. Yani özellikle Aziz Başkan'ın açıklamaları da oldu sizle ilgili. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Özellikle görev verilmesi halindeki düşünceleriniz neler?
3: Bugüne dair bir şey söyleyecek, bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Sonuçta şu hep vurgumdu. Geçen sene hemen hemen burada hemen buralarda bir yerde yine aynı şeyi yapmıştık. Gidemem buradaydık aynı. Şeyleri söylemiştim. Şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. Oradan geçiş yapabilirim. O da şu. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerdeki en önemli organlardır. Her zaman her yerde söylüyorum. Biz genelde oyuncular ve teknik adamlar üzerinden yapıyoruz yorumları ve başarı ve başarısızlıkları. Hayır, tam tersi. Bütün başarıda da aynı cümleleri söylemiştim. Tekrar vurguluyorum çünkü çok önemli. Artık buraya doğru birkaç insan daha düşünmeye gayret katabilirsek bu anlamda o bir avantaj olacak. En önemli organ kulüplerde başkan ve yönetimlerdir. Onların aldıkları kararlar, onların davranışları teknik adamların ve oyuncuların önlerini açıyor. Verimliliklerini arttırıyor ya da önlerini kapıyor, verimsiz üzerine doğru geliyor. Hep aynı şeylerden bahsediyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan, hep yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyunculardan bahsediyor. Oysa her sene o yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece o yeni oyuncular yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra, çok özür dilerim tırnak içinde söyleyeceğim bu güncel bir şey olduğu için, çöp haline geliyor. Oysa esas olan yönetimler, bu anlamda çok önemli başkanlar ve yönetimler, bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım. Fenerbahçe'nin de bence son dönemlerindeki en önemli problemi yönetimlerin özellikle futbolu yönetme konusunda demek lazım. Çünkü diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem. Başarı ortalaması hep yüksek oldu Fenerbahçe'nin. Ancak futbolu yönetenlerin, futbol konusunda çalışanların verimliliği arttıramama problemi oldu. Umarım bu seçim bu anlamda verimliliği arttırmak için Fenerbahçe'den elverişli bir seçim olur. Burada özne ben değilim. Onun için oraya buradan başladım. Özne olan iki tane başkan adayı. İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum ama bir şeyle bağlamak lazım sözümü. Girizgahımla bağlamam lazım. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil, birbirine yarışarak, rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması hayattaki herhalde kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Ki şundan da yakınmam zorundayım. Ben de son 7-8 senedir sanki bu hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirdim ki bundan son derece şikayetçiyim. Hiç ne yapıma uygun, ne düşünce yapıma uygun, ne davranış biçimime uygun. İnşallah bu seçim bu anlamda dün başkanların, iki başkanın da verdiği demeçler bu anlamda çok son konuşmaları önemliydi. En sonunda yarışarak hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline doğru gelir umarım. Var mı? Evet. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı olsun. Sağlıcakla.
8: Bravo hocam.
5: Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da açıklamalarına baktık. Seçim devam ediyor. Dediğimiz gibi saatler 17'yi gösterdiğinde bitecek ve sonrasında da sayıma geçilecek. Biz de zaten o anları canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Bu açıklamalarla birlikte de Yaşasın hafta sonu programını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

0: Aspor Radyo.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Haziran 1557 Mimar Sinan'ın İstanbul'daki kalfalık eseri olan tarihi Süleymaniye Camii ibadete ve ziyarete açıldı.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: bulacaksın. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız. Geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler.
3: Evet.
2: Takım takım gidelim diyorum. Unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe daha çok var ama hani hepsini hatırlamaya ya da çetelesini çıkartıp alt alta sığmaya çalışırsak programı zaten onunla bitiririz. Fenerbahçe'den başlayalım şöyle bir. Olare. Süleyman Olare var mı hatırlayan? Maldonado.
3: Süleyman Olare.
2: Maldonado Alex'in kontenjanından gelmişti değil mi?
3: Evet galiba.
2: Süleyman Olare, Maldonado, Osiko. Osiko ya, inanılmaz bir transfer.
3: Yo, oynadı.
2: Oynadı.
3: 10 dakika oynadı.
2: Oynadı 10 dakika.
3: Bak. Şeyde girdi, Ankara'da bir maçta ikinci devre soktular.
2: Simao.
3: 46'da, 56'da çıktı sakatlanıp.
2: Ay, inanılmaz şeyler var. Simao var.
3: Simao o da geldi oynayamadığı için Ankara Gücü'ne kiralandı. Oradan da iki maç sonra çok ülkesine döndü ya. Gitti.
2: Enke kaleci şimdi rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız ya.
3: O şey İstanbul maçı galiba. 3-0 evet. Kaybetti.
2: 3-0 maçta oynadı. Hop gitti.
3: Gitti evet.
2: Çok enteresan maç.
3: Evet.
2: Mateja Kejman'a geldik. Kejman... Oh. Guiza, eh mi diyorsun?
3: Yani.
2: Ama bir eh demeyeceğim birisi var. Bu Guiza, Krasic.
3: Krasic, oynadı ama.
2: Oynadı da ne oynadı herhalde?
3: Derazında oynadı bir herhalde.
2: Doğru söylüyorsun. U21 ile bayağı takım arkadaşlığı var.
3: Sabahları oynuyordu ya, ne var ki yani ya, Allah.
2: En son halka, son halka Robin Van Persie gitti, gol attı.
3: Abi öyleymiş, bu hafta gol attı.
2: Gol attı, üçüncü golü o attı yani. işte durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
3: Gösteriyor tabii, bozuk saat.
2: Ne dersin, geleceğiz, daha devamı var da bir ara verdim şu transferlerle ilgili. Geçmişe doğru hatırladıkların da ya şunu özellikle söylemek gerek de diyebilirsin.
3: Şimdi bak, ben bunlar şöyle söyleyeyim.
2: Ha, burada giden paraları saymıyoruz.
3: O tabii. O
2: zaten hepimizin malumu.
3: Sadece Krasic'le Van Persie'ninki, Guiza'ninki bizim parayla 400 milyon falan.
2: TL.
3: TL yani. Şimdi burada birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak. Yani mesela ben bir Simao'yu anlatayım.
2: Bu Van Persie ya, bu burada yaptığı en güzel işlerden biri.
3: Evet. Ömer
2: Simao'yu mu?
3: Evet. Ömer Kaner'le Özcan, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, yönetim tarafından görevlendirildi. Brezilya'ya gönderildi.
2: Devre arası mıydı?
3: Hayır.
2: Sezon başı mıydı?
3: Sezon
2: başıydı değil mi?
3: Gidin bakın hani bize, işte siz eski futbolcusunuz.
2: Osiko devre arasıydı.
3: Biriniz gol kralı bilmem ne. Gittiler bunlar valla 20 günden daha fazla herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Kaldılar Brezilya'da, tamam. Ve döndüler, geldiler. Oradan bir takım kasetler.
2: Ömer Kaner'le kim demiştin abi?
3: Özcan.
2: He.
3: Neyse, kasetler masetler çocuklar almışlar. Ondan sonra güzel de bir rapor hazırlamışlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ ayağı var, çok çalışkan bir or, yani böyle,
2: tamam,
3: nitelik nicelikleri de yazarak şeye geliyorlar, kulübe. Laurent gelecek, o zaman teknik direktör.
2: Eyvah.
3: Antrenmandan işte yönetici gelecek, değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler, şunu alalım diye.
2: Tamam.
3: O arada şu anda hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir
2: Zat.
3: Hadi bakalım diyor, şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar, yönetici. Hı. İşte diyorlar şu falanca, bu falanca şurada oynuyor, işte bunun özelliği bu falan, tamam, anlatırlarken daha Laurent yok idmanda.
2: Tamam.
3: Şey yönetici, burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar, bir geri alın diyor. Alıyorlar geri. Bir daha oynatıyorlar, tamam diyor, oyuncu bu diyor. Başka, ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam da yani hani tereddütte kal, iki futbolcu da şaşırıyorlar, diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabii boynumuz kıldan incedir. Yani biz diyorlar listemizde bu yok ama yani o arada 10 dakika.
2: Bizim şeyimizde
3: yok.
2: O başkasını gösterirken gördüğü tabii, bir başka oyuncu.
3: O geçiyor sahnede. O arada birazdan şey geliyor. Laurent geliyor antrenmandan. Giriyor içeri o arada böyle, hazır mı? Her şey hazır. Yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor. O ne? Ben diyor aldım oyuncuyu diyor. Öyle mi diyor? Oynat diyor. Göreyim ben de diyor. Gör işte diyor. Bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü bir bunu alacağız diyor. Laurent peki diyor. Ne olacak?
2: Böyle bir.
3: Laurent Münih'te bilardo oynarken Fener'e teknik direktör.

0: oldu abi.
1: Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı, ne kadar yarı bir şey bile oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara Gücü'ne kiraya verildi. Ankara Gücü'nde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine.
2: Hadi gerisin geriye.
1: Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlattı.
2: Ne dedi?
1: Aynen bu anlattı.
2: Yani bir şey söyleyecektim, söylemeyeyim onu. Dur orada rütüye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. yapamadık biz bu işte, duvara tosladık diyerek mi anlattı yoksa matah bir şey diye mi anlattı?
1: Ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim. Bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya. Ha ben hatta Özcan'la Ömer'i eleştirdim.
2: Bilemediğin
1: bula
2: için
1: bula bunu bu mu bulmuşlar dedim. Mi? Koca Brezilya'da dedim. Dur bir dakika öyle değil dedi. Bunu ben aldırdım.
2: O zaman kendi öz eleştirisini yapmış yani.
1: Bunu ben aldırdım dedi. Aynen hikaye böyledir dedi. Hepsini anlattım.
2: Devam ediyorum o zaman. Galatasaray'a geçtim.
1: Geç.
2: Petre, Frank de Boer, Yorfa, Karuska.
1: Şimdiki kaleci değil mi o? Yok.
2: Ha? Ne abi yok abi.
1: O değil mi o?
2: Dur. Karuska, Elano, evet. Misimovic, Felipe var. Aa evet. Bir dakika Ali Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var.
1: Evet.
2: Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de Pandev.
1: Evet.
2: Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun.
1: Şimdi bu Galatasaray'daki bu
2: bizim aklımıza gelenlerden bir demet.
1: Gelmeyenler de var.
2: Çok.
1: Bu transferlerin yani hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır.
2: Bak, öyle mi diyorsun?
1: Teslim edeyim tabii. Yani bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O ayrı
2: dersin hep.
1: Hep söylerim. İkinci döneminde yani 4 sene üstte şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Özhan Başkan'ın döneminde Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır.
2: Hmm.
1: Mesela De Felipe Brezilyalı. Bayağı önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu.
2: Onlar yapamadı Fatih.
1: Ama tuttu ön libero oynattı adamı. Yani hiç oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası oynatacak, alacak, girecek, verecek, atacak. Ve Lukunku tabii.
2: Lukunku
1: ve bunlar
2: topu kıracakmış gibi giderdi.
1: Tabii ve bunlar ciddi paralara bana rahmetli Özhan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle. Senin hocan, o benim hocam derdi. Fatih derim diyorum yani en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemal'cim dedi senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi.
2: Vay.
1: O sene. Kaç senesi işte ne bileyim 2000. 3 mü 4 mü 5 mi ne öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu o dönemin ikinci sezonun yarısında görevden alındı. Evet. O güne kadar yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Mesela çok. Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli zamanında.
2: Evet evet o biraz.
1: Hatırlamıyorsam. Yani çuval işte 55 milyon dolar Özhan Canaydın'ın direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu. Netice sıfır. Yani.
2: Yorfa'ya 4 kale lazım. Çok manidar bir harika. Gazete manşeti harika. Olmuş. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tabata. Tabata ne paraydı ya. Schildenfeld. Evet. Ailton evet. Bildiğiniz güreşçi falan evet, kıvamında işte gelmişti.
1: Artiklet, evet.
2: Schildenfeld dedik. Juanfran.
1: Evet.
2: Diatta. Higuain var. Simao var. Portekizli Simao. O da tabii, bir şey yapamadan tabii, gitti. Tabii. Var ki var yani.
1: Sabrosa var. Simao Sabrosa. Tabii bu transferlerdeki
2: işte
1: hayal kırıklıklarının

0: en büyük sebebi tombala çekmektir. Torba var ya, 90 tane rakamın bulunduğu tombala oyununda. Atıyorsun elini, görmüyorsun. Trak çekiyorsun, 44. Halbuki sana 16 lazım tombala yapman için mesela. Bir daha çekiyorsun, 83. O 16 bir türlü yok. E tombala çekersen transferde başına bunlar gelir. Paralar sokağa gider. Yabancı anlamaz.
1: Bak Ayton'a bak. Ayton bildiğin abi aynı kilodayız Ayton'la.
0: Tabii tabii.
1: Hani burada golü atıyor ama.
0: Ya ne olacak
1: ne
0: ya?
1: Ne çekti Ayton'dan Beşiktaş?
0: Ya ne olacak ya? Zaten birine de çarpıp giriyor. Yani bir türlü o rakamı tutturamıyorsun. Niye? Çünkü öyle bir transfer yapıyorsun ki kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki ya o zamanlar hele. Ender bir oyuncu gör. Yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapayım? 30'dan bir vurdu, kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. Hemen alıyorlar abi kale direğini.
1: Bir de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var.
0: Ha, o var tabii, tabii.
1: Aziz Başkan çok sever onu. Öyle Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı sever.
0: Şimdi şu süreçte.
1: Bienvenue aldı ya öyle. Bienvenue.
0: Tabii.
1: Bienvenue.
0: Hoş geldin demek oluyorsun.
1: İşte onu diyecektim. Ulan, bienvenue diyorum yani.
0: Şey söyle onun adını. Beşiktaş şu anda aşağı yukarı 4-5 senedir. Hı-hı. Yalan söylemeyeyim. Rakamda Hı-hı. yanılırım. Fikret'le Gökhan evet. sayesinde, libero Gökhan ve orta saha bizim Hı-hı. Tunus bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durumda.
1: Evet.
0: Yani evet. 85
1: biz Fikret Başkan'la bu sabah yayınlanan programda bunu konuştuk.
0: Fikret Başkan evet. Evet bugün sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye? İşi ehline vermişler. Niye? Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gökhan işte.
1: İyi araştırıyorlar. Doğru şey yapıyorlar. Bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık ya Şilden Felt'e bak ya. Abi.
0: Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu 3 oyuncudan bir tanesini alsak bizim orta sahamıza büyük katkı olur diyorlar mesela. Tamam mı? Bu diğer kulüplerde menajer geliyor. Hmm. Akrabalar var, arkadaşlar
1: o
0: var.
1: O konudan hepsi çok çekti. Kulüp yağcı, Beşiktaşlı çekti.
0: Tabii
1: hala
0: çekti işte. Bu,
1: onun sıkıntılı bu sistem, akçıları var, var.
0: Bu sistem kurulana var. Kadar Beşiktaş da çok çekti bu sıraladığın isimlerin içinde. Ondan sonra bakıyorlar menajer, işte mesela kulüp yağcıları var. Onların çocukları var, menajer filan falan. Onlar getiriyorlar.
1: Ciddi borçlar var menajerlerde.
0: Bir tane geldi hiç oynamadan gitti. Siyah bir oyuncu hiç unutmam. Yani niye sizde bir ekip, iki kişi, üç kişi, kaç kişi? Ha getirdi mesela Fenerbahçe. Neydi adam?
1: Şey mi diyorsun?
0: Dört ay sonra kovdular.
1: Ay dur bak şimdi.
0: İtalyan.
1: Evet evet ya. Ha. Adam o kadar şeyden çıktı yani düşün. Ben, Pereira ile beraber evet, gelin
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben 6 ay dayanır dedim. Bilemedim. 4,5 ayda gitti.
1: Ya.
0: Yani
1: bak şimdi takıldı aklıma bulamadım ya.
0: Terena. O. Şimdi yani niye sizde çok inandığınız, güvendiğiniz futbol görüşüne hakikaten yürekten inandığınız, bakış açısı çok geniş olan iki tane eski topçunuzu, antrenörünüzü. Yani
1: şimdi mesela hemen aklıma geliyor. Gökhan Gönüllü, Metin Diyedin ve Cemil Turan mesela şey özellikle Metin Diyedin alın bu çocuğu diyor mesela.
0: He, antrenör değil mi Metin Diyedin şu anda?
1: Hacettepe'de diyor ki bu çocuk bak olur.
0: Evet.
1: Hop Gökhan Gönüllü bir anda şey gibi geldi Hacettepe'den. O zaman Hacettepe 2'de miydi? 1'e 7 mi çıkmıştı?
0: Yok 1'e çıkmadı canım.
1: Çıkmamıştı değil mi daha? Şey Gökhan Gönüllü oradan geldi. Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı yanılmıyorsam.
0: Tabii yani niye? İşte bu Avrupa'da bunlar böyle yapılıyor. Evet. Barcelona'da kimdi ya geçen ayrıldı. Geçen daha bunun 2 sene evveline kadar bu işlerle.
1: Orada Begrüştein falan.
0: Begrüştein falan bilmem ne. Yani Zidane antrenör olmadan, teknik direktör olmadan yani takımın başına geçen Zidane bu. Yani siz niye kurmuyorsunuz abi? Böyle 2 tane 3 tane. Bak işte Fenerbahçe bunu ilk Özcan'dan Ömer'le yapayım dedi. Elini ayağına dolaştırdı. Çocuklar bir daha da topa girmediler. Niye girsinler abi? Hiç.
1: Bunlar efendim çöpe giden paralar.
0: Aynen öyle.
1: Hatırlatalım dedik. Hani bugüne ders çıkartmak adına da bugün daha da

0: Evet.
1: Küçük köyde başlıyor. Ayvalık'ın hemen biraz dışındaki o küçük ilçede, küçük köyün takımında başlıyor. 14 yaşında Altay'a gidiyor. 86-87 sezonunda Galatasaray'a geliyor. Simović'in arkasında, Zoran Simović'in arkasında o dönem yedek bekliyor ama oynadığı maçlar var. Bir 87'de bir Denizli Spor maçıyla ilk kez formayı üzerine geçiriyor. İyi oynadığı dönemler var. Şöyle deniyor Hayrettin için. Ya çok önemli kurtarış yapar ya inanılmaz hatalı goller yer. Ortası pek yoktur. Ne dersin Kemal abi?
2: Bir kere şunun altını çizmekte yarar var. Hayrettin benim izlediğim kadarıyla ne varsa kendisinde kabiliyet olarak, heves olarak, hırs olarak, heyecan olarak hepsini koymuştur.
1: İyi niyetli.
2: İyi niyetli. Yani kötü goller yemiştir, inanılmaz topları çıkarmıştır.
1: Kumbar Hayrettin derlerdi yani.
2: Ya, o rakipler o zamanlar.
1: Öyle,
2: mesela bizim rahmetli Osman abi vardı Galatasaray'ın. Kova Osman ya lakabı. Koskoca Osman abi dünya tatlısı, şekeri bir adamdır rahmetli. Yani onun için taraftar koyar. Taraftar isim koyar, lakap takar. Onu yani önüne kimse geçemez. Bak Adnan Polat yanında Saffet, değil mi?
1: Bu sinirlerine hakim olamama şeyi şimdi sevgili editörümüz Ercan verdi. O 5-2'lik Fenerbahçe maçında Rıdvan'ın boğazına sarıldığı bir maç var.
2: Evet.
1: Nisan 1992, bilemiyorum oradan görüntüler ya da gazete küpürleri olacak çocuklar. O 5-2'lik maçla ilgili hemen dikkatinizi çekecektir. Şimdi getirirler arkadaşlarım. Orada işte sinirlerine hakim olamıyor. Bir penaltı pozisyonu var. Ha, şu maç. Aykut, Tanju. Sonra Tanju o penaltıyı kaçırıyordu yanılmıyorsam.
2: Direkten.
1: Ama o penaltı pozisyonunda Rıdvan'a Hayrettin işte Rıdvan karşı karşıya geliyorlar. Sen kendini yere bıraktın diye sarılıyor gırtlağına. O 5-2'lik bir maç. O pozisyon çok hatırlanır.
2: Tabii tabii. Yani şöyle niye... kendine göre Hayrettin'in pozisyon penaltı değil kendisine göre Rıdvan'a tepki gösteriyor. Niye attın kendini bak penaltı şimdi bir gol yiyecek çünkü netice itibariyle ama gol olmadı ayrı hikaye. Şimdi bunlar hep şeyden gelir. Kalecinin heyecanı hırsından ileri gelir. Bazı kalecinin de umurunda değildir. Ya bana ne bizimki çalımı yedi adam da vurdu gol oldu bana ne ya der. Yemeseydi çalım vurdurmasaydı der. Hayrettin öyle değil. Yani biraz duygusal ki kalecilikte bu iyi bir vasıf değildir.
1: O meşhur 17 penaltılı Gençler Birliği maçında o da dramatik bir maçtı ya. Yani tabii. Burada da işledik gerçi biz onu bir tabii. Programda hatırlıyorum. Orada da inanılmaz bir maç. Artık ya... birisi yesin durumuna dönmüştü.
2: Sıkıldık
1: o
2: ya ben ekranda yani televizyondan seyrettim.
1: Demiş ya sonra abi bir tane daha olsa kurtaracaktım diye Hayrettin.
2: Ve enteresandır Hayrettin tabii en üst basamak Galatasaray milli takımı saymıyorum kulüp olarak. Enteresan yani 2-3 defa gitti geldi.
1: Van'a kiralanıyor. Van mıydı? Zeytinburnu'na kiralanıyor.
2: Zeytinburnu'na Van tekrar geri geliyor. Oynuyor tekrar kiralanıyor. Tekrar geri geliyor. Yani Hayrettin'i kiraya gönderen ne yaptık ya diyor. Öyle diyelim. Tekrar geri alıyor. Geri alan bu sefer diyor ki niye geri aldık hay Allah yahu diyor. Tekrar kiralıyor. Yani bir kaleci için diyeyim veyahut herhangi bir futbolcu için diyeyim. Bu çok tatsız bir
1: bu Beşiktaş maçı.
2: Bu tatsız bir trafiktir.
1: Evet.
2: Düşün. 6 ay burada oynuyorsun, 6 ay orada oynuyorsun. 6 ay sonra tekrar buraya dönüyorsun. 6 ay sonra tekrar buradan oraya gönderiliyorsun. Yani böyle bir süreç de yaşamıştır Hayrettin. Yani zor ayakta kalması zordur yani ve kaldı. Helal olsun yani.
1: Evet, 2000'de futbolu bıraktı ama Galatasaray tarihinde onun da ayrı bir yeri var.
2: Tabii tabii.
1: Bunu
2: İyi veya kötü var
1: lazım.
2: Yani. Tabii, evet. Öyle diyelim.
1: Kötü oynuyordu ama zaman zaman hiç kötü mücadele etmiyordu denilebilecek. Hani yüreğini koyan oyunculardan biri olarak hatırlıyorum ben.
2: Ne büyük kaleciler ne goller yemiştir. Ya. Evet, Yasin evet. Özdenak bizim Gökmen'in, bizim Gök'ü yok mu?
1: Evet.
2: Bizim Gökmen'in kardeşi Galatasaray'da kaleye geçti. Hiç unutmuyorum. Bir UEFA maçı İnönü Stadı'nda. Suat Mamat da Galatasaray'la eski

0: Beşiktaş'ta Suat Mahmut vefada o sırada. Gazhane Kalesi'ne, yani Deniz Kalesi'ne değil, öbür taraftaki kaleye santradan bir topa vurdu Suat. Yani hani bizden gitsin hesabı, top yuvarlana yuvarlana geliyor. Kalede de Yasin bacak arası yedi. 60 metreden gelen topu.
1: Geçen gün Muslera Fofana'nın golü işte bacak arasından kupadaki.
0: Tabii.
1: Yani Lines bir tarafa düştü, Hakan Balta yere düştü falan.
2: Oluyor yani.
0: Ama bu Yasin 2 çok komik. Santra'dan vurulmuş bir top tıngır tıngır tıngır tıngır geliyor. Abi. Ve dizini kırmadan eğilip alayım diyor. Bacak arasını yedi. Sonra Yasin ne oldu? Milli takımın Galatasaray'ın değişmez kalecisi. Amerika'da yok bilmem ne. Neydi o gittiği kulüp?
1: Kosmos.
0: Kosmoslar filan falan yani.
1: Peki. Evet, Hayrettin'i de böylece hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara. Ve sizi 80'li yılların sonuna götürelim. ...1988-89 sezonu... O sezon Fenerbahçe bir önceki sezon ligi 8. sırada tamamlıyor. Evet. Ve yani şeyin... bayağı bir gerisinde, 30 küsur puan falan gerisinde yanılmıyorsam şampiyonun. Sonra Sakaryaspor'dan işte o 4 futbolcu Oğuz, Aykut, Turan ve Serdar'ı alıyorlar. İşte şeyden Trabzonspor'dan Şenol Usta Ömer alınıyor. Hakan Tecimer alınıyor Rize'den ve burada zaman zaman konuştuğumuz gibi Hasan Vezir kiralanıyor
0: Rize'den.
1: Tony Schumacher kalede.
0: Tabii.
1: Yani takım müthiş bir takım. Tabii. Zaten işte Rıdvan falan da var. Öyle böyle bir takım değil. Tahsin Kaya dönemi değil mi?
0: Evet.
1: Hoca da Todor Veselinovic.
0: Evet.
1: Şimdi bu Fenerbahçe takımı bayağı iyi bir takım. Gidiyor, atıyor goller, şunlar bunlar falan. Biz size 100. golün hikayesini, o unutulmaz anı hatırlatacağız. Turan Sofoğlu'nun ağzından. Bakalım önce ne demiş Turan Sofoğlu o golü anlatırken. Arkadaşlarım grafiği veriyorlar. Haftalarca ben atacağım, sen atacaksın diye birbirimize takıldık. Aslında 100. gol pek umurumuzda değildi de gazeteler ve taraftarlar bunu haftalar önce konuşmaya başladığı için gündeme oturmuştu. O ara ben sakatlanıp tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Giderken de ben gelene kadar atamazsınız siz demiştim. Atamadılar, ben attım. Atana kadar bütün takımın kaleye çektiği şutların haddi hesabı yok. Benim atmam tabii bir mucizeydi, onca hani forvetler, golcüler, şunlar bunlar varken, ama aradan işte 25 yıl geçti diyor, bunu geçen yılki bir röportajından aldık. Hala hatırlanıyorum diyor Turan Sofoğlu.
0: Bu Turan, Aykut ve Oğuz önce. Fenerbahçe Sakarya'dan bu oyuncuları almaya karar verdi, alıyor.
1: Zaten işte şurada hemen görüntüye tabii geliyorlar.
0: Nurettin kaleci.
1: Evet.
0: Serdar yok ekipte. Biz de oturuyoruz yani, şimdi hatırlamıyorum kim vardı kim. Ben dedim ki yani eksik transfer yaptı Fenerbahçe dedi. Niye dediler ya, işte Oğuz organizatör, Turan
1: sonunda iyi topçu.
0: Turan işte orta sahada yani hem savunmaya hem öne. Efendim, Aykut işte golcü. Vallahi dedim, ben dedim Fenerbahçe'nin yerinde olsam Serdar'ı da alırdım dedim. Yapma ya dediler, dedim ki yani Serdar Turan Oğuz orta sahası öne doğru da çok iş yapabilir, savunmada da arkaya da çok yardım edebilir dedim. Ve o şeyden sonra Fenerbahçe aradan 2-3 gün sonra Serdar'ı da transfer etti. Hı hı. Sakarya'dan. Fakat burada çok enteresan ve komik bir gelişme var Önder. Fenerbahçe bir sezon önce, yani bu 4 oyuncuyu almazdan evet, bir sene evet önce Sakarya'dan Aykut'u da aldı. Hı. Büyük Aykut'u.
1: He.
0: Şimdi Büyük Aykut'u almaya gidiyorlar. Sakarya'ya Fenerli yöneticiler. Bu Aykut'u almaya gidiyorlar ama kocaman.
1: Şey karıştırıyorlar. Aykutlar mı karışıyor?
0: Evet, orada Sakarya. Aykut diye bir Aykut'u. Adamın adı Aykut. Onu aldılar, geldiler yanlışlıkla. Ertesi sene Aykut Kocaman'la
1: doğrusuna birlikte döndüler diyorsun.
0: İşte 4 oyuncuyu birden aldılar. Şimdi o 100 gollü rekor, 103'te Samsun maçı hükmen galip.
1: Ama Turan mesela diyor ki biz belki de 3'ten fazla atardık oradan diyor.
0: Ha, olabilir ama o hükmendir. bu 100 gol atmış olmanın en büyük sahibi kimdir? Bu rekorun kırılmasının en büyük sahibi Hasan Vezir'dir.
1: Hı, sen onu söylersin hep, evet.
0: Şayet Fenerbahçe Hasan Vezir'i Rize'den kiralamasaydı, o kırılgan takımıyla, bak, Turan Sofuoğlu hariç.
1: Çok ofansif bir takım ya.
0: Turan Sofuoğlu yani, hariç. Yani 100.
1: Hangisi gelir bunların geriye? He.
0: Rıdvan, Aykut, Oğuz, ondan sonra şey, Hakan Tecimer.
1: Evet.
0: Anladın mı? Yani eğer Hasan Vezir'i almasaydı Fenerbahçe, kiralamasaydı Rize'den, hem de Rize'yi orada 5-0 yendikten sonra kiralıyor ha. İlk maç deplasman. Fenerbahçe bu 100 golü atamazdı. Evet. Belki şampiyon bile olamazdı.
1: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil bundan sonra. Hele artık neden geldiğimiz şu noktada. Ya,
0: neden bu kadar iddialıyım? Sana o gazeteyi getirdim içeride.
1: Evet, evet. Onu yaptık biz.
0: Yaptık. Maç bitti. İşte Sarıyer yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün tercümanda ben 9 sütun manşet attım. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike diye. Bir yazı yazdım. Hem manşetten yazıyorum ha makaleyi. Bu kim?
1: Veysel'in Tahsin Kaya ile şeyi.
0: O kim?
1: İmzası.
0: Cemil, noter Cemil. Kimse bilmez, ben bilirim. O noter Cemil'de her zaman bir sayfa açık kalırdı transfer döneminde.
1: Bir sonunda bir tane boş bıraktırırlar.
0: Fenerbahçe gece yarısı 3'te 4'te sabaha karşı yaparsa tık. Noter Cemil hemen hallederdi. Şimdi ve onu yazdım. Dedim ki Fenerbahçe en büyük hatasını Hasan Vezir'i elinden kaçırarak yapmıştır dedim. Evet. Bu takımın tekrar böyle büyük zaferler yaşaması hemen hemen artık imkansız gibiydim. Ne oldu sonra? Yani. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tam 7 sene.
1: Hemen Turan'ın bir şeyi var, açıklaması daha var, o grafiği de verelim. O döneme ilişkin bence önemli bir not, o yüzden ekrana getirmekte fayda var. Samsun Spor'un geçirdiği kaza hepimizi çok üzmüştü. Hepinizin malumu, o dönemi hatırlayanlar hatırlamayanlar, çok acı bir trafik kazası tabii geçirmişti Samsun Spor takımı. 100. golü kim atarsa atsın ödül olarak verilecek arabayı Samsun Spor'a hediye edecekti. Maça çıkmadan önce artık gelmiş hadi birisi atacak tabii golü. Öyle kararlaştırmıştık arkadaşlarla. Ben de gereğini yaptım ve oraya Samsun Spor takımına hediye ettim diyor Turan Sofuoğlu. O arabayı, hediye arabayı evet, o tarafa vermişler.
0: Ve çok enteresan, teknik direktör oldu sonra.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz. 4 büyüklerin 4'ünü de yendi. Onun için kovuldu.
1: Ay, evet. Peki, biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakın neleri aklınıza getireceğiz. Açıkçası bunu kaçırmak kuvvetle muhtemel. Yani hani çok bilinebilecek bir şey olmayabilir. Özellikle bir tanesi. Hani diğeri daha görece yakın ve göz önünde bir maçtaydı da birisi çok öyle akla gelebilecek bir şey değil. İki dünya yıldızının Türkiye'de üçer dörder gol yediği öyle maçları hatırlatacağız size. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bir tanesi 2001 yılı. 2001 yılının Eylül ayı, bir Ümit Milli maçı. Ümit Milli takımlar düzeyinde bir maç. Ve Türkiye İsveç U21, ya da daha çok bilinen adıyla Ümit Milli maçı ve İsveç karşısında Türkiye 4 gollü bir galibiyet alıyor. O 4 golün içinde de 3 gol Mehmet Yozgatlı'dan. Bu da o maçın gazete küpürü. İsveç'i bozguna uğrattı. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme grubunda puan durumu falan da var. O zaman Ümitler tabii bayağı güzel gidiyormuş yani. İsveç'in üzerinde lider durumda takımımız. Slovakya falan aşağıda. İsveç'te kim var biliyor musunuz? Zlatan İbrahimovic. Sene 2001. İsveç'in tek golünü Zlatan İbrahimovic atıyor. Ve 4-1 yeniyor. Sonra o Zlatan İbrahimovic 2001'den sonra İbrahimovic oluyor.
0: Tabii.
1: Yani şimdi işte 37 yaşında. Demek ki orada 20 yaşında falan. Düşün abi.
0: Yani o İsveç Ümit mi takımda daha iyi oyuncular da var yani.
1: Şey var ya, Kim Kalström falan var.
0: Kalström var.
1: Elmander var sonradan Galatasaray'a gelen. Burada şeye de getirebilir arkadaşlar.
0: Kaleci var İshakson.
1: Bir getirse İshakson falan var. İshakson tabii. Yıllarca İsveç milli takımının kalesini korudu. Getirseniz o gazete küpürünü tekrar.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir takım o.
0: Tabii.
1: Lindström, Eriksson, İbrahimovic, Kalström yani
0: tabii.
1: Risp var. Sonradan Liverpool'a gitmişti değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Johansson, kalede İshakson, Zlatan İbrahimovic de kaymağı zaten pastanın.
0: Tabii, tabii.
1: Öyle bir takım. 4-1 yeniyor bizim. Ümit Millilerde de bizim Kerem var. Kerem İnan. Şimdi bizim yorumcumuz kalede.
0: Kaleci Kerem.
1: Gökdeniz var.
0: Tabii.
1: Kürşat var o savunmada stoperlerden. Hüseyin tabii. var. Koray var. Bu Beşiktaş'a tabii. da gelen Koray. İşte Tayfun, Mehmet Naz, Mehmet Yozgatlı 3 gol atmış.
0: Tabii.
1: Berkant Galatasaray'da oynamıştı.
0: Tabii, tabii.
1: Mehmet Yılmaz var.
0: Santrfor.
1: Evet, şimdi Trabzon'da yardımcı hoca. Murat evet. Acıoğlu falan baya böyle öyle bir takım. Enteresan bir sonuç. Bir bu. İkincisi de bir Fenerbahçe Manchester United maçı. Hemen o tarihten 3 yıl sonra, bu maçtan 3 yıl sonra yıl 2004. Fenerbahçe burada 3-0 mağlup ediyor Manchester United'ı. Manchester United'ın kadrosunda bir dünya yıldızı var o zaman. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe evet. takımı Manchester United'ı. O 3-0'lık maçta Ronaldo ile Tuncay'ın bir yan yana görüntüsü var. O fotoğrafı da verir misiniz arkadaşlar? Skorboardunda olduğu. İşte şu. Ronaldo'ya baksana ne kadar genç.
0: 19
1: 2004, 19 yaşında 19. falan. Belki yok bile, 18 de olabilir. 18-19 aralığında. Tuncay o gün böyle yarım voley, röveşata karışımı evet, goller atmıştı. Şöyle bir skor var. O sırada Manchester United'da işte Phil Neville kaptan da yedekler arasında sonradan gelen oyuncu kim ikinci yarıda? Pique.
0: Tabii.
1: Manchester United'a evet. dikiş tutturamadı. Sonra neler oldu? Pique de o gün kim? O maçta oynayanlardan biriydi. Gerard Pique. Barcelona'da.
0: Ümit Özat da takım kaptanı o maçta.
1: Ha işte bu o maç.
0: Tabii. O
1: ya
0: maç,
1: maça
0: tabii.
1: bak ya.
0: Evet.
1: Şimdi, İki dünya yıldızı İbrahimovic ve Ronaldo futbolun bağrındayken 19-20 yaşlarındayken bu sonuçları yaşıyor Türkiye'de. Ama sonra nerelere gidiyor iş?
0: Sonra
1: kimler Tuncay... nasıl gelişiyor? Kimler nasıl duruyor?
0: Hayır, sonra Tuncay'a ne oluyor? Ya Ocak'ta menajeriyle, daha doğrusu menajerin ötesinde abim babam dediği menajeriyle
1: işte.
0: Giriyorlar Ocak'ta ara transferde. Sözleşme bitiyor çünkü. Şeyde Haziran'da hani yeni anlaşma
1: evet.
0: sağlanacak. Yeni mukavele yapılacak her neyse. Diyorlar ki menajere sen dışarı çık.
1: Yönetim mi?
0: Evet. Tuncay da diyor ki ya menajerim diyor kağıt üstünde ama diyor o benim babamdır diyor. Abimdir, ben onun sayesinde bugün Tuncay oldum diyor. 12 yaşından beri ben onun elinde futbolu öğrendim, eğitildim diyor.
1: Hı hı.
0: Lütfen kalsın. Hayır diyor, çıkacaklar diyor. Ya etmeyin eylemeyin, ısrar edince hadi sen de defol diyorlar. Tuncay.
1: Allah Allah.
0: Ha, Tuncay çıktı Mayıs'ta, ay eyvallah.
1: Çıkış o çıkış diyorsun.
0: Çıkış o çıkış. Ya hani dedin ya böyle yeteneklere sahip olmuyoruz falan filan diye. Anlat Tuncay bunu ya. Ya menajeri ben de çok severim Erdinç'i. Hı. Anlatın kardeşim bunu, yaşadığınız bir olay ya, niye bana anlattırıyorsunuz? Herkes merak ediyor. Gol krallığı bilmem ne, Manchester'a 3 gol atmış. Öyle mi? Fenerbahçe takımının öndeki dağıtan, atan, veren Tuncay çok önemli işler yaptı.
1: Ciğerden oynayan.
0: Evet, oynayan bir adam. Ama ne oldu bir anlatsanız da onu da mı ben anlatayım ya? Veyahut ben benim yalan söylediğimi söyleyeyim. İkisinden biri.
1: Eğer doğru değilse bu.
0: Evet. Hani diyorsun ya işte Ronaldo'lar nereye geldi?
1: Bak Ronaldo, Ümit Özat bir sol gösteriyor.
0: Tabii.
1: Garibim Ronaldo sol ayaklı mı zannediyor bilmiyorum ki. Alıyor sağa sağa orta yapıyor Ümit Özat.
0: Sol bek oynuyor ya.
1: Tabii tabii.
0: Solundan ortalayacak.
1: Onu diyorum.
0: Şimdi işte bak diyorsun ki İbrahimovic nerelere gelmiş. Efendim Ronaldo nerelere gelmiş. Bu Ronaldo'nun Manchester United'e transfer hikayesini biliyor musun? Anlatayım mı? 2 dakikam varsa. Ha,
1: var.
0: Var
1: en sonda bir... Efsane takımlar yapacağız. Dedik. O serimiz var ama fazla zamanımız kalmadı. Söyleyeyim.
0: Bir yaz günü evde Eurosport seyrediyorum. Yaz günü maçlar yok, bir şey yok. Fransa, Portekiz genç takımları, genç milli takımları özel maç yapıyorlar. Öyle turnuvalar düzenlenir Fransa'da. Evet, evet. Köy sahasında böyle 2000 kişilik falan bir tribün.

0: belki o kadar da yok. Ben de seyrediyorum böyle, vay ne güzel oynuyorlar falan filan. Bir aralık tak kamera tribünü bir gösterdi abi. Alex Ferguson, yanında sağında solunda da birer tane zat, onları tanımıyorum. Aa, Alex Ferguson'a bakın dedim, nereye gelmiş, köye gelmiş Fransa Portekiz genç mini maçını seyretmeye dedim. Hemen gazeteyi aradım, bizim Türkiye gazetesini. Arkadaşlar dedim, böyle böyle bir sahne gördüm dedim, istiyorsanız siz de açın televizyonunuzu dedim, ya seyredin.
1: Nistaylar oylardı. Of of of.
0: Dedim ki çok önemli bir transfer patlayabilir. Of, haberiniz olsun dedim. Tamam mı? Yapma abi ya falan filan dediler. Abi ertesi gün haber geldi. 17 milyon dolar bonservis karşılığı Cristiano Ronaldo Manchester United'e transfer oldu diye. Sonra ben araştırdım. O iki tane sağında solunda oturan kişiler, onlar da böyle şimdi Beşiktaş'taki Gökhan Fikret gibi kişilermiş, görevli. Cristiano Ronaldo'yu buluyorlar, takip ediyorlar, araştırıyorlar. Bir rapor hazırlıyor.
2: Profesyonelliklere, altyapılardan milli takımlarımıza kadar Türk futboluna değer katan kulüplerimizi, sporcularımızı, teknik ekiplerimizi, hakemlerimizi, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı gönülden kutluyorum. Geride bıraktığımız sezonda önemli başarılara imza atan tüm kulüplerimizi tebrik ediyor, üst liglere yükselen kulüplerimize de yeni mücadelelerinde başarılar diliyorum. Değerli genel kurul üyelerimiz, bugün hepimizin ortak gururu olan ve bir başarıdan söz ediyoruz. Bu başarı yalnızca bir takımın değil, bir ülkenin, bir futbol ailesinin başarısıdır. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan milli takımımızın sahadaki mücadelesiyle, inancıyla ve karakteriyle milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Bu tarihi başarının mimarları olan, başta teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcularımız olmak üzere emeğe geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ancak bizim Dünya Kupası'na katılmak için sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Hedefimiz yalnızca turnuvalara da yer almak değil, büyük organizasyonlara kalıcı ve güçlü ülkelerinden biri olmaktır. Milli takımımız göreve geldiğimiz dönemde FIFA dünya sıralamasında 27. sıradayken bugün 22. sıraya yükselmiş durumdadır. Dünya Kupası'nın ardından tarihimizde ilk kez UEFA Uluslararası A Ligi'nde mücadele edecek olmamız da bu büyük yükselişin önemli göstergelerinden birisidir. Aynı gelişim kadın futbolunda da görüyoruz. Kadın A milli takımımız bizim dönemimizde FIFA sıralamasında 69. basamaktayken bugün 49.'luğa yükselmiştir. Tarihimizde ilk kez Dünya Kupası playofflarını garantileyen kadın milli takımımızı tebrik ediyorum. Kadın futbolunda ortaya konulan ve bu istatistikleri gelişim geleceğe ve dair umutlarımızı daha da güçlendirmektedir. En büyük hedeflerimizden biri de kadın milli takımımızın Dünya Kupası sahnesinde görmek ve ülkemizi en üst seviyede temsil etmesini sağlamaktır. Ümit milli takımımız 27 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası finallerine katılma mücadelesi vermektedir. İnanıyorum ki önlerindeki kritik süreci başarıyla tamamlayacak ve Türk futbolunu yeni ve bir gurur daha yaşatacaktır. Çünkü biliyoruz ki Türk futbolunun geleceği gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Nitekim 6 yaş milli takımlarımız da bunun en somut göstergesidir. Bu yıl 17 ve 19 yaş altı milli takımlarımız Avrupa Şampiyonası elemelerinde tüm maçlarını kazanarak elit tur yükselmiş ve Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu başarılar geleceğe olan inancımızı daha da artırmaktadır. Değerli genel kurul üyelerimiz, sürdürülebilir başarıyı ancak güçlü bir futbol ekonomisiyle mümkündür. Bu anlayışla hareket ederek son bir yılda milli takımımızın sponsor ağını daha da genişlettik. Alanlarında lider 11 yeni markayla katılımıyla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Bu rakam Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek sponsorluk sayısıdır. Gerçekleştirdiğimiz marka işbirlikleriyle yaklaşık 1.7 milyar liralık ekonomik değer oluşturduk. Ayrıca ilk kez ikincilik ve üçüncülük müsabakaların yayın anlaşmalarını gerçekleştirerek futbolumuzun görünürlüğünü ve ekonomik değerini artırdık. Türk futbolunun yalnızca sahada değil, uluslararası alanda da güçlü şekilde temsil edilmesi için yoğun çalışmalarımız

Çalışmalar yürüttük. Bugün FIFA ve UEFA'nın çeşitli kurullarında daha etkin temsil edilen bir Türkiye var. UEFA'nın Londra ve Brüksel'den sonra üçüncü temsilciliğinin İstanbul'da açılması bu vizyonun en somut sonuçlarından birisidir. FIFA'nın da İstanbul temsilcinin açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Değerli dostum Infantino'nun İstanbul ziyaretlerinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili makamlarla yer tahsisi konusu görüşmeleri gerçekleştirdik. En kısa süre içerisinde FIFA'nın temsilciliğinde İstanbul'un açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla beraber gençlerimizin futbola erişimini artıracak FIFA Arena projesi kapsamında önemli adımlar attık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk etapta planlanan 60 sahanın sayısını yüze çıkarması yönünde FIFA Başkanı Sayın Infantino'ya, yani Infantino'dan destek sözü aldık. Bu yatırımlar yalnızca bugünün değil, Türk futbolunun geleceğinin de yatırımlarıdır. Ülke olarak altyapımız, stadyumlarımız, ulaşım ağımız, konaklama kapasitemiz ve lojistik imkanlarımız en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Beşiktaş Park'ta Mayıs ayında düzenlediğimiz Avrupa Ligi finaliyle de bunu dünyaya ilan ettik. Freiburg ve Aston Villa arasında final maçı futbol şölenine dönüştü. Unutulmaz bir final yaşandı. Organizasyonun kalitesi, taraftarların oluşturduğu atmosfer ve misafirperverliğimizle tüm dünyanın takdirini kazandık. Final sonrası üye ülke federasyonları ve UEFA Başkanı değerli dostum Ceferin'in özel teşekkürlerini iletti. 2027 Konferans Ligi finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla bu organizasyonların da en yüksek seviyede gerçekleştirerek tüm dünyaya örnek olacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek bir ülke olarak en büyük hedeflerimizden birisi de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktır. Bu vizyon kapsamında çalışmalarımız kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Altyapı olmadan kalıcı başarılar olmaz. Göreve geldiğimizde gelişim liglerinde 99 profesyonel kulüp ve yaklaşık 8000 lisanslı oyuncu bulunuyordu. Bugün ise bu sayı 247 kulüp ve 18000 lisanslı oyuncuya çıkardık. Yıllık oynanan maç sayısı 5000'den 16500'e yükselterek hedefimiz önümüzdeki dönemde 300 kulüp ve 25000 lisanslı oyuncuya ulaşmaktır. Bu rakamlar yalnızca büyümeyi değil, Türk futbolunun oyuncu üretim kapasitesinin büyük dönüşümünün ifadesini etmektedir. Değerli genel kurul üyelerim, biz hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir iklim oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle hakem eğitimine, gelişimine ve kurumsal yapısına özel önem veriyoruz. Genç hakemlerimizi destekliyoruz, kadın hakemlerimize daha fazla sorumluluk üstlenmesini teşvik ediyoruz. 22 yıl aradan sonra bir kadın hakemimizin Süper Lig'de görev alması anlayışımızın bir sonucundan biridir. Arzumuz kadın hakemlerimizin Türk futbolunun her seviyede daha görünür ve daha etkin rol üstlenmesidir. Kıymetli başkanlarım, değerli delegelerimiz, 2 yıl önce Türk futbolunun yönetimini bizlere emanet ettiniz. Bu emaneti her zaman büyük bir sorumluluk ve vicdanla taşıdık. Kararlarımızı kişilere göre değil, Türk futbolunun ortak menfaatlerine göre aldık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Şunu herkesin bilmesini isterim ki, bizler varlık sebebini makamlarına borçlu olanlardan değiliz. Biz güçlünün değil, her zaman haklının yanındayız. Bizim kendilerini büyük görenlerinle iyi geçinerek bu koltuklarda daha uzun kalma gibi bir derdimiz asla olmamıştır, olmayacaktır. Biz koltukları işgal etmeye değil, inşa etmeye geldik. Bizler makamların değil, Türk futbolunun hizmetkarıyız. Bizim için her kulübün alın teri ve emeği kutsaldır. Bu kutsalı korumak aslı görevimizdir. Futbol ailesinin her bir kulübü ve başkanı bizim nezdimizde eşit ve aynı değere sahiptir. Yaklaşımımız her zaman bu yönde olmuştur, bu yönde de olmaya devam edecektir. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum ki Türk futbolunun geleceğini ve marka değerini hep bana diyerek değil, ortak akılla ve bir araya gelerek inşa edebiliriz. Bu vesileyle sözlerime son verirken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genç Spor Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Baka, sponsorlarımıza, yayın kurucu

0: kuruluşlarımıza, kulüplerimize, sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve futbol ailesinin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun ülkemizin, milletimizin ve Türk futboluna hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Değerli konuşmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Divanımıza

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Senlikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 7 Haziran 1557. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki kalfalık eseri olan tarihi Süleymaniye Camii ibadete ve ziyarete açıldı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Takip mesafesini koruyun.

0: Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Hani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
0: Hayal bize lükse, biz umuda aşığız.
2: Keşke elimden bir şey gelse.
8: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Reklam.
11: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor ekranlarından merhabalar. İyi pazarlar diliyoruz değerli izleyenler. Spor gündemine hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün stüdyo konuklarımız Salim Manav ve Mehmet Özcan olacak. Hoş geldiniz. Güzel bir yayın olsun. Uzun bir yayın bizleri bekliyor bugün. Fenerbahçe'de gerçekleşen bir seçim heyecanı var. Hemen Kadıköy'e gideceğiz. Ekip arkadaşımız İbrahim Uslu bizleri bekliyor. Sarı lacivertlerde kongre heyecanı yaşıyor dedik ve İbrahim konuyla Sayın Barış Göktürk'le birlikte Kadıköy'de bizleri bekliyor. Sözü İbrahim'e bırakalım.
1: Teşekkürler Furkan. Kadıköy'den mutlu pazarlar. Fenerbahçe 35. Başkanı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda seçiyor. Saat 10'da oy kullanım başladı. 17'ye kadar kullanmak devam edecek. Aziz Yıldırım'ın ekibinden Barış Göktürk'le birlikteyiz. Evet Barış Bey, güzel bir seçim oluyor. An itibariyle 18.500 katılım olduğu söylendi. Sizin açınızdan nasıl bir seçim oluyor?
2: Şimdi öncelikle biraz farkındaysanız kalabalık artmaya başladı. Ben 23 bin ile 25 bin arasında katılım bekliyorum. Geçmiş seçimlerde de yaklaşık %50 civarında bir katılım olmuş aidat ödeyenlerden. Şu anda da aidat ödeyen 45 bin civarında üyemiz var. Dolayısıyla 22.500 ile 25 bin arasında bir katılımın olağan olduğunu öngörüyoruz biz. Zaten beklediğimiz ölçüde bir katılım oluyor.
1: Birçok transfer vaadi de açıklandı her iki aday tarafından. Sonunda kazanan Fenerbahçe mi olacak?
2: Şimdi öncelikle biz bir vaat açıklamadık. Bizim iki tane santrafor alacağız doğru ama bir isim vermiyoruz. Fenerbahçe'nin menfaatini olduğunu düşünmüyoruz isim vermenin. Aslında alacağımız adaylar belli gibi. İkisiyle anlaşmış durumda sayılırız ama bunu açıklamak doğru değil. Çünkü biz imza sirkülerinde yetkili değiliz. Açıkladığımız takdirde kulüpler bunda fiyat artışı yapabilir ya da rakip kulüpler gelip bunu almaya çalışabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin menfaatleri için transfer isim vermeden organizasyonumuzu yapıyoruz. Pazartesi itibariyle seçilmiş olan taraf zaten imza yetkilisi olacak. O zaman transferleri gönül rahatlığıyla yapabilecek hale geleceğiz.
1: Teknik adam noktasında ne durumda?
2: Şimdi teknik adam konusunda bizim 4 tane adayımız olduğunu Sayın Başkanımız söyledi. Bir futbol aklı kurduğumuzu ama teknik adamdan daha önemli olanın futbol aklı olduğunu söyledi Sayın Başkanımız. Çünkü kendisi 6 kez Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Bakın 41 yılda biz 8 kez şampiyon olduk Fenerbahçe olarak. 41 yılda 8 şampiyonluktan 20 yıl Aziz Yıldırım'la 6 şampiyonluk, 21 yıl sadece 2 şampiyonluk. Aziz Yıldırım'ın olmadığı 21 yılda sadece 2 şampiyonluk var. Önem arz eden konu futbol aklını doğru kurmak. Aziz Başkan doğru futbol aklıyla 6 kez şampiyon oldu 5 farklı teknik adamla. Şimdi de arkamızdan geçiyor, bakın çok ciddi bir kalabalık ve teveccüh var, yani yürüyemiyor bile. Olağanüstü bir kalabalık var. O yüzden büyük teveccühle seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Yüzde vermek doğru olmaz ama nominal olarak geçmişte Aziz Başkanımızın aldığı en yüksek oyu %20-25 civarında, belki 30 civarında artıracağını düşünüyoruz.
1: Aslında siz de adaylardan biriydiniz. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın birlik çağrısına kulak vererek Aziz Yıldırım'ın ekibine katıldınız. Bununla ilgili neler paylaşırsınız? Aziz Yıldırım'ın ekibine girerken sizi ikna edici şeyler nelerdi?
2: Şimdi Aziz Başkan'a zaten bu çağrıyı yapan kişi benim. Çünkü kendisini iyi tanıyorum. 2018'de de ben kendisinin yönetim kurulu listesindeydim. Birlikte kaybetmiştik. Çok iyi tanışan, çok iyi dost olan, birbirine baba oğul gibi sarılmış insanlarız. O zaten Fenerbahçe camiasının büyüğü, akil insanı. Bizim ona ihtiyacımız olduğu için biz ona bu daveti ve çağrıyı yaptık. Çünkü gençlik ve tecrübenin bir araya gelmesi ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıması lazım. Gençlik ve tecrübe Aziz Yıldırım'ın liderliğinde bizlerin dinamizmiyle birleşerek Fenerbahçe'yi inşallah muvaffak kılacaktır.
1: Eski başkanlardan da birlik mesajları geliyor. Son olarak Ali Koç çıkışta yaptığı açıklamada sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe birlik olmalı, bu şekilde rakiplerimizi geçebiliriz diye bir ifadede bulundu. Bununla ilgili neler paylaşırız?
2: Çok doğru bir çağrı, çok samimi buluyorum. Ben zaten Sayın Aziz Yıldırım'ı da çok samimi buluyorum. Ben Ali Koç'u da seviyorum, Aziz Yıldırım'ı da seviyorum. Diğer listede Hakan Bey'in listesindeki arkadaşlarımızı da seviyoruz. Bizim kesinlikle burada bir kutuplaşmaya izin vermememiz lazım. Kutuplaşma Fenerbahçe'ye zarar verir. Biraz evvel bir YouTube kanalında röportaj verirken tesadüf diğer listedeki Enes kardeşimle kucaklaştık, sarıldık ve beraber röportaj verdik. Fenerbahçe'de birlik ve beraberlik uzun yıllardır sağlanamadı. Bugün bu artık ihtiyaç, hem de çok büyük ihtiyaç, çünkü 12 yılda 0 şampiyonluk aldık. Ve biz kollanan, kayrılan, torpilli bir takım değiliz. Dolayısıyla biz savaşarak mücadele etmek zorundayız. Tek yürek olmak zorundayız. Tek yürek olarak inşallah adil rekabet içinde olduğumuz ve olmadığımız rakiplerimizi yeneceğiz.
1: Aziz Yıldırım Aspor'a katıldığı yayının sonlarına doğru şöyle bir ifade kullandı. Seçim sonucu ne olursa olsun Fenerbahçe birlik olmalı. Biz buna açığız dedi. Seçimden sonra da birleşebiliriz dedi. Bu konuda bir değişiklik var mı?
2: Hiçbir değişiklik yok. Ben dün kürsüde genel kurulda zaten verdiğim mesajları dinlediyseniz biz ne olursa olsun bunun da samimi olduğumuzu derneklerde, kongre üyelerinde, camiada, taraflarda, tüm çalışanlarda hepsinde birlik ve beraberliği sağlayacağımızı ve tek yürek olacağımızı göreceksiniz.
1: Son olarak Aykut Kocaman da az önce bir açıklama yaptı. Sürece dahil olmak istemediğini, tarafsız durmayı tercih ettiğini belirtti. Bununla ilgili neler paylaşırsınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin bazı değerleri var. Aykut Kocaman, Bülent Uygun, Ümit Özat, kim olursa Fenerbahçe'de bu formayı ıslatmış, şampiyonluklar yaşamış. Aykut Hoca zaten ayrıca özel bir kişi. Çünkü hem teknik adam olarak hem futbolcu olarak bunu yaşamış, şampiyon olmuş. Takımın kaptanlığını yapmış. 3 Temmuz'da Fenerbahçe için mücadele etmiş. Önemli bir figür. Bu tür insanları yıpratmamamız lazım. Bu kişi teknik adam olur ya da olmaz. Fenerbahçe'nin bir değeridir. Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkması lazım. Bizim hiçbir şekilde kendi içimize rekabete düşmememiz lazım. Biz rakip değiliz. Biz renktaşız. Biz yoldaşız. Biz birliyiz. Dolayısıyla bizim rakiplerimiz belli. Biz onlarla mücadele edeceğiz. Siz hangi takımısınız?
1: Biz futbol severiz diyelim.
2: Tamam. Fenerbahçeliler renktaş ve tek yürek olmak zorunda. Bizim adil rekabet içinde olmadığımız rakiplerimiz de var. Biz bunu biliyoruz. Biz onlarla savaşmak zorundayız. Dolayısıyla tek vücut olacağız.
1: Bu arada tabii tarafsız bir kesim de var. Bir taraf sizi destekliyor, bir taraf Hakan Safi'yi destekliyor.
2: Fark etmez.
1: Ama kararsız olan bir taraf da var. Bununla ilgili bir mesajınız olur mu son olarak?
2: Şimdi Fenerbahçelilerde demokratik katılım ne kadar artarsa o kadar sonuçlar Fenerbahçe'ye fayda sağlar. Dolayısıyla keşke katılım %100 olsa. Ama hayatın olağan akışı gereği %50 ile %70 arasında katılım oluyor. Bu da normaldir. Ne kadar fazla insan seçime gelir, kendi adayını desteklerse hepimize o kadar faydası olur. Kime oy veriyorsanız verin, Fenerbahçe demokrasisinin bir parçası olun. Sonradan şikayet hakkınızı kaybedersiniz. Gelin oy verin.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Adil bir seçim olmasını diliyoruz biz de. Barış Göktürk'le birlikteydik. Görüşleri bu yöndeydi. Biz mesaiye devam ediyoruz. Yine röportajlarımız devam edecek Furkan.
0: Teşekkür ediyoruz. İbrahim Ustu ve Sayın Barış Göktürk oldukça keyifli bir röportaj. İbrahim de çok güzel yanıtladı. Bir futbol severiz dedi. Başarılar diliyoruz her iki adaya da. İki adayla bir seçim gerçekleşiyor. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi arasında gerçekten son dönemin herhalde en öngörülemez kongrelerinden, seçimlerinden birisi gibi Mehmet Özcan. Farklı farklı tabii ki seçim kampanyası yürüttü her iki adaydı. Daha farklı tarzda seçim kampanyasına imza attı Sayın Yıldırım ve Sayın Safi. Bugün artık üyeler sandıkta son kararı verecekler. Saat 17'ye kadar da oy verme işlemi devam ediyor. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Sence nasıl bir kongre yaşıyor Fenerbahçe?
3: Bir iki saat sonra 5'te oy kullanma sona erecek. Hani 5'ten sonra daha net şekilde tahminimi paylaşırım.
0: Orada yaklaşık 20-23 bin arasında bir katılım beklediğini, evet, Barış Bey ifade etti.
3: Şimdi zaten 19 bine yaklaşmıştı.
0: Doğru.
3: Muhakkak 20 bini geçecek. Şimdi seçim öncesi seçime Aziz Yıldırım'ın favori girdiğini söylemek yanlış olmaz. Üstüne Aziz Yıldırım biraz daha birleştirici bir dil tercih etti bu sefer seçim kampanyasında. Ali Koç'la olan seçimlerde biraz daha sivri açıklamalarına şahitlik ediyorduk. Bu sefer olabildiğince tansiyonu düşürmeye çalıştı Aziz Yıldırım. Bence bu da bir seçim stratejisi. Artık yaşının getirdiği olgunluk da diyebiliriz ve ne olursa olsun bir senelik geliyorum. Şampiyon yapsam da bırakacağım dedi. Hatırlatalım izleyicileri. Bu olağanüstü seçim Fenerbahçe. Haziran 2027'de bir olağan seçim. Fenerbahçe'nin biraz futboldaki başarısız sonuçlar diyebiliriz buna Furkan. Peş peşe hep olağanüstü seçimlere gitmek durumunda kaldı. İşte Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı kazandığı seçimin ardından Saadettin Saran'a karşı kaybettiği seçim ve şimdi bu seçim. Yüksek katılım tabii ki Hakan Safi tarafının istediği olur. Nedeni şu, çünkü Aziz Yıldırım'ın bir kemik oyu var. Yani bir önceki kaybettiği seçimde Aziz Yıldırım 10 bin oy almıştı. Ben bu sefer oy sayısını geçmesini bekliyorum ki zaten Barış Göktürk de arkadaşımız İbrahim Uslu'ya verdiği röportajda Aziz Yıldırım'ın oylarını bir %20 hatta %30'a da çıkabilir arttıracağını ifade etti. Şimdi gelelim Hakan Safi tarafına. Furkan daha net isimler üzerinden, biraz daha transfer üzerinden bir seçim süreci yürüttü ki o isimleri de saymaya birlikte aslında bayağı bir tartışmakta, konuşmak,
4: birazdan çok daha
3: isterim.
4: Detaylı konuşacağız tek
3: yani
4: tek.
3: En iddialısı Greenwood diyebiliriz. Luis Suarez Sporting Lisbon'dan ve milli takım oyuncuları Merih Demirel, Hakan Çağlanoğlu, Hakan Safi tarafından dile getirildi. Aziz Yıldırım seçim öncesi hocasını açıklamak istemedim, artık ben Aykut Kocaman olacağını çoğumuzun içine başka bir isim. Sürpriz olur Aziz Yıldırım başkan seçilmesi halinde. Hakan Safi seçilirse muhtemelen bir yabancı teknik direktör olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe hayırlı olsun. Sıkıntılı süreçlerden geçti Fenerbahçe. Hani sportif başarısızlığın hep doğal olarak taraftarın tansiyonunu arttırdığını gördük ama her şeye rağmen ben Saadettin Sarı'nın geçiş döneminde iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Evet, o ara transferde bir forvet hamlesi yapmaması, daha doğru ifadeyle Sidik Şerif'i alırken Duran'dan, Nesri'den vazgeçmesi Fenerbahçe'nin bir anlamda sezon hikayesini şekillendirdi ama nihayetinde de Ali Koç'tan devraldığı takım hem hoca bazlı düşüneceğiz hem takım olarak öyle Galatasaray'ın önünde bir takım değildi. Nispeten bir süper kupa artı işin amatör branş kısmında zaten Fenerbahçe yine başarılı olmaya devam etti. Yani ben biraz da hani Aziz Yıldırım'ın Saadettin Sarı'nın da o yönetim tarzını muhakkak gözlemlemiştir. O tansiyon düşürmesini öyle yorumluyorum. Yani ben Saran ve Ali Koç dönemlerini bana kıyasla dersen tansiyon derim. Yani Ali Koç dönemi Fenerbahçe ondan çok faydalamadı. Hem sağ içi hem sağ dışı o ortamı alevlendirmekle işte yapı tartışmaları sağ dışı vesaire. Aziz Yıldırım bakalım 52 doğumlu, 74 yaşında. Onu hatırlatalım yani biraz tabii ki
4: 6 şampiyonluk yaşamış bir başkan Fenerbahçe'de.
3: Ben sportif açıdan şöyle başarılı buluyorum Aziz Yıldırım'ı. Aziz Yıldırım yani bu dediğim gibi hani şimdi en çok Galatasaray şampiyonluğu gören de başkan. Bu çok normal çünkü hani 20 yıllık bir başkanlık süresi vardı tabii. Ve üstüne Türk futbol tarihinin en başarılı jenerasyonunu yakalamış Galatasaray ile mücadele etti. O Galatasaray'da sadece Fenerbahçe'ye geçmekte kalmadı. Üstüne UEFA Kupası'nı aldı. Zaten o ana kadro iskelet 2002'de bizi dünya üçüncüsü yaptı Dünya Kupası'na. Yani çok özel bir jenerasyondu. O yüzden de 6 şampiyonluğu kıymetli buluyorum yani. İyi Galatasaray'la yarıştı. Aziz Yıldırım açısından sıkıntı 2000 ile 2000 sonrası diyebiliriz. Rahmetli Özcan Aydın dönemi diyebiliriz buna Galatasaray'ın. Üstüne 2011 Galatasaray'ın yeni stat açılışı. Oradaki 7-8 senelik o ekonomik anlamda çok rakiplerine ağır bastığı süreçte bir dominasyon kuramadı. Hatta işte burada iki tane kaybetti. Son hafta şampiyonluk da var diyebiliriz.
4: Evet.
3: İşin tabii sağ dışı kısmına geleceksek zaten Samandıra, Ülker Arena diyebiliriz. Ataşehir'deki basketbol salonu. Bunlar Fenerbahçe adına tabii ki önemli kazanımlardı.
4: Futbolun dışında özellikle amatör şubelerde yine.
3: Amatör branşlarda net bir süreklilik sağlandı ki o sekteye uğramadı. Ali Koç dönemi de Fenerbahçe amatör branşlarda çok başarılı. Şimdi Sayın Saadettin Saran döneminde de çok başarılı periyotları geride bıraktı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı. Evet, yani bu her takım için uyarlayabiliriz. Sen de yıllarca Beşiktaş'ı takip ettin. En son Sergen Yalçın'ın geri dönmesini ben öyle yorumluyordum. Herkes bir nostalji, bir eskiye sarılma durumu var. Biraz şimdi Aziz Yıldırım da tabii ki Ali Koç'un denklemde olmadığı süreçte ortaya çıktı ama fikrimi soruyorsan hangi aday kazanırsa kazansın 2026-2027 sezon diyeceğiz artık ona. O sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olmak durumunda eğer yine şampiyonluk gelmezse ben 2022 Dursun Özbek hikayesinin bir benzerini 2027 Ali Koç Fenerbahçe görebiliriz. Bu da işin diğer boyutu deyip Salim atayım pası.
4: Salim Anaf, 2 gün süren bir seçim heyecanı aslında ama dün daha çok tabii açıklamalar vardı. Her iki aday da son kez kürsüde dün üyelere seslendiler Kadıköy'de. Bugünse oy verme işlemi devam ediyor. Rakam olarak da 20 bini aştı şu anda katılım sayısı. Saat 15 itibariyle. Beklenti de zaten bu aralıktaydı. Sence nasıl bir seçim yaşıyor Fenerbahçe camiası?
5: Yani öncelikle şunu söyleyeyim, kaldığı yerden devam edin Mehmet abinin. Futbol severlerin bakış açısı değişti. Bakış açısı nasıl değişti? Direkt sosyal medyanın etkisiyle birlikte transfer odaklı futbol severler oluştu. Dünkü açıklamalar vardı Hakan Bey cephesinden gelen. Hakan Bey cephesinden gelen açıklamalarda genellikle transfer duyuruları yapıldı. Fenerbahçe'nin kongre üyelerini incelediğimizde Beşiktaş ve Galatasaray'a oranla çok çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı özellikle de transferlerin açıklanmasının bir tık belirleyici etken olduğu düşüncesindeyim. Ancak şöyle bir durum da var. Transfer odaklı futbol severler oldu diyoruz. Bu sadece Fenerbahçe özelinde değil, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, kaldı ki alt liglerdeki takımlar için de geçerli bir süreç. Şöyle bir durum söz konusu. Dün açıklanan transferler vardı. Bu açıklanan isimlerin birçoğunun ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Başkan adayı anlaştığını ifade ediyor. Bu oyuncuların kontrol ettiğimde Lewandowski dışında hepsinin bonservisi var. Kulüpleriyle ilgili
4: evet.
5: Sözleşmeleri
4: orada
5: devam ediyor.
4: Orada zaten Hakan Bey cephesinden de aslında zikredilen 4 isim var.
5: Evet. Yani
4: Lewandowski ismi aslında çok fazla Sayın Hakan Safi'nin ifade ettiği bir isim değil. Daha çok basında adı evet. geçen bir oyuncuydu. İşte dün itibariyle Hakan Çalhanoğlu, öncesinde yine milli takımdan Merih Demiral ve Mesut Greenwood'la da Luis Suarez. Şu ana kadar 4 ismi Sayın Hakan Safi bizzat evet. kendisi ifade etti, zikretti.
5: Net bir şekilde söyleyelim. 4 isim de değerli isim. Piyasa değerleri belli. Kulüplerinin istemiş olduğu bonservisler belli. Yani ben dün oturduğum yerde direkt hesap yaptım. Minimum bonservis seviyesinde hesapladım. Toplam bonservis miktarı oyuncular için 140 milyon euro civarında.
4: Minimum.
5: Minimum. Mesela örnek verelim. Sporting Lisbon takımından yetkililer 80 milyon euro istedi. Ben 60 milyon euro olarak hesapladım. Hakan için 10-15 bandında bir ücret dedim. Merih için zaten kulübü yakın zamanda sözleşme uzattı. Minimum beklentisi kulübünün 10-15 milyon euro civarında. Greenwood için zaten net bir şekilde Roma'nın da ilgisi var. Bunun da altını çizelim. Roma'nın da istediği bir oyuncu.
4: Evet.
5: Yani burada bu transferler gerçekleşecek mi? Yani siz oyuncularla anlaştınız ama transferde belirleyici olan kulüpleridir. Kulüplerle anlaşmak gerekiyor. Şu an zaten Hakan Bey aday olmasa, direkt Fenerbahçe başkanı olsa, böyle bir açıklama yapsa bu oyuncularla ilgili, bu FIFA nezdinde de bir suçtur. Sözleşmesi devam eden oyuncuyla ilgili siz girişim yapamazsınız. Önce kulübüyle anlaşırsınız, sonrasında oyuncuyla, kulüple anlaştıktan sonra kulübün müsaadesiyle oyuncuyla görüşürsünüz. Fenerbahçe'nin artık şampiyonluğa ihtiyacı var, bunu söyleyelim. Aziz Bey cephesi transfer açıklamalarını yapmadılar fakat 3 aşağı 5 yukarı belli, aynı düşüncedeyim.
4: Mevkileri daha çok ifade etti Aziz Bey cephesi. İşte az önce Barış Göktürk de yine İbrahim'e verdiği röportajda söyledi.

0: Real Mallorca'nın beklentisi vardı. Bu beklentiler 15-16 milyon seviyelerine kadar indirildi. Oradaki olay da şu. Direkt Aziz Bey'in listesinde olan bir oyuncu Vedat Muriç. Vedat Muriç'in transfer sürecini zaten menajeri yönetiyor. Real Mallorca ile ilişkilerinden dolayı menajeri yönetiyor. Yetkilendirdiği için Aziz Bey'in. Hafta içerisinde son sayfa yayınında paylaşmıştım. Aziz Bey'in listesindeki bir başka isim de Bayer Leverkusen'den sol bek Grimaldo. Grimaldo ile ilgileniyor. İlk kez son sayfa yayınında paylaşmıştım. Bugün de buradan tekrar ediyorum.
1: Fenerbahçe'nin sol bek
0: adayı, yani
1: daha doğrusu Aziz Yıldırım'ın listesindeki isim. Özür
0: Sayın
1: diliyorum.
0: Sayın Aziz Yıldırım başkanlık görevine gelirse sol bek için transfer listesindeki ilk numaralı isim Bayer Leverkusen'de forma giyen Grimaldo.
1: Bunu Beşiktaş'ın da listesinde olduğu konuşuluyordu.
0: Bendeki bilgi bu. Son sayfa yayınında hafta içerisinde tekrar etmiştim. Tekrardan da vurgulamak istedim. Bunun dışında zaten Fenerbahçe'nin elinde mevcut oyuncu kadrosu var. Oyuncu kadrosuyla birlikte buradan bir elemasyon yapılacak. Veda eden oyuncular olacak. Veda eden oyuncuların durumuna göre de şekillenecek. Yani burada Hakan Bey'in politikası farklı, Aziz Bey'in politikası farklı. Fakat ben bugün belki size enteresan gelebilir ama ben bugün boş oy sayısını da fazla bekliyorum. Geçersiz oy sayısını da fazla bekliyorum. Diğer seçimlere oranla.
1: Yani bu aslında her iki adaya da bir tepki olarak da mı okunabilir?
0: Okunabilir.
1: Boş oy. Yani sürecin seçim kampanyalarından çok memnun kalınmadığı anlamına gelir.
0: Yani burada yani hani deriz ya, bir atasözü vardır. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Burada Hakan Bey ile Aziz Bey'in tamamıyla
1: çok farklı tarzları
0: var. Çok farklı tarzları var. Aziz Bey geçtiğimiz yıllar oranla, geçtiğimiz seçimlere oranla daha dingin bir politika sergiledi.
1: Evet.
0: Hakan Bey biraz şövanist davrandı. Özellikle de transfer açıklamaları net bir şekilde bunu gösterdi. Yani burada belirleyici olacak olan, devamlı da ifade ediyorum. Burada belirleyici olacak olan Fenerbahçe'deki yeni üyelerin, yani yeni jenerasyonun...
1: Genç üyelerin.
0: Evet, yeni jenerasyon üyelerin bu noktada bakış açısı. Çünkü Fenerbahçe'yi diğer Galatasaray ve Beşiktaş'tan, diğer kulüplerimizden, Trabzonspor'dan ayırmak lazım. Çünkü orada kongre sayıları belli. Özellikle de Galatasaray'da kongre sayısı daha az. Galatasaray'da
1: üye
0: mesela
1: sayısı, evet.
0: Üye sayısı, kongre üye sayısı
1: daha fazla.
0: Beşiktaş'ın Galatasaray oranına çok çok daha fazla. Fenerbahçe'de ise bu sayı muhteşem denilebilecek.
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin çok birbirine benzer bir aslında kongre yapısı var bu anlamda.
2: Evet. Ben direkt son yıllarda Galatasaray tek adaylı seçim olduğu için zaten 2100 evet. civarı bir katılım vardı Salim, ama hani aidatını ödemiş üyelerden yola çıkacaksak
0: evet.
2: Galatasaray'daki o aidatını ödemiş üyeleri 4 ile çarpmamız gerek. Fenerbahçe'de 44 bin katılım olabilirdi tabii ki o %100'e
1: bu seçimde
2: ulaşmanız,
1: oy kullanma hakkı
2: tabii.
1: olan yaklaşık 45 bin
2: onu üye demek istiyorum.
1: Vardı. Evet.
2: 4'te 1, 4 katı.
0: Yani burada Mehmet abi çok güzel bir şeyi vurguladı. Fenerbahçe'de artık kongreler devamlı oluyor. Mesela şu anda 2026'da bir kongre var, 2027'de bir kongre var. Fenerbahçe'de son yıllarda incelediğimizde teknik direktör değişimleri, teknik direktör değişimiyle birlikte kongrelerinin devamlı fazla olması adeta büyük kulüp kimliğini taşıyorsunuz. Fakat yapmış olduğunuz stratejiler, uygulamalar size adeta, yani nasıl diyeyim, Süper Lig'de X bir takımın politikası gibi. Yani sizin hedefiniz şampiyonluksa, şampiyonluk hedefiyle, projelerle yola çıkıyorsanız bu kadar çok fazla kongre olmaz. Bence olmamalı.
2: Salim, araya girip seni tamamlamak istiyorum şöyle.
0: Tabii ki.
2: Şimdi büyük takımlardan örnek verebiliriz aslında. Salim güzel noktaya değindi. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ama Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'den şu aşamada farkı yok. 5 sezondur lige ve sezona diyebiliriz aslında. Sonbahar, kış gibi havlu atan bir Beşiktaş. Ne oluyor? Evet. Olağanüstü seçimlerle başkan değiştiriyor. İşte Ahmet Nurşebi'den Hasan Arat'tan bir Serdal Adalı'ya geçiş var. Şimdi nispeten Serdal Adalı görevine devam ediyor ama bu noktada sürekli teknik adamlar değişti. Van Bronckhorst'a yazık oldu. Solskjaer'e yazık oldu.
1: Şampiyonluk yılından sonra 10 teknik direktör değiştirmiş Beşiktaş.
2: Şimdi dönelim iki tane iyi yönetilmeyen kulüp. Beşiktaş, Fenerbahçe bunlar. Evet. Çok net gösteriyor. Trabzonspor örneği var. Evet. Sayın Ağoğlu

0: şampiyon yapan başkandı. İlk sezon Ahmet diye Ağoğlu. Yani Ahmet Ağoğlu Galatasaray'ın şampiyonun ilk sezonuydu benim bildiğim, Ertuğrul Doğan'a geçiş.
1: Evet.
0: Ertuğrul Doğan tamam mükemmel başlamadı. Hatalar yapıldı.
2: Doğru.
0: Maddi anlamda kayıp sezonlar da oldu ama ne oldu? Önce başkan nezdinde bir istikrar sağladı Trabzonspor. Üstüne Fatih Tekke'nin de Trabzonspor kariyeri gümbür gümbür başlamadı.
2: Evet.
0: Yani kupada final yapsa da büyük takımlara karşı çok kolay çözülen bir Trabzonspor vardı.
2: Teknik direktör konusunda da
0: bir istikrar Fatih yakalandı.
2: Tekke'ye kadar çok aslında yanlış tercihlerde bulundu Trabzonspor.
0: Abdullah Avcı, arada bir Bielisa
1: Şenol Hoca geldi.
0: Şenol Hoca, hep böyle arayışlar vardı. Şu noktadayım şimdi, Trabzonspor bir örnek ve Trabzonspor ne yaptı? Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin aksine Galatasaray'la yarışabilmek için para harcamayı tercih etmedi. Bir akıl koydu. Eldeki oyunculardan kazanmaya çalıştı. Her şey bir yana işte bu sezon Mayıs ayına kadar potadaydı. Şampiyon olamadı, ikinci de olamadı. Kupayı aldı.
2: Doğru.
0: Şimdi Haziran ayındayız Furkan. En planlı programlı hareket eden takım Trabzonspor. 6'ya evet. Transfere çıkardılar.
2: Şu ana kadar 8 takviye yaptı Trabzonspor.
0: Ve satabileceği oyuncu sayısı da fazla. Yani artık Ağustos'un Rusya'ya olayının bir Benfica konuşuluyor. Yani gayet gelir de elde ediyor.
1: İstersen bir haber daha verebilir miyim?
2: Bir röportajımız tabii var. Ki, onu izleyelim. Seçimi konuşuyoruz Fenerbahçe'de tamam. Ve ekip arkadaşımız İbrahim'in gerçekleştirmiş olduğu özel röportajlar var. İlk olarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mostoroğlu A-Spor özel açıklamalarda bulundu. Bu röportajı izleyelim. Sonrasında seçimi konuşmaya devam edeceğiz.
3: Şu saat itibariyle 17 bin civarında gayet güzel bir katılım var. Taraftarlarımız büyük bir coşkuyla, büyük bir demokratik anlayışla sandıklara geldiler, oylarını kullanıyorlar. Herhangi bir problem yok. İyi gidiyor. Ben sürekli söylüyorum, yani şampiyon olabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey birlik ve beraberlik. Maalesef çok sık seçim atmosferine giriyoruz ve her seçim atmosferi bölünmeyi tetikliyor. Bir an önce bu ortamın sona ermesi lazım. Sandıklar kapandığı andan itibaren artık seçim bitiyor, rekabet bitiyor. Seçilecek başkan arkasına durarak birlik beraberlik içinde şampiyonluklar için 120. yıl futbolda Türkiye şampiyonluğu için uğraşacağız. Tabii ki inancımız o. Ya her sene inancımız o. Umuyorum ki camiamız birlik ve beraberlik içerisinde olursa, kenetlenirse en az transferler kadar önemli, gelecek transferler kadar önemli. Önümüzde kimse duramayacak.
2: Evet, çok deneyimli bir isim Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mostoroğlu bugün gerçekleşen kongrede A-Spor özel açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Şekip Bey'in de vurguladığı nokta birlik ve beraberlik gerekiyor ifadesi var. Çok sık seçim atmosferine giriyoruz maalesef dedi yine Şekip Mostoroğlu.
0: Sen Beşiktaş'ta çok seçim takip ettin Furkan. Sana bilerek evet. Soracağım. Akatlar'daki basketbol salonu kullanılıyordu yani.
1: Evet.
0: Stat'ta bu tip seçimleri, üye sayısı bu kadar çokken idare edebilmek zor bu arada. O evet. Tansiyonun yükselmesi çok normal.
2: Beşiktaş'ta evet. Çok gergin seçimler yaşandı.
0: Oldu tabii. Evet. Sayın Hasan Arat hatta doğru. Bir fiili müdahale ama şundayım, yine kapalı salonda nispeten bir güvenliği sağlayabiliyordun şimdi. Stadyum bu anlamda kolay değil idare etmeniz. Şekip Mostoroğlu dün o yüzden hatta bir iptal mesajını da verdi üyelere tansiyonu düşürmek adına. Bakalım Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. 1,5 saat kaldı. Muhtemelen 20 bini geçecek Furkan ama o sayının
2: 23-24 bine dayanmasını bekliyorum ben. Yani 25 bin bandında.
0: Ama ben kendi adıma söyleyeyim hani en azından. Hakan Safi'nin matematiği için bence seçimde katılımın olabildiğince fazla olması gerek. Çünkü tekrar söylüyoruz yani Aziz Yıldırım 4000 küsür oyla Ali Koç'u 2018'de kaybetmişti seçimi. 2024'te 10.000 oy aldı. Hatta yani muhtemelen Mourinho'yu Sayın Ali Koç getirip imzayı attırmasa 10.000 oy belki 11-12.000 oy da olabilirdi.
2: Şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir durum vardı, örnek olarak veriyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen. Evet. Sandıklar var ve özellikle son sandıklar daha çok yeni
0: genç üyeler. Genç üyeler doğru. Galatasaray'da da aynısı.
2: Sandıklar oluyor. Fenerbahçe'de eğer yanlış hatırlamıyorsam 45 sandık kuruldu bugün. Özellikle son sandıklarda yani sonlara doğru kurulan sandıklarda orada oy atılan rakam ve sayı daha fazla yüksek olursa bu biraz daha sonuca etki edebilen bir durum oluyor. Yani
1: evet.
2: Sen de az önce ifade ettin, burada genç üyeler, genç profildeki taraftarların katılımı belirleyici olabilir.
0: Ben şimdi şöyle.
2: Ya bu anlamda sandıklardan ne kadar oy çıkacak, ne kadar katılım oldu sandık başı, bu da çok kritik bir konu bence.
0: Şimdi ben Galatasaray'da çok seçim takip ettim. Bizim açımızdan en büyük sürpriz rahmetli başkan Mustafa Cengiz'in Dursun Özbek'e karşı kazandığı seçimdi. Senin bahsettiğin gibi o ilk sandık genelde lise ağırlıklı yaşlı üyeler. Orada evet, Mustafa Cengiz çok geri düşmemişti. Üstüne senin bahsettiğin o yeni nesil, yeni nesil çünkü hep sportif başarıya daha aç. Çok geçmişte evet. de yaşamıyor. Duygusal Tabii. da davranmıyor. Olabildiğince başarı odaklı. Mustafa Cengiz kazanmış seçimleri. Yine Burak Elmas'ın 2021, Dursun Özbek'in de 2022'de Eşref Hamamcıoğlu'na karşı kazanan hep son sandıklar. O son sandıkların özelliği gençler diyeceğiz. Dursun Başkan'ın da 2022'de seçimi kazandığı isim Erden Timur'du. O dönem basketbol şubesinde çok başarılıydı. Takım Doğru. finali zorluyordu.
2: Sponsorluk da vardı.
0: Evet yani o heyecan oluşturmuştu genç üyelerde. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli ama iş son sandıkları da kalmayabilir yani Aziz Yıldırım. Tabii. İlk o dediğimiz ilk 30 sandıkta fark açarsa kapanmayabilir. Tabii ki hani seçim bir gerçek var. Hani Aziz Yıldırım favori girdi bu seçime. Bu da çok evet. normal. İki seçim kaybetti Ali Koç'a karşı ama 20 senelik dönemi Ali Koç'un o başarı süremlerinde her şeyin iyisi hatırlandı. Onu da söyleyeyim yani yoksa Ali Koç dönemi Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de borçlanma başladı. Hatta ben direkt olarak şunu da söyleyeyim. Benim aklıma ilk gelen 2015 yazında stadyum anlaşmasından bir 10 senelik sanırım Ülker Stadyumu olmuştu. O para kırdırıldı. Transfere çok para harcandı. Van Persie'ler, Naniler diye kariyerlerin olduğu takımı kastediyorum. Şenol Güneş'i, Mario Gomez'i ve üst üste iki şampiyonluk aldı yani. Fenerbahçe yine Şampiyon Ligi'nde kalamadığı için hep eksi yazmaya devam etti. Ha hoş Ali Koç bambaşka vaatlerle, bambaşka vizyonla, beklentilerle geldi ama o da hatırlayayım Aziz Yıldırım'ın hep denedip başarı alamadı. Teknik adamlara gitti. İşte İsmail Kartal gibi, Pereira gibi, Ersun Yanal gibi baktığımızda şimdi bir şekilde... Tabii burada şu da etken de var. Galatasaray Okan Buruk, Trabzonspor Fatih Tekke. Başarılı olmadan Beşiktaş'ın Sergen Yalçın tercihi gibi de. Şimdi bakarsak da Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yakıştırması yapılıyor. Bu iki ismin de ben bu arada hani başarısız bulmuyorum Fenerbahçe kariyerlerini. Tekrar söylüyorum yani Aziz Yıldırım döneminde Aziz Yıldırım'ın 20 senelik dönemi 6 şampiyonluğu varsa yani 3-1-4 Galatasaray'ın da bir 8-9 şampiyonluğu vardır. Yani Fenerbahçe'den daha fazla şampiyon olmuştur Galatasaray ama tekrar söylüyorum. Hani rakip olduğu Galatasaray hele ki işte 97-2000 arasındaki takımı kastediyorum. O bambaşka bir takım zaten. O takıma karşı hani şampiyonluk kaybetmesini bir anormallik görmüyorum ama tabii avantajlı olduğu zamanlar vardı. Tıpkı şu an nasıl Galatasaray'ın avantajından bahsediyoruz. İşte 50 bin kişilik Ramspark diyoruz. O sana kombine localarda ekstra gelirlere ona uygun sponsorluklara, Şampiyon Ligi gelirine Galatasaray arayı açıyor diyoruz. Fenerbahçe'de o şansı yakaladı aslında.
2: Doğru.
0: Bahsettiğim sezonlar, Davum'un, Zico'nun olduğu sezonlar. Orada iş sadece Kadıköy'deki derbi üstünlüklerinde kaldı. Onu yitirmemişti Fenerbahçe Aziz Yıldırım dönemi. Aziz Yıldırım'dan sonra artık o özellikle Ali Koç dönemini hatırlayacaksak işin sportif kısmında Kadıköy'deki büyük maç performansı da Fenerbahçe'de çok eksi yazmaya başladı. Bu da ister istemez taraftarlardaki o duygu durumunu etkiliyor. Bir gerçek var. Bakalım yani kim seçilsin kolay değil işleri. Sonuçta dün Beşiktaş'ın teknik direktörünün de basın toplantısını izledik İtalyan'ın. Gerçekçi yaklaşmak gerek yani karşınızda 4 sene şampiyon olmuş. Kalecisi Uğurcan, forvet Osimhen olan bir takım var baktığımızda. Hiçbir şeyin garantisi yok. Artı hani Fenerbahçe'nin ne olursa olsun bence biraz da baktım fena takımlarda yok yani eleyebilir Fenerbahçe. Şampiyon yine bence kalması gerek. Önce bir Şampiyon Ligi rüzgarıyla sezona bence bir başlaması gerek. Sonrası da tabii ki nokta atışı transferler olacak. Aziz Yıldırım tarafının Vedat Muriç ve Dortmund'un
2: Girassi.
0: Yine Sayın Hakan Safi'nin Luis Suarez, Greenwood hücum attı. Bir de üstüne yerli Merih ve Hakan Çağlan için. Tabii ki oyuncuların %100 Fenerbahçe olacağını söyleyemeyiz ama oyuncularla anlaştı. Bir şekilde kulüpleriyle de çalışacak. Bir noktaya gelmeye çalışacak. Artık dediğim gibi biraz bilerek çok net hani şu aday kazanır diyemiyorum. Daha 1,5 saat var.
2: Evet.
0: Olabildiğince biz de ortadan konuşalım ama 5'ten sonra görüşümüzü paylaşırız tabii ki Furkan.
2: Peki şuna katılacak mısınız bilmiyorum ama şimdi bugün tabii nasıl bir sonuç çıkacak bunu öngöremiyoruz, bilmiyoruz. Fakat

0: Aziz Bey'in Fenerbahçe camiası için gerçekten çok önemli bir figürden bahsediyoruz artık. Yer aldığı kongrelerde de biraz tırnak içerisinde seviyenin arttığını görüyorum ben. Yani bunun sanki Aziz Bey'in var olmasının dahi pozitif etkileri oluyor. İşte bir önceki dahil olduğu kongrede bir Mourinho süreci yaşadı Fenerbahçe. Yani o kadar aslında güçlü bir isim ki rakipleri de ister istemez belli bir seviyeye çıkartabiliyor. Bu aslında biraz bizim ligimizdeki işte şampiyonluk yarışına da benzetebiliriz. Bugün yine Aziz Bey'in rakibi Hakan Safi transferde karşısındaki belki bu güçlü figürden dolayı da bu kadar sansasyonel isimleri zikrediyor. Yani bu da ister istemez tabii ki Fenerbahçe'ye katkı sağlayan bir durum oluyor aslında Salim. Bilmiyorum katılacak mısın?
1: Yani şunu söyleyeyim, tabii ki transfer önemli. Transferde ismi geçen oyuncular, Hakan Bey'in görüşme yaptığı, anlaştığını açıkladığı oyuncular önemli oyuncular. Bunun altını çizmekte yarar var. Ve en önemlisi de bu oyuncular daha önce kulüplerinde şampiyonluk yaşamış oyuncular var. İsmi geçen oyunculara baktığımızda direkt zaten ilk bölümde de bahsettik. Yeni nesil direkt transfer odaklı olduğu için Hakan Bey burada bir tık öne geçiyor. Fakat burada katılım çok çok önemli. Son seçimde Mehmet abi Aziz Bey'in almış olduğu oy sayısını paylaştı. 10.000 civarında oy almıştı. O oyu alırken de rakibiniz Ali Koç Mourinho'yu açıklamıştı.
0: Evet.
1: Mourinho o dönem o şartlar içerisinde geldi, başarısız oldu ama o şartlar içerisinde tabii, önemli bir teknik direktördü.
0: Büyük bir seçim vaadiydi o dönem. Yani sonu dönem, çok istenildiği gibi olmasa da Fenerbahçe için
1: evet.
0: Çok güçlü bir seçim kampanyasıydı Ali Bey için.
1: Zaten nitekim Mourinho hamlesiyle birlikte rüzgar arkasına aldı Ali Bey, seçimi kazandı. Fakat son dönemde Fenerbahçe taraftarı transferden ziyade şampiyonluk istiyor. Fenerbahçe taraftarının hayali şampiyon olmak ve iyi transferler yapabilmek için ülkemize mesela gelen oyuncular var. Gelen oyuncuların maliyetinin yüksek olduğunu vurguluyoruz. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi Galatasaray geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Beşiktaş erken havlu attı. Yani burada önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek. Mehmet abiyle aynı görüşteyim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk mücadele sağlanırsa zaten size maddi ve manevi anlamda refah sağlayacaktır. Direkt gelen oyuncuların bakış açısı değişecektir. Tamam, burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bizler için çok büyük camialar. İstanbul çok güzel bir şehir fakat futbolcular tercih ederken ana hedeflerinden birisi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak oluyor. Bundan evet. Dolayı da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu için de bundan dolayı Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin gerekliliğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi gerekiyor. Teknik direktör konusunda Hakan Bey'in yabancı bir tercihi olacak. Zaten kontrol ettiğimizde Conte'nin ismi sıklıkla Fenerbahçe ile anıldı. Fakat Conte'nin başka beklentileri de var. İtalyan milli takımı olabilir. Bunun dışında yurt dışından, Avrupa'nın önemli liglerinden kulüpler olabilir. Conte masa üstünde çok değerli bir teknik direktör. Conte dışında son dönemde basında da yer alıyor. Farioli ismi geçiyor. Farioli de Porto'da bir şampiyonluk yaşadı. Daha önce Ajax'ta çalıştı ülkemizde. Fatih Karagümrük ve Alanya Spor'da çalışmıştı. Yeni neslin önemli teknik direktörlerinden birisi. Önemli işlere imza attığını düşünüyorum. Zaten bu Farioli ismi de gündeme gelirken Hakan Bey'in seçim kampanyasında çalıştığı menajerle Farioli'nin menajeri aynı kişi. Bundan dolayı bir bağdaşım kurulduğu düşüncesindeyim. Farioli ile ilgili burada Porto'nun bakış açısı belirleyici olacak. Aziz Bey cephesinden değerlendirdiğimde Aziz Bey her ne kadar yerli ve yabancı adaylarımız var dese de ben Aziz Bey'in net bir şekilde seçimi kazandıktan sonra hemen birkaç gün içerisinde Aykut Hoca ile anlaşacağını düşünüyorum. Peki, son olarak da şu.
0: Aykut Hoca demişken son cümleni alayım. Hoca bugün seçim için de yine kongredeydi, evet. Oy kullanmak için bir açıklamalarda bulundu. Onu izleyeceğiz. Sen son cümleni istersen
1: tamamla. Yani şunu söyleyebilirim. Her iki tarafında politikalarını gördük, duyduk, açıklamalarını dinledik. Futbolla ilgili benim bildiğim şudur. Bu futbol, eğer başarılı olacaksanız futbolda ne çok parayla olur ne de az parayla olur. En önemlisi futbol aklıyla olur. Burada önemli olan, belirleyici olan futbol aklıdır. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllara baktığımızda Ali Bey döneminde çok önemli futbolcuları da, futbolcularla birlikte teknik direktörleri de getirdi. Ben burada önemli olan, belirleyici olan camianın bütünleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygı çerçevesi ve sevgi çerçevesi içerisinde ve en önemlisi doğru bir futbol aklının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta yanlış anlama Furkan. Yani başarı direkt maddiyatla kazanılsaydı, maddiyatla başarı olsaydı Suudi Arabistan Dünya Kupası'nı kazanırdı.
2: Yok zaten konu maddiyat olsa bence Fenerbahçe 12 yıldır şampiyonluk hasreti çekmez yani.
3: Ali Koç başkanlığı ötesi var.
2: Ekonomik anlamda
1: yani
2: problem
1: bu iş işte doğru futbol aklıyla oluyor. Doğru futbol aklıyla oluyor. Doğru futbol aklı derken bunu sadece bir sportif direktör olarak indirgemeyelim. Peki. En altından en üstüne. Scouting departmanından sportif direktörlük makamına kadar, teknik direktörlük makamına kadar düşüncem bu şekilde.
2: Peki az önce, dakikalar önce Sayın Şekip Monsoroğlu'nun açıklamalarını izlemiştik. Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından birisi olarak görülen Fenerbahçe'nin de efsane isimlerinden Sayın Aykut Kocaman da yine bugün seçim için Çobani Stadyumu'ndaydı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakalım Aykut Kocaman neler söylemiş, izleyin.
4: Ben önce tabii ilk cümle olarak geçen sene ondan evvelki sene olduğu gibi bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru bir ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Kazanan aday da her ikisi de Fenerbahçe, her iki adayın da vaatleri var. Seçimle ilgili vaatleri var. Ama esas olan, üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe'yi hizmet etme olduğunu unutmamamız gerekiyor ki son zamanlarda çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Ancak burada herkes şu an bittiği andan itibaren aynı forma, aynı renklere, aynı çatı altında oraya hizmet etmek için mücadele ediyor. Bunu unutmazsak herhalde en doğru seçim davranış biçimi, seçimin sonucu bu olur diye düşünüyorum. Bugüne dair bir şey söyleyecek, bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Sonuçta şu hep vurgumdu. Geçen sene hemen hemen burada, bu şey hemen buralarda bir yerde yine aynı şeyi yapmıştık. Yine mi? Buradaydık aynı. Aynı şeyleri söylemiştim. Şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. Oradan geçiş yapabilirim. O da şu, bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerdeki en önemli organlardır. Her zaman her yerde söylüyorum. Biz genelde oyuncular ve teknik adamlar üzerinden yapıyoruz yorumları ve başarı ve başarısızlıkları. Hayır, tam tersi. Bütün başarıda da aynı cümleleri söylemiştim. Tekrar vurguluyorum çünkü çok önemli. Artık buraya doğru yani buraya doğru birkaç insan daha düşünmeye gayret katabilirsek bu anlamda o bir avantaj olacak. En önemli organ kulüplerde başkan ve yönetimlerdir. Onların aldıkları kararlar, onların davranışları teknik adamların ve oyuncuların önlerini açıyor. Verimliliklerini arttırıyor ya da önlerini kapıyor, verimsiz üzerine doğru geliyor. Hep aynı şeylerden bahsediyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan, hep yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyunculardan bahsediyor. Oysa her sene o yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece o yeni oyuncular yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra, çok özür dilerim tırnak içinde söyleyeceğim bu güncel bir şey olduğu için, çöp haline geliyor. Oysa esas olan yönetimler, bu anlamda çok önemli başkanlar ve yönetimler, bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım. Fenerbahçe'nin de bence son dönemlerindeki en önemli problemi yönetimlerin özellikle futbolu yönetme konusunda demek lazım. Çünkü diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem. Başarı ortalaması hep yüksek oldu Fenerbahçe'nin. Ancak futbolu yönetenlerin, futbol konusunda çalışanların verimliliği arttıramama problemi oldu. Umarım bu seçim bu anlamda verimliliği arttırmak için Fenerbahçe'den elverişli bir seçim olur. Burada özne ben değilim. Onun için oraya buradan başladım. Özne olan iki tane başkan adayı. İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum ama bir şeyle bağlamak lazım sözümü. Girizgahımla bağlamam lazım. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil, birbirine yarışarak, rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması hayattaki herhalde kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Ki şundan da yakınmam zorundayım. Ben de son 7-8 senedir sanki bu hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirdim ki bundan son derece şikayetçiyim. Hiç ne yapıma uygun, ne düşünce yapıma uygun, ne davranış biçimime uygun. İnşallah bu seçim bu anlamda dün başkanların, iki başkanın da verdiği demeçler bu anlamda çok son konuşmaları önemliydi. En sonunda yarışarak hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline doğru gelir umarım.
2: Evet, Fenerbahçe'nin çok önemli değerlerinden birisi Sayın Aykut Kocaman ki bu seçimde adını çok daha fazla duyduk. Son dönemdeki seçimlerde olduğu gibi bu kez adaylardan Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olduğu yönünde tabii çok fazla haber var. Henüz bu konuda somut olarak, net olarak isim zikredilmediği için bu konuda biz de çok net ifade kullanamıyoruz. Ama Aziz Bey eğer seçimi kazanırsa teknik direktörünün çok yüksek olasılıkla Aykut Kocaman olması bekleniyor. Fakat Aykut Hoca seçimde bu kadar gündem olmaktan çok memnun değil gibi yapmış olduğu açıklamalarda da biraz bunu aslında dikkat çekmiş. Bir son dakikamız var bu arada. Onu da aktarabiliriz. Bir yandan Ankara'da da bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan Mali Genel Kurulu var ve mevcut Başkan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 dönemi itibariyle ilgili hesap ve faaliyetleri açısından ibra edildi. Bunu da bir son dakika gelişmesi olarak aktarmış olalım. Aykut Kocaman'ın açıklamaları için Mehmet Özcan neler söyler?
5: Yine efendiliğini koruyor Aykut Hoca. Yani isyan da edebilir çünkü sosyal medyada bayağı ağır ithamlarla da karşı karşıya kaldı. Evet, 4-5 sezondur en azından ben kendi adıma şöyle işin sağlamasını yapayım. Okan Hoca Galatasaray hocası oldu. Aykut Kocaman hiçbir dönem Okan Buruk'un rakibi olmadı yani. Evet. Son 4 sezon, hatta onun önceki sezon 5 sezon takım çalıştırmıyor ama Fenerbahçe'li yaşayan bir isim Aykut Kocaman ve yani Fenerbahçe'deki kariyeri dışında da başarılı bir kariyeri var. İstanbulspor'daki hocalığı çok çok iyiydi.
2: Konyaspor'da.
5: Benzerini Fatih Tekke İstanbulspor'da yaptı. Yani kolay değil o tip takımlarda başarılı olmaz. Konyaspor'un zaten bence efsane hocası Aykut Kocaman. Hem kupayı kazandırması hem de üstüne ligi 3. bitirdi Aykut Kocaman. Kolay değil. Yani tamam İlhan Palut da çok başarılı oldu ama Aykut Kocaman'ın hani Fenerbahçe dışında da bir şeyler yaptığı gerçek.
2: İlhan Hoca da başarılı ama bence yakın dönemin en başarılı Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman.
5: Evet, çok net.
2: O seviyeye kimse yaklaşamadı ondan.
5: Doğru. Fenerbahçe'de de şampiyonluğundan da öte benim için Avrupa Ligi'nde oynattığı yarı final ve Ersun Yanal'a son şampiyonluk takımı 1-2 oyuncu değişti. Yani Ersun Yanal, Aykut Kocaman takımı biraz daha hücum oynatarak Caner'le Gökhan'ın ön plana çıktığı bir şablonla şampiyonluğa taşımıştı. Aziz Yıldırım'ın seçim süreci boyunca hayal satmaması, biraz frene basarak konuşması ki karşı aday çok yani Hakan Safi iddialı isimler açıkladığında Aziz Yıldırım da o yarışa girebilirdi. Frene basarak konuşmasını ben zaten hocası Aykut Kocaman olarak yorumluyorum. Anlatabildim mi? Aykut Kocaman da çünkü hiç bizim hayal satan bir teknik direktör değil. Olabileceği itinerle gitmeye çalışan bir teknik adam. Aziz Yıldırım'la da zaten daha önce iki farklı dönemde çalışmıştı. Artı tabii sosyal medya evet önemli ama kongrede taraftarın da ona olan sevgisini gördük. Yani meslektaşlarımız sağ olsunlar.
2: Bence bu seçim Mehmet abi biraz Fenerbahçe özelinde değil aslında ama hani bugün Fenerbahçe kongresi olduğu için bunu söylüyorum. Biraz sosyal medyayla genel kurul yapıları ne kadar örtüşüyor ya da örtüşmüyor. Bunu görebilmek için de bence önemli bir referans olacak.
5: Ya referans doğru söylüyorsun. Turnusol diyemeyeceğim. Şundan dolayı sosyal medyanın seçimi Galatasaray gibi bir camiada bile bu gerçekleşti. Yani Dursun Özbey'in hatırlayın. Tüydüler açıklamasının üstüne o zamanki sosyal medya yani bahsettiğimiz tarih Ocak 2018. 8 sene önceye gidin orada bir yansıması olmuştu Mustafa Cengiz Lehine rahmetli başkan. Evet. Yine Hasan Arat dönemini hatırlayın.
2: Beşiktaş'ta son seçimlerin tamamında sosyal medyanın etkiliyor. Birebir etkisi oldu.
5: Etkiliyor ama işte Aziz Yıldırım'ın 3. seçimi diyebiliriz başkanlığı bıraktıktan sonra. Artı ben demin biraz rakamları baktım Furkan, hemen hızlıca izleyiciye hatırlatmak için. Tabii ki her sene üye sayısı artıyor ama şimdi Aziz Yıldırım 4 sene şampiyon olamayan başkandı 2018'de. 4600'e 16000. Yani oran olarak bakacaksak da %80'i %20 gibi. Ali Koç'un çok net bir zaferi vardı 2018'de. Doğru. Sonrasında tek adayla bir seçime girdi Ali Koç 2021'de. 2024'te Galatasaray'ın 102 puanlı şampiyon olduğu sezonun ardından Aziz Yıldırım tekrar rakip oldu. Bu sefer oylar 16.400'e 10.400, işin yüzdesel durumu %61'e %39 gibi. Yani Aziz Yıldırım orada bir atak yaptı ki tekrar hem Acun Ilıcalı hamlesi Sayın Ali Koç'un. Çünkü Acun Ilıcalı'nın Erden Timur modeliydi o dönem için. Üstüne bir de Mourinho gibi bir ismi, evet, Aziz Yıldırım ortaya atsa da çıkıp imza attırıp zaten seçim öncesi açıklamıştı. Yani hangi aday kazanırsa kazansın Fenerbahçe'nin hocası Mourinho olacaktı. Şimdi geliyoruz 2026'ya. Yani ben çok 10.400 ya da 10.600 son seçim 2024'te aldığı oy, onun aşağısına düşeceğini düşünmüyorum Aziz Yıldırım.
2: Bu arada saat 15.45 itibariyle de katılımın 23.000 seviyesine ulaştığı bilgisi
5: 23.000
2: var.
5: Zaten
2: yavaş yavaş 25.000 bandına doğru
5: tam onu geliyorum. Söyleyeceğim. 10.000'i geçmeli ki seçimi kazanmalı.
2: Evet, mantıklı yani. Doğru. %50'yi geçmek için.
5: Son seçim için şunu aktarayım. Saadettin Saran Ali Koç seçimi 12.000. İki adaydı. 200 küsur oyla Saadettin Saran kazandı. Yani Ali Koç da 16.000 kemik oyununu artık kaybetmişti son seçimde. Yani 4.000 oradan zaten yani 2.000 üyeye karar değiştirdiği anda eksi artısı orada seçimin rengi değişiyordu. 23 küsür bin iyi bir katılım olmuş.
2: Gerçekten öyle.
5: Son seçim 24 bin.
2: Yani 7 Haziran hani tarih itibariyle biraz tatil dönemine denk gelebilecek bir tarih ve çok sıcak bir hava da var
5: onu
2: bugün.
5: Onu söylüyorum şimdi.
2: İstanbul'da.
5: 24 küsür bin Sayın Saadettin Saran, Sayın Ali Koç seçimi Eylül-Ekim ayıydı. İnsanlar buradaydı. Tabii okullar
2: doğru.
5: Açılmıştı.
2: Yaz sonuydu, doğru.
5: Şimdi tamam yine okullar var ama işte bayramdı. Bayram sonrasıydı, bir tatil planı yapanlar da olmuştur muhakkak.
2: Bu arada şimdi Ali Bey'den bahsetmişken aslında tabii bir seçim varken Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç'u da konuşmamak olmaz. Çok önemli bir figür artık Fenerbahçe camiasında, genel kurulunda Salim. Sayın Hakan Safi ile zaten çok iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Onun evet. Yönetimindeydi Hakan Bey bir önceki dönemde. Dün akşam da beraber bu seçim sürecinde ilk kez görüntü verdi Sayın Ali Koç ve Sayın Hakan Safi. Bunun nasıl etkisi olabilir sence bugüne Salim?
1: Yani direkt bunun nasıl etkisi olabilir?
2: Bu aslında bir destek midir?
1: Destektir. Bu net bir şekilde destektir. Fotoğraf karesi, birlikte görüntü vermesi, benim oyum direkt Hakan Bey'e demektir. Beni sevenler direkt Hakan Bey'i destekleyebilir demektir. Zaten kaldı ki şöyle bir bilgi var, ben de paylaşmak istiyorum. Kurban Bayramı'nın 3. ya da 4. günüydü. 3. günü, düzeltiyorum, 2. günüydü. Kurban Bayramı'nın 2. günü Fethiye'de Ali Bey ve Ali Bey ile birlikte Hakan Bey görüşme yaptı. Hatırlarsın Kurban Bayramı'nda Hakan Bey'in Fethiye'deki Fenerbahçelilerle bir
2: buluşması vardı.
1: O buluşmadan sonra bir görüşme yapıldı. Bendeki net bilgi buydu. İkinci bölümde de detaylandırırım, direkt mesajlarımı kontrol
2: eder. Tabii ki.
1: Ben çok fazla böyle seçimle ilgili de transfer, sansasyonel transfer haberleri de o tarafta olmak istemedim. Çünkü yani direkt burada yapmış olduğunuz açıklamalar belirleyebiliyor.
2: Bizim işimiz değil.
1: Bizim
2: tabii
1: işimiz
2: ki.
1: Biz değil. Net
2: kimseye
1: bir şekilde
2: yönlendirme
1: bizim işimiz
2: yapma
1: değil.
2: Gibi bir evet. Misyonumuz yok. Yani bir
6: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Ospor Radyo. Sporun radyosu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: yansın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün. 7 Haziran 1557. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki kalfalık eseri olan Tarihi Süleymaniye Camii ibadete ve ziyarete açıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebetle çıkarılmış ve tam 10 yıl, 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, ikisi Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.

0: bankacılık fırsat dolu olmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: 23.000'i geçtiğini de sizlerle paylaşalım. Hakan Safi Lisesi'nden Metin Doğan'la birlikteyiz. Evet Metin Bey. Katılım 23.000'i geçti. 23.500 civarında şu anda. Daha da her geçen dakika artıyor. 17'ye kadar oy kullanım devam edecek. Nasıl bir seçim gerçekleşiyor?
2: Öncelikle Olağanüstü Genel Kurul'un ikinci günlü oy kullanma operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Dün tabii birinci gün konuşmaların olduğu bir süreçti. Tansiyon biraz yüksekti ama iki tarafında karşılıklı iyi niyetiyle tansiyonu düşürdük ve sağlıklı bir oy kullanma aşamasına geldik. Şu anda tabii sabah çok yoğun insanlar, sabahtan itibaren katılımda tahminlerimizin de üstünde olacak. Yani 25 dediğiniz gibi 23 bin küsür herhalde tahminin bir saat gibi süreç kaldı. 25 binleri geçecek gibi geliyor. Öncelikle Fenerbahçe Kongre üyelerinin buraya gösterdiği hassasiyetten dolayı tabii ki teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki daha da çok katılım olsun.
1: Katılım kime avantaj sağlar sizce?
2: Katılım yani şu anda katılım yüzdesi arttıkça yani kamuoyundaki genel intiba, kararsız seçmen bizim tarafımızdan biraz daha meyilli bir kararsız seçmen var. Katılım yükseldikçe biz daha avantajlı hale geliyoruz. Yani Sayın Başkanımız Hakan Safi'nin listesi daha avantajlı hale geliyor katılım yükseldikçe. İnşallah yani bu seçimde herkes kendine göre bir yorum getiriyor. İşte bayağı bir oy farkları deniyor. Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Öyle arada çok büyük bir fark çıkacağını zannetmiyorum. Yani binli rakamlarla birkaç bin farkla olur diye düşünüyorum. İnşallah biz tabii bundan ilgili bizim yaptığımız araştırmalar, çünkü çok kısa bir seçim kampanyası dönemiydi bu. Sayın Başkanımız insanlara dokunmayı çok seviyor. Dokunduğu zaman da bayağı bir avantaj sağlıyor. Çok dokunduğumuz insanlardan hepsinden çok güzel geri dönüşler aldık. Onlara da güvenerek, yaptığımız araştırmalara da güvenerek yani seçimi şu anda önde kapatacağımıza gibi düşünceler içerisindeyiz. İnşallah hayırlısıyla seçimi kazanacağız diye düşünüyorum. Ama sandıklar kapanır. Dün çünkü tansiyon çok yüksekti. Bugün sandıklar kapandıktan sonra karşıdaki hepimiz arkadaşız. Hepimiz dostuz.
1: Bugün daha sakin geçiyor. Evet.
2: Daha sakin geçiyor. İşte sandık açıldığında o sandık görevlileri biz de diğer arkadaşlarla birlikte sağduyu içerisinde Fenerbahçe'ye yakışır bir final yapmayı düşünüyoruz. O sandıktan kim çıkarsa çıksın hepimizin başkanı olacak. Seçimi kaybeden kazananın elini sıkacağı, karşılıklı tokalaşıp kucaklaşacağımız bir ortam olmasını temenni ediyorum. Bu benim çok samimi duygularım. Hani klasik birlik beraberlik çağrı.

0: arası değil. Çünkü Fenerbahçe çok kırılgan dönemlerden geçiyor. Her seçim yeni kırılganlıklar. Fay hattını daha da derinleştiriyor. Onun için zaten 2027'de yeni bir olağan genel kurul var. Onun için artık şu seçim atmosferlerinden bir uzaklaşıp birlik beraberlik içerisinde Fenerbahçe'yi nasıl başarıya ulaştırabiliriz onun formüllerini araştırmamız gerekiyor.
1: Bu kadar çok seçim olması Fenerbahçe'ye zarar veriyor mu sizce?
0: Çok büyük zarar veriyor. Ben her yerde söylüyorum. Bir seçim yapılır. O 3 sene o görev verdiğimiz heyet ve başkan çok ekstrem durumlar olmadığı sürece o 3 senesini tamamlamalı. Yani kesinlikle tamamlamalı. Çünkü her seçim demin de bahsettiğim gibi yeni kırgınlar, yeni küskünler, camiada yeni kırılmalar yaratıyor. Bu da camiaya zarar veriyor. Şu anda biz bakın Fenerbahçe'de seçim ortamı olmamış olsaydı seçilecek olan veya mevcut yönetimdeki arkadaşlar şu anda transfer çalışmaları Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonuyla ilgili çalışmalar yapacaktı. Ama biz de hepimiz bütün enerjimizi seçime veriyoruz. Allah'tan Hakan Safi Başkanımız bu konuda gerekli çalışmaları yaptı. Zaten 3 tane kamuoyuna açıkladığı isim var.
1: Tam da o konuya değinecektim. Son olarak Hakan Çalhanoğlu'nu kamuoyuna duyurdu.
0: Şimdi Fenerbahçe'de tabii bizim Sayın Başkanımız bu konuyla ilgili çok ciddi saygın bir iş insanı. Çok da sağlamcı, garantici yani sözünün arkasında duran bir isim. Sözlerin, lafların havada kalmaması. Yani Hakan Safi söyledi ama yapamadı olmasın diye kendisini her türlü garantiye alıp hatta dün de konuşuyorduk. Yani bir ıslak imza cebimde olmadan açıklamam diyordu. Yani ıslak imza derken bu özel protokoller yapılıyor bunlarla ilgili. Bildiğim kadarıyla iki tane daha böyle çok iyi kamuoyunun bu işte çok önemli isim diyebileceği isimlerle de görüşüyor. İnşallah bugün sandıktan çıkarız. Yarın öbür gün mazbatayı aldıktan sonra da o hafta içerisinde diğer isimleri açıklama fırsatımız olur.
1: Fenerbahçe'de 12 yıllık bir özlem var. Artık taraftar şampiyonluk istiyor. Siz de camianın en tecrübeli yöneticilerinden birisiniz. Hakan Safi'nin lisesine girerken sizi ikna edici nokta ne oldu?
0: Bakın şunu söyleyeyim, ben Hakan Bey'i Ali Bey'in, Sayın Ali Başkan'ın heyetindeki bir yönetici olarak kamuoyundan tanıyordum. Bir defa camianın etkinliklerinde gördüğümüzde birbirlerimize merhaba nasılsınız sizli bizli bir sohbetlerimiz oluyordu ayak üstünde. Onun dışında kendisini tanımıyordum. Sağ olsun benimle işte camia içerisinde çalışacağı isimleri tabii ki araştırıyor. Benden ilgili de ciddi bir araştırma yapmış ve benden çalışmak istediğini söyledi. Ben de kendisinden bir oturalım konuşalım karşılıklı vücut dilimiz birbirine uyacak mı? Sen beni sevecek misin? Ben seni sevecek miyim diye bir konuşma geçti. Oturduk yaklaşık bir 4 saate yakın bir konuşma yaptık. Böyle baş başa yanımızda yine bir arkadaşımız vardı 3 kişi. Ondan sonra beni gerçekten ikna etti. Ben Hakan Bey'in hani dışarıdan bakılan bir Hakan Safi profili var. Onun dışında derinliğine inince çok nitelikleri, özellikleri olan, iyi bir eğitimi olan, saygın bir iş dünyasında saygınlığı olan, çok büyük uluslararası bağlantısı olan bir isim olduğunu ve her şeyden önce hep söylüyorum. Belki de bir gün bana istemeyecek ya Metin Bey bununla ilgili beni bir çılgın. Ya yani Fenerbahçe'de şu süreçte bir çılgına ihtiyacı var. Yani çılgın derken mantıklı çılgın. Yani bazı şeyleri yapabilmek için ve verdiği sözlerin arkasında durabilmek için her türlü fedakarlıktan kaçınmayacak biri. Ben çünkü Fenerbahçe benim yani bu böyle çok popülizm adına söylenmiş bir şey değil. Fenerbahçe benim için çok önemli. Fenerbahçe benim kutsalım. Ben ikna olup birilerini ikna edeceğim. Yani Hakan Bey'i beni ikna etmesi lazım heyetine girmem için. Ben de benim dostlarımı, gönüldaşlarımı, renklaşlarımı ikna etmem lazım. Hakan Bey'in 4 saat konuşma sonunda ben çok doyurucu bir görüşme oldu. Kabul ettim ve çok ikna oldum. Ve canla başta o günden itibaren de bütün etki alanıma giren gönül dostlarıma Hakan Bey'e ve heyetimize oy vermesi için ikna çalışmalarında bulundum. Ve başarılı olduk. Çok sayıda insanın düşüncelerini farklılaştırdık. Bizim lehimize çevirdik. Ben inanıyorum Allah nasip ederse bu seçimi kazanacağız.
1: Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. İki tarafında destekçileri var. Ama kongrede gözlemlediğimiz kadarıyla tarafsız kalan bir kesim de var. Tarafsız kalan kesime nasıl...

0: Nasıl bir mesajınız olur?
1: Şimdi tabii ki kongrede Fenerbahçe'de iki adaya da oy vermeyi düşünmüyorum veya tereddütlerim var diyen seçmen var. Hepsine de saygı duyuyorum. Yani ben şimdi Aziz Başkan'la ilgili tabii kendisinden bir yaşanmış bir geçmişimiz var. Kendisine büyük saygı duyuyorum. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin ama Fenerbahçe siyasetinde Aziz Başkan'la yollarımız ayrıldı. Hakan Bey'in gençliği, dinamizmi, heyecanı, belli bir duruşu, uluslararası bağlantıları, bu konuya yani bir kere hani yöneticilikte, başkanlıkta bunu çok isteyeceksin. Çok heyecan duyacaksın. Böyle büyük heyecanlar duymadan bu işler yapılmaz. Onun için Hakan Bey'de, Sayın Safi'de ben bu heyecanı görüyorum. Ve çok hırslı, korkunç hırslı. Yani benim tahminimden, işte dedim ya 4 saat görüştüğümüzde, tahminimden çok fazla hırslı. Bu hırsını olumlu bir şekilde Fenerbahçe'ye aktaracağına da inanıyorum. Bir de şeyi de çok hoşuma gitti benim. Ekip çalışmasına çok önem veriyor. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına, kardeşinden kardeş, büyüğünden abi ve çok bir de şey tarafı benim de hoşuma gitti. Halk tarafı da hoşuma gitti. Yani halkın içinden gelen belli şeyleri aşmış ama o sokak kültürünü, halkın içinden gelen kimliğini unutmamış. Kendisini sevdim. Fenerbahçe'de büyük hizmetler vereceğine inandım. Şimdi bizi izleyen, hala oyunu kullanmamış olan varsa yani bu konuda ben kendisinden ilgili düşüncelerim son derece olumlu ve ekip çalışmasına da inandığı için başarılı bir heyet olacağımıza inanıyorum. Tabii önce seçimi kazanalım, Allah nasip ederse diyelim.
2: Çok teşekkür ederim. Kazanan Fenerbahçe olsun diyelim bize. Hakan Safi'nin yönetiminden Metin Doğan'la birlikteydik. Seçimde an itibarıyla 23.500 oy kullanıldığını ifade edelim. Beklentimiz 25.000'in üzerine çıkması. Biz yine mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Teşekkür ediyoruz İbrahim Ustu ve Yusuf Efe Bingöl. Kadıköy'den Fenerbahçe seçiminden son detayları paylaştılar. İbrahim'in konuğu da Sayın Hakan Safi'nin listesinden Metin Doğan'dı. Seçimde katılım konusunda İbrahim, son rakamın şu an itibariyle 23.500 seviyesinde olduğunu, yaklaşık 25.000 civarında bir katılımla oy verme işleminin son vermesini beklediğinden bahsetti. Artık son bir saatin içerisindeyiz. Bu arada yayınımızı izleyen veya dinleyen, takip eden Fenerbahçe Kongre üyeleri varsa da artık son yaklaşık 50 dakikalık bir süre kaldı oy verme işleminin sona ermesi için. Biraz Hakan Bey'in dilerseniz seçim sürecindeki transfer konusunda yapmış olduğu açıklamaları konuşalım Mehmet Özcan. Dün itibariyle 4. ismi de bizzat Hakan Bey cephesi açıklamış oldu. Hakan Çalhanoğlu ismi, milli takımın kaptanı. Daha önce Luis Suarez, Mason Greenwood ve Melih Demiral'ı açıklamıştı Hakan Safi. 4. isim Hakan Çalhanoğlu oldu.
4: Dördü de çok iyi oyuncu. Özellikle evet. Greenwood zaten hani kalite olarak özel hayatındaki o sorunlar olmasa muhtemelen
3: buralara evrilmezdi kariyeri.
4: Marsilya evet. Değil artı hani Fenerbahçe'yi konuşmaz, başka takımları konuşurduk. Transfer üzerinden gitmeyi tercih etti Hakan Safi. Zaten bizler kendisini nasıl tanıdık? Kerem Aktürkoğlu transfer sürecinde Kerem için ciddi bir maddi fedakarlıkta bulundu Ali Koç yönetiminde olduğu dönemde. Üstüne en başından da seçimde her türlü aday olduğunu çekinmeyeceğini söyledi. İlk yayın dilimi Barış Göktürk, biliyorsun ki bir kulak verdik. Aziz Yıldırım lehine çekilmişti baktığımızda. Cemil Turan gibi, Abdullah Kiyalı gibi Fenerbahçe camiasında ağırlığı olan isimlerin desteğini alması kıymetli, değerli. Ve seçimdeki katılımın yüksek olması da, şimdi 23 bin dedin, muhtemelen bir 25'e gelecek gibi. Daha hala evet. Çünkü şöyle bir şey var Furkan, onu da hatırlatalım izleyicilere. 16.59'da sıraya girdiğinizde saat 17 olmasına rağmen 17.10, 17.15 ki
3: yani saat 17'ye kadar kartını teslim alan her kongre üyesi oy kullanıyor. Yani saat 17'ye kadar alana giriş yapıp kartını alması yeterli. 17'den sonra da yine kullanabiliyor o üyeler.
4: Hasan Arat, Serdal Dı seçiminde benzer süreç olmuştu hatırlıyorum. Evet. Yollara taşmıştı.
3: Doğru. Vakatlardaydı o zaman.
4: Yine belli bir saat geçse de o oyun attı herkes. Doğru. Kimse oy kullanmazlık yapmadı. Evet, yani artık gelen mesajlar da biraz hani bilgisine güvendiğim insanlardan çok kafa kafaya bir seçim olacağı yönünde. Yani maksimum 1000-2000 fark, öyle çok kopma olacağını düşünmüyorum seçimde. Onu ifade edeyim. Yüksek katılım olması, tekrar söylüyorum yani, eğer bu katılım 20 bini geçmeseydi şu an çok net Aziz Yıldırım bu seçimi kazandı derdim, ama 25 bine yaklaşması Hakan Safi'nin de net şansı olduğunu en azından bana gösteriyor. Bakalım, göreceğiz artık son kaç, 45 dakika.
0: 45 dakika, evet. Kart teslim almak için genel kurul üyelerinin son 45 dakikası.
4: Akşam 8-9'da da sonuç belli olur genelde, onu söylüyorlar.
0: Evet. Doğru, evet. Son seçim de öyle olmuştu.
4: Çünkü bir eşleştirme yapılacak işte, evet, sandıkla.
0: Sayın Saran'la evet, Ali Bey'in de seçimi yine o saatlerde zaten çünkü tablo şekillenmişti.
4: Kasımpaşa Fenerbahçe maçının devre arasında
5: 20-45.
4: Hayır, sonucu sormuşlardı, hatırla. Ne oluyor başkanlık seçimi falan diye soyunma odasında. O maçın sonucunu etki etti falan konuşuluyordu. Fenerbahçe 1-0 önde olmasına rağmen 10 kişi Kasımpaşa ikinci yarı yediği, doğru, golle puan vermişti. Oluyor bunlar. Fenerbahçe çok alıştı seçimlere. Seneye de bir seçim olacak ama tekrar söylüyorum, işin püf noktası istikrar. Yani bu kadro için de geçerli, evet, teknik heyet için de geçerli, yönetim kademesi için de geçerli.
0: Başta yönetimde istikrarı yakalamak, tabii, belki de en kıymetlisi bu anlamda. Salim, transfer konusunda Hakan Bey'in yaptığı açıklamalardan aslında kısa kısa bir önceki dilimde bahsetmiştik ama biraz daha detaylandırabiliriz istersen. Bu süreçler nasıl seyredecek? Aslında herkes bunu da merak ediyor biraz. Yani bütün futbol kamuoyu şu an eğer bugün sandıktan Hakan Safi galip çıkarsa, bireysel anlamda anlaşma sağladığı bu oyuncuların tamamını kadrosuna Fenerbahçe katabilir mi? Biraz bu da artık merak konusu oldu. Çünkü sen de bahsettin, 4 oyuncunun da sözleşmeli oyuncular olduğunu hatırlatmak lazım. Yani Luis Suarez için Sporting kulübünün bir beklentisi olacaktır. Yine Mason Greenwood için Marsilya'nın bir beklentisi keza aynı şekilde. Meri El Ahli'de forma giyiyor. Hakan Inter'de forma giyiyor. Bu süreçler sence nasıl seyreder bundan sonra?
5: Mesela Inter teknik direktörünün yapmış olduğu bir açıklama var. Yakın dönemde, bugün gün içerisinde yapmış olduğu bir açıklama var.
0: Teknik direktörü.
5: Inter Kivu. Teknik. Evet, direkt açıklama yapmış. Ben de dış basında gördüm. Hakan Çalhanoğlu'yla yollarımızı ayırmayacağız. Sözleşmesi devam ediyor. Takımda tutacağız demiş.
4: Orada bir araya şöyle gireceğim Salim. Tabii ki. O takımlar çok akıllı yönetiliyor. Sözleşmesinin bitmesine bir kere bir yıl kaldı. Devam edecekse sözleşme uzatır. Bence zaten sözleşme uzatamadığı anda, tabii, çift taneli bir bonservisle bence Hakan Çalhanoğlu'nu satarlar. Bu Fenerbahçe'de başka takım olsun. Evet. Bizdeki gibi değil. Orada biraz daha iş daha mantıklı düşünüyor. Bizde biraz daha işe duygusallık giriyor. Hatırla yani, Gökhan Gönül, Caner, Fenerbahçe sözleşmelerini bittikten sonra geldiler Beşiktaş'a. Hani başka bir Avrupa takımında öyle bir sahne yaşanmazdı.
0: Eğer zaten planlarda yoksa o oyuncu, bir bonservis elde etmeye çalışıyor kulüpler mümkün olduğunca, evet, o oyuncudan. Özellikle bir yıl kalmışsa sözleşmesi.
4: Ama tabii şunu söyleyelim Salim, sen bu transfer süreçlerini çok aşırı neşirsin. Bahsettiğimiz 4 oyuncunun bonservislerinin, hadi Merih Suudi Arabistan olduğu için bir kiralama formülünü cepte tuttum. Suudi Arabistan'da işte en son John Duran da var. Evet. Bir şekilde kiralık getirebiliyorsun ama Greenwood, Luis Suarez, Hakan, bir kere artı 100 milyon euro
5: mesela
4: bir bonservis.
5: Mesela Suarez, yani ben
0: şimdi Luis Suarez'in mesela güncel şu anda piyasa değeri 30 milyon euro.
5: 30 milyon euro.
0: Mason Greenwood'u hemen tekrar check edeceğim. Onun da piyasa değeri şu an 55 milyon euro. Marsilya'da 2029'a kadar sözleşmesi var Greenwood'un. Tamam. Melih ve Hakan'a da hemen hızlı bir şekilde bakacağım. Şu anda çünkü bir yandan yayın devam ederken bakmaya çalışıyorum. Merih'in piyasa değeri 12 milyon euro. 2029'a kadar yine sözleşmesi var El Ahli ile. Hakan'ın zaten bir yıl sözleşmesi kaldığından bahsetmiştik, Hakan Çalhanoğlu'nun. Hakan'ın piyasa değeri ise şu anda 16 milyon euro. Yani özetlemem gerekirse 30, 55, 12 ve
4: 67.
0: 16. Yani yaklaşık 110 milyon euro.
4: 93.
0: Yani ama bir rakam yapıyor.
4: Ben şöyle yorumluyorum yani.
5: Yani şöyle bir durum da var.
4: Artı 100 milyon euroya çıkartacaksın.
5: Yani böyle. Suarez için.
0: Evet, 113 milyon euro. Sadece piyasa değerleri bu arada.
5: Sadece piyasa değerleri. Suarez için zaten Sporting Lisbon cephesinden bir açıklama gelmiş.
0: Bu değerleri de biz biçmiyoruz. Hani
5: 80 milyon euro tekrar verirlerse direkt satışı
0: transfer
5: olur.
0: Transfermarkt'ın.
5: Evet, Transfermarkt'ın şeyi. Yani şunu söyleyebilirim. 80 milyon euro telaffuz edilmişti. 55-60 bandında bir ücrete çıkacağını düşünüyorum. Fakat

0: MLS'ten de teklifler gelebilir. Zaten Türkiye'de tatil yapıyor oyuncu. Lewandowski evet, Türkiye'yi seviyor. Yakın toprakları. Dostu Antalya Spor eski başkanı Ali Şafak Bey. Yani evet. Burada eski dostu. Zaten bilindiği üzere daha önce Ali Şafak Bey'in düğününe de katıldı. Devamlı Antalya'ya doğru. gidiyor. Bodrum'a gidiyor. Oyuncular zaten Türkiye'yi seviyor. Bununla ilgili ülkemizle ilgili oyuncuların ülkemizi benimseme, ülkemizin doğal güzelliklerini benimseme noktasında bir sıkıntı yok. Fakat hepsinin beklentisi yüksek. Kulüpleriyle bonservis pazarlı olacak. Oyuncularla siz anlaşsanız da burada iki olumlu yön var. Oyuncuyla anlaştığınız zaman oyuncu kulübüne baskı yapar. Kulübüne baskı yaparak kulübünden ayrılmaya çalışır. Bunu her transfer döneminde görüyoruz. Fakat bahsettiğimiz kulüpler Sporting Lisbon diyoruz. Sporting Lisbon dediğimiz kulüp Portekiz liginde Porto ile birlikte Avrupa futbolunun adeta ihracat fabrikası olmuş. Yani bu isimler bizden daha iyi transfer noktasında. Hem
1: işte Ronaldo
0: oyuncuyu
1: oradan çıktı. Evet, Quaresma oradan çıktı.
0: Quaresma oradan çıktı.
1: Nani yani, oradan çıktı.
0: Yani bu oyuncular sırasıyla Manchester United yaptı, Real Madrid yaptı. Nani Manchester United'ın bir dönem simge oyuncusu oldu. Quaresma çok çok önemli kulüplerde oynadı. Barcelona
1: Bruno
0: gibi.
1: Fernandez.
0: Bruno Fernandez. Yani burada
1: çok oyuncu var,
0: bu
1: evet.
0: isimler transferi hem transfer etmeyi hem de transferde oyuncu
1: çok
0: satışını.
1: Çok iyi bir tüccar. Portekiz kulüpleri. Bu evet. anlamda belki de en iyisi zaten.
0: Net.
1: Ticaret. Futbolun ticari kısmında kar zarar noktasında belki de bir numaraya Portekiz takımlarını
0: bir
1: yazarız.
0: Bir numaraya Portekiz'i yazabiliriz. Bunun dışında bir dönem dünya futbolunda Mehmet abi de yakından takip etmiştir o dönemi. Balkanların hegemonyası varken Dinamo Zagreb bu işte önemli bir konumdaydı. Yani bu noktada bilmiyorum, bana böyle çok net bir şekilde isimler güzel ama bu isimleri getirebilmek yani çok ciddi maliyetler var. Yani siz bu isimleri getirdiğiniz zaman hedefiniz zaten ne şampiyonluk olur, şampiyonlukla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Şampiyonlar Ligi'nde en az İlk grup aşamasını, lig aşamasını geçmek, ardından playoff ya da son 16 turunda mücadele etmek olur. Evet. Burada Aziz Bey'in açıklamaları biraz daha realist. Burada tabii seçim oluyor şu anda. Son 40-45 dakikalık bir süreç kaldı. Seçimden doğru kararı verecek olan kişiler Fenerbahçe tabii. Kongre üyeleri. Hayırlısı olsun diyelim. Yani yarın her şey belli olur. Zaten transfer de hemen başlamayacak. Başkanlık seçimin bittikten sonra, tamamlandıktan sonra sürecin onanması var. Mazbata süreci var.
1: Teslimi var.
0: Mazbata teslimi var.
1: Teknik direktör belirlenecek.
0: Teknik direktör belirlenecek. Zaten teknik direktör konusunda Aziz Bey'in ben net bir şekilde belli olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Görevlendirmeler zaten belli. Oğuz Hoca orada aktif bir rol üstlenecek. Futbol aklı olarak. Oğuz Hoca ile birlikte Volkan Demirel, Selçuk Şahin. Orada görevlendirilecek isimlerden bazıları. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Bu arada görüntüler canlı şu anda Kadıköy'den. Evet. Hakan Bey zannediyorum ki destekçilerinin tezahüratları eşliğinde şu anda oyunu kullanmak için sandığa doğru gidiyor. Tahminim bu yönde. Arkadaşlarım da
0: evet.
1: Şu anda canlı olarak görüntüleri ekranlara getiriyorlar. Varsa biraz ses de alabiliriz arkadaşlar. Oradaki tezahüratları eğer tabii ki yayına verebilecek tezahüratlarsa, verebileceğimiz tezahüratlarsa onları da bir yandan kulak verebiliriz. Çok az bir süre kaldı artık. Saat 16.23. Dakikalar içerisinde Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erecek ve adaylardan Sayın Hakan Safi de şu anda oyunu kullanmak için sandığa doğru geldi. Orada tabii çok ciddi bir ilgi de var Hakan Bey'e. Üyelerin göstermiş olduğu, basın mensuplarının yine aynı şekilde ilgisini görüyoruz. Sayın Hakan Safi'ye onunla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar var, üyeler var. Birazdan Hakan Bey de canlı yayında oyunu kullanacak. Transfer konusunda özellikle yapmış olduğu çok önemli açıklamalar vardı bu süreçte Sayın Hakan Safi'nin. Dün itibariyle Hakan Çalhanoğlu ismi yine Hakan Safi cephesinden bizzat açıklanan oyuncu oldu. Milli takımın kaptanı Hakan

0: Hakan Çalhanoğlu. Hakan Bey, Sayın Hakan Safi, eğer bugün seçimden galip ayrılan taraf olursa yeni sezonda Hakan'ın Fenerbahçe forması giymesi adına Inter'le bonservis pazarlığı yapması bekleniyor. Daha önce Merih Demiral ismi yine açıklanmıştı. Mason Greenwood ve Luis Suarez'i yine Sayın Hakan Safi açıklamıştı. Az önce Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde olan Barış Göktürk, İbrahim Uslu'nun canlı yayında konuğu olmuş ve orada Barış Bey'in şöyle bir açıklaması da vardı. Her iki adayın da bu süreçte biraz daha farklı bir politika izlediğinden bahsetmiştik. Barış Bey, anlaştığımız oyuncular var ama imza yetkimiz yok. Bu nedenle isimleri açıklamıyoruz Fenerbahçe'ye zarar gelmemesi için demişti Sayın Barış Göktürk. Santraforlar hazır demişti. İki santrafor açıklayacağız yorumunda, açıklamasında bulundu Sayın Barış Göktürk. Evet, şu anda canlı yayında Hakan Safi oyunu kullandı ve tezahüratlar bir yandan da Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda Sayın Hakan Safi'nin destekçilerinin tezahüratlarını da duyuyoruz. Hakan Bey de oyunu canlı yayında kullandı. Tüm Fenerbahçe camiası için tabii ki hayırlı olsun. İki adaylı bir seçim. İki isim de çok gerçekten kıymetli isimler. Fenerbahçe camiası için, Türk futbolu için oldukça önemli figürler. Aziz Bey zaten çok deneyimli bir spor insanı, futbol insanı. Fenerbahçe'de daha önce 20 yıl başkanlık yapmış bir isimden bahsediyoruz. 6 şampiyonluğu var. Sayın Hakan Safi son olarak Ali Bey'in, Ali Koç'un listesindeydi. Bir önceki, iki önceki dönemde, özür diliyorum, as başkan olarak görev yapmıştı. Daha çok tabii Kerem Aktürkoğlu transferiyle birlikte aslında o dönem dikkat çekmiş bir yöneticiydi Sayın Hakan Safi. Bu kez başkanlık koltuğuna bizzat kendisi aday oldu. Çok da az bir süre kaldı. Saat 17'de oy verme işlemi son erecek. Ardından da artık oy sayımına geçilecek. Saat 20-21 sularında biraz daha resmin, tablonun şekillenmesi bekleniyor Mehmet Özcan. Şunu da merak ediyorum. Hakan Çalhanoğlu konusu Galatasaray açısından, cephesinden nasıl okumak lazım?
1: Galatasaray çok zaten, hani Hakan Çalhanoğlu
0: orada katılım, çok mi? Özür diliyorum. 16-26 itibariyle 26 bin
1: ciddi
0: civarında bir katılım var. Son rakam bu yönde.
1: Yani 2 sene önceki seçimi geçecek. 10 bin 16 bindi. 27 olur kalan yarım saatte. Daha hala süre var çünkü. Ciddi katılım olmuş.
2: Evet.
1: Zaten 44 bindi. Nereden baksak yani %60 gibi bir katılım. %50'lerdir genelde. Yani ortalama, hatta %50'nin aşağısı bile olduğu oluyor büyük kulüplerin seçimlerinde. Hakan Çalhanoğlu'na tekrar dönecek olursak da Galatasaray'ın geçen sene bir niyeti oldu ama Inter'in çift taneli bonservis talep etmesi. Galatasaray zaten bonservis...
0: Sezon başı mıydı, devre arasında?
1: Sezon başı. Zaten Galatasaray hani Osimhen dışındaki tercihlerini Singo ve Uğurcan'dan yana kullanmıştı bonserviste. İkay serbest statülü olduğu için Galatasaray'a cazip gelmişti. Daha doğrusu sistem bonservisini alıp gelmişti. Hakan önemli bir oyuncu. Amil takımımızın kaptanı. Fenerbahçe için biraz işin psikolojik etkisi olur. Yoksa
2: evet.
1: Kanteli, Genduzeli, İsmail takımın olmazsa olmaz oyuncusu. Tam tersi Fenerbahçe'nin Greenwood gibi, Luis Suarez gibi ön taraf oyuncularına ihtiyacı var. Çok Galatasaraylı olduğunu hep vurgulamıştı. Olur da Fenerbahçe'ye o ıslak imzası gerçekleşirse, Hakan Safi başkan seçildiğinde Inter tarafını ikna ederse Fenerbahçe, tabii ki konuşulacak bir transfer olur.
0: Evet. Bu arada katılımın 26 bin olduğundan bahsettik ama devam ediyor. Bir yandan da oy kullanmaya Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri, yaklaşık 30 dakika daha var. Hakan Safi az önce oyunu kullandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sayın Safi canlı yayında oyunu kullanmıştı. Dün Venezuela maçı sonrası bu arada stattan çıkarken o karma alan dediğimiz, yani ona benzer bir bölgede, statta hatta Serhan abi, Serhan Türk, o da şu anda Miami'de bir takımın kampını, evet, takip ediyor. Serhan Hakan'a tabii ki bu transfer konusundaki haberleri ve son durumu soruyor orada tam Hakan Çalhanoğlu çıkış yaparken stat'tan. Hakan ise iyi akşamlar abi
2: arkadaşlar,
0: diyerek.
2: Sayın Hakan abi, rica ediyorum bu alanı boşaltalım. Bakın 25 dakika kaldı.
0: Yanıtlamış oldu. Şekip Bey'den bir uyarı var Hakan Bey'e, biraz daha alanı hızlı boşaltması yönünde. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mostoroğlu, Sayın Hakan Safi oyunu kullandıktan sonra tekrar o alandan geri çıkıyor elbette. Çok da ciddi bir ilgi var Hakan Bey'e taraftarlardan, üyelerden. Artık son 30 dakikalık süre. Salim, transferler konusunda biraz da açabiliriz aslında, detaylandırabiliriz süreci. Ek isimler bekliyor musun bu yıldız oyunculara ek olarak? Yani her iki adaydan da göreve gelmesi halinde yeni sezonda güçlü bir Fenerbahçe kadrosu beklemeli mi taraftar?
3: Yani direkt güçlü bir Fenerbahçe kadrosu beklemeli. Kaldı ki zaten Fenerbahçe'nin kadrosunda bazı bölgelerde eksiklik var. Bu bölgeler zaten doldurulduğunda Fenerbahçe son iki sezondur, bu sezonu da dahil edersek son 3 sezondur şampiyonluk yarışında son virajda kaybetti rakibi Galatasaray'a karşı. Burada bence Merih Demiral ismi çok çok önemli. Şundan dolayı çok çok önemli. Şikrinyar yaşadığı sakatlıklar vardı sezon içerisinde. Fenerbahçe stoper pozisyonunda sıkıntılar yaşadı. Burada temel problem Şikrinyar'ın yaşadığı sakatlık süreçleri değildi. Şikrinyar'ın yanında oynayabilecek oyuncunun vereceği güvendi, oradaki performansıydı. Merih hamlesi burada bence Fenerbahçe açısından önemli bir hamle diye düşünüyorum. Hakan Bey başkanlığa seçilirse. Sol bek konusunda biz de bir isim paylaştık. Aziz Bey göreve geldiği andan itibaren Bayer Leverkusen'de oynayan,
0: evet, Grimaldo.
3: Grimaldo'yu paylaştık. Yani burada sol bek ve sağ bek noktasında da Fenerbahçe'den takviyeler bekliyorum. Çünkü Archil Brown sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Fakat bu noktada bence beklentileri karşılayamadı. Archil Brown'un beklentilerin gerisinde kaldığını düşünüyorum. Kaleci noktasında Ederson'la görüşülecektir. Ederson'un durumuna göre kaleci transferi bekliyorum. Her iki adaydan birisi seçilirse isim fark etmeksizin bu hamleleri bekliyorum. Santrafor pozisyonunda Sidiki Şerif yatırım transferi olarak potansiyelinden dolayı devre arasında takıma dahil oldu. Net bir santrafor bekliyorum. Bunu ifade edebilirim. Özellikle Hakan Çalhanoğlu isminden bahsettiniz. Hakan Çalhanoğlu önemli bir oyuncu. Milli takım ülkemizi yurt dışında uzun yıllardır temsil ediyor. Milli takımımızın kaptanı. Yani burada Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna baktığımızda Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek çok çok önemli isimler. Hakan Çalhanoğlu buraya geldiğinde, Hakan Çalhanoğlu'nu biz direkt futbol severler başlangıç itibariyle merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda gördü. Fakat şu anda net bir şekilde 6 numara pozisyonunda oynuyor. Inter'in dizilişinde, evet, defansif bir orta saha oyuncusu olarak forma giyiyor. Burada Mehmet abiyle aynı düşüncedeyim. Hakan Çalhanoğlu transferi net bir şekilde psikolojik üstünlük olacaktır. Hakan Çalhanoğlu'nun daha önce Galatasaray'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Fakat transfer politikasında ön pozisyona gelecek oyuncuların daha belirleyici olduğunu
0: düşünüyorum.
3: Şaşırdın
0: mı Hakan Çalhanoğlu hamlesine Fenerbahçe cephesinde?
3: Şaşırmadım.
0: Yani burada isimlerden, Sayın Hakan Safi'den bağımsız soruyorum. Yani ben açıkçası şaşırmadım. Fenerbahçe'nin bu seçim sürecinde zaten Hakan Çalhanoğlu isminin gündeme gelmesini çok yüksek olasılıkla tahmin ediyordum.
3: Benim ben de tahmin ediyordum, şaşırmadım.
0: Kendi adıma. Ben hatta biraz daha Aziz Bey acaba böyle bir hamle yapar mı diye düşünüyordum. Çünkü bu tip özellikle psikolojik hamleleri daha çok seven bir başkan, evet, profiliydi geçmişte Aziz Yıldırım. Ama zaten ben bu süreçte Fenerbahçe'nin kongre döneminde bir Hakan Çalhanoğlu gündemi olmasını bekliyordum. Evet. Olur da olmazdı. Transfer tamamlanır tamamlanmaz tabii o başka bir konu, ama çok açıkçası bence kamuoyu da şaşırmadı.
3: Kamuoyu şaşırmadı. Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz sezonda ismi Fenerbahçe'yle anılmıştı. Yani Hakan Çalhanoğlu önemli bir oyuncu. Galatasaray'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Fakat ben günümüzde bu tarz transferleri normal buluyorum. Çünkü yurt dışında bu tarz transferler gerçekleşiyor. Özellikle de İtalya Ligi'nde bunu çok sıklıkla görebiliyoruz. Yani bunlar olabilir. Sonuçta futbolcular profesyonel, taraftarlar duygusal. Sonuçta maddi kazanıma bakıyor futbolcular. Bu da gayet normal. Ben şaşırmadım.

0: Yani çok
1: nadir
0: bendeki olay şu, ben
1: var bu anlamda ben tarih yani, boyunca.
0: Tarih boyunca
1: mesela
0: zaten
1: Arda Turan konusunu hepimiz biliyoruz. Arda yani yıllar Turan sonra konusunu. Bu taraflar da bunu açıkladığı için söylüyorum evet. bunu. Hatta Aziz Bey işte o dönem Fenerbahçe'de evet. başkanlık yaptığı dönemde Arda Turan için bir yani sözlü girişimi düşüncesi evet. oluyor ama Arda Turan o dönemde bu teklifi kibarca geri çeviriyor saygı çerçevesi içerisinde.
0: Evet.
1: Bunlar yaşandı yani, evet geçmişte.
0: Evet, Arda Turan'la ilgili gündeme geldi. Zaten her iki tarafta açıklama yaptı. Fakat günümüzde artık bu realiteler değişti. Yani günümüzde direkt futbolcu oynayabileceği kulübe gitmek istiyor, oynayabileceği kulüple birlikte maddi kazanıma bakıyor. Artık futbol endüstriyel diyoruz, endüstriyel futbol diyoruz. Bundan dolayı da bunlar gayet normal. Ben yani bu tarz transfer hamleleri taraftarı heyecanlandırıyor. Taraftarı heyecanlandırırken de önümüzde bir Kerem Aktürkoğlu olayı var. Kerem Aktürkoğlu da net bir şekilde Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Benfica'ya gitti, ardından Fenerbahçe süreci başladı. Yani burada gelen isimlerin isminden ziyade ne verdiği önemli. Yani burada katkı sağlayacak bir isimse okey. Tamam, psikolojik baskı önemli. Fakat günün sonunda performansını sahaya yansıtan oyuncu grubu kazanıyor.
1: Doğru.
0: Yani burada önemli olan performans alabileceğiniz oyunculara gitmek. Mesela ön pozisyon için, ön bölge için konuşulan oyuncular birbirinden değerli oyuncular. Net
1: her
0: bir şekilde
1: iki adayında evet. santrafor adayları gerçekten çok evet. üst seviye oyuncular.
0: Mesela Vedat Muriç. Vedat Muriç Türkiye Ligi'ni biliyor. Türkiye Ligi'nde ilk biz ona Eskişehir Spor, ardından Giresun Spor. Sonra Gençler Birliği dönemi durağındı. Rize Spor. Rize Spor'dan sonra bilindiği üzere Fenerbahçe, Lazio, Avrupa'da çeşitli kulüpler, Real Mallorca'da şu bu sezon ligde, La Liga'da gol krallığında ikinci sıradaydı. Yanlışım doğru. varsa düzelt lütfen. Vedat Muriç mesela
1: 23 gol attı bu sezon.
0: 23 gol attı. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa Kupalarında da oynayacağını düşündüğümüzde 20 gol baremini geçeceğini düşünüyorum ben. Vedat Muriç'in en önemli özelliği şu. Ülkemizde Vedat Muriç'in mesela iyi olduğu dönemler vardı. O dönemleri yakından takip eden birisidir Mehmet abi de benimle birlikte. Vedat Muriç'in iyi olduğu dönemlerde direkt ülkemizde teknik direktörlüklerde, teknik direktörleri kıyaslarken direkt kupaya odaklı baktığımız için, şampiyonluklarla yorumladığımız için golcülerde de doğal olarak attığı gol sayısını direkt çıkartıyoruz. Fakat Vedat Muriç topsuz oyunda da iyi olan santraforlardan birisi. Nitekim bunu benzetme açısından söylemiyorum. Edin Dzeko çok çok önemli bir yıldız. Dünyanın önemli forvetlerinden birisi Edin Dzeko gibi. Fenerbahçe'de Edin Dzeko'da oynadığı dönemde ikinci bölgeye kadar gelir, top dağılımına yardım ederdi. Vedat Muriç de keza aynı şekilde. Vedat Muriç'in ben katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Bu arada Vedat... Sayın Aziz Yıldırım da evet. Şu anda o da tabii zannediyorum bu kez Aziz Bey oy kullanmak için sandığa doğru hareketleniyor.
2: Bayağı izdiham diyebiliriz buna.
1: Çok Furkan. Ciddi bir kalabalık var yine Aziz Bey'e de. Az önce Hakan Safi aynı bölgeden geçmişti. Bu kez diğer aday Aziz Yıldırım'ın yine taraftarların çok yoğun bir ilgisi eşliğinde oy kullanmak için hareket ettiğini görüyoruz o bölgeye doğru. Taraftarlar onunla bir yandan fotoğraf çektirmeye devam ediyorlar. Artık çok az bir süre kaldı bu arada. 17 itibariyle sona erecek oy verme işlemi, ardından oy sayımına geçilecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün günün akşamın ilerleyen saatlerinde resmiyete dökülmüş olacak. Sayın Aziz Yıldırım mı, Sayın Hakan Safi mi? Bakalım Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Dakikalar sonra artık oy verme işlemi tamamlanacak. Hakan Bey ve Aziz Bey, yaklaşık 1,5-2 aydır devam eden seçim kampanyaları, üyelere seslendiler farklı platformlarda, farklı kanallarda ve mecralarda, şehirlerde üyelerle bir araya geldi her iki adaydı, vaatlerinden bahsettiler. Çok farklı bir aslında tutum sergiledi iki adaydı bu süre evet. Zarfı içerisinde, ama bakalım bugün genel kurulun kararı ne yönde olacak, hep birlikte göreceğiz Salim. Sen devam et.
0: Hasan Çetinkaya da

0: Zaten futbol direktörü olarak, sportif direktör olarak görev alacak Aziz Bey göreve gelirse, bunu da söyleyelim. Hatta ben bir olayı da paylaşmak istiyorum, anımı da paylaşmak Lütfen. İstiyorum. Volkan Şen bilindiği üzere Adana Demirspor'da oynadığı dönemde konuşma görüşme imkanım olmuştu kendisiyle, bir ortamda denk gelmiştik. Ben de direkt futbolcuları gördüğümde böyle futbolun içerisinde güncel performanslarıyla ilgili değil ama geçtiğimiz dönemlere ait sorular sorarım, merak ettiğim soruları sorarım. Kendisine şunu sormuştum: Fenerbahçe'de Aziz Bey ile birlikte çalıştın, nasıl bir başkandı diye sorduğumda şunu söylemişti: Aziz Bey direkt bizi aramazdı, Hasan Çetinkaya arardı, telefonla nasılsın, iyi misin vesaire. Sonrasında Sayın Başkan yanımda sizinle konuşmak istiyor derdi. Yani burada sportif direktörün de bir köprü olarak, orada bir mesafe de çok çok önemli, futbolcuyla başkan arasındaki mesafe de çok çok önemli. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, bir bağlantımız var, bir canlı yayın konuğumuz olacak. Tabii Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuşmaya devam edeceğiz ama sadece şimdilik çok kısa bir virgül koyacağız ve çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte olacak. Sevgili Serhat Umar canlı yayın konuğumuz olacak. Japonya'da J1 liginde Vissel Kobe takımında görev yapıyor antrenör olarak Sayın Serhat Umar ve bu sezon Japonya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. Öncelikle tebrik ediyoruz hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar diliyorum. Mehmet Bey'e de, Salim Bey'e de iyi günler diliyorum. Kolay gelsin Furkan Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ediyoruz. Hocam, öncelikle tabii nasıl bir sezon oldu? Eminim ki çok kolay geçmemiştir. Ama günün sonunda şampiyonluğa ulaşmayı başardınız siz ve tabii ki teknik direktör Mielski ve çok uzun süredir de aslında birliktesiniz kariyer yolculuğunuzda. Nasıl bir sezon oldu ilk olarak? Bunu dinlemek isteriz sizlerden.
2: Bu sezon özel bir sezondu. 100. Lig Vizyon Ligi olarak geçiyordu. Şöyle ki, yarım sezon oynandı bu sezon çünkü sistemde bir değişikliğe gidildi. Artık Avrupa gibi yazın başlayıp Mayıs ayında, yani Ağustos ayında başlayıp Mayıs sonunda bitecek lig, gelecek sezon. Evet. Bu yarım sezonu da boş geçmemek adına bir yarım sezonluk, bir 100. yıl Vizyon Ligi olarak bir lig yaptılar. Ve orada doğuyla batıyı, Japonya'nın doğusuyla batısını ikiye böldüler. Onar takım şeklinde. Doğunun birincisiyle batının birincisi sonunda final oynadı. Biz de Kashima Antlers'e karşı o finali oynadık. Lig bayağı yoğun geçti. Çok maç vardı. De ayrıyetten Asya Şampiyonlar Ligi'nde de zaten katılmıştık Asya Şampiyonlar Ligi'ne. Orada da yarı finale kadar ilerlemiştik. Şanssız bir şekilde Al Ahli'ye orada da yenildik ve elendik. Ama lig bayağı yoğun geçmişti ve başarıyla bitirdik, şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Skibo Hoca olsun, ben olayım. Bizim için çok özeldi şampiyonluk.
1: Serhat Hocam, tabii Asya'da, Japonya'da daha doğrusu sizin ve tabii ki Mielski Bey'in görev yaptığınız takımlarda çok ciddi bir dominasyonu var. İşte Hiroşima'da elde ettiğiniz yine birçok kupa ve şampiyonluk vardı, söz konusuydu. Şimdi Vissel Kobe ile şampiyonluk yaşadınız. Şunu da merak ediyorum açıkçası kendi adıma: bundan sonraki yıllarda, bundan sonraki süreçte kariyer planlamanızda neler beklemeliyiz? Yine Mielski Bey ile birlikte tabii ki bir planlama olabilir ya da bireysel olarak başka bir macera da söz konusu olabilir.
2: Evet, dediğiniz gibi aşağı yukarı 4,5 sene oldu şu an Japonya'da olduğumuz süreç. İlk 4 seneyi San Francisco Hiroşima'da geçirdik. Orada 2 lig kupasıyla bir süper kupa kazanmıştık. Bu sene de bu sezonda Vissel Kobe ile birlikte şampiyonluğa ulaştık. Ve ben geçen sene pro lisansa katıldım Türkiye'de ve onu da başarıyla tamamladık bu sene. İleriki dönemde tabii ki hedeflerimde teknik direktörlük var. O benim her zaman hedefimde vardı. Yardımcılık yaptığım dönemde de her zaman benim hedefim tek başıma teknik direktör olarak çalışmaya. Şu an ama halen Skibo Hoca ile birlikte

0: birlikte bir hedeflerimiz var. Skibo Hoca emekli olduğunda ya da ona yakın olduğunda ben de kendi yolumu çizeceğim. Öyle bir sözümüz var
1: Peki.
0: birbirimize karşı.
1: Hocam son sorum olsun. Yaklaşan bir Dünya
0: Tabii ki.
1: Kupası var. Milli takımı sizin gözünüzden de dinlemek isteriz. Nasıl bir Dünya Kupası sizce Amili futbol takımını bekliyor? Bir de tabii ki Japonya bu konuda bize göre çok daha deneyimli bir futbol ülkesi ama Japonya'da da bizde olduğu kadar bir şu anda Dünya Kupası heyecanı var mıdır?
0: İkinci sorunuzu önce bir cevaplayayım. Japonlar çok güçlü bir takımla geliyor Dünya Kupası'na. Zaten hazırlık maçlarında olsun, Asya'daki kupada olsun bayağı başarılı geçirdiler ve çok iyi bir performans sergiliyorlar. Neredeyse bütün oyuncuları Avrupa'da oynuyor. Avrupa'nın da iyi kulüplerinde oynuyor. Onun için Japonya halkının beklentisi de çok yüksek bu sefer. Geçen Dünya Kupası'nda da çeyrek finale kadar ulaşmışlardı. Orada Hırvatistan'a galiba yenilmişlerdi penaltı atışlarında.
1: Evet.
0: Bu sefer yani bu sezonda iyi bir bu Dünya Kupası'nda da iyi bir rol oynayacaklarından eminim. Zor grupları olmasına rağmen. Türkiye'ye gelince genç kardeşlerimiz çok çok iyi bir performans sergiledi. Playoff'lardan çıkmalarına rağmen gayet güzel bir futbolla Dünya Kupası'na katılma şansını buldular. Ve ben açıkçası gruptan çıkacağımızdan eminim diyebilirim. Ve ondan sonrası göreceğiz, bakacağız. Rakiplere de biraz orada da şans gerekiyor. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda çok güçlü ülkeler var, çok güçlü takımlar var. Bakacağız, göreceğiz ama güvenimiz sonsuz milli takımımıza. Umarım iyi bir şekilde, güzel bir şekilde turnuvayı oynayacaklardır.
1: Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyoruz size. Daha böyle şampiyonluk yayınlarında sizi ağırlamayı, konuk etmeyi tabii ki yine isteriz. Tekrar tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum herkese. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Sevgili Serhat Umar bizlerle birlikteydi. Vissel Kobe'de yardımcı antrenörlük görevinde. Miel Skiber'in ekibinde Serhat Hoca ve bu sezon Japonya C1 Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Vissel Kobe'ye tekrar tebrik edelim. Seçime geri dönelim. Son birkaç dakikamız bu saat diliminde. Transferlerden bahsediyorduk ama Salim
2: Evet.
1: şunu da sormuş olayım. Teknik direktör konusu nasıl netlik kazanacak kongre sonrasında sence? Ya yani bir tarafın sanki biraz daha belli gibi ama diğer tarafta hala çok net bir isimden bahsedemiyoruz.
2: Yani şöyle, Hakan Bey kazanırsa yabancı olacak. Aziz Bey kazanırsa, devamlı yayınımız içerisinde de söyledik, en güçlü aday. Olması muhtemel aday Aykut Kocaman. Fakat Aykut Hoca zaten daha önce A Spor yayınında da ifade etmişti. Milli takım ve Fenerbahçe olursa teknik direktörlük yapabileceğini söylemişti, yapacağını söylemişti. Bu noktada Aziz Bey eğer başkan seçildiği andan itibaren Aykut Hoca'yı getirme gibi bir düşüncesi varsa, bu düşünceyi direkt icraata koyarsa, uygularsa bu sürecin kısa sürede sonuca kavuşacağını düşünüyorum. Yani 5 dakikalık bir iş. Fakat diğer tarafın adayı yabancı. Yabancı teknik direktörleri getirebilmek, anlaşabilmek, anlaştıktan sonra o süreci yönetebilmek biraz daha uzun bir iş. Bunun altını çizmem gerekiyor. Kaldı ki Hakan Bey'in bahsettiği isimler çok çok önemli isimler. Conte gibi, Farioli gibi. Farioli'nin mesela Porto'yla sözleşmesi devam ediyor. Conte Napoli'den ayrıldı. Zaten bu teknik direktörlerin Conte noktasında söylüyorum. Sözleşmelerinin zaten incelenmesi bir gün. O sözleşmelerin karşılıklı gidip gelmesi, prosedürlerin oluşması zaten birkaç günlük bir iş. Bu noktada ben yabancı olacağını düşünüyorum. Hakan Bey başkan seçilirse, Aziz Bey başkan seçilirse teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağı düşüncesindeyim.
1: Peki her iki adayın da bu süreçte teknik direktör konusunda hani net bir ismi zikretmemesi, açıklamaması
2: evet,
1: biraz koruma içgüdüsü olabilir mi? Hani
2: koruma
1: kamuoyunda
2: içgüdüsü,
1: ve camiada
2: tepkiler,
1: yıpranmaması adına da.
2: yani koruma içgüdüsü, koruma içgüdüsüyle birlikte yani yabancı adaylar arasında Hakan Bey'in bahsettiği isim Conte.

0: Conte'ye sadece Fenerbahçe'den değil, farklı takımlardan da teklifler gelebilir. Bununla birlikte Aykut Hoca, Aziz Bey'in listesinde olan yerli adaylardan birisi. Kendisi evet. bu şekilde ifade etti. Bu süreçte hem camiayı, hem görüştükleri teknik direktörü, hem de en önemlisi oy noktasında ilk bölümde de bahsettim. Transfer politikanız, transfer politikası ile birlikte teknik direktör seçiminiz net bir Doğru. şekilde seçimi etkiliyor. Seçimdeki sizin oyunuzu etkiliyor. Bundan dolayı bence stratejik bir hamle bu. Peki, gayet de normal. Pragmatik bakıyorlar.
1: Gerekiyormuş. Devam edeceğiz konuşmaya. Bu arada son evet. 10 dakika saat 17'de oy verme işlemi sona erecek. Fenerbahçe'deki evet. kongreyi seçimi konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir röportajımız var. Eski yöneticilerden Sayın Hakan Bilal Kutlualp yine İbrahim Uslu'ya açıklamalarda bulundu. Bu röportajı izleyelim. Saat başında spor gündemi devam edecek.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Oluyor sizce?
4: Şimdi seçim bu sefer biraz daha değişik. Geçen seferki seçim tabii fazla uzun geçmedi. Üzerinden 8-9 ay oldu. Oradaki mevzu, konu geçmiş yönetimlerin başarısızlıkları üzerine bir seçim malzemesi vardı, konusu vardı, insanların ilgisi oydu. Bu seçimde kadro kaliteleri, iyi futbolcular, yıldız futbolcular anlamında bir seçim oldu. Kim daha iyi kadro kurar diye bir mücadeleye döndü bu. Dikkat ederseniz böyle bir seçim. Projeler ilk sıraya gelmedi. Yani stat projesi zaten iki tarafında ve bütün camianın üstünde anlaştığı, hemfikir olduğu bir konu. O zaten yapılması gereken bir şey. İşte Maltepe tesisleri daha önce Aziz Bey'in zamanında arazisini aldığı, Ali Bey'in bazı işlemlerini yaptığı, Saadettin Bey de o kısa dönemde fazla ilgilenmedi. Şampiyonluğa konsantre olmuştu. Ama bunlar zaten olması gereken şeyler deyip insanlar bu rakibin kalite kadrosundan dolayı bir muzdariplik var. Haklı olarak taraftarda. Taraftar bu kalite kadrosundan daha üstün bir kadro istiyor. Çünkü o psikolojik üstünlük yok artık. Ki bu psikolojik üstünlüğü, bizdeki psikolojik üstünlüğü tekrar tesis etmek için de en önemli rakibimize kadro kalitesi ve skor anlamında üstünlük kurmamız lazım ki bu kolay kolay bu birikmişlik de gidecek gibi değil. O yüzden zamanımız da yok. Hani 3 sene sonra yaparız, 2 sene sonra yaparız diye bakamıyoruz. Hızlıca sonuç almak lazım. Uzun vadeli projeler zaten olacaktır. Orta vadede olacaktır ama kısa vadede bize büyük galibiyetler lazım.
3: Bir sene dolmadan ikinci seçim gerçekleşiyor. Seneye de bir seçim var. Bu Fenerbahçe zarar veriyor mu sizce?
4: Şimdi tabii ki seçimler baktığınız zaman bazı enerji kayıplarına sebep olabiliyor. Ama netice itibariyle demokrasinin bir ögesi olduğu için bu Saadettin Bey bırakınca mecburen bir seçim yapılacak. Ama camia çok dinamik, hemen tavrını alıyor. Seçime bakın yaz o kadar sıcak, güneşte duramıyoruz. Geliyor sandığa sahip çıkıyor. 30 milyon taraftarı, 60 bin civarında kongre üyesi olan bir camia gerekirse seçimi her zaman yapar, seçimden kaçmaz. Bu önemli bir seçim, bu bir seçim. İnşallah hayırlı olur Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe taraftarının özlediği, beklediği o futbolu sahaya koyacak kadrolar kurulur. Herkes oyunu veriyor. Bu akşamdan sonra seçimi unutacağız. Yarın sabah hangi başkan varsa arkasında duracağız.
3: Bir seçim rekabeti olduğu gerçek ama birlik mesajları da fazlasıyla geliyor eski başkanlardan. Sizin bu konuda bir mesajınız olur mu?
4: Bakın zaten yani birlik beraberlik hep ağza pelesenk olmuş bir laf ama icraatta göremiyoruz bunu. Çünkü seçimi kaybeden küsüyor, küsmemeli. Seçimi kazanınca diğer bana oy vermeyenlere bir kin gidiyor veyahut da kızıyor diyelim. Kin pek ağır oluyor da alınıyor onlara. Bunu unutmak lazım. Hepsi Fenerbahçeli. Sonunda herkes Fenerbahçeli bir adaya oy veriyor. Bunu söylemlerden çıkarıp gerçeğe tahvil etmek lazım. Bunu yaparsak beraber oluruz. Çünkü bizim hakikaten bu rekabette çok geri kalmışız biz. Ki her zaman önde olduğumuz rekabette geri kalmışız. Bunu bir an evvel hızlıca bu lehimize çevirmemiz lazım. Bu da birlik beraberlikten gerçekten yansımasıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS.

0: hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 7 Haziran 1557 Mimar Sinan'ın İstanbul'daki kalfalık eseri olan tarihi Süleymaniye Camii ibadete ve ziyarete açıldı.
7: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Reklam.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Spor Radyo.
1: Evet, reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Fenerbahçe seçimle olağanüstü seçimli genel kuruldu, özür diliyorum. Artık son oy verme işlemleri de gerçekleşiyor. Birazdan da İbrahim hazır olduğunda tekrar Kadıköy'e bir bağlantı yapacağız. Uzun bir gün, saat 10'da başlamıştı oy verme işlemi. Ve artık son üyeler, kartını teslim alan son genel kurul üyeleri de oylarını kullanıyorlar. İlerleyen saatlerde, akşamın ilerleyen saatlerinde saat çok yüksek olasılıkla 20-21 civarında yeni başkanın kim olacağı konusunda biraz daha resmin şeklin kazanmasının netleşmesini bekliyoruz. Salim, nasıl değerlendirirsin seçim konusunda ekleyeceğin son yorumlar neler olur?
2: Yani burada katılım çok çok önemliydi. Katılım da zaten ifade ettiğin gibi
1: 27 bin civarında bu arada,
2: evet,
1: sanırım.
2: Evet, 27 bin civarında, 25 bini geçti. Bu noktada biz de Fenerbahçeliler gibi, futbol severler gibi sonuçları bekleyeceğiz. Her iki taraf açısından da hayırlısı olsun. En önemlisi Fenerbahçe açısından, Türk futbolu açısından hayırlısı olsun diyelim. Bu arada işte bugün tamamlanıyor.
1: Transfer haberleri konusunda bir önceki, evet, dilimde konuşmuştuk. İşte Hakan Meri konusu tabii biraz daha milli takım konusu olduğu için, evet, bu açıklamayı söyleyeceğim. Dün yine Vincenzo Montella'ya da tabii ki bu haberler konuşuluyor. Şimdi bir Dünya Kupası süreci var, takım bundan etkilenir mi? Nasıl yansıma oluyor kampa yönünde bir soru var. Transfer haberleri takıma yansıyor mu diye soruyor bir basın mensubu. Vincenzo Montella'nın verdiği yanıt şu şekilde: transfer dönemine denk geldiği için spekülasyonlar normal, biz hepimiz alışığız, futbolcularımızın da alışık olduğuna inanıyoruz diyor Vincenzo Montella. Zaten hoca ile ilgili olarak da çok fazla haber vardı,
2: evet,
1: teknik direktörlük noktasında yine Fenerbahçe için,
2: evet.
1: Hakan ve Meri konusu var, işte Galatasaray'ın Can Uzun gündemi var yine milli takımdan. Bu haberlerin çok takımı etkilemediğini söylüyor Vincenzo Montella.
2: Yani şunu söyleyebilirim, zaten milli takımımızdaki hava mükemmel. Hiçbir şekilde ülkemizdeki rekabet milli takıma yansımıyor. Futbolcu arkadaşlarımızın arasındaki diyalog mükemmel. Bunu da net bir şekilde Merih Demiral'ın paylaşmış olduğu videolarda gördük. Bununla birlikte zaten orada
1: çok güzel videolar.
2: Evet, çok güzel videolardı.
1: İzlemeyenlere tavsiye ederim. İbrahim hazırmış, özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
1: Bir gidelim tekrar Kadıköy'e. Artık oy verme işlemi sona erecek. Son oylar kullanılıyor. Oradaki son ambiyans, atmosfer nedir? Genel kurulu çok erken saatlerden itibaren İbrahim Uslu, A-Spor muhabiri takip ediyor. Sözü de kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan. An itibariyle oy kullanımı 27 bini geçti. Sandıklar artık kapanıyor. Son oylar atılacak. Hemen arkamda görmüş olduğunuz noktada. Tabii 5 itibariyle kapıların kapandığını, artık üyelerin son oylarını sandıkların başında, sandıklara attıklarını belirtelim. Adaylardan Aziz Yıldırım stadyuma geçiş yaptı. Hakan Safi'nin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii bu durumda değişebilir. Onu da söylemiş olalım. Direkt stadyuma da geçebilir. Ama Hakan Safi'den bir açıklama bekleniyor. Günün erken saatlerine itibaren kongre heyecanı başladı Fenerbahçe'de. İki aday da birçok yıldız ismi seçim vaadi olarak kullandı. Birçok yıldız isim Fenerbahçe'ye gelecek. Hangi başkan seçilirse seçilsin, vaatler yerine gelirse Fenerbahçe'ye yeni yıldızlar yolda diyebiliriz. Tabii katılım çok merak ediliyordu. Bir önceki seçimde 24.400 civarında bir katılım olmuştu Ali Koç'la Saadettin Saran'ın yarıştığı seçimde. Bu seçimde de yine 25 bine yakın bir seçmeni beklediğimizi ifade edelim. Şu anda 27 binin üzerinde seçmenin oy kullandığını sizlerle paylaşmış olalım. Tabii Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde çok sıcak bir hava var. Fenerbahçeli futbol severler, kongre üyeleri demokrasiye sahip çıkarak yoğun bir katılım gösterdi. Çevre illerden de yine kongre için

0: gelen üyelerin olduğunu da paylaşmış olalım. Şu anda ekranlarınızda da yansıyor. Artık son oylar atılacak. Sonrasında artık sayıma geçilecek ve bu akşam Fenerbahçe'nin 35. başkanı resmen açıklanacak. Her iki cephede fazlasıyla heyecanlı. Tabii bir de tarafsız olan, kararsız olan bir kesim vardı. Onların oyları bugünkü seçimin belirleyici noktası olacak. Bakalım kazanan Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii camiada başkanlık yapmış eski isimler de önemli mesajlar verdi. Birlik mesajları hem Ali Koç tarafından, hem Saadettin Saran tarafından, hem de her iki adayın listesinde olan isimler tarafından verildi. Bir seçim rekabeti var, sonrasında kenetlenmemiz gerekiyor dediler her iki cephede. Bakalım seçim sonrası nasıl bir atmosfer oluşacak. Tabii Fenerbahçe'de normalde 44 binin üzerinde kongre üyesi bulunduğunu ve seçime beklendiğini ifade edelim. Şu anda 27 binin üzerinde bir katılım olduğunu ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için paylaşmış olalım. Şu anda son oylar veriliyor. Sandık başlarında her iki adayın da temsilcisi. O noktada son kontroller de yapılıyor. Artık Fenerbahçe'nin yeni başkanı bu akşam saatlerinde belli olacak. Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde biz mesaiye devam ediyoruz. Yine gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz Furkan Yıldız.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya. Bir ufak hatırlatma yapalım. İbrahim de bahsetti ama altını çizmekte fayda var. Saat 17 itibariyle alana girişler sona erdi. Alana giriş yapan üyeler yine oylarını kullanma hakkına sahipler. Bunun bilgilendirmesini bir kez daha yapmış olalım. Fenerbahçe'nin seçim gündemini uzun ve detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Yeni bir gelişme olursa tabii ki tekrardan Kadıköy'e döneceğiz. Şimdilik sadece bir virgül koyuyoruz. Galatasaray'a geçeceğim. Galatasaray'ın da gündeminde transfer konusunda özellikle merak edilen çok fazla konu başlığı var. Bir sessizlik var aslında Galatasaray'da son şampiyonda. Öncelikle bu sessizliği nasıl okumak gerekiyor Mehmet Özcan? Bunu sormuş olayım. Sonrasında özellikle spesifik olarak da soracağım isimler var transferde.
2: Şimdi sessizlik yabancı kontenjanı, yabancı sınırıyla ilişkilendirebiliriz. Galatasaray'ın hali hazırdaki kadrosunda 9 yabancısı artı 4 kriterine uygun sadece bir oyuncusu var, Niyaga. Kiralık gönderilen oyuncuların çok sezon planlamasında olacağına ihtimal vermiyorum. İşte Nelson gibi, Yelert gibi, zaten hali hazırda Frankowski'nin, Cuesta'nın kiralık sözleşmeleri devam ediyor. Zanyolu'nun da kalıcı olarak Udinese tarafından artık satın alınmasını bekliyorum. Bir başka kiralama formülünden ziyade. Galatasaray mevcut kadrosunu koruma kararı aldı. Bunu Başkan Dursun Özek basın mensuplarıyla yaptığı sohbette dile getirdi. Ve 9 yabancısına ek olarak bir Icardi'nin durumunun önce netleşmesi gerek. Icardi'nin sözleşmesi sona eriyor Furkan. Başkan Dursun Özbek'in inisiyatifiyle 1 yıllık bir 4 milyon euroluk teklif var. Icardi'nin hem süre olarak hem de ücret bazında daha fazla beklentisi vardı ama Galatasaray tarafı bir yenilemeye gitmiyor. Süreç sanki her geçen gün Icardi Galatasaray ayrılığa yaklaşıyor gibi. Icardi'nin olmayacağı senaryoda John Duran zaten bizzat kendisi tarafından, ardından da menajerler tarafından Galatasaray'ın gündemine getirildi. 2003 doğumlu bir oyuncu John Duran.
1: Evet.
2: Kritere uyuyor. Fenerbahçe kariyeri beklendiği gibi geçmedi ama ligde Beşiktaş ve Galatasaray'a attığı gollerle bence ligin seyrini değiştirmişti. Ama tabii devamlıktan bahsedemeyiz performans özelinde. Transfer soruna şöyle cevap vereyim. Galatasaray stoper, orta saha, 10 numara yedek forvet. Yani 4 tane iyi oyuncu alacak. Yedek forvet de iyi olmalı ki Osimhen'in bu sezon sakatlandığı, olmadığı periyotlarda çok sıkıntı çektiğini gördük Galatasaray'ın. Stoper için tekrar söylüyorum, yani yabancı kuralı değişmediği sürece Galatasaray'ın bir kere orada biraz eli kolu bağlı, genç isimlere yönelmek durumunda. Orta sahada bir Kamavinga gibi, Turam gibi, yani orta sahaya sınıf atlatacak oyuncular Galatasaray'ın gündeminde ama o işlerde biraz

0: süreç ister. Hem kulüplerin bonservis beklentisi hem de oyuncuların Galatasaray dışında başta Premier Lig olmak üzere birçok Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek takımın gündeminde olacak olması. Biraz Haziran ayı beklemede geçecek. Galatasaray yine yani lige favori girecek. Sonuçta mevcut kadrosunu koruduğu sürece kalecisi Uğurcan, forvet Osimhen artı çok da değerli internasyonel oyuncuları var ki bunlardan biri Sané. Dün Almanya'nın Amerika'yı hazırlık maçında 2-1 evet, yendiği maçta galibiyet golünü attı. Sizin olası bir 10 numara transferinde Sané de sizde yeni sezonda yine yeni transfer etkisi yapabilir. Nokta atış takviyelerle yoluna devam edecek Galatasaray. Bakalım satış olacak mı? Gabriel Sara'nın Aston Villa tarafından bir ilgi söz konusu. Salah'ın yine Premier Lig'den talipleri var. Ama hani net adımlar muhtemelen hani ıslak imza olarak diyebiliriz, gelen giden olarak Temmuz ayı olur. Bir de tabii Galatasaray tarafı Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini de bekliyor. Fenerbahçe başkanını seçtikten sonra muhtemelen Galatasaray ile birlikte yabancı sınırının değişmesi için federasyon tarafını bir girişimde bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bu arada şunu da söyleyeyim, yani bu kural değişmezse Galatasaray'ın bence Süper Lig'de şampiyon olma ihtimali daha yüksek. Sonuçta geçen sezon kadroları hatırlatayım. Kaleciniz Uğurcan, stoperiniz Abdülkerim ve orta sahanızda zaten Yunus var. Forvet'te de Barış. Galatasaray zaten 4 yerliyle oynuyordu. 7 evet, yabancıydı. Hatta bazı maçlar Eren Elmalı ve orta sahada İlkay'ın da oynadığını düşünün. Türk sayısı çok çok artıyordu. Ama iş Şampiyon Ligi'nde çeyrek final hedefliyor Galatasaray. Orada başarıysa yabancının serbest olmasını istiyor. Bu noktada da ben özellikle Aziz Yıldırım başkan seçilirse Fenerbahçe'nin de yabancı kuralı konusunda federasyona bir talepte bulunmasını bekliyorum.
1: Beşiktaş'ın da bu konudaki tavrı kuralın biraz daha esnemesi yönünde, onu biliyoruz.
0: Ama dün Önder Özen memnun olduğunu söyledi. Onu söyleyelim ki orada da biraz tabii ki işin stratejisinde, öyle yorumladım ben de.
1: Bu arada John Duran konusunda oyuncunun tabii niyetinden ve isteğinden eminiz ama Galatasaray bu konuda nasıl bir düşünceye sahip?
0: Artı 4 değişmezse bence Galatasaray John Duran'ı çok net düşünür. Şu ana kadar evet, öyle çok pozitif gitmeseler de süreç ister, yani hiç belli olmaz. Evet. Artı 4'te sonuçta o kontenjana uygun öyle oyuncuyu daha deyince bulamıyorsunuz.
1: Peki santrafor planlaması şöyle mi olur? Victor Osimhen,
0: John Duran artı yerli.
1: Icardi kalırsa John Duran kontenjandan olmaz, dolayı olur olmaz mu?
0: Icardi kalırsa bence üçüncüsü bir yerli olur. Yerli üç tane kulübenizde iki tane yabancı forvet olmaz bence. Onu idare etmek anlamında da problem olur.
1: Peki Salim, sende özellikle John Duran konusundaki bilgiler nedir?
2: Yani John Duran'la ilgili şunu söyleyebilirim. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kendisi zaten menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi. Galatasaray cephesi şöyle düşünüyor.
1: Galatasaray'ın bu arada şampiyonluk paylaşımlarını beğenmişti.
2: Evet, şampiyonluk paylaşımlarını beğenmişti. Adeta bir sinyal vermişti.
0: Çünkü Galatasaray o menajeri Aspiri'yle getirdi Salim. Evet. Zaten Sanchez'den dolayı da Galatasaray'la bir noktası var. Evet. Sen unutma Salim söyleyeceklerini. Ricam şu, yorumundan sonra da bir Umut Bozok yorumu istiyorum senden.
2: Tamam, hemen şunu söyleyeyim. Şöyle ki John Duran konusu, John Duran'ın kendisi Galatasaray'a gelmek istiyor. Herhangi bir problem yok. John Duran'la ilgili zaten özellikle de kariyeri noktasında bir araştırma yapıldı. Kariyerinde John Duran Chicago'dan Aston Villa'ya 29,5 milyon euroya transfer oldu. Ardından El Nassr takımına 77 milyon dolara transfer oldu. Toplamda 107 milyon civarında bir bonservis miktarını görmüş oyuncu. Galatasaray'ın düşüncesi de Avrupa futbolunda piyasası olduğu için bu oyuncudan kazanım elde edilebilir mi? Bunu da düşünüyor. Aynı zamanda Mehmet abinin de ifade ettiği gibi John Duran 2003 doğumlu oyuncu. Eğer kural değişmezse 10+4 kuralı bize ne diyor? 1 Ocak 2003'ten sonraki doğumlu oyuncular artı 4 kontenjanında yer alacak diyor. Bundan dolayı John Duran masadaki en güçlü adaylardan birisi. Icardi konusunda da herhangi bir gelişme yok. Icardi sürecinin uzadığını düşünüyorum. Icardi ile yola devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Bence buradaki terazinin bir yanında ağır olan kısım devam edilmeme noktası. Umut Bozok'la ilgili de Mehmet abi hemen söyledi. Umut Bozok da Galatasaray'ın yerli santrafor listesinde önerilen isimler arasında yer alıyor. Yani Umut Bozok ismi de

0: girişim yapılmadı. Ancak menajerler aracılığıyla önerildi. Bunu da söyleyebilirim.
1: Ben sadece Galatasaray'da olmaz diyorum Salim. Bence Beşiktaş'ın da gündemine gelir. Umut çok mantıklı. Eyüp Spor'da evet. Çok iyi bir sezon tamamladı. Eyüp tam Spor'da, ideal kulübe golcüsü yerli.
0: Net bir şekilde zaten bakış açısı şu. Galatasaray'ın da diğer kulüplerinde yerli santrafora bakış açıları şu. Yedek kaldığında yedek kalmayı problem etmeyecek bir santrafor. Yani burada az önce siz Icardi ile ilgili
2: ve
0: konuşurken
2: Deniz Gül'le kıyaslarsak eğer bu evet, anlamda
0: Bertu ile ilgili istenilen bonservis miktarı daha önce yayınlarda da söylemiştim. Mehmet abi hatırlarsın yapmış olduğumuz yayınlarda Başakşehir'den oyuncu almak kolay değil. Başakşehir'den oyuncu almak çok zor. Çünkü Başakşehir ülkemizde oyuncu satışını en iyi yapabilen kulüpler arasında Göztepe ile birlikte. Bu noktada çift taneli rakamlar isteniyor Bertu Yıldırım'a. Bertu Yıldırım noktasında masadaki alternatiflerden birisi Kazımcan Karataş'a Başakşehir Kulübü'nün ilgisi var. Aynı zamanda Kazımcan Karataş'ı Süper Lig ekibi, Başkan Bey de Yüksel Yıldırım da bunu teyit etti. Samsun Spor'un bir ilgisi var. Yani bu noktada masada Bertu Yıldırım'la birlikte Umut Bozok, adaylar arasında Umut Bozok'un menajerler tarafından önerildiğini, gündeme geldiğini de paylaşmak istiyorum. Bendeki
2: çok,
0: durum
2: çok
0: bu.
2: Mantıklı,
0: Zaniolo
2: mantıklı değil
0: konusunda,
2: servisler.
0: Zaniolo konusunda gelişmeler olacak. Zaniolo konusunda bilindiği üzere Udinese'nin ciddi bir ilgisi var. Takım da tutmak istiyor. İtalyan medyasında da yer aldı bu haberler. Yurt içinde, yurt dışında da yer aldı. Ben Zaniolo'nun Udinese'le devam edeceği düşüncesindeyim. Fakat burada Galatasaray'ın da bir beklentisi var. Dün hatta basında yer aldı. Ben bunu teyit edemedim. Zaniolo için Milan iddiası da konuşuldu. Hatta Roma'dan ilk ayrıldığında Galatasaray'a geldiğinde Milan'ın çok ciddi bir girişimi doğru vardı. O dönemi hatırlarsın, ben haberini de yapmıştım.
2: Zaniolo devre arasında geldiğinde sezon sonunda o evet dönem Milan'a transfer
1: George
2: olacak.
1: George Gardi 15'e alın, 25'e sezon satarım sonu yani Milan'a satarız dedi. Evet. 15'te değil bu arada Zaniolo'nun bonservisi, 15 açıklandı ama tıpkı Uğurcan'ın bir maç Şampiyon Ligi'nde oynayınca bir 3 milyon euro bonus vardı. Zaniolo'da evet da 1,5 milyon euro, 16,5 milyon euro aslında.
0: 16,5 milyon euro.
1: Bonservisi. Salim demin Bertu ve Deniz Gül'den bahsetti. Üçüncü forvet için istenen bonservisler normal bonservisler değil. Hadi evet, Deniz'i anlayabiliyorum. A milli takımda oynuyor. Hatta muhtemelen Montella 11'de başlatacak. Devre arası 10 milyon euro istemişti Porto. Ki Porto'da oynayarak sezonu tamamladı nispeten. O evet, diğer forvetin Samu'nun sakatlığında öyle kalmış aklımda. Bertu için çift tane hiç normal rakamlar değil. Onu da söyleyeyim. Burada Galatasaray'ın evet şapkayı önüne koyması gerek. Elbette her kulübe karşı hiçbir şekilde düşmanlık beslemeyeceksiniz. Herkes de sportif açıdan Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da birbirlerini de oyuncu satabilirsiniz. Ama siz Başakşehir'e Dubois'ı, Kazımcan'ı gönderirken olabilecek tüm mali koşulları Başakşehir lehine sağlarken evet, siz Başakşehir'den bir oyuncu isterken ki bu 2 sene önce Dubois'ı geri istediğinde de Galatasaray bunu yaşamıştı. Evet. Bunlardan ders alması gerek Galatasaray'ın.
0: Yani burada ifade ettiği gibi Mehmet abinin ikili ilişkiler kulüpler bazında çok çok önemli. Burada özellikle de transfer noktasında çok çok önemli. Devam edeceğiz mi transferlere?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Trabzonspor'a geçsem olur mu?
2: Trabzonspor'la da ilgili. Gidelim.
0: Tamam.
2: Galatasaray'dan soracağım başka isimler de var bu arada. Galatasaray'ı tamam bitirmedik ama Salim'in bir özel evet haberi var zannediyorum
0: şöyle,
2: ki.
0: Şöyle şunu söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'la ilgili Arsenal iddiası dış basında gündeme geldi.
2: Bu arada Kenan Yıldız için de yine Arsenal haberleri bugün İngiltere basınında vardı.
0: Arsenal ligi şampiyon tamamladı ve bir de şunu belirtelim. Arsenal ligi şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Direkt Kenan Yıldız'a gidebilirler, Barış Alper Yılmaz'a gelebilirler. Bu gayet normal. Kaldı ki şöyle bir durum var. Arsenal'ın şampiyonluk denemesi yapmış olduğu sezonlarda dahi yani Türk futbol severlerin çok tanımadığı fakat gelişimini ve potansiyelini düşünerek almış olduğu transferler var. Bunlar da gayet Premier Lig'in seviyesini düşündüğümüzde 40-50 milyon euro bantları gayet normal onlar için. Ödeyebiliyorlar.
2: Yani Barış Alper için Arsenal iddiası mı?
0: Evet,
2: şu anda
0: Arsenal iddiasını ben gördüm. Ben ikinci bir seçeneğe gideceğim. Şöyle ki az önce Fenerbahçe'deki seçim sürecini biz konuştuk. Seçim sürecini konuşurken Hakan Safi Bey açıklamıştı. Greenwood'la anlaştık demişti. Greenwood Roma'nın net adaylar arasında yer alıyordu. Greenwood seçeneği Fenerbahçe için gerçekleşirse Roma'nın da bir girişimi olabilir.
2: Barış

0: ne olur?
1: 50 milyon euro.
2: 50 milyon euro olur bence de.
0: Dünya Kupası'na göre belki değişkenlik de gösterebilir mi?
1: Yani Barış'ın oradaki çok ekstra tabelasına bakar ama milli takımda dün gol atsa da milli takımda öyle çok tabelasını aklımızda yok Barış'ın. Galatasaray'da çok skoru değiştiren bir isim. Şampiyon Ligi oynadı iyi. Artı ben her Türk oyuncu için söylüyorum zaten. 50 milyon euro gibi rakamları siz değerlendirmek durumundasınız. Çok reddedilecek rakamlar diye benim nazarımda.
2: Hemen. 50 milyon geldiği zaman hemen bu noktada satış yapılır.
1: Ha, yani... Orada biraz tok satıcı olacaksınız. Keçi öğren gücü payını siz çözüleceksiniz transfer sürecinde olduğunuz takıma. Bahsetti yani 35 milyon euroya zaten Galatasaray satmadı Suudi Arabistan sezon başında.
2: Bu arada keçi öğren gücü sürecinin de çözülmesi gerekiyordu.
1: Çok geç kaldı Galatasaray.
2: Çok geç kaldı Galatasaray. Çünkü şöyle keçi öğren gücünün artık politikası şu olacak. Zaten ben o ücreti unuttum diyor. Keçi öğren başkanı Sedat Bey. Muhtemelen düşüncesi bu. Ben o ücreti unuttum diyor. Ne kadar fazlaya satılırsa burada net bir şekilde kazanım doğru elde edecektir. %20'lik bir pay. 5'te evet, biri demek. Ciddi bir bonservis. Yani bonservisten elde edilecek kazanım.
0: Kardan mıydı?
2: Kardan olsa ne olacak ki? Zaten geldiği para 1 milyon euro, 1,5 milyon euro.
0: Çok haklısın.
2: Öyle hatırlıyorum
0: biraz...
2: yani. Kardan olsa ne olacak yani?
0: Benim
2: 50
0: sorum
2: milyon
0: biraz
2: euroya
0: ezbere bir soru oldu. Tabii Barış'ın maliyetini şu an
2: yapar,
0: hatırlamıyorum Galatasaray'ı olduğunu.
2: Bakalım transfer makbirelerine
0: gelirdi ama
2: 1.1 diyebiliyorum.
0: Çok da değişecek bir rakam değil tabii. Doğru.
2: Değişmez yani.
1: 1.8'di bu arada. Barış'ı Beşiktaş istemişti o dönem. Burak evet, Elmas dönemi transferiyle.
0: O dönem ama Fatih Terim çok ısrarcı olmuştu.
1: Evet. Arda Turan yeni
2: Galatasaray. Burada emeğine de teslim edelim. Mesela Barış Alper Yılmaz'ın transferi sürecinde hala görev yapıyor diyebiliyorum. Gürcan Aday. Galatasaray'da izleme ekibindeydi. Fatih Hoca döneminde gelmişti. Hem Galatasaray'da hem de Adana Demirspor'da futbol oynadı. Demirspor'da bir dönem sportif direktörlük yaptı. Galatasaray'ın yani bu tarz...
0: 2.1 milyon euroymuş.
2: Tamam, 48 yapar. 50'ye satılsa.
0: Yok,
2: 48.
0: Hiç fark etmiyor. Sen haklısın bu yani, konuda. Çok hiçbir yani, fark yok arada. Doğru
2: bir de
0: söylüyorsun.
2: Yani ben bu dönemde şunu da anlamlandıramıyorum. Mesela transferler yapılıyor. Futbolculara çok ciddi bonservisler ödeniyor. Mesela ülkemize gelen oyunculara bakalım. Bonservis ödenen genç oyunculara çok ciddi maaşlar da veriliyor. Yani burada bonservis ödenmesi, senin de baktığın sitede güncel piyasa değerinin arttırılması noktasında önemli. Fakat 25'i aldığınız oyuncuya 5-6 milyon euro maaş verdiğiniz de olmuyor.
0: Ya yüksek bonservis ya yüksek maaş, ikisinden birini tercih etmek
2: i̇kisinden
0: gerekiyor.
2: İkisi
0: aynı anda olduğunda
2: olmaz.
0: İş biraz çıkmaza
2: o zaman
0: giriyor. Trabzonspor'dan
2: evet.
0: Evet, Salim Manav'ın Trabzonspor'la ilgili bir özel haberi var.
2: Olay'ı net bir şekilde Leipzig'in 30 milyon euro bandında teklifi var fakat Trabzonspor Dünya Kupası'ndan sonra Olay ile ilgili kararını verecek. Zaten Trabzonspor ifade ettiğin gibi transfere erken bir giriş yaptı. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu bununla birlikte Samet Akaydın'la da toplamda 3 yıllık 1 yıl opsiyonlu olmak şekilde anlaşma sağlandı. Samet Akaydın 30 Haziran'a kadar Çaykur Rizespor'un oyuncusu. 30 Haziran'dan sonra Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalayacak. Bununla birlikte Metehan Mimaroğlu'yla ilgilenen kişilerle görüştüm, avukatıyla. Herhangi bir sıkıntı olur mu diye sorduğumda sıkıntı olmayacağını söylediler. Zaten Erhan Erentürk ve Metehan Mimaroğlu haklı olarak sözleşmesini feshetti.
0: Doğru.
2: Bunu da söyleyelim.
0: Peki,
2: yani herhangi bir hukuki anlamda sıkıntı yok.
0: Bir virgül koymak istiyorum çünkü
2: tabii
0: Mehmet
2: ki.
0: Özcan'a dönüp şunu soracağım. Chris Olay devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Bizzat somut olarak
2: evet,
0: da transfer teklifi
2: evet,
0: vardı hatta Galatasaray'ın. Yaz transfer döneminde de mevcut kuralla beraber özellikle yeniden bir Olay girişimi olabilir mi orta saha için?
1: Son Trabzonspor Galatasaray maçında yaşananlardan sonra bir iki takım arasında öyle çok bonservisli beklemiyorum onu söyleyeyim. Benim için çok
2: evet.
1: Uğurcan'ı hep bekliyordum. Uğurcan zaten hep ama Dursun Başkan'ın ama Okan Hoca'nın kafasında olan zaten Muslera sonrası. Muslera'nın da kendisinden sonra kaleye yakıştırdığı isimdi. Uğurcan için de iyi bir bonservis verdi Galatasaray. O paranın
2: evet,
1: da bence fazlasıyla karşılığını da aldı.
2: Evet.
1: Olay defteri bir daha açılmaz Galatasaray'da. Kaldı ki Galatasaray şu an işte Turamları konuşuyoruz. Kamavinga'da Olay da çok değerli ya da keşke Olay gibi bir ismi Galatasaray bulsun. Yani Niyaga yapıldı o yatırım. Israr
2: evet,
1: edilsin yeni sezonda.
2: Bu arada Mehmet abi bilmem katılır mısın? Ben Galatasaray'ın transfer politikasında devre arasına döndüğümüzde devre arasında Galatasaray'ın transfer politikası biraz değişti. Sezon başı itibariyle yüksek bonservis miktarları harcandı. Singo, Uğurcan Çakır, Victor

0: Osimhen. Fakat devre arasında satın alma şartı Galatasaray kulübüne aitti. Yani bu noktada ben Galatasaray'da özellikle Dursun Bey'in transferde etkili olduğunu ve mali disiplini de düşünerek topa bastığını düşünüyorum.
1: Çünkü Singo Galatasaray açısından doğru transfer olmadı. Doğru transferi şöyle açayım. Evet. Singo'ya 30 milyon euroya alabilirsiniz ama siz Singo'ya 4.8 milyon euro yıllık ücreti verirseniz
0: olmaz.
1: Torreira'nın da keyfini kaçırırsınız. Sanchez'in de sözleşmesini 3.2'den 4.3'e çıkartırsınız. Yoksa Singo kötü oyuncu değil. Sadece bence Galatasaray, yani şampiyonla oynayan takımların çok oyun formatı. Yine Galatasaray şimdi Şampiyon Ligi'nde olacak. Bence Şampiyon Ligi'nde sağ bekte muhakkak Singo'yu kullanmalısınız.
0: Evet.
1: Birebirlerde işte son hazırlık maçı Mbappe'ye karşı da gördük. İyi oyuncu ama topla ilişki diyoruz. Orası biraz daha kreatif oyuncu istiyor. İşte Salah'ı bile baktığımızda o ön taraftaki hücuma verdiği destekle Singo'nun önüne çıktı. Lig özelindeki performansta söylüyorum. Salim'in sorusuna öyle cevap olsun. Yani sezon başı evet. Osimhen nokta atışı oldu. Uğurcan nokta atışı oldu ama Singo olmadı. İlkay olmadı. 35 yaşında City'de olsa o yılların yıpranması var. Alman evet. milli takımı Barcelona'sı. Enerjik atamadı ilk ay baktığında. Galatasaray açısından hani bazı transferlerde yani işte ben Niyaga gibi transferleri pozitif bakıyorum. Niyaga evet. yani baksak gol sayısı gayet iyi. 2-3 gol attı ama hani çok süre verebiliriz. Hayır. Burada evet. Okan Hoca'yı da anlayabiliyorum. Şundan dolayı Galatasaray taraftarı çok sabırsız, sürekli başarı istiyor. O mutlak başarıdır siz. Hep daha garanti olmuş oyunculara yönelmek durumunda kalıyorsunuz. Galatasaray'ın fırsatı var. Bu fırsatı kullanması gerekti ama başkan karar, saygı duyuyorum. Büyük bir risk aldılar Icardi'ye yeni sözleşme teklif ederek. Icardi'ye devam edilmemesi gerek Galatasaray'da artık. Hani kadronun bence değişmesi gerek. Teklif geliyorsa Sanchez'e değerlendirebilir. Lemina ile de bence Galatasaray'ın devam etmemesi gerekti ama devam etme kararı aldılar. Saygı duyuyorum. Burada da mantığım şu, yani Galatasaray benim dediğim yani Guardiola düşüncesidir. Her takımın bir 4-5 sene ömrü var diye. Galatasaray 4 senelik bir takımdı. Hep olumlu evet. değişimler yaptı. Nelson'dan Sanchez'e geçti. İşte Oliveira'dan Gabriel Saray'a, Icardi'den Osimhen'e. Artık bence bu takımın da biraz bazı noktalara değişmesi gerek. Onu da açayım yani. Lemina ve Torreira'dan daha iyi, daha genç bir orta saha. Sanchez'le Abdülkerim'den daha iyi, daha genç bir stoper. Evet. Yoksa kalkıp da ben Uğurcan'ı satın, Osimhen'i satın demiyorum ama değişim yapması gerekti. +4 dünyanın sonu değil Galatasaray için. Tekrar söylüyorum. +4 evet. olduğunda ligde bence Galatasaray'ın şampiyon şansı daha da artacak. Doğru. Yunus, Abdülkerim, Uğurcan, Barış Alper kafadan, Eren yine koyabilirsin sol beke. Yani işi yani sesi düşünelim. Fenerbahçe'de kim var? İsmail Yüksek var diyeceğim. Kanteli Gendiz'i oynar. Kerem Aktürkoğlu var diyorum. Belli olmaz transferlerde. Yeni başkan belki o bölgeye başka oyuncu transfer etmek
2: isteyecek. Tabii şu anda iki oyuncunun bir...
1: Beşiktaş'ta bir tek Orkun var.
2: İşte Hakan'la Meri'nin adı geçiyor. Yani Hakan Safi cephesi açısından. Evet. Olur olmaz bilmiyoruz tabii ki. Beşiktaş'ta bir tek Orkun'u belki ya
1: dön Trabzonspor'a Mustafa Eskelaş diyeceksin. Sol bek aldı Trabzonspor yeni. Ozan Tufan diyorsun. Banko 11 oyuncusu biraz rotasyon. Yani Galatasaray'ın yerleri çok iyi. O bir avantaj. Ya. Galatasaray'ın yabancıları dışında iyi
2: en
1: yerleri
2: hazır,
1: de var.
2: Yerli oyuncu anlamında en hazır omurga Galatasaray'da var. Bu anlamda en belki de çok etki eden yerli isimler de Galatasaray'da. Evet. Şimdi Bernardo Silva konusu. Bu arada ekleyeceğin var mı Trabzonspor'a dair?
0: Yani ben Trabzonspor'un politikasını çok doğru buluyorum. Özellikle de
2: şu ana kadar 8 takviye yaptı Trabzonspor. Yani resmi olanlar var. Henüz resmi olmayanlar da var.
0: Mesela,
2: ama 8 transferi tamamladığını biliyoruz.
0: Mesela Samet Akaydın'la ilgili eleştiriler oluyor. Samet Akaydın'la ilgili daha önce yayınlarda da söylemiştim. Milli takım sürecinde eleştiriliyor. Samet Akaydın'ın performansını yakından tanıyan birisi olarak söylüyorum. Sancaktepe'den tutunda Adana Demirspor, Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye, Panathinaikos'a kadar takip eden birisi olarak söylüyorum bunu. Şu anda Çaykur Rizespor'da kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Ne yazık ki ülkemizde sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve önemli maçlar takip edildiği için büyük çoğunluk tarafından böyle bir yanılgı oluşabiliyor. Samet Akaydın'ın nokta atışı olduğunu düşünüyorum. Samet Akaydın'la birlikte Melih Kabasakal. İstanbulspor ve Eyüpspor'daki performansı.
2: İstanbulspor'dan beri benim takip evet. ettiğim bir isim. O dönem bak, çok fazla İstanbulspor maçlarına da gidiyordum. Fatih Hoca vardı.
0: Evet, Fatih Hoca vardı. Fatih Hoca'nın öncesine dönelim. Osman Zeki Korkmaz. Daha öncesine döndüğümüzde Yalçın Koşukabak. Yani Yalçın Hoca, Osman Hoca ve Fatih Hoca. Burada bir temeller atıldı. Temeller atıldıktan sonra da Fatih Hoca oyun gücü yüksek teknik direktörlerden birisi Süper Lig'de. Bu noktada Melih Kabasakal hamlesini doğru buluyorum. Samet aynı şekilde. Metehan Mimaroğlu hamle oyuncusu olabilir. Özellikle de patlayıcı gücü yüksek.
2: Yabancı isimler de
0: yabancı isimler de aynı şekilde.
2: Potansiyelli isimler işte Savioğlu. Yani Trabzonspor çok kolay kolay bir oyuncunun bonservisine 11 milyon euro ödemez. Savioğlu bu sezon belki de en ciddi yatırımı olacak bu transfer döneminde Trabzonspor.
0: Ernest Muçi'ye de tekliflerin geleceği konuşuluyor. Hatta Yunus abi, Yunus abi de bir yayında ifade etmiş. Ya,
2: Trabzonspor oyuncunun bonservisini aldı ama bir olası bir satış mı gündeme gelebilir ilerleyen günlerde?
0: Yani olası bir satış gündeme gelebilir. Bunu biz yanlışım varsa lütfen düzelt Furkan. Alexander Sörloth'ta görmüştük. Yani Trabzonspor'un politikası net bir şekilde doğru. Buradaki olay ne biliyor musun? Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Nedir?
0: Trabzonspor ligi bir kupayla tamamladı ama Trabzonspor'la ilgili bence şu, Mehmet abi bilmem katılır mısın? Fatih Hoca elindeki imkanlarla sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamladı. Bununla birlikte ligi 3. tamamladı. Maliyet fayda anlamında bana göre ligin en başarılı teknik direktörü. Maliyet fayda anlamında ligimizi değerlendirdiğimizde Atilla Geren Eyüpspor'da, Atilla Hoca ile birlikte Fatih Hoca da üst sıralarda çok iyi işlere imza attı. Bazen elinizdeki kısıtlı imkanlarla birlikte başarı elde ettiğinizde beklenti yükseliyor. Bu beklentiler yükselirken önünüzdeki süreçte yaşayacağınız senaryo sizi başarısız olarak atledebiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu arada Fatih Hoca'nın da röportajını bilmem takip ettiniz mi?
2: İzledim, evet.
0: Gerçekten çok güzel. Özellikle de eşinin Ziraat Türkiye Kupası'nda yapmış olduğu aşağı inmişti, röportajlara yansıdı. Bunu canı gönülden yürekten söylüyorum. İsmi Müge Hanım. Allah uzun ömürler versin. Şöyle ki direkt gördüm, duygulandım. Adeta bizim analarımızı, ablalarımızı yansıtıyor. Allah yolunu bahtını açık etsin diyelim. Ben doğru model olarak Trabzonspor'u görüyorum. Göztepe var zaten doğru model.
2: Evet. Trabzonspor yani bu anlamda şekilde. Gerçekten şu ana kadar çok bilinçli hareket ediyor transfer döneminde. Daha resmi olarak başlamadı bu arada yaz transfer dönemi ama 8 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu arada Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda tam 27.138 üye oy kullandı ve oy sayma işlemine geçildi artık. Yeni bir gelişme, yeni bir bilgi geldiği takdirde de yine bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Sandıklar açıldıkça zannediyorum ki blok blok da olsa rakamlar paylaşılacaktır. Oradan gelişmeler olursa tekrar Kadıköy'e döneriz. Trabzonspor'u konuştuk ama Galatasaray'a dair soracağım sorular var demiştim. Bernardo Silva yeni bir açıklaması var, Mehmet Özcan. Beni gerçekten isteyen, arzulandığım bir kulübe gideceğim diyor Bernardo Silva. Daha karar vermedim. Karar verdiğimde herkesin haberi olacak demiş Portekizli Yıldız. Galatasaray'a son yıllarda gelip burada sevgi ortamını bulan Icardi,
1: Mertens,
2: Victor Osimhen gibi referans isimler var belki de Bernardo Silva için. Galatasaray hala bir ihtimal midir Bernardo Silva'da?
1: Sezon içinde İlkay Gündoğan aracılığıyla ilk temas kuruldu. Bernardo Silva önceliği Türkiye değil bir kere. Onu söyleyeyim. Önceliği neresi? La Liga Barcelona. Ama Barcelona'nın şu an yani Galatasaray'ın gözden çıkardığı işte 3 yıl için 40 milyon euro gibi rakam ki 3 yıl için 36 milyon euroyu zaten Sané için Galatasaray ödemeyi göze almıştı. Bir kere ben çok İK ile bir tutmuyorum. İK'dan 4 yaş genç olmasından da bağımsız. Bence Okan Hoca'nın sistemine çok uyuyor. Gelirse muhakkak çok başarılı olur ama Galatasaray tekrar söyleyelim. Artık tek aday Bernardo Silva değil. Hele ki 10+4 kuralında bir Can Uzun gerçeği de var. Ki Can Uzun bu sezon Frankfurt'la Galatasaray'a rakip oldu. Yani Bernardo Silva için 3 yıl 40 milyon euro diyoruz maliyet. Ki Bernardo Silva'nın 3 yıl 50 milyon euro bir beklentisi de var Türkiye için. Can Uzun için de 40-45 milyon euro bonservisleri konuşuyoruz. Bakalım şimdi Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Frankfurt her ne kadar hani alabileceği maksimum parayı almaya çalışsa da bu arada Galatasaray dışında başka takımlar da muhakkak Can'ın durumunu takip ediyordur. İyi bir 10 numara alacak Galatasaray Furkan. Evet. Ve alacağı 10 numara ile birlikte bence Sané'yi de kazanmış olacak. Yani Sané'nin maçlarını bir hatırlayalım çok doğaçlama oynamak durumunda kalıyordu. İyi bir 10 numara ile Sané performansını çok yukarı çeker. Bugün, bu sene biraz istikrarsızdı.
2: Bugün sürpriz bir isim vardı basında. Gedson Fernandes.
1: Bilgim yok. yani doğrulatamıyorum.

0: Anladım ama Jason'da hep konuşuruz. Yani Jason'da Okan Hoca'nın takımına şöyle dikine giden bir orta saha ama işin kreatiflik kısmı bilemiyorum.
1: Jason'la yani ilgili sadece gerek. Şöyle bir not paylaşabilirim. Hani herhangi bir Galatasaray cephesinden tabii ki bilgim yok. Yanlış anlaşılmasın. Sadece Rusya'da çok mutlu olmadığını biliyorum gittikten sonra. Yani Spartak Moskova'ya transferi oldu. Belki ekonomik anlamda büyük bir sözleşme imza attı kendi açısından. Ha,
0: bu arada
1: ama çok umduğunu bulamadı
0: orada. Yani Beşiktaş taraftarlar lütfen alınmasın. Ama demin Galatasaray'da söylediğimin aynısı. Siz Singo'ya 4.8 verdiğinizde Sanchez'in sözleşmesini nasıl zam yapmak durumunda kalıyorsanız, Orkun Kökçü bildiğim kadarıyla 5 milyon euro alıyor. Ama Orkun çok iyi oynadığı için iyi ki o parayı alıyor diyorsunuz. Bir sene önceye gidelim. Orada Jason, Orkun gelir gelmez bir ayrılık kararı aldı. Ücret farkından dolayı.
1: Jason'un ayrılma sebebi tam olarak Orkun Kökçü'nün o dönemdeki yüksek maaşı.
0: Kendisine de aynı oranda bir yükseltme olmayacağını anladığı için Rusya'ya Rusya kararı aldı ama senden fikrim yani sonuçta Rusya Avrupa'ya artık kapalı bir lig
1: tabii
0: konumuna geldi.
1: Çok koptu biraz buradaki rekabet ortamından Rusya Ligi.
0: Bir türlü atamadı kendisini milli takıma. En büyük hayaliydi aslında o. Çok ben kokulu Fenerbahçe'ye oynamıştı Jason. Yani evet. O kadar 20'li yaşlarının başında Tottenham'ın bonservisine 50 milyon euro yazdığı bir oyuncuydu yani. Oynatır alırız diye ama sonrasında...
1: O dönem Mourinho almıştı galiba Tottenham'ı ona.
0: Ama kalıcı olamadı. Sonra zaten önce Galatasaray sonra Rize hep Türkiye'de kiralık. Sonrası Beşiktaş'ta fena da oynamadı. Yani Jason Türkiye için hep konuşulacak çünkü dikine giden bir orta saha bence.
1: Her transfer döneminde.
0: Bizim futbol severlerim ben de severim Jason'u. Yoksa hani.
1: Yo, ben de yani saha dışında da çok sevdiğim bir karakter. Yani
0: ama tekrar söylüyorum Furkan Bey, Orkun mu Jason mu Orkun derim. Nedeni de şu, Orkun tabelası daha çift aynı garanti eder.
1: Evet. Birlikte de
0: ha, o da var.
1: Fena olmaz. Aslında Salim, Getson ve Bernardo Silva için sende ek olarak farklı bilgiler ya da istihbaratların var mı?
2: Yani Bernardo Silva'yı zaten devamlı dış basında yer alıyor. Barcelona'nın listesinde olduğunu
1: Atletico
2: biliyoruz.
1: Atletico Madrid konuşuluyor yine.
2: Atletico Madrid konuşuluyor. Bununla birlikte Galatasaray'ın listesinde olduğunu zaten Ocak ayı itibariyle yayınlarda Mehmet abi de Serhan abi de ifade etti. Önemli bir oyuncu, kreatif bir oyuncu, CV'si ortada. Fakat bu transferler ha deyince olabilecek transferler değil, bunun altını çizelim. Bununla birlikte yani Barcelona masadaysa Barcelona direkt burada oyuncunun tercihi olur. Gerson Fernandez noktasında da haberi yapan Mesut Yıldırım, Mesut abi yapmış haberi de. Haberlerine saygı duyuyorum, kendisini de severim. Fakat ben teyit edemedim bu haberi. Net bir şekilde sorduğumda ulaşamadım daha doğrusu bu konuyla ilgili bir bilgiye. Emeklerine sağlık diyelim. Gerson konusunda da Gerson Türkiye'ye geçmiş ortada. Galatasaray, Çaykur Rizespor, Beşiktaş.
1: Bu arada Galatasaray dışında da belki Gerson'la ilgili daha farklı bir gündem de
0: Fenerbahçe
1: olabilir.
0: Olmaz artık orta sahada. Kante Gündüz ve Hakan var.
1: Orta saha rotasyonu çok bambaşka bir seviyeye geldi ama mesela bilmiyorum Beşiktaş'ta belki de yeniden Beşiktaş'a dönme gibi bir gündem zamanla olabilir mi?
2: Yani
1: Vincenzo İtalyano'nun tabii burada vereceği rapor önemli ama.
2: Verebileceği rapor önemli. Burada Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Bilmem katılır mısın Mehmet abi? Beşiktaş'ta mesela Vincenzo Italiano ismi tercih edildi. Bologna'da bir kupa kazandı. Sıralaması gayet iyiydi Bologna'nın. Beşiktaş'taki artık teknik direktör tercihleri ülkemizde de artık değişiyor teknik direktörlere bakış açısı. Şöyle ki
1: Galatasaray'ı noktaladık mı? Ona göre varsa ekleyeceğiniz alayım.
2: Yani Mehmet abi sende var mı heybede bir şey? Bir
0: bence
2: şeyler.
0: Galatasaray'ı biraz bekleyeceğiz Furkan.
2: Bekleyeceğiz.
0: Yani bence
2: kuraldan
0: Temmuz ayında da
2: 10 artı 4'ü beklemek
1: kuraldan
2: lazım.
1: Kuraldan dolayı biraz daha 10 artı 4'ün akıbetine yönde olacak.
0: Acele etmesine gerek yok Galatasaray'ın. Galatasaray'ın evet, bir de toplanma tarihi 7 Temmuz. Resmi maçı 15 Ağustos. Yani Galatasaray eleme de oynamıyor.
1: Dur,
0: şimdi Trabzonspor, Beşiktaş. Trabzonspor da nispeten şanslı. Çünkü direkt playoff oynayacağı için geç açacak sezon
2: tabii.
0: Ama
2: evet.
0: Beşiktaş ve Fenerbahçe çok hızlı aksiyon
1: almalı. Bu anlamda Galatasaray'ı biraz daha Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında tutmak
0: tabii.
1: Lazım şu anda özellikle bu dönemde. Galatasaray'ı bu şekilde noktalamış olalım.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ı da biraz konuşabiliriz. Yeni bir dönem başladı dün. Bir kez daha hayırlı olsun Vincenzo Italiano.
2: Evet.
1: Sen tam giriş yapmıştın o konuya, lütfen sakin
2: yani
1: devam
2: Beşiktaş'ın
1: et.
2: Vincenzo Italiano tercihi bende bazı şeylerin Beşiktaş kulübü açısından

0: ülke futbol açısından değiştiğini gösteriyor. Olumlu bir anlamda şöyle ki Vincenzo Italiano Bologna'da çalıştı. İtalya Kupası kazandı. Onun öncesinde Fiorentina, Spezia kontrol ettiğimde puan ortalamalarına baktığınız zaman Trapani'de çalıştı. Puan ortalamaları 1.5 üzerinde net bir şekilde veri olmayabilir ama buradaki önemli olan bakış açısı şu. Bir teknik direktörün ben elindeki malzeme ile neler ürettiğine bakarım. İletişim çok çok önemli. Maliyet fayda anlamında başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum ve burada bakış açısının Beşiktaş açısından olumlu anlamda değiştiği düşüncesindeyim.
1: Bence Vincenzo Italiano konusunda referans alınması gereken konu hoca ile ilgili görev yaptığı takımların seviyesi değil. Çünkü Beşiktaş'la aynı seviyede ve aynı rekabetçi yapıda kulüpler değil hocanın CV'sine bakacak olursak. Yani Fiorentina ve Bologna da çok daha farklı bir takım Serie A'ya bakacak olursak. Ama burada bence en önemli kriter hocanın yaklaşık 5-6 yıldır zannediyorum ki aktif olarak sürekli görev yapan bir teknik direktör olması. Bence en önemli kriterin bu olduğunu düşünüyorum.
0: İtalyan. Ben burada senin hemen Vincenzo Italiano'dan bahsediyoruz. Senin tezini çürütebilirim.
1: Varsa bu arada transfer
0: Vincenzo Montella ile ilgili ben mesela
1: noktasında mesela kaç şöyle, takviye istiyor hoca veya
0: yani
1: Beşiktaş?
0: Zaten dün Önder Hoca konuştu.
1: 7 isim dedi. 7 transfer isim, dedi pardon.
0: 7 transferden bahsetti. Beşiktaş'ın net bir şekilde transfere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında güçlü olabilmesi için Ekim-Kasım ayında havlu atmaması için özellikle hem ilk 11 anlamında hem de kulübe anlamında transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörler için çalışmak önemli bir avantaj fakat bazen ara vermek de teknik direktörler için iyi olabiliyor. Kaldı ki Vincenzo Italiano'dan bahsediyoruz. Sen olumlu olarak bahsettin. Ben de Vincenzo Montella'dan bir örnek vermek istiyorum. Adana Demirspor'a gelmeden önce yaklaşık 2,5-3 sezon takım çalıştırmamıştı fakat Adana Demirspor ardından milli takım süreci başarılı işlere imza attı. Bazen böyle ara verdiğinizde de dışarıdan net bir şekilde taraf olmadan olayları direkt kendinizi de eleştirerek olayları değerlendirebiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Yani çalışmak önemli ama çalışmamak da bazen değerlendirme yapmak açısından önemli.
1: Bunu Dušan söyleyebilirim. Vlahović
0: daha önce çalıştılar.
1: Fiorentina'da çalıştılar.
0: Şu anda listede olabilir. Daha önce Türkiye'de Vlahović ismi Fenerbahçe ile anıldı. Önemli bir oyuncu. Fakat Beşiktaş'ta da yani birkaç hafta içerisinde transfer gelişmeleri olacaktır. Anguissa ismi konuşuluyor. Anguissa ile ilgili de Napoli'den ayrılırsa İtalya Ligi'nde devam etme ihtimali var.
1: Bu arada şöyle bir haber vardı bugün İtalya basınında. Eğer Napoli Anguissa ile yolları ayırırsa Gabriel Sara'yı gündemini alabilir.
0: Doğru alabilir.
1: Yönünde bazı iddiaları vardı bugün İtalya basınının.
0: Yani Anguissa'nın yani İtalya liginde kalma ihtimali de var. Daha önce de gündeme geldi. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın gündemine geldi. Anguissa dışında orta saha transferinden bahsediyoruz. Beşiktaş'ta olmazsa olmaz kaleci pozisyonu için transfer. Ersin'in durumu netlik kazanacak ve net bir
1: transfer.
0: Sen
1: nasıl bir karar bekliyorsun Ersin'den? Ya Ersin, çünkü burada anladığım kadarıyla kararı Ersin verecek. Evet. Ersin kalmak isterse kalacak Beşiktaş'ta ama yok ben artık başka bir sayfa açacağım derse Beşiktaş ona göre bir planlama yapacak.
0: Şunu söyleyeyim, Ersin'in yaşadığı olumlu olumsuz süreçleri düşünelim. Ersin Destanoğlu Beşiktaş altyapısından yetişmemiş bir oyuncu olsaydı, altyapısında yetişmeseydi çoktan ayrılmıştı. Yani Beşiktaş'ta Ersin'i bu süreçte tutan kulübe olan aidiyet duygusu oldu. Benim düşüncem bu. Ersin kararını verecek. Fakat Ersin devam etse bile net bir kaleci transferi yapacak Beşiktaş. Çünkü kaleci transferinde Beşiktaş'ın olmaz. Kaleci transferi Beşiktaş'ın olmazsa olmaz pozisyonlar arasında. Stoper pozisyonunda Agbadu önemli bir isim. Yanına hızlı bir stoper hamlesi bekliyorum. Agbadu çok çok önemli bir isim. Kariyerinde önemli kulüpler var ancak tek hamle stoperi. Düşüncem bu yani tamam tecrübeli ama yanına daha hızlı bir stoper bulmanız gerekiyor.
1: Sol bek
0: Rıdvan inişli çıkışlı performans sergiledi. Sol bek pozisyonuna transfer yapmanız gerekiyor.
1: Orta sahaya
0: da transfer olmalı. Özellikle de Endidi babasının vefatından sonra performansı yükseldi ama net bir Beşiktaş 6 numarası olamadı. Şampiyonluğun şifresi bence Süper Lig'de 6 numara. Galatasaray'da Torreira örneğini Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu dönemde

0: Josef de Souza örneğini net bir şekilde söyleyebilirim. Beşiktaş'ın çok transfere ihtiyacı var.
1: Var.
0: Ama en önemlisi
1: özellikle
0: de
1: hücum kulübeye. Bölgesine.
0: Hücum kanatlar. Bölgesine ve bir de kulübeye. Yani Beşiktaş'ın kulübesi de eksik kalıyor.
1: Doğru. Yerli oyuncu kalitesinden hep bahsediyoruz Beşiktaş'ta. Biraz
0: evet.
1: Rakiplerinin bu anlamda gerisinde evet. Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesi. Bu arada...
0: Ya Furkan çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Mehmet abi katılır mısın bilmiyorum ama. Galatasaray, Fenerbahçe ülkemizin çok önemli camiaları. Trabzonspor bu sene yarışa girdi, keyif aldık. Artık yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte Trabzonspor, Beşiktaş, Anadolu'dan kulüplerin de bu yarışa dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Bir futbol sever olarak daha çok keyif alırız ve izlenme oranları da artar her anlamda. Futbolumuzun marka değeri artar. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Bu arada Dušan Vlahović, Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan'ın da yine haberlerinden birisiydi. Hatta şimdi tabi biraz sakatlık durumu vardı geride bıraktığımız sezonda. Ciddi anlamda kaçırdığı maç sayısına bakıyorum. Yani 25 maç kaçırmış sakatlıklar sebebiyle. Biraz bu anlamda kariyerinde son dönemde sakatlık sorunları yaşayan bir oyuncu Vlahović ama bence... bu ligin seviyesi için doğru bir santrafor olabilir. Bir isim daha var, Abdülfatah Avu ismi, yine Beşiktaş'ta Efecan'ın haberlerinden birisi. Beşiktaş'ın kanat bölgesi için Abdülfatah Avu Leicester'da forma giyiyor. 22 yaşındaki Ganalı oyuncu. Beşiktaş'ın transfer gündemi de bu şekilde. Var mı ekleyeceğiniz Beşiktaş'a dair?
2: Vlahović bu ligin çok üstünde bir oyuncu. Sen demin söyledin 25 maç kaçırmış ama ben geçen üşenmeyip saydım. 68-69 golü var Juventus'a 4,5 sezonda. Ortalaması 15 gol. Yani bu ligde de artı 20 gol yapacak bir oyuncu.
1: Kaç dakikamız var diye rejideki arkadaşlarıma bir sorayım. Peki son birkaç dakikamız. Ufak ufak tekrar başladığımız konuyla tamamlayalım o zaman. Evet. Kongrede bir yandan da görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. Kadıköy'de oy sayma işlemi devam ediyor değerli izleyenler. 27.138 genel kurul üyesi Fenerbahçe'de bugün seçimde oy kullandı Salim. Kongre ile ilgili son yorumlarını almak istiyorum. Son birkaç dakikamız.
0: Yani hayırlısı olsun diyelim Fenerbahçe açısından. Kazanan Türk futbolu ve Fenerbahçe olsun. Şu anda sayımlar yapılıyor. Muhtemeldir ki Mehmet abi de sen de ilk bölümde bahsettin. En geç 21-22 civarında sonuçlar belli olacak. Yeni bir dönem başlayacak. Hayırlısı olsun diyelim. Zaten Fenerbahçe kongre üyeleri kararını verdi. Sandığa da gittiler. Ciddi bir katılım vardı. Türk katılım, futbolu ve Fenerbahçe kazansın.
1: Katılım beklentilerin çok üstünde oldu.
0: Evet.
2: Katılım yüksek olmasaydı Banko Aziz Yıldırım kazanır kazandı derdim ama şimdi dediğim gibi hani dengeler zaten değişti. Yayındaydık, çok da telefon trafiği yapamadım. 27 bini geçmesi yani kafa kafaya bir yarış olacağını bizlere gösteriyor. Aksi bir sonuç sürpriz oluyor yani farklı bir seçim olması. Yani biraz böyle %52'ye 48, %53'e 47.
1: Son seçim de çok yakındı.
2: Zaten 12.000-12.200 küsur oy. Yani evet. Orada 100 kişi Ali Koç'tan Saadettin Saran'a geçmesini sağladı.
1: Tabii seçim dönemi boyunca iki adayın da hep farklı tutumda olduğundan bahsetmiştik. Evet. Sayın Hakan Safi biraz daha transfer konusunda süreci ilerletti. Şu ana kadar 4 ismi bizzat kendisi bahsettiği isim olarak da işte Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Mason Greenwood ve Luis Suarez bu 4 isimle anlaşmaya evet. vardığını açıkladı Sayın Hakan Safi. Aziz Bey'in 2 santrafor takviyesi hazır ama imza yetkimiz olmadığı için şu anda isimleri açıklayamıyoruz demişti. Barış Göktürk Aziz Bey'in listesindeki isimlerden birisi. Salim'in bugün bir haberi vardı. Alejandro Grimaldo, Aziz Yıldırım'ın sol bek için listesindeki isimlerden birisi dedi yine Salim. Bir de sol stoper konusunda Aziz Bey'in hep bir vurgusu oldu. 2 tane de stoper takviyesi yapacağız dedi mutlaka.
2: Meri olmayacak dedi.
1: Evet, Meri'yi bizzat düşünmediğini kendisi söyledi bu anlamda. Peki diğer isimlerle alakalı acaba ortak bir düşünce oluşabilir mi acaba? Aziz Bey de mesela galip çıksa kongreden, yani örnek veriyorum Hakan Çalhanoğlu.
2: Olmaz. Hayır. Vedat Muriç ve Giysar'ın Vedat Muriç ve Dortmund'daki oyuncunun tam doğru telaffuzu.
1: Girassi.
2: Girassi ve
1: Serhu Girassi, evet.
2: Girassi ve Vedat Muriç, diğer tarafta Greenwood'la Luis Suarez. Greenwood'la Luis Suarez artı 50'şer milyon euro yani. O maliyetleri zaten Aziz Yıldırım

0: Demeyeceğini söyledi.
1: Evet, doğru.
0: MDE negatif. Hakan Çağlıoğlu'nu tekrar söylüyorum yani. Orada zaten Kantege'nin düzü İsmail var. Az Yıldırım tarafı pozitif yaklaşırmış.
1: Aziz Bey çok transfer ihtiyacından da bahsetmedi bu arada. Yani daha çok stoper ve santrafor üzerinden yürüttü Aziz Yıldırım bu süreci. Değil mi Salim?
2: Yani Aziz Yıldırım biraz daha söylemlerde bulunmadı. Biraz daha realist davrandı. Fakat burada dün özellikle de Hakan Bey'in açıklamaları, açıklamalarla birlikte katılımın da 27 bin üzerine çıkması. Yani ben de Mehmet abiyle aynı düşüncedeyim. Kafa kafaya bir seçim bekliyor. Normal şartlarda benim beklentim %65'e %35 şeklindeydi. Aziz Yıldırım'ın kazanacağını düşünüyordum. Fakat dün önemliydi. Ali Bey ile Hakan Bey'in fotoğraf karesi vermesi.
1: Evet, dün
2: birlikte.
1: Akşam.
0: Ya şu an gördüğümüzde bence eşleşme yapıyorlar.
2: Evet.
0: Kartlarla oylar, sandık sandık yani. Kart kadar oy çıkmalı
1: yani
0: oradan.
1: Yani katılımla ilgili rakamı
0: tabii
1: tespit
0: bence
1: etmek
0: için. Bence tam oy sayma işlemi 6 yani bu şimdi saat 6'ya geliyor. 8-9 gibi sonuçlanacak gibi Furkan. Eşleşme benim bildiğim yapılması gereken o
2: evet.
0: İşte kartla kullanılan oy. Ben öyle biliyorum. Yani Galatasaray'daki prosedür oydu.
1: Bu da
0: şu an
1: yani
0: onu gözlemliyorum.
1: 21'e doğru biraz daha resim yüksek, tablo tabii şekillenir gibi görünüyor. Tabii katılım
0: sen ifade ettin
1: için.
0: Güzel detayı ilk sandık, son sandık, son sandık biraz daha genç
1: evet
0: üyeler diyebiliriz. Ali Koç dönemi üye olmuş isimler diyebiliriz ki Ali Koç dün bir fotoğraf verdi. Hakan Safi için seçimin kilit noktası ilk sandıklarda Aziz Yıldırım'dan çok fark yememek olacak yani
1: Beşiktaş'taki
0: orada.
1: Beşiktaş'taki seçimlerden dolayı o örneği
0: tabii
1: vermiştim. Çünkü
0: Galatasaray'da aynı şey geçerli.
1: Evet, aslında bütün kulüplerin yapısı hemen hemen aynı bu anlamda. Yeni üyeler biraz daha son sandıklarda oy kullandığı için son sandıklardaki kullanılan oyun sayısı önemli. Yani çünkü bu durum bazı tarafa daha çok yarayabiliyor kongrelerde. Bugün de bu anlamda işte genç üyeler, genç taraftarlar, onların oy oranı kaç olacak, bu anlamda çıkacak olan sonuca etki etmesi muhtemel durumlardan birisi. Saat 17'de oy verme işlemi sona ermişti. Az önce Mehmet Özcan da ifade etti. Bir burada sanırım işte rakam konusunda
0: Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın 2 sene önceki seçimi 27 bine yaklaşmıştı. 10.400 küsür Aziz Yıldırım, 16.400 küsür Ali Koç'tu. Yani 26.900 gibi ama şimdi 27.138 miydi tam rakam? Rekor
1: evet,
0: zaten.
1: 27.138.
0: Rekor ama tabii tekrar söylüyorum yani ben %55'e 45 beni şaşırtır. Ben biraz dengede bekliyorum hani 53'e 47 gibi oran oran. Mesela son Aziz Yıldırım Ali Koç seçimi %61.39'du. Hani o yüzdelik şey vereceksen fark vardı. Hele ki ilk seçim zaten 4.000-16.000'di. Bu seneki sezon başındaki o Saadettin Sarı'nın 200 küsür farklı ona benzer bir seçim süreci izleyebiliriz. Orada da hatırla Furkan, işin rengi çok sonda belli oldu. Hep böyle sürüncemede gitmişti.
1: Doğru.
0: Hangi tarafa yakın anlayamamıştık.
1: Salim bahsetti az önce ama bence gerçekten bugünkü kongreye dair önemli detaylardan birisi Ali Bey, Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe genel kurul yapısında bence önemli bir karşılığı var Ali Bey'in.
2: Evet.
1: Son yıllarda özellikle ve dünkü o görüntü, o resim önemli bir detay olabilir belki de bugünkü sonuca dair Salim.
2: Yani net bir şekilde etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle de ilk bölümde de zaten konuştuk. İlk bölümde konuşmamızda net bir şekilde söyledik. Yeni nesil üyelerin transfer odaklı da düşündüğünü ifade ettik. Burada yeni nesil üyelerin de belirleyici olacağı düşüncesindeyim. Bayramın ikinci günü zaten Ali Bey ve Hakan Bey Göcek'te bir görüşme gerçekleştirdi. Muğla Göcek'te. Bunu da tekrardan paylaşalım. Kontrol ettim mesajlarımı. Orada görüşme gerçekleşti. Dün de zaten o fotoğraf karesi Ali Bey'in net bir şekilde tarafını belli etti. Bu gayet normal.
1: Bu arada
2: normal
1: süreçte aslında çok fazla Ali Yıldırım Koç,
2: ön plana
1: Sayın
2: çıkmadı.
1: Koç ön plana çıkmadı. Fakat dün artık son akşam verilen o görüntüyle beraber tabii ki zaten çok ilişkileri iyi tabii Hakan
2: evet
1: Bey'le. Beraber görev de yaptılar. Aynı

0: dönemde aynı yönetimdeydi bu iki isim. Dünkü görüntü aslında biraz normal de bir kare olarak da okuyabiliriz sanki.
1: Normal bir kare ama buradaki kare önemli yani. Seçim öncesinde, seçim
0: tabii
1: arifesinde
0: zamanlama önemli.
1: Paylaşıldığı için burada net bir şekilde Ali Bey benim tarafım. Hakan Bey demese de o fotoğraf karesi bize anlatıyor bunu. Bu gayet normal. İfade ettiğin gibi mesaileri doldu. Ali Bey'in yönetiminde yer aldı Hakan Bey. Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyorum.
0: Yani, göreve kim gelirse gelsin bu anlamda sadece bir yıl gibi bir kredisi olacak. Yani
1: evet.
0: Bu sezon gerçekten Fenerbahçe için bu anlamda çok kritik. 2027 yazında bu kez bir de olağan seçim heyecanı yaşayacak Fenerbahçe camiası. Bu anlamda gerek Hakan Safi gerek Aziz Yıldırım hangi taraf bugün galip çıkarsa sandıktan bu sezon şampiyonluk yarışında Süper Lig'de özellikle nasıl bir sonuç elde edeceği çok ama çok önemli olacak Fenerbahçe camiası için. Kaç dakikamız var diye rejiye tekrar bir sorayım arkadaşlarıma. Süremiz var mıdır? Peki son 30 saniyeymiş artık noktalıyoruz.
2: Ya şöyle artık Furkan, şampiyon olunamayan her sezon ne yazık ki Fenerbahçeliler açısından söylüyorum. Hep bu seçim süreçlerini göreceğiz ki Aziz Yıldırım şampiyon yapsa da zaten bir sene sonra devam etmeyeceğini, bir senelik geldiğini söyledi ama Hakan Safi açısından eğer seçimin parolası şampiyonluk olmazsa olmaz sonuç. Var.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Mehmet Özcan, Salim Anav, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Birazdan ana haberde Melih Kirtilik sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Aran indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: herkese mutlu akşamlar. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerini yaklaşık 2 saat boyunca sizinle paylaşacağız. Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak bu akşam. Hatta saatler içinde hemen seçim bölgesine gidelim. İbrahim Uslu seçimi takip ediyor. Yanında Zafer Tuzlu'nun ve Şenol Usta Ömer var. Hem seçimden son durum, oy sayım aşaması, konuklarımızın beklentileri neler, son gelişmeleri onlardan dinleyeceğiz. Merhaba İbrahim Uslu.
1: Melike merhabalar, Kadıköy'den mutlu akşamlar diliyorum. Fenerbahçe 35. başkanını seçiyor. Yanımda iki efsane Fenerbahçe efsane futbolcusu Zafer Tüzün ve Şenol Usta Ömer'le birlikte seçim nabzını tutmaya devam ediyoruz. Oy verme işlemi sona erdi. Yaklaşık olarak 27 binin üzerinde bir seçmenin oy kullandığını belirtelim. Artık sandıklar kapandı. Oy verme işlemi sona erdi. Artık sayım başladı. Bu akşam Fenerbahçe 35. başkanını ilan edecek. Büyükten başlayayım diyeceğim ama ikiniz de aynı yaşta mısınız?
2: Ortaya söyle, bir kim attılarsa soruya biz.
1: Seninle başlayalım hocam, Zafer hocam. Evet. Fenerbahçe'de bir seçim daha geride kalıyor. Artık başkan bekleniyor. Sen nasıl bir seçim gördün?
2: Şimdi öncelikle düne nazaran hakikaten çok sakin. Ondan sonra iki tarafında birbirine saygılı olduğunu gördük seçimin. Her zaman söylediğim gibi bu seçim kişilerin değil Fenerbahçe'nin seçimidir. Kaybedeni olmayacak ama kazanan Fenerbahçe olacak. Hangi aday kazanırsa eminim ki ikisi de hem ekonomik özgürlükleri açısından hem de transfer takviyesi ve hoca takviyesiyle şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkıda bulunacaklar. Ama şu an itibariyle genel kanı ortada giden bir seçim olarak görüyor herkes. Kazananın az farkla kazanacağı söyleniyor ama her zaman söylediğim gibi kazanan Fenerbahçe olacak yani.
1: Hemen Şenol Hocam'a dönelim. Hocam sen nasıl bir seçim gördün? Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi.
3: Yani şu, ya aslında benim görmek istediğim şey böyle her sene seçimin olması değil Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de gerçek olan bir şey var. Seçimler 3 yılda bir yapılıyor İbrahim. Yani benim temennim seçimlerin 3 yılda bir yapılması. Çünkü böyle büyük camialar, yani Çınar gibi büyük olan camiaların her sene seçim yapmaması. Bu seçimi yapmak Fenerbahçe'yi daha da zayıflatıyor, ayrıştırıyor. Yani bu olmamalı diye düşünüyorum. Başkanlar görev aldığı süreyi tamamlarsa Fenerbahçe için daha iyi olur. Daha istikrarlı bir şey olur. Ya zaten ben aynı şeyi hem yönetimler bazında, teknik adam bazında, futbolcu bazında da bunları savunan bir spor adamıyım. Ya benim en büyük temennim inşallah seçimler bundan sonra zamanında yapılır. Yani 3 yılda bir yapılır. Şu geçen havaya bakıyorum. Burada gerçekten şahane bir seçim havası gördüm. Yani çok centilmence. Ben bu akşam sonucu belli olacak seçimi kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Üstelik yarın olduğu zaman her iki başkan adayının da Fenerbahçe'ye karşı olan sevgisi asla azalmayacaktır. Ellerinden gelen yardımı kaybeden de yapacaktır. Bundan hiç kuşkum yok. Çünkü gerçekten ikisi de Fenerbahçe sevdalısı, başkan adayı. Vallahi hayırlısı olsun diyorum. Kim kazanırsa kazansın tekrar söylüyorum. Ama 3 yılda bir seçim olsun. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bunu kaldırır. Fenerbahçe'nin büyük oluşunun en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten büyük camialarda istikrar olması. İstikrar olmazsa başarı da olmaz. Dolayısıyla başarılı olmak için camianın, futbol takımının, özellikle diğer branşlarda başarı var ama futbol takımının başarılı olması için yani seçimlerin 3 yılda bir yapılması benim en büyük temennim ve arzum.
1: Katılım sayısı 27 binin üzerinde olması beklentiniz, evet. Bu yönde miydi yoksa sizi şaşırttı mı yoksa yok. Az mı buldunuz?
2: Şimdi genç jenerasyonun daha fazla teveccüh ettiği bir seçim oldu bu. Yani Haziran ayı okullar kapanmasa dahi.
1: Hangi adaya artı yazar bu?
2: Ya genç jenerasyonun ve bilhassa katılım sayısının fazla olması daha evvelden karşılığı olmayıp ama beyanatlarını verdikçe, toplantılarını yaptıkça karşılık bulan Hakan Safi'ye yarayacağını düşünüyorum. Hakan Safi başkanı. Ama şöyle bir şey var ki tabii ki uzun vadeli bir planlamayla bir yönetimi devralacak bir başkan olsa hangisi seçilirse seçilsin tabii ki daha sağlıklı. Çünkü şimdi gelecek her sene bir sirkülasyon oluyor. Oyuncu sirkülasyonu, teknik direktör sirkülasyonu olmuyor. Futbol süreci yönetmekse biraz daha uzun vadeli planlar yapmak gerekiyor. Maalesef uzun vadeli plan yapamayacaklar ama şöyle bir şans var. Belki de bu seçilecek başkan için itici güç olacak. Eğer ki takımı bu sene şampiyon yaparsa önümüzdeki seçim sürecinde bütün kongreleri teveccühünü kendisinden yana kullanır. Öyle bir avantaj var. Ha bu avantaj mıdır? Bana göre avantajdır, teşvik eder. Çünkü futbolcu değil yönetimler türbün baskısı altında oynasın. Bu baskıyı kaldırabilecek yönetimler. İki yönetim de kurumsal akla sahipler. Bir taraf tecrübe, bir taraf genç vizyon. Ama her zaman sevgili Şenol'umun da söylediği gibi, benim de hep tekrarladığım gibi, kaybedeni olmayacak. Fenerbahçe kazanacak bu seçimde.
1: 27 bin kişilik bir katılım sizce yeterli mi, eksik mi, yoksa beklentinizin üzerinde mi oldu?
3: Yani teveccüh Fenerbahçe kongrelerinin bu kadarmış. Yani son dönemlerde de zaten bir önceki seçimde de yanılmıyorsam Saadettin Bey ile Ali Bey'in katıldığı seçimde 25 bine yakın.
1: 24 bin küsur.
3: Yani 25 bine yakın bir potansiyel vardı. Ya insanlar tabii ben de şunu görüyorum yani. Fenerbahçe kongreleri, onlar da artık yoruldular. Yani her sene seçim olmasından gerçekten yoruldular. Yani işin gerçeğini bir tarafa bırakmadan sonuca bakmamak lazım. Sonuca gitmek için sebebin ne olduğunu iyi tespit etmek lazım. Tabii ki burada bir başarısızlık futbol takımında var olduğu söyleniyor. Ama inşallah bugün seçilecek başkan, yani son yıllarda yapılan hataları tekrarlamazlar. En azından hem yönetim istikrarını, hem hoca istikrarını, hem de futbol takımının istikrarını sağlarlar. Şimdi son dönemlere bakıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin her sene bir 10-15 tane büyük takım öyle transfer yapmaz. Büyük takımın ihtiyacı 4 tane 5 tanedir. Şimdi devre arası oyuncu alındı. Çok yüksek kalitede oyuncular aldı. Şimdi her iki başkan adayının da bir takım vaatleri var. Gerçekten İyi futbolcular. Bunlar Fenerbahçe'ye kazanılırsa çok da başarılı olacak oyuncular.
1: Kazanan Fenerbahçe olacak kim gelirse gelsin.
3: Yani kesinlikle hep onu söylüyorum. Yani iki başkan adayı da vermek için geliyor çünkü. Yani Fenerbahçe'nin kısa sürede toparlanması için ikisinin de büyük iddiaları koyuyorlar ortaya. Bu iddiaları da boşa kimse çıkarmaz diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen İki başkan adayından hangisi seçilirse seçilsin bugün, yarın birlikte olacakları konusunda hiçbir kuşkum yok. Ama şu var, tribün birlikteliği, camianın birlikteliği burada çok önemli bir unsur. Bu unsuru her iki taraftan kazanan adayın da yapması gerekiyor, birleştirici olmaları gerekiyor. İkisinin de zaten demeçlerinden birleştirici olacakları konusunda hiçbir kaygım ve endişem yok. Yani Fenerbahçe'nin aslında bu birlik, beraberlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, yani herkese hangi kongreyesine burada sorarsan sor İbrahim, hepsi aynı şeyi söyler. O zaman Fenerbahçe tek yürek, tek yumruk olursa, yani zaten her iki başkan adayında yapacağı transferler Fenerbahçe'yi güçlendirecektir. Şimdi eğer bu dağılma devam ederse, şimdi rakip Galatasaray'ın önü açılıyor. Şöyle açılıyor. Şimdi çok güçlü bir takımı var, bunun üstüne de koyacak bu sene belli ki. Ama bu arayı kapatmak için Fenerbahçe'nin elinde çok büyük kozlar var. Fenerbahçe daha önce de mesela biz oynadığımız dönemlerde, ben geldiğim dönemde bir önceki sene çok kötü bir sezon geçirdi. Biz geldik şampiyon olduk. Hatta 96-2000 sezonunda Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu sezonda yine Aziz Bey'di başkan, yanılmıyorsam tabii o Aziz Bey'di. Aziz Bey geldi, o 4 yıllık şampiyonluğu aldı. Ha, burada şu var, doğru aklı, doğru mantığı, doğru organizasyonu kim seçilirse seçilsin yapmazsa, doğru yoldan gitmezse, bundan önce yapılan yanlışları tekrar ederse, o zaman vay halimize. O zaman işler iyi olmayacak kanısındayım. Ama birlik, beraberliğin yanında takım bütünlüğü, organizasyon, doğru seçim ve taraftarla takımı birleştirmek gerekiyor. Ayrı ayrı seslerin olmadığı bir taraftar grubunun Fenerbahçe için çok önemli bir hassasiyet içerdiğini hepimiz biliyoruz ve buradaki herkes de aynı şeyi söylüyor. Bu bütünlüğü Fenerbahçe sağlarsa, bu saha dışındaki diğer Fenerbahçe'de gelmiş geçmiş büyükler, başkanlık, yöneticilik yapmıştı büyükler, bu beraberliğin sağlanmasında önemli katkı yapabilirler. Yani ben iki başkanın da yarın sabah hangisi kazanırsa diğerinin ona destek vereceğinden de hiçbir kuşkum yok. Yani Fenerbahçe birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde olursa bence başaramayacağı hiçbir şey yok İbrahim.
1: Taraftar da birlik ve beraberlik için bir umut ışığı arıyor. Bu seçimde onlar için belki de umut ışığı olacak. 12 yıllık bir özlem var Fenerbahçe taraftarının. Artık tahammülü yok. Kısa vadede bir an önce o şampiyonluk kupasına tekrar buraya getirme hayaliyle yaşıyorlar. Sence bu sene o sene mi?
2: Ya bu sene o sene derken şimdi transfer yapmakla şampiyon olunmuyor. Önce bir takım olmak gerekiyor. Bir takım duruşu gerekiyor. Bunun içinde bir takım kültürü gerekiyor. Öncelikli olarak bir Fenerbahçe kulübünün bir sisteme sahip olması gerekiyor. Ve o sisteme uygun bir teknik direktörle ona göre transfer çalışması yapmak gerekiyor. Ha, santifor konusu hariç diyebilirim. Buna niye Fenerbahçe 3 santiforunu gönderip çaylak santifor diyeceğimiz bir santifor aldığından dolayı santifor bölgesine yapılan takviyeyi iki başkan adayı da kabul edebilir. Birbirlerinin anlaştığı adamı kim kazanıyorsa buyurun biz böyle anlaşmıştık siz de anlaşın diyebilir.
1: Hepsi çok kaliteli isimler tabii.
2: Yani kaliteli isimler ama... her şeyden önce bir kere inanmışlık ve yürek gerekiyor. Gelen teknik direktöre Fenerbahçe'nin DNA'sı gelmişi geçmişi anlatıldıktan sonra Fenerbahçe'nin savunma yapmayıp savunma yaptıran bir takım olduğu anlatıldıktan sonra o kültüre yönelik bir sistemle birlikte yapılan oyuncu transferleriyle Fenerbahçe her zaman zaten ikinci oluyor Fenerbahçe. Demek ki ne oluyor? Biraz daha bir dokunuş, bir teknik direktör doğru dokunuşu, yönetimin teknik direktöre destek vermesi, teknik direktörüne tapan futbolcu, yorumcu takımı değil, futbolcu tapacak teknik direktörüne. Bu da saygın bir teknik direktör duruşu demektir. Ama yerli ama yabancı, saygın bir teknik direktör olursa futbolcu da ona saygı duyar. Onun yaptığı aksiyonlara göre de ona inancı gelir futbolcunun. Futbolcu sahaya inanmış olarak teknik direktörü, yönetimi, futbolcu grubu bir de taraftar desteğini bir araya getirdiğin zaman zaten şampiyonluk böyle oluyor. Ondan sonra Fenerbahçe'de bunu becerebilecek güç de ben iki başkanın da geçmişte birbirlerini yıkıcı, olumsuz davranışlarda ve söylemlerde bulunan başkanların yanında bugün görüyoruz ki seçimden sonra ondan sonra iki başkan da birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu. Öncelikle bir ve bir araya gelmesi Fenerbahçe'nin olmazsa olmazlarından. Ondan sonra sahadaki mücadeleye baktığımız zaman hepsi bir araya gelip de o sarı lacivertli formaya sadece terini değil ruhunu da koyabilen futbolcu grubu yaratıldıktan sonra Fenerbahçe her şeyi başarabilir. Benim sevindiğim ayrı bir şey var. Gördüğümüz kadarıyla gelen kongre üyelerine baktığımız zaman o kadar pırıl pırıl genç kızlarımız, genç çocuklarımız, erkeklerimiz geliyor ki yani müthiş bir jenerasyon geliyor. Bu jenerasyon daha seçici. Onlar daha fazla vizyona ve ondan sonra programlara bakıyorlar. Ne yapılacağına bakıyorlar. Artı onlar o kadar hakimler ki dünya futboluna. Oradaki bütün futbolcuların bütün kariyerlerine, bütün tarzlarına, stillerine sahipler. Fenerbahçe'nin hangi karakterde oyuncu alması gerektiğini biliyorlar. Onlar hakikaten Fenerbahçe'yi ileride büyütecekler. Çok mantıklı geliyorlar. Hepsi pırıl pırıl. Bir de şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'ye gelen oyuncu üst düzey oyuncudur. Fenerbahçe yetenekli oyuncuları tercih eder. Yetenekli oyuncular maç kazandırır. Ama karakter şampiyon yapar. Eğer o karakteri yaratabilirse Fenerbahçe takımı bu sene yolu açık inşallah.
1: Çok ince bir çizgi. Evet Şenol Hocam.
3: Yani Zafer'in dediği
1: 12 yıllık hasret bu sene son bulacak mı bu seçimde?
3: Yani Zafer'in dediği son yerden başlayayım. Karakterli oyuncu demek kısa ve öz. Yani zaten Fenerbahçe hep ortaya karakterli oyuncular, karakter koyan oyuncuları sahada bir araya getirebilirse orada zaten işin yarısından çoğunu halletmiş olur.
1: Bunun için hoca da çok önemli değil mi?
3: Ya kesinlikle. Şimdi geçmiş sezona bakıyoruz. Biz şimdi Saadettin Bey'in açıklamalarını da dinledik. Soyunma odasında işte giden Sayın Tedesco ile hocaların iletişimi kopmuş. Acaba son iki maç mı kopmuştu, daha önceden mi kopmuştu? Biz daha önceden koptuğunu söyledik, zaman zaman dile getirdik ama pek dinlemediler. Yani işin sonuna geldikten sonra olmuyor. Şu, bir takımın yöneticisi kim seçilirse seçilsin, kulübü yönetecek, hocasını iyi seçecek, hocayı yönetecek, hoca da futbol takımını yönetecek, futbol takımındaki oyuncular da hepsine saygı duyacak. Fenerbahçe'nin soyunma odasında hoca girdiği zaman herkes hocanın kim olduğunu görecek. Saygın bir hoca olması gerekir ki saygı duysunlar. Hocanın oyuncuyla iletişiminin mesafeli olacak, saygın olacak. Çünkü bu ortamı yarattığın zaman başarılı oluyorsun. Yani şimdi diyeceksin ki hoca bak Mourinho geldi. Evet Mourinho geldi ama yönetilemedi Mourinho. Mourinho herkesi yönetmeye kalktı. Yani bırak Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi yönetmeye kalktı. E şimdi arkasından Tedesco'yu getirdin. E Tedesco kendini zor yönetiyordu. Fenerbahçe'yi yönetemedi. Oysa bu sene kaçırılan şampiyon

0: Konukta doğru tespit yapılsaydı Sayın Saadettin Saran yönetiminin devre arası transferde hata yapmasaydı, hoca tercihini de o yaptığı hatalı transferlerle belki kapatamayabilirdin ama doğru bir teknik adamla daha önce önlem alsaydın ki son 3 maç Zeki'ye şans verdiler. Zeki Murat Göle'ye şans verdiler. Çocuk ne yaptı? Fazla bir şey yapmadı. Mevcut oyuncu kadrosunda oynaması gereken oyuncuları yerlerinde oynattı. Yani 3 tane orta sahayla çıktı. Koşan koşmayan hiç kimse bakmadı. Çok rahat oynadı abi. Son maç evet 2-0 geri geldiler. Beraberliği yakaladılar. O bile ikinci yarıdaki bir karakter koydular. O son hafta zaten oyuncular tatile gidecekti. Akıllarında tatil vardı. Ama dediğim gibi burada şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey yapmayacak hoca. Mevcut yönetim kadrosunun tabii ki her iki başkan adayında muhakkak teknik adam seçimleri vardır, düşündükleri vardır. Onlarla paralel bir şekilde Fenerbahçe'nin tabiatına uygun, karakterli oyuncuları seçeceklerdir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yok zaten. Ve iki başkan adayının da zaten Fenerbahçe'den diyor benim beklediğim bir şey yok. Ben Fenerbahçe'yi izletmeye geliyorum. Böyle de iki tane güzel başkan adayının bu kadar konuşmalarından sonra seçimlerini doğru yaparlarsa ki yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 12 yıllık şampiyonluğu söylüyorsun İbrahim. Onun için hata yapma lüksleri bu sene çok az olacak diye düşünüyorum. İnce eleyip sık dokuyacaklar. Doğru karakteri bulacaklar. Doğru hocayı bulacaklar. Takımın başına getirecekler. Ondan sonra da bu taraftar zaten ilk maçlarda takımın oyununu, güvenilirliğini gördüğü zaman bu stadı dolduracak tek yumruk olacak. Geçen sene neden olmadı? Bunun da açık net örneği şudur. Geçen sene Fenerbahçe bir maç kazanıyor bakıyorsun deplasmanda. İçerideki maça geliyor. Taraftarda şu soru işareti var. Ha biz bu maçı kazanabilir miyiz? Ya bir geliyor kazanamıyor. Yani kuşku vardı Fenerbahçe taraftarının içinde. O kuşkuyu silebilecek hem bir yönetim hem teknik kadro hem de futbolcu kadrosu olması gerekir. Yani iki maçı üst üste kazanıyor. Galatasaray bir maç kaybediyor, sen de kaybediyorsun. İşte olmuyor. Ne demek burada? Karakteri daha yüksek, zorluklara dayanabilecek oyuncu getirmesi lazım. Stresi kaldırabilecek oyuncu getirmesi lazım. Tribünden bir oyuncuya bağırıldığı zaman oyuncu küsmemesi lazım ki şu anda en önemli şeylerden bir tane şu. Ederson mevzusu var mesela. Ederson'u belki de iki yönetimi ikna edecek. Tutacaktır burada eğer gitmek istemediği sürece.
1: Çok teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin iki efsanesiyle birlikteydik.
2: Son bir şey söyleyeyim. Futbol kurulan güzel cümlelerden ibaret değildir abi. Sahada çatır çatır oynayan ve şampiyon olan takıma ihtiyaç vardır. Camia taraftar bu beklentide. 12-13 senenin verdiği şampiyonluk stresi artık hiçbir şey ikna etmiyor. Tek onlara verilebilecek müjde şampiyonluk. Sahada çatır çatır oynayıp şampiyon olacaksın. O kadar.
1: Teşekkür ederim Zafer Hocam. Melike, biz seçim mesaisine devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça bağlanmayı sürdüreceğiz.
3: Şimdilik virgül koyuyoruz. Yine Kadıköy'e bağlantılarımız olacak ana haber bülteni içerisinde de onu söyleyelim. Geçelim biz Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano artık kadro için çalışmalarını yapmaya başladı. Listesi de belli oluyor. Ayrıntılar haberde.
4: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerden biri Italiano'nun Fiorentina döneminden öğrencisi Dušan Vlahović.

Serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcü yakından takip ediliyor. 26 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlayan Vlahovic takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İtalyano'nun transfer raporunda daha önce birlikte çalıştığı 3 ismin daha olduğu ifade ediliyor. Bu isimlerden birinin ise kanat oyuncusu olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirecek.

0: katkılar aldı. Ayrıca Kanada'dan İtalya'ya dönen Federico Bernardeschi'nin yeniden çıkış yakalamasında da önemli rol oynadı. Bir diğer önemli özelliği ise Avrupa kupalarıyla lig maçlarının iç içe geçtiği yoğun fikstürlere alışkın olması. Fiorentina'da olduğu gibi Bologna'da da takımını 3 günde bir maç temposuna hazırladı. Bu tecrübe Türkiye'de Beşiktaş için oldukça değerli olabilir. Aynı zamanda oyuncu tercihleri ve kadro seçimleri konusunda oldukça sürprizlere açık bir teknik direktör. Bu sezon boyunca tam 107 farklı ilk 11 tercihi yaptı. Türkiye'deki macerası son derece heyecan verici olacak. Çünkü Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Ayrıca milyonlarca taraftarın desteklediği bir kulüpte Bologna'dakinden daha fazla kupa kazanma fırsatı bulabilir. Bugün Vincenzo Italiano dünyanın en yüksek maaş alan İtalyan teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor. İtalya'da birçok futbol sever onun kariyerini yakından takip etmeye devam edecek. Özellikle Bologna taraftarları için o kulübe yarım asır sonra İtalya Kupası'nı kazandıran teknik direktör olarak her zaman özel bir yerde olacak. Bu nedenle Bologna'daki birçok insan yeni görevinde de Vincenzo Italiano'ya destek vermeyi sürdürecektir.
1: Especially in Bologna, where he will be forever the coach that broke the Italian cup.
2: Geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da transferde öncelik iç transfer. Önce Okan Buruk'la sözleşme uzatmayı hedefliyor Galatasaray yönetimi, sonra da mevcut oyuncularla.
3: Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray yönetimi kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılılar yaz döneminde öncelikle 10 numara, stoper, orta saha ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim bu süreçte önceliği iç transfere verdi. Yönetim ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ve as oyuncuları ödüllendirmeyi planlıyor. Başarılı teknik direktörüyle sözleşme uzatacak Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a da zam yapacak ve milli file bekçisinin ücretini 200 milyon liraya çıkaracak. Bir yıl sözleşmesi kalan başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina'yla devam kararı alan Galatasaray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren Sarı Kırmızılılar, menajerler tarafından önerilen John Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Galatasaraylı idareciler, camiada çok sevilen Dries Mertens'i de yeni sezonda Okan Buruk'un ekibine dahil etmeye çalışıyor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi mezunları için düzenlenen pilav gününde açıklamalarda bulundu.
4: Geleneksel pilav günümüz Galatasaray'ın önemli günlerinden bir tanesi. Bu tip önemli günlerimiz var, seçim günlerimiz böyle, divan günlerimiz aynı şekilde, ama pilav günümüzde bizi bir araya getiren veya buluşmamızı sağlayan, dertleşmemizi sağlayan önemli günlerden bir tanesi. Biz büyük bir aileyiz. Öyle ki eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki ve oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğiniz zaman, şimdi yapı kelimesini yanlış anlayacaklar, değiştiriyorum. Oluşturduğumuz organizasyonun kıskanılmayı hak ediyor. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhu, bakın pilav günümüz, efendim seçim günümüz, bunları hatırlayın. Ve bu kenetlenmelerin karşı tarafları, yani bizi çekemeyen bizim rakiplerimiz seviyesinde olan kurumlardan nasıl bir etki yarattığını bu günlerde gözlemliyoruz. Onun için değerli Galatasaraylılar,

0: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu camianın bir ferdi olarak hepinizden rica ediyorum. Her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım. Her zamankinden daha fazla kenetlenelim.
1: Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da yeni bir isim gündeme geldi. Polonya basını Bordo Mavililerin Tomasz Bobcek ile ilgilendiğini yazdı.
2: Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor gözünü Polonya Ligi'nin gol kralına çevirdi. Transfere Ernest Muçi, Ruslan Malinovski, Sidney Cabral, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Melih Kabasakalı renklerine bağlayarak flaş bir giriş yapan Bordo Maviller, forvet bölgesine takviye arayışlarına hız verdi. Polonya basınındaki iddialara göre Bordo Maviller, Leja Gdansk forması giyen Slovak golcü Tomasz Bobcek için devreye girdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu, Gdansk formasıyla çıktığı 30 maçta 20 gol 6 asistlik performans sergiledi. Slovakya milli takımı formasını da 2 maçta terleten 1.87 boyundaki forvet oyuncusunun kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı millilerimiz. Maçın özetini izliyoruz şimdi.
3: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında, Mendoza cezalarına girdi. Mendoza topu alarda gol.
4: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
3: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
4: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
3: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandığı arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
4: İyi fırsattı milli takımımız adına.
3: Dakika 44, Arda Top'un başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambol anı topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
4: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
3: Herkes
4: bir bakalım o son son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
3: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
4: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama evet. Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
3: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
4: Mükemmel bir gol.
3: Yunus Akgün.
4: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.

0: sıfırdan 2-1'e. Yunus Akgün oyuna girdi, golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O topta geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yer alanımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Şimdi galibiyetin ardından yapılan açıklamalara bakacağız.
3: Abbiamo bisogno di fare più di questa sera per fare bene la prima partita.
4: Aslında Venezuela rekabet yüzdesi çok yüksek bir takım olduğunu biliyorduk. Hani kazanınca tabii ki hepimiz mutluyuz ama maç esnasında gördüğümüz şeyler arasında da hani maç devamlılığını getirebilmek, o performansın devamlılığını getirmek çok daha önemli kazanıyor Dünya Kupası'nda. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi hani böyle bir galip geldiğinizde tabii ki de mutlusunuz. Hani tabii ki de sonuç bizi çok etkilemezdi ama performansımızda notlarımızı aldık. Bugün de sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim bizim neler ve sorumluluklarımız her zaman yüksek. O yüzden biliyoruz ki ülkemizi temsil ederken yüreğimizle her zaman sahada olmak zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Ve biliyorsunuz ki futbolda belki de bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Herkese kendini tanıtabilirsin futbol aracılığıyla. O yüzden ne kadar önemli bir sorumluluğa sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası'nda da elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
5: Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir yolculuğumuz vardı. Gerçekten saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu. Ama daha iyi gidiyoruz. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimiz hoca bize söylemişti. Sert rakip, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test oldu. Neler yaptık, neler yapamadık, bunların analizini yapacağız. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Dünya Kupası'nda milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir aile ortamımız var. Hocamız geldiğinden beri bunu çok iyi sağladı. Bu da bizi başarıya götürüyor. Montella Hoca'dan sonra iyi bir başarı yakaladık. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes çok istekli, çok keyifli. Sezon sonu olmasına rağmen sanki sezon başıymış gibi herkes çok istekli. Bu da sahaya yansıyacaktır inşallah. Dediğim gibi hedefimiz yüksek. Kadromuz, kalitemiz çok güçlü. Bunun farkındayız. Beklentinin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah.
3: İyi bir heyecanımız var. Yani tarif edilemez bir duygu. Dünya Kupası 24 yıl sonra bu gurur bize denk gelmesi çok büyük bir gurur. Bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Hazırlık kampımızın iki maçını galip olarak kapatmak güzel bir moral. Yani moralli olarak Dünya Kupası'na başlayacağız. Ama bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Özellikle bugün sahaya çıktığımızda verdiğimiz performans bence bu takıma mücadele anlamında yakışmayan bir mücadeleydi. Çok daha iyi oynayabilir, çok daha sağlam, çok daha güçlü olabilirdik sahaya çıktığında. Çünkü yaptığımız top kayıplarından dolayı fazla pozisyon verdik arkada ve fazla da kontratak yedik. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani çok daha iyi takımlarla oynayabileceğiz çünkü Dünya Kupası ve yani daha da konsantrasyonumuz yüksek olması gerekiyor sahaya çıktığında. Kendi az önce içeride yani bazı şeyler söylenmez ama az önce içeride kendi öz eleştirimizi de yaptık takım içerisinde. Çok daha güçlü, çok daha sağlam olmamız gerektiğini söyledik. İnşallah bu maçtan gereken dersleri çıkartıp Dünya Kupası'na çok daha güçlü bir şekilde başlayacağız, hazırlanacağız. Takım içinde çok inanılmaz bir arkadaşlık var, sevgi, saygı var. Bu da en sahaya da yansıdığını düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarda eğlenceli anlar da yaşıyoruz. Bazen ciddiyetten kopuyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse. Hocanın bence bu konuda inanılmaz büyük bir katkısı var. Takıma gencinden büyüğüne, gencinden yaşlısına inanılmaz bir saygısı var. Herkesin birbirine saygısı var. Bu da sahaya gerçekten yansıyor bence. Artık Dünya Kupası'ndayız. İnşallah bu aramızdaki sevgi saygı orada da sahaya yansıtır ve ülkemize güzel bir turnuva izletiriz.

0: şimdi Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın basın mensuplarına yaptıkları açıklamaları getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık padumanı taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Güzel bir andı benim.
2: Zeki.
1: Kule yaklaşıyorum ama bunları atmam lazım. İnşallah Dünya Kupası'nda bir tane tıklarım. Ki o zamanlar 4-5 yaşındaydım ama çok hatırlamıyorum tabii ki. Sonradan hep özetleri izledik. Çok güzel duygular yaşattılar bizi. İnşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Zamanlarımız sanırsam akşam olacak. Zaten burası da sıcak, orası da sıcak olacak. Hiç sıkıntı yok yani. Her türlü şartlara alışıp en iyi performansımızı göstermemiz lazım. Ülkemiz her katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için insanlar bizi öyle görüyor yurt dışından. Ben de böyle olacağına inanıyorum.
3: Ozan? 24 senedir katılmıyoruz. Belki ondan dolayı biraz göz ardı edici olabiliriz. Ama herkes bizim kalitemizin farkında bence. Umarım çok güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası öncesi son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki. Ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz. Analiz edeceğiz ve Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
2: Hazır mıyız sizce?
1: Hazırız. %100 hazırız.
3: Ya kesinlikle hazırız tabii ki. Hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor tabii ki. Hem zemin iyi değildi. Rakip çok sert oynuyordu. Ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir. Buna inanıyorum ben. Turnuvalarda ilk maç çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. 3 puan zaten çok çok önemli. Umarım çok güzel bir maç geçiririz. 3 puanla başlarız turnuvaya. Ondan sonra da çok güzel şekilde devam eder her şey.
0: Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.
4: Değerli genel kurul üyelerimiz, sürdürülebilir başarıyı ancak güçlü bir futbol ekonomisiyle mümkündür. Bu anlayışla hareket ederek son bir yılda milli takımımızın sponsor ağını daha da genişlettik. Alanlarında lider 11 yeni markayla katılımıyla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Bu rakam Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek sponsorluk sayısıdır. Ülke olarak altyapımız, stadyumlarımız, ulaşım ağımız, konaklama kapasitemiz ve lojistik imkanlarımız en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Freiburg ve Aston Villa arasında final maçı futbol şölenine dönüştü. Unutulmaz bir final yaşandı. Organizasyonun kalitesi, taraftarların oluşturduğu atmosfer ve misafirperverliğimizle tüm dünyanın takdirini kazandık. Final sonrası üye ülke federasyonları ve UEFA Başkanı değerli dostum Cefer'in özel teşekkürlerini iletti. 2027 konferansındaki finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla bu organizasyonların da en yüksek seviyede gerçekleştirerek tüm dünyaya örnek olacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek bir ülke olarak en büyük hedeflerimizden birisi de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktır. Ben bir adım iyi gelene 10 adım koşarım. Ama onun aksini yapana da aynı muameleyi yaparım. Çünkü ben yıllardır o koltukta daha hiçbir sefer oturmadım. Başkanın koltuğu var orada. Büyük takımlarla iyi geçineyim de burada 3 ay daha 5 ay daha durayım derdine düştükleri için Türk futbolunun bu ana sorunları çözülmedi. Benim öyle bir derdim yok.
0: A milli futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Amerika Birleşik Devletleri hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Maça ilk 11 başlayan Leroy Sané Almanya'nın ikinci golünü kaydetti.
5: İlk yürük maç başlıyor. Birleşik Devletler Almanya'yı konuk ediyor. 4 kişilik bir baraj. Kimmich de şimdi topun başında. Sané de bıraktı. Kimmich arkaya kesti. Kafa toparlarda gol. Havertz attı. Erken gol. Skor 1-0 oluyor. Birleşik Devletler karşısında Almanya öne geçiyor. Kimmich. Müthiş bir pas Sané. Sol çizgi. Sané çevirdi içeriye. Toparlarda gol. Gözler hakemde. Mazayır diyor. Otom çıktı diyor. Yeniden izliyoruz.
6: Çıkmış mı?
5: havalara giden bu top gol değeri kazanmıyor. Kulusevic topla birlikte gidiyor. Şimdi sol tarafa. Balogun sol tarafa. Çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Etkili geldi Birleşik Devletler. Dakika 37. Kulusevic korneri kullandı. Defans kafayla uzaklaştırdı. Genişine bir vuruş. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak bir gol. Skora denge getiriyor. Bu golle Birleşik Devletler Almanya karşısında. Robinson arkadaşlarından tebrikleri kabul ediyor. Şimdi ceza alanında tehlike. Şut. Top dışarıya gidiyor. Rest. İkinci 45 dakika. Piero Mazar'ın düdüğüyle başladı. Sane şık hareketler, çevirdi içeriye. Havertz, onun pası. Şut kalecide kaldı. Freeze. Baskısı var Almanya'nın. Musiala ceza alanına gönderdi. Şut ve gol. Leroy Sane. Almanya 2-1 öne geçiyor Birleşik Devletler karşısında. Sane fileleri havalandırıyor. İşte Almanya'nın ikinci golü bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Raum bir kez daha topla buluştu. Baktı arkadaşlarına. Cezalarını girdi. Orta şut karışımı arka direğe çevirilen top. Kafa dışarıya. Sağ tarafı kullanıyor Almanya. Yerden orta. Şut dışarıya. Amiri. Çok net bir şut. Ama çerçeveyi bulmayan bir şut oldu. Fiyat gösterdi kendini, top istedi. Oyun devam ediyor. Şut kaleci. Bauman. Yine iki güzel hareket. Gözler maçın hakeminde. Ve son düdük geliyor. Maçın sonucu Amerika Birleşik Devletleri 1, Almanya 2.
0: Dünya Kupası'nda gruptaki rakiplerimizin Amerika Birleşik Devletleri hazırlık maçlarını tamamladı. Rakibimize biraz daha yakından bakalım şimdi nasıl bir hazırlık aşaması geçirdi.
2: D grubunda milli takımımızla mücadele edecek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yaptı. İlk maçta Senegal'i 3-2 mağlup eden, son provada ise Almanya'yı 2-1 mağlup olan Birleşik Devletler zaman zaman iyi oynasa da soru işareti oluşturan bir performans ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en dikkat çeken özelliği yüksek temposu ve pres gücü olurken 3 oyuncusu ön plana çıktı. Birleşik Devletler Chicago'daki Soldier Field stadında oynanan Almanya mücadelesinde ilk yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu. Birleşik Amerika ilk 45 dakikada %52 topa sahip olurken güçlü rakibinin 2 şutuna 7 şutla karşılık verdi. Üçlü savunma sisteminde sol kanat bek olarak görev yapan Robinson, iki hazırlık karşılaşmasında Pulisic ve McKennie ile birlikte göze çarpan isim oldu. Fulham'ın 28 yaşındaki oyuncusu Senegal maçında çok net bir pozisyon kaçırdı ama Almanya'ya harika bir gol atarak etkisini gösterdi.
5: Pulisic korneri kullandı, defans kafayla uzaklaştırdı, genişle bir vuruş, harika bir gol, mükemmel bir gol, Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak bir gol. Skora denge getiriyor. Bu golle Birleşik Devletler Almanya karşısında. Robinson arkadaşlarından tebrikleri kabul ediyor.
2: Amerikan ekibinin lideri Pulisic ise Senegal maçında gösterdiği performansı Almanya maçına fazla taşıyamadı. Hücum hattının sol önünde mücadele eden Milanlı Yıldız, skora katkı yapamasa da takımın hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Alman savunmasına karşı birebirlerde risk alan Pulisic, 12 çalım denemesinde 5 kez rakiplerini geçmeyi başardı. Göze çarpan son isim ise Weston McKennie'ydi. Maça 10 numara pozisyonunda başlayan Juventuslu yetenekli futbolcu savunmada yaptığı olumlu işlerle Almanya'nın hücum çıkışlarında işini zorlaştırdı. Toplamda 4 pas arası yapan 27 yaşındaki oyuncu çıktığı 4 hava topu mücadelesinin ikisini kazandı. Pochettino'nun ekibi özel

0: Özellikle çıkışlarda ve duran top savunmalarında iyi bir görüntü verdi. İki maçta da ikişer gol yiyen Birleşik Devletler, Senegal maçında yaptığı basit top kayıplarından kalesinde iki gol gördü. Birleşik Devletler Dünya Kupası'na Paraguay maçıyla başlayacak.
1: Evet, şimdi biraz daha tenis diyeceğiz. Fransa Açık Kadınlar'da 19 yaşındaki Mira Andreeva şampiyonluğa ulaştı.
0: Sezonun tek toprak kortta yapılan Grand Slam'ı Roland Garros'da kadınlarda final heyecanı yaşandı. Paris'te Philippe Chatrier kortunda oynanan finalde daha önce bu başarıyı tatmamış iki raket yer aldı. Maçta 19 yaşındaki Rus raket Mira Andreeva ile elemelerden gelerek büyük bir sürprize imza atan Polonyalı Maja Szawlińska karşı karşıya geldi. İlk 4 oyunda kimse kendi servisinde oyun kazanamazken ilk setin kırılma anı 7. oyunda geldi. Andreeva rakibi Szawlińska'nın önce servisini kırdı, sonra kendi servisinde hata yapmayarak skoru 5-3'e getirdi. Kortta bir anda yükselişe geçen Rus raket rakibinin attığı servis oyununu puan vermeden kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete ilk setten yakaladığı rüzgarla giren Andreeva 5-0 üstünlük yakaladı. Sonrasında iki oyun kazanan Szawlińska sadece skorboarda girmiş oldu. 6-2'lik skorla kapanışı yapan Andreeva yalnızca bir set kaybettiği turnuvayı şampiyon tamamlayarak kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu yaşadı. Andreeva 1992'de Monica Seles'in ardından Paris'te kazanan en genç tenisçi oldu.
2: Je set match Andreeva.
1: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini İspanyol Marc Marquez 1. sırada tamamladı.
3: MotoGP'de sezonun 8. yarışı Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki Balaton Park pistinde 26 tur üzerinden gerçekleştirildi. Ducati Lenovo takımından son şampiyon Marc Marquez 42 dakika 55.325 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

0: Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 1.343 saniye gerisinde ikinci. Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 11.632 saniye farklı üçüncü sırayı aldı. Marquez İtalyan motosikletçiler Giacomo Agostini ve Valentino Rossi'den sonra tüm sınıflarda 100 etap galibiyetine ulaşan 3. pilot oldu. Genel klasman lideri İtalyan Marco Bezzecchi ilk turda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı liderin 25.135 saniye arkasında bitirerek 11. sırayı aldı. Sezonun 9. etabı Çekya Grand Prix'si 21 Haziran'da koşulacak.
1: Evet sevgili izleyicilerimiz, Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Bültenin başında canlı bağlantı yapmıştık. Şu anda oy sayım işlemi devam ediyor. Kadıköy'de görüntüler canlı. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi başkan seçilecek? Bu arada seçimde 27.138 oy kullanıldığı açıklandı. Şunu da belirtelim, zarflar ve kartlar sayılacak. Yani sayım işlemi başladı, iki aşamalı olarak gerçekleşeceğini belirtelim. Zarfların içi daha sonra açılacak şeklinde açıklandı. Toplam oy sayısını tekrar edelim. 27.138 oy kullandı Fenerbahçeliler. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Saat 6-6 çeyrek sıralarında artık sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımı başladı. Zarflar ve içindeki kartlar ayrı ayrı açılacak. Bu da demek oluyor ki, şunu söyleyelim, oy sayım işlemi akşam saatlerinde, yani 1-2 saat içerisinde ancak sonuçlanacak. Yani Fenerbahçe'nin yeni başkanını saat 8-9 sularında öğrenmiş olacağız. Oraya sık sık canlı bağlantılarımız olacak.

Gideceğiz. Şu anda da görüntüler canlı. Oy sayım işlemi devam ediyor. Gün boyu oy kullanım görüntülerini ve oradan son haberleri paylaşmıştık zaten sizinle. Şimdi de sayım aşamasının detayları belli oldukça yine sizinle paylaşacağız. Tekrar altını çizelim. Zarflar ve kartlar ayrı ayrı sayılacak. Ve bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanını öğreneceğiz. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Sizinle paylaşacağız. Evet, Kadıköy'den canlı görüntüleri getirdik ekranlarınıza. Bir ara istiyoruz sizden. Yine son durumu öğrenmek için dakikalar içinde Kadıköy'e gideceğiz. Canlı yayınımız olacak. Çok kısa bir ara, ardından ana haber bülteni devam edecek.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: aramak için. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Bülten'in de ikinci dilimde yeniden birlikteyiz. Hemen sizi Kadıköy'e götürüyoruz. İbrahim Uslu bizi bekliyor. Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Son gelişmeler İbrahim Uslu'da.
2: Teşekkürler Melike. Kadıköy'den mutlu akşamlar. 27.126 kişi bu seçimde oy kullandı. Hemen kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'den size tribünleri göstermesini rica edeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz nokta Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyelerinin olduğu nokta. Yani yayına 5 dakika kala burada bir maç atmosferi vardı adeta. Aziz Yıldırım'ı destekleyen kesim Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı. Hemen sağ tarafında Yusuf Oroy'u da gösterelim. Sağ tarafta da Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri. Onlar da yine yaptıkları tezahüratlarla başka

0: adayı Hakan Safi'ye desteklerini sundular. Tabii 17 itibariyle oy vermenin sona erdiğini belirtelim. Sonrasında 18 gibi de sandıklar açılmaya başlandı. Fenerbahçe bugün 35. başkanını ilan edecek. Tabii taraftarlar fazlasıyla heyecanlı. Her iki adayın da birçok vaatte bulunduğunu, taraftarını heyecanlandırdığını bizler de tekrar hatırlatmış olalım. Hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafı getireceği transferlerle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonlukta önemli bir noktaya getirmenin amacındalar. İki adayın da ortak noktası buydu. Tabii gün boyunca burada seçimin nabzını tuttuk biz Aspor ailesi olarak. Birçok eski başkan da mikrofonlarımıza konuştu. Ortak bir paydada buluştular. Seçimin sonucu ne olursa olsun Fenerbahçe'de artık birlik oluşsun diye beyanatları oldu. Özellikle Ali Koç, Saadettin Saran hep bu minvalde açıklamalarda bulundular. Yine Şekip Mosturoğlu, Hakan Bilal, Kutlu Alp bu şekilde camiaya mesaj veren isimler oldular. Tabii oy sayımı devam ediyor. İki tarafta da heyecanla bir bekleyiş. Her iki başkanın da kendisine ait locada seçimi takip ettiğini, kendi adına güzel haberleri beklediğini ifade edelim. Tabii birçok yıldız isim Fenerbahçe'ye gelebilir bu seçim sonrası. Hakan Safi son olarak Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştığını kamuoyuna duyurmuştu. Aziz Yıldırım da iki santoforla anlaştığını ve göreve gelmesi halinde imzayı attıracaklarını belirttiler. Tabii taraftarlar teknik adam kim olacak bu noktada da büyük bir soru işareti barındırıyor. Artık bir an önce seçim gerçekleşsin ve yapılacak transferlerle birlikte yeni sezona hazır olalım mesajı veriyor taraftarlar. Tabii artık sayılı saatler kaldı. Saatlerimiz şu an 19'u gösteriyor. Yaklaşık olarak bir saattir sayım devam ediyor. Sandıklar açıklandıkça A-Spor ekranlarında paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu anda da Yusuf Efe Bingöl size kongre üyelerini yansıtıyor. Gördüğünüz gibi heyecanlı bir bekleyiş var. Her iki tarafında başkanlığı çok istediğini belirtelim. Çünkü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda aynı yıl içinde ikinci seçim bu. Bugün yeni başkan belli olacak ama önümüzdeki Haziran ayı içerisinde yine Fenerbahçe'yi seçim bekliyor. Kısa vadede hedefler şampiyonluk üzerine. Taraftarların beklentisi bu yönde. Başkanların temennileri, vaatleri hep bu yöndeydi. Biz seçimin nabzını A-Spor ekranlarında tutmaya devam edeceğiz. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda mesaiye devam ediyoruz Melike. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Kadıköy'den son gelişmeleri paylaştı bizimle. Yine gelişmeler oldukça bağlantılarımız sürecek. Kadıköy'e gideceğiz. Oy sayım aşaması devam ediyor. Tekrar onun altını çizelim. Sizinle yine canlı yayında paylaşacağız. 1-2 saat içerisinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Görüntüler de canlı olarak ekranlarınıza geliyor sevgili izleyicilerim. Evet. Şimdi geçiyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın kanat transferi için takip ettiği isimlerden biri de Abdul Fatah. Leicester City'de forma giyen Ganalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
2: Beşiktaş teknik direktör konusunu çözüme kavuşturduktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlarda kanat transferi için gündeme gelen son isim Abdul Fatah oldu. Beşiktaş Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Ganalı oyuncuyu takip aldı. 10+4 kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatavu'nun siyah beyazların transfer listesinde

0: bulunan profiller arasında olduğu belirtildi. Ganalı oyuncu 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Sporting'den 16.25 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu. 22 yaşındaki genç oyuncu geride kalan sezonda takımına 44 maçta 9 gol 8 asistlik katkı verdi. Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
1: Galatasaray Udinese'nin Nicolò Zaniolo için yaptığı ilk teklifi düşük buldu.
2: Udinese geride kalan sezon başarılı bir performans sergileyen Nicolò Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan almak istiyor. İki kulüp arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Udinese 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin %50'si için 5 milyon euro teklif etti. Galatasaray bunu kabul etmeyerek 15 milyon euro istedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın elinin İtalyan futbolcunun geçen sezonki performansından dolayı güçlü olduğu belirtildi. Özellikle Milan'ın da devreye girmesiyle beraber sarı kırmızılıların hedeflenen bonservis gelirine yaklaşabileceği ifade edildi. Galatasaray'da Zaniolo'nun kontratının son senesi olması nedeniyle yaz döneminde bonservisiyle beraber satılmasına karar verilmişti. Yıldız futbolcu geride kalan sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 resmi müsabakada 6 gol 7 asiste imza attı. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İtalyan oyuncuyu 3 yıl önce 15 milyon euro karşılığında Roma'dan almıştı.

0: A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı mağlup etti.
1: Hakemler ve takımlar hazır ve Türkiye-Venezuela hazırlık mücadelesi Miami'de başlamak üzere. Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. Eren Orkun orada geldi. Baskı vardı. Kaptırdık topu. Etkili geldi Venezuela. Ceza alanında tehlike, top dışarıya gidiyor. Bir anda Mendoza hemen girdi ceza alanına. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: Dakika 20, Arda Güler topun başında. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılan top. Gelişine Orkun vurdu dışarıya.
2: Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Arda kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Arda'dan önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
2: İyi fırsattı milli takımımız adına.
1: Dakika 44, Arda topun başında. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta

0: kaldı. Karambolağlı toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o
0: sonda,
1: şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Kontenas da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Mendoza, Ozan var bu defa karşısında. Yerde kaldı. Kalk diyor hakem. Pozisyonda devam ediyor. Baskısı da devam ediyor. Venezuela'nın cezalarını tehlike. Gol pozisyonu, top dışarıya gitti. David Martinez son kontrolleri yapıyor. Daniel Quintero maçın hakemi, kronometresini ayarladı. Düdüğüş aldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel. Şut şansı. Şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Şimdi Zeki, top bizde kaldı. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu. Top dışarı gidiyor Zeki. Contreras.
1: Zeki de ikinci yarıda çok daha etkili ilk yarıda nazaran. Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu. Kaleci ikinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi Barış Alper'e. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ya kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Evet, Martinez. Martinez şık hareketler sonrasında Meyas topla buluşturdu. Martinez şimdi hareketlendi o topa. Martinez Melih peşinde. Martinez ayağından açtı topu Uğurcan. Can Hakan Çalhanoğlu etkili geldi yine milli takımımız. Eren cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu Öşatan'a çıkarlar. İkinci pozisyon Yunus Akgün. Cezalarında tehlike, defansa çarpıyor. Top kornere gitti.
1: İyi şanstı.
0: Milli takımımız 3. gole çok yaklaştı.
1: Önce Kerem, sonra Yunus.
0: Hakan Çalhanoğlu. Korneri kullanıyoruz. Maçta da 86. dakika. Hakan ceza alanında bir kafa, top dışarıya gitti. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan kafa vuruşu, kaleci Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç sonrası hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de soruları yanıtladı.
3: Para una partita di intensità per 95 minuti.
4: Ya zorlayıcı bir maç oldu. Seviyesi çok yüksek bir maç oldu diye düşünüyorum. Rakip gerçekten hani Güney Amerikalı olduğunu gösterdi sahada. Onlar biraz hani biliyorsunuz kurnazlıklar da hani bilinirler. Rakip

0: Güney Amerikalı takımları. Ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Blokların arasındaki mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik bu maçta. Ki bunu hani gelecekte olan ki maçlarda da çok ihtiyacımız olacak. Sakatlıklarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Hani Kerem bugün birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı. Ama riske girmek istemedim açıkçası. Hakan keza o şekilde birkaç dakika fazladan oynatabildik. Ama tabii objektif olmak gerekirse hani bu futbolcuların şu anda hani 95 dakikayı performans olarak çıkartmaları çok zor. O yüzden adım adım ilerlememiz lazım onlarla da. Çok açık bir maç oldu aslında. Yani çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu hani bloklar arasındaki mesafeler demiştim ya. İşte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz zamanla. Ve Zeki'ye gelmek gerekirse de evet çok önemli bir performans sergiledi bugün kaptanlık pazubandıyla. Kendisi için çok mutluyum açıkçası. Sonrasında kaptanımız Hakan Çağlanoğlu girdi maça biliyorsunuz ve o oynadığında hani sanki bir mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi bir performans sergiliyor. O yüzden gerçekten ikisi için de çok mutluyum. Avustralya'yı gördüm. Neredeyse tüm maçı gördüm. Hatta dün onu seyrettik. Farklı özellikleri barındıran takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz kendi oyunumuzu, kendi performansımızı artırarak kendi oyunlarımızı sergilememiz gerekiyor sahaya çıktığımızda. Hava sıcak, evet hepimiz biliyoruz ama futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor ve bizim arkamızda duran bir ekibimiz var. Futbolcuların hidrasyonu olsun, beslenmesi olsun, dinlenmesi olsun onları takip eden. O yüzden herkes yoğun bir şekilde çalışıyor bu şartlara tabii ki de adapte olabilmek için. Dünya Kupası herkes için yorucudur, sadece bizim için değil. Hani bu böyle bir organizasyon, mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. O yüzden burada çok fazla böyle bahanelere de hani şimdiden sığınmanın hiçbir manası yok. Yani çünkü öyle bir bahane üretemezsiniz. Milli takım burası. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundasınız.
1: Venezuela karşılaşmasının ardından Ersun Yanal da maçı değerlendirdi.
2: Rakipler çok sert. Özellikle bu çağda, bu dönemdeki rakiplerin hepsi yüksek mücadele gücüyle oynayacaklar. Alanı daraltacaklar, hızlı çıkacaklar, sizi geriye çabuk koşturacaklar. Önde çok iyi işler yapabilecek aslında bir kadroya sahibiz. Yaratıcı oyuncularımız var. Biz de sertleşebiliyoruz. Umarım tabii futbol aklı her zaman da oyuncuların takımdaşlığının içinden o futbol aklı daha özgürce çıkacak. Çünkü takım olmayı çok iyi başardılar. Başta ben Hakan Çalhanoğlu olmak üzere ki bütün yaş gruplarında oynadı. Yabancı kökenli bir oyuncu. Yani Almanya kökenli bir oyuncu ama bütün yaş gruplarında oynadı. İyi kaptanlık yapıyor. Ve takımı iyi toparladılar. Hocalarıyla birlikte iyi takımdaşlık kurdular dediği gibi Yunus'un. Bence bizim yarı final ve çeyrek finale gideceğimiz yolda özellikle İspanya, Brezilya, Almanya, İngiltere, Portekiz gibi takımlardan uzak kalırsak ve onları çeyrek final, yarı final gibi yerlerde yakalarsak yani bizim takımımızın bugünkü bu mücadele gücü ve azmiyle alternatifleriyle iyi olacağını düşünüyorum. Tek dezavantaj bu. Çünkü biz Vancouver'da oynayacağız. Phoenix'e gireceğiz. Uzun bir yolculuk. Döneceğiz oradan Los Angeles'a gideceğiz. Tekrar Phoenix'e döneceğiz. Gidiş gelişler çok uzun. Burası çok büyük bir coğrafya. Özellikle bu büyük coğrafyada maalesef bu gidiş gelişler Meksika, Kanada ve Amerika. Amerika'nın içi zaten her uçuş 2-3 saatten önce değil. 4 saat, 5 saatlik uçuşlar var.
1: İtalyan futbol efsanesi Totti, eski takım arkadaşı ve amirli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella hakkında konuştu.
3: Montella uzun yıllardır tanıdığım, aileden biri gibi gördüğüm bir insan. Teknik direktörlük kariyerinde önemli işler yapıyor. İlk kez bir Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olarak görev alacak. Türkiye gibi büyük ve etkileyici bir ülkenin başında

0: karşısında fark oluşturacağına inanıyorum. İtalya'sız bir Dünya Kupası sadece bizim için değil, tüm futbol dünyası için tatsız oluyor. Çünkü İtalya, futbol tarihinin en önemli ve en prestijli milli takımlarından biri. Böyle büyük takımlar olmadığında Dünya Kupası'nın önemli bir parçası eksik kalıyor. Sonuçlar gelmiyorsa bunun sorumluluğu herkesindir. Bir kişiyi suçlamak kolay ama doğru değil. İtalya olmadığı için turnuvada destekleyeceğim özel bir takım yok. Ancak Türkiye'nin elinde çok kaliteli oyuncular var. Kenan Yıldız, Arda Güler ve diğer genç yeteneklerle çok iyi bir turnuva geçirebilirler. Futbol severleri heyecan verici bir Dünya Kupası bekliyor. Ancak sürpriz takımların da ön plana çıkacağını düşünüyorum.
1: A milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Amerika Birleşik Devletleri Almanya ile bir hazırlık maçı oynadı.
2: İlk düdük, maç başlıyor. Birleşik Devletler Almanya'yı konuk ediyor. 4 kişilik bir baraj. Kimmich de şimdi topun başında. Sané de bıraktı. Kimmich arkaya kesti. Kafa topalarda gol. Havertz attı. Erken gol. Skor 1-0 oluyor. Birleşik Devletler karşısında Almanya öne geçiyor. Havertz de golü buldu. Almanya. Ama Kimmich harika kullandı serbest vuruşu. Bir kez daha izliyoruz. Müthiş. Aldı, at dedi. Havertz'in kafasına attı topu. O da şöyle bir dokundu. Topu filelerle buluşturdu. Kimmich. Oo, müthiş bir pas Sané'ye. Sol çizgi. Sané çevirdi içeriye. Topağlarda gol. Gözler hakemde. Mazayır diyor. O top çıktı diyor. Yeniden izliyoruz. Alana giden bu top gol değeri kazanmıyor. Dilman, Pulisic. Pulisic topla birlikte gidiyor. Şimdi sol tarafa. Balogun sol tarafa. Çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Bauman da çıktı. Dokunamadı. Etkili geldi Birleşik Devletler. Geç ön pası. Leroy Sané topla buluştu. Uzaklaştırılan top. Kaleye doğru. Pulis. Dakika 37. Pulisic korneri kullandı. Defans kafayla uzaklaştırdı. Genişle bir vuruş. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak bir gol. Skora denge getiriyor. Bu golle Birleşik Devletler Almanya karşısında. Robinson arkadaşlarından tebrikleri kabul ediyor. Nasıl etmesin? Öyle bir vurdu ki mermi gibi gitti top. Robinson kafayla gönderdi. Daha orada hata yapmıyor. Şimdi ceza alanında tehlike. Şut. Top dışarıya gidiyor. Rest. Top Amerika'da kaldı. Etkili geldi Birleşik Devletler. Pulisic dışarıya. 45 dakika. Piero Mazza'nın düdüğüyle başladı. Sané şık hareketler çevirdi içeriye. Havertz onun pası. Şut kalecide kaldı. Fries. Etkili geldi Almanya. Baskısı var Almanya'nın. Musiala ceza alanına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané! Almanya 2-1 öne geçiyor Birleşik Devletler karşısında. Sané fileleri havalandırıyor. İşte Almanya'nın ikinci golü bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Almanya etkili geldi. Amerika Birleşik Devletleri defansı yerleşti. Wirtz geriye çıkardı. Şut şans, şut dışarıya. Alexander Pavlovic kaleyi gördü. Şutunu çekti. Top dışarıya gitti. Musiala. Musiala şahane bir pas. Ceza alanında tehlike. Defansın müdahalesi. Top kalecide kalıyor. Wirtz de o bölgedeydi. Prince gole izin vermedi. Şimdi tehlikeli gelişen atak ceza alanına

0: gönderilen top. Baskısı var Birleşik Devletleri'nin. Çok adamla geldiler. Ceza alanı tehlike, Almanya defansı dikkatli dönerek bir vuruş, top kalecide kalıyor. Reyna zorladı pozisyonu. Raon bir kez daha topla buluştu. Baktı arkadaşlarına. Cezalarını girdi. Orta şut karışımı arka direğe çevirden top. Kafa dışarıya. Sağ tarafı kullanıyor Almanya. Yerden orta. Şut dışarıya. Amiri. Çok net bir şut. Ama çerçeveyi bulmayan bir şut oldu. Biyah gösterdi kendini, top istedi. Oyun devam ediyor. Şut kaleci. Aman. Yine iki güzel hareket. Gözler maçın ekibinde. Ve son düdük geliyor. Maçın sonucu Amerika Birleşik Devletleri 1, Almanya 2.
1: Şimdi ana haber bülteninde telefon attığımızda bir konuğumuz var. Cem Kerpiççiler bizimle birlikte. Hoş geldin Cem.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de seçimde oy sayımı devam ediyor. Kadıköy'de Cem, merakla beklenen Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Sen gün boyu takip ettin seçimi, gelenler, gidenler, yapılan açıklamalar, katılım sayısı. Şöyle hem öngörülerini hem gözlemlerini merak ediyorum. Bir dinleyelim seni.
2: Tabii ki 12 senelik olumsuz bir tablo var önümüzde. Buna rağmen sandığa 27.138 kişinin gitmesi bence burada Fenerbahçe'nin bu seçimi kazandığının en net göstergesi. Adaylardan hangisi kazanırsa kazansın, bu seçimin kazananı Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçeliler takımlarından umutlarını hiçbir şekilde kesmemişler. Şunu çok net olarak söyleyeyim. Ben seçim sürecinin başından beri iki adayım da kendi iletişim modellerini şöyle temellendirmiştim. Aziz Bey stratejik belirsizlik üzerine bir çalışma yaptı. Bence teknik direktör adayı Aykut Kocaman'dı. Bunu açıklamanın hem kendisine hem de Aykut Kocaman'a zarar vereceğini düşünerek genelde stratejik belirsizlik üzerinden yürüdü. Hakan Safi Bey penceresinden şunu net olarak söyleyelim. Onun stratejisi ise kesinlikle stratejik kesinlikti. Tek başıma gireceğim dedi, tek başına girdi. Luis Suarez'i, Greenwood'u, Hakan Çalhanoğlu'nu, Merih Demiral'ı açıkladı ve yapacaklarını çok net olarak önümüze, gözlerimizin önüne serdi. Ben burada kazananın bu iki tanımdan biri olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de son dönemde çok fazla genç kongre üyesi oy atma hakkı kazandı. 18 ile 35 yaş arası 20 bin üyeden bahsediliyor. Bence burada seçimin kazananı bu üyelerin gönlüne giren aday olacak. Gayet güzel bir seçim dönemi geçildi. Mümkün mertebe her iki aday ve her iki adayı destekleyenler birbirlerine nazik davrandı. Ben kim kazanır bilemiyorum ama kazananın Fenerbahçe olduğunu altını net olarak çizeyim. Çünkü kısa bir süre sonra açıklanacak başkan artık tüm Fenerbahçelerin başkanı olacak ve tüm camia o başkanın çerçevesinde kenetlenecek ve Fenerbahçe bu şekilde yol yürüyecek Melike.
1: Şimdi Cem, bir de çok titizlikle yürütülen bir sayım aşaması var. İşte zarflar, kimlikler tek tek eşleştiriliyor, bir farklılık çıkarsa müdahale edilmesi için. Bu özellikle buna dikkat edilmesi, bu süreci nasıl yorumluyorsun? Biraz da o yüzden aslında belki bu akşam geç öğreneceğiz. Yani belki tahmin ettiğimizden biraz daha rötarlı öğreneceğiz seçimin sonucunu. Çünkü sayım işlemi de büyük bir titizlikle yürütülüyor.
2: Fenerbahçe camiasının burada çok büyük şansı var. Orada bütün bu işleri yürüten Şekip Mosturoğlu Bey. Çok tecrübeli bir isim. Ne olması, ne yapılması gerektiğini çok kesin ifadelerle anlatıyor. Ve bir zorluk yaşanmaması adına her şeyi çok doğru bir şekilde orada yürüten isim. Ve orada onun talimatlarına uyulduğunda her şeyin yolunda gideceğini, belki evet senin söylediğin çok kıymetli, önemli, belki biraz daha uzun sürecek ama doğru yapıldığında tekrar geriye dönmemek bence kıymetli.

0: olan ve burada doğru talimatları veriyor, yeri geldiğinde durduruyor, titiz bir çalışma yürütüyor. Fenerbahçe camiasının bence en büyük şanslarından biri oradaki süreci yürüten ismin çok tecrübeli olan Şekip Mostroğlu olması. Bu arada her iki adayın taraftarları da kendi adayları lehine tezahüratlar yapıyorlar. Burada tansiyonun artmaması için bence nazik tezahüratlar olması gerekiyor. Çünkü her iki başkan adayı da kıymetli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben Hakan Safi Bey'in bu süreçte yaptıklarıyla gelecekte de eğer bu seçimi kaybetse bile Fenerbahçe için her zaman bir seçenek olarak öne çıkacağını söyleyebilirim Melike.
1: Sen de bahsettiğin çok sayıda genç üye var diye konuşmalara da yansıdı bu, açıklamalara da yansıdı. Bir taraftan da adayların öne sürdüğü transferler, yapacaklarını açıkladıkları transferler vardı ve camianın önde gelen Fenerbahçelileri, işte eski yöneticiler, hatta eski başkan Ali Koç, onun Hakan Safi ile bir araya gelişi çok konuşuldu, tartışıldı. Tesadüfi olduğu da söyleniyor. Bunları nasıl yorumlayacaksın? Bir de genç üyelerin daha çok kime yakın olduğunu düşünüyorsun?
0: Ben genç üyelerin Hakan Safi'ye daha yakın olduğunu düşünen taraftayım. Çünkü genç üyeler artık aynı ezberleri görmekten sıkıldılar. Ve dünya çapında transferler istiyorlar. Dünya çapında teknik direktörler istiyorlar. Daha çok gelenekçi değil, değişimci taraftalar. Ve bu gençlerin taleplerinin ben Hakan Safi tarafından karşılandığını düşünüyorum. Ama tabii ki Aziz Bey bu kulübün efsane başkanı. 20 sene bu kulübü yönetti ve 12 bin oy arası kemik bir oyu var. Burada 27 bin rakamı bu seçimi belirleyici noktada çok önemli bir parametre olarak önümüze çıkarıyor. Ben Hakan Safi Bey'i bir adım önde gören taraftayım. Ama tabii ki ne olacağını hiç kimse tam olarak bilemez. Fakat açıkladığı transfer başından beri stratejik keskinlikle yola devam etmesinin ben Hakan Safi Bey'i bir adım öne çıkardığını düşünüyorum. Ama elbette Aziz Yıldırım'ın kongre tecrübesi, Aziz Yıldırım'ın birebir kurduğu ilişkiler. Fakat dün gece Ali Koç Bey ile Hakan Safi'nin verdiği fotoğraf da seçimin belirleyicisi olması adına önemli bir parametre olarak kayıtlara düşünmeli. Bence burada Ali Koç Bey'in kendisinin etrafında toplananların da oylarının Hakan Safi Bey'e atmasıyla bu seçimin belirleyici noktası bu dün geceki fotoğraf olabilir.
1: Şimdi bir yandan da dün biraz daha gerginliklerin yaşandığını da gördük. İki taraf arasında, taraflar arasında, daha destekçiler arasında. Ama bugün biraz daha pozitif görüntüleri ortaya çıktı. Şu da çok tartışılıyor. Fenerbahçe'deki bu bölünmenin de Fenerbahçe'ye zarar verdiği ve rakiplerinden Fenerbahçe'yi geriye götürdüğü. Bu seçimin sonrasında kim kazanırsa kazansın, sen bu birlik beraberlik durumunun değişeceğini düşünüyor musun artık? Çünkü açıklamalar da biraz bu yöndeydi. Hatta Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da kazananı tebrik edeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı en son. Bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Çünkü aslında süre de kısa. Bu seçim sonrası başkan seçilecek ismin de süresi kısa. Nasıl günler bekliyor Fenerbahçelileri?
0: Çok önemli bir konunun altını çizdim bence. Çok net olarak buraya vurgu yapılması gerekiyor. Ben teorik olarak burada çok böyle insanların içine sıkacak cümleler kurabilirim. İşte bu seçimi kazandıktan sonra kazanacak başkanın arkasında tüm Fenerbahçelilerin toplanacağı, camianın yekpare bir bütün olacağı şeklinde, ama hayatın bir de real gerçekleri var. Ve hayatın real gerçeklerinde de böyle olmuyor. Bugünden sonra da bence tam olarak Fenerbahçe'nin tek bir bütün haline gelebilmesi için ortaya bir başarı hikayesi yazması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe yeni seçilecek başkanıyla bir başarı hikayesi yakalarsa, şampiyonluk yakalarsa bence camia tam olarak bütünleşebilir. Onun dışında hep beraber olacağız, beraber yürüyeceğiz söylemlerinin normal hayatta bir karşılığı yok. Tabii ki ben de diğer tarafta diğer cümleleri kurmak isterdim ama hayatın gerçekleri buna izin vermiyor. Kaybedenler yeniden bir seçim için yola çıkacaklar. Kendi Fenerbahçeleri için çalışacaklar. Ama bir şampiyonluk gelirse Fenerbahçe camiasında 2026 tarihi bir yol olarak olur. 2026-2027 sezon.

0: onu Fenerbahçe için bambaşka anlamlar ifade eder. Fenerbahçe'nin bir başarı ihtiyacı var. Fenerbahçe'de suların durulması, bir birleşme meydana gelmesi için başarı şart. Bu başarı da şampiyonlukla eşdeğer görülüyor camiada. Ve bunu yapabilirse gelecek başkan adayı artık uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'yi bir arada tutabilecek adımları, tohumları atmış olabilir.
1: Şimdi seçimdeki katılım sayısı çok yoruma neden oldu. Artması, sayının fazla olması özellikle Hakan Safi adaylığı tarafında daha olumlu karşılandı. Senin de söylediklerinden anladığım kadarıyla kazanmaya daha yakın taraf olarak görüyorsun. Katılımın fazlalığı mı buna neden oldu? Hani genç kesim, genç üyeler tarafını yorumladın ama sayının artması mı bunu düşünmene senin de neden oldu? Onu da merak ediyorum.
0: Tabii ki onu şöyle yanıtlayayım. 18-30 yaş arası çok fazla genç üye var. Bu genç üyelerin de bu sayının artmasında gelip orada sandıkta oy vermeleriyle birlikte ben Hakan Safi'nin bir adım öne geçebileceği düşünmüştüm. Eğer bu sayı 27 bin değil de 20 bin olsaydı ben Aziz Yıldırım Bey'in daha önde olabileceğini söylerdim. Ben o sayının artışıyla birlikte Hakan Safi çok net ortaya doneler koydu. Net olarak Greenwood'dan bahsetti. Luis Suarez'den bahsetti.
1: Sen bu isimlerin ne? Çok doğru isimler olduğunu düşünüyorsun o zaman.
0: Ben gelecek teknik direktör profiliyle birlikte bunları yorumlamak isterim. Ama mesela Luis Suarez, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir golcü. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun duvarı olacak. Kerem Aktürkoğlu'nun pavlidisi olacak. Çok kaliteli bir oyuncu. Melih Demiral milli takım stoperi. Melih Demiral'ı mesela kim istemez? Hakan Çağlanoğlu Fenerbahçe'nin birinci bölgeden ikinci bölgeye geçememe sorununu net olarak çözer. Duran top dünyanın sayılı oyun kurucularından. Dönüp bakıyorsunuz Greenwood inanılmaz bir kanat oyuncusu. Fenerbahçe'nin kapalı savunmaları açamama gibi bir derdini, Fenerbahçe kapalı savunmaları açamadı cümlesini gelecek sezonda tedavülden kaldırır. Bu kadar iyi bir oyuncudan bahsediyorum. Bir de bu oyuncularla birlikte yapılacak teknik direktör tercihi, bir Farioli, bir Conte, bence Hakan Safi'nin bu hamleleri eğer kazanırsa onu kazandıran hamleler olarak bence bu seçimin tarihine geçecektir.
1: Şimdi bir kesimde yapılan bu vaatler, söylenen bu isimler ve öngörülen harcanacak para doğrultusunda bazı eleştirilerde bulundu. Nasıl bu kadar para harcanacak? Öyle hani elindeki parayı ezbere harcayabildiğin bir sistemin içerisinde değiliz çünkü biliyorsun sen de. Bu anlamda eleştiriler gelmişti Hakan Safi tarafına bu isimler ve verilecek ücretler özelinde. Sen nasıl bakıyorsun buna? Hakan Safi açıklamalarında ağırlıklı olarak rahat olun. Ben hepsini planladım ve hesapladım şeklinde konuşuyor ama sen nasıl bakıyorsun?
0: Şimdi önemli olan mesele çok önemli transferlerden bahsetti Hakan Safi Bey. Fakat bunların altını ne kadar doldurabileceği ben de merakla bekliyorum. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ismi bence müthiş bir isim. Ama Inter'le sözleşmesi bulunan bir isim.
1: Aynı şekilde Merih Demiral için de kulübü açıklama yapmıştı.
0: Tabii Luis Suarez için de geçerli. Şimdi bizim önümüze çok net olarak ifadeleri koydu. Fakat Hakan Safi Bey bu açıklamaları yaparken perde arkasında neleri netleştirdi? Bunları görmek istiyoruz. Bunlardan sonra neler olabileceğini tam olarak anlayabiliriz. Fakat o kadar kendisinden emin ki sürekli hiçbir sorun olmadığı fikriyatını önümüze koyuyor. Ve kendisinin bu kadar güvenli bir şekilde bunları söyledikten sonra biz sadece artık başkan seçilirse neler yapabileceğini göreceğiz. Yani mesela Maldini ile verilen fotoğraf var. Bu fotoğrafın ne kadar altı dolu? Bunlar çok önemli. Maldini'nin 1-2 oyuncunun transferi için devreye girdiği söylemleri vardı. Bütün bunları Hakan Safi de eğer kazanırsa ondan sonra neler yapabileceğini gördükten sonra anlamamız mümkün. Diğer tarafta da şunu ekleyeyim. Ben Aykut Kocaman'ın da Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisi olduğuna inanan taraftayım. Aykut Kocaman Türk futbolunda ender bulunan spor insanlarından mutena bir spor insanıdır. Çok kıymetlidir. Aziz Yıldırım Bey de kazanırsa ben Aykut Kocaman'la birlikte çok doğru işler yapabileceğine inanan taraftayım. Hakan Safi bölümünden bahsettik. Yani Fenerbahçe aslında kaybetmeyecek. Aziz Yıldırım Bey de kazansa da, Hakan Safi Bey kazansa da bence önemli isimlerden bahsediliyor. Bugün Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başına gelse ben Galatasaray'ın uzun süredir sürdürdüğü hegemonyayı kırabilecek isimlerden biri olarak gördüğümü çok net söyleyeyim. Oğuz Çetin sportif olarak bu işi yönetecek bir akıl. Fenerbahçe öyle bir sürece girdi ki bence adaylardan hangisi kazanırsa kazansın bu sürecin kazananı Fenerbahçe olacak.
1: Öyle bir hani ifade ettin ki gerçekten aslında iki aday da hangisi kazanırsa kazansın Fenerbahçe'nin lehine olacak. Burada kongre üyelerinin hangisi üzerinde ağır bastığı aslında belirleyici olacak. Şimdi bir yandan da oy sayım aşamasını takip etmeye çalışıyorum Cem. Şekip Mostroğlu'nun da açıklamaları var. Özellikle dikkat çektiği şu zarf kimlik eşleşmesi konusu. Akıllara acaba sandıklarda sayı fazlalığı mı var sorusunu getiriyor. Çünkü hala hani bu eşleşmeler sonrası asıl sayım başlayacak ya, bir türlü başlayamaması, gecikmesi de bir yandan eleştiriliyor. Hani seninle en başında konuştuğumuz gibi büyük bir titizlikle yönetildiğini söyledik. Bu sandıklarda fazla zarf olma ihtimali var mı? Ne düşünüyorsun?
0: Orada en önemli mesele bence Şekip Mosturoğlu'nun bu titizliği. Çünkü eğer baştan bu titizlik gösterilmese, bu iş sonradan ortaya çıksa tamamen sandıklar tekrar sayılacak. Ve bunu tekrardan yapmak orada bence çok çok daha zor bir duruma düşecekler. Şimdiden bu titiz işlemler yapılıyor. Sürekli orada tam olarak uygun bir şekilde prosedüre davranılıyor. Evet, bir takım problemler olduğunda asıl mesele orada onları görüp bu tecrübeyle birlikte bunun önüne geçmek. Varsın olsun biraz daha geç hangi başkanın kazandığı ortaya çıksın ama tekrar geri sayılmasın. Ve burada bir oy çok kıymetli. Bunu Fenerbahçe tarihinde dönüp baktığımızda örnekler gösterebiliriz. Her oradaki kongre üyesinin attığı oy çok kıymetli. Bu nedenle ben biraz gecikme olsun, ben bunda hiçbir beis problem görmüyorum. Yeter ki prosedüre uygun şekilde davranılsın. Burada hep altını çiziyorum. Orada tansiyonun çıkmamasını sağlayan, işlerin düzenli gitmesini sağlayan da çok tecrübeli bir isim olan Şekip Mosturoğlu. Biraz oradaki kongre üyeleri de bence sakin olsunlar. Hani yarım saat sonra açıklansa da hiçbir şey değişmez. Sonuçta işler düzenli bir şekilde yapılır.
1: Şimdi bir oy bile çok önemli dedin Cem. Yani burada aslında şu da çıkıyor. Seçimin sonucu böyle çok farklı olmayacak. Senin görüşüne göre en başından beri daha bugün sandıklara gidilmeden de bu çok konuşuluyordu ki kimsenin çok da net öngöremediği yani sonuçların böyle birbirine yakın çıkacağı konuşuluyordu. Hala sen de bu görüştesin o zaman. Yani bir taraf ciddi bir farkla kazanmayacak. Yanlış mı anlıyorum?
0: Ben büyük bir fark beklemeyen taraftayım. Onu net olarak çizeyim. Ben baş başa bir seçim bekliyorum. Çünkü Aziz Bey bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış efsane bir isim. Onun çok fazla oy verecek, onunla birlikte yol yürümek isteyecek çok geniş bir kitlesi var. Hakan Safi Bey son dönemde bence bir atak yaptı. Son süreçte açıkladığı isimlerle birlikte rüzgarı arkasına almaya çalıştı. Ve bu isimlerle birlikte de belki bir adım öne geçti. Ama ben mesela böyle çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Baş başa bir seçimin biteceğine, son ana kadar o yarışın süreceğini düşünüyorum. Ama tabii ki oradaki kongre üyeleri Fenerbahçe'nin geleceği adına çok önemli kararlar veriyorlar, verdiler. Onlar Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecekler. Bir tarafta aslında şöyle de tarif edebiliriz. Gelenekselciler var. Buradan gelenekselcilerden kastım Aziz Yıldırım ve ekibi. Bir tarafta değişimciler var. O değişimcilerin, Hakan Safi ve ekibinin ne kadar yenilikçi olduğu da tartışmalı. Çünkü onların da ne kadar tecrübeli olduğu konusunda eleştirileri var. Ve o değişimi nasıl yapacağı konusunda da soru işaretleri var. Burada bu seçimin bence asıl konuşulması gereken konusu iletişim penceresi.

0: açısından da baktığımızda stratejik kesinlik mi kazanacak, stratejik belirsizlik mi kazanacak? Ben stratejik keskinliğin kazanacağını düşünen taraftayım.
1: Peki az önce Aykut Kocaman'la ilgili çok güzel şeyler söyledin. İki aday için de şimdi Aziz Yıldırım başkan seçilirse Aykut Kocaman'la çalışacağı konuşuluyor zaten. Sen peki Hakan Safi tarafında ne bekliyorsun? Çünkü dedin ya transferler çok önemli isimler ama ben asıl teknik direktörü merak ediyorum diye. Aklındaki isimler, gündeme gelen Hakan Safi tarafında isimler arasında senin dikkat çekeceğin isim kim?
0: Ben Savio'nun ismi üzerinde çok fazla duruyorum. Çünkü Luis Suarez bir bağlantı oyuncusu. Kutunun içerisinde çok net bir golcü ama bir 9 gibi Kerem'i çok rahatlıkla oynatacak, gelecek, onunla birlikte duvar alacak, ayrılarını yapabilecek ve Favio'nun ön tarafta istediklerini yapabilecek kabiliyetlere sahip bir isim. Dönüp bakıyorsunuz Hakan Çalhanoğlu özellikle Favio'nun oyununda çok büyük iş yapar. İki stoperin arasına girip oyunu birinci bölgeden kurduracağı isim Hakan Çalhanoğlu olur. Merih Demiral hiç uzak olmadığı bir isim. Dönüp baktığınızda bu isimler çerçevesinde özellikle Farioli'nin oyununda kanat oyuncuları büyük rol alıyor. Ters ayaklı kanat oyuncuları, her iki ayağını kullanan kanat oyuncuları, özellikle içe doğru kıvrılan kanat oyuncuları. Bütün bunlara baktığımda benim aklımda Farioli ismi belirliyor. Ben başından itibaren Conte'nin de önemli bir tercih olacağını düşünüyordum. Açıkçası bu kadro yapılanması, bu büyük puzzle bana Hakan Safi'nin adayının Favio olduğunu düşündürtüyor. Bu elzeki kadroya da baktığımızda yeni yapılanmayla birlikte beni götüren, beni söyleyebileceğim isim Favio olur. Ama benim aklımda başından beri hep Conte vardı. Eğer Conte ikna edilebilir bir durumdaysa ben Conte ile Favio arasındayım. Hakan Safi Bey'in adayları bence bu ikisi olur.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Cem değerlendirmelerin için. İyi akşamlar.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, yine bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Ender Bilgin telefon attığımızda hoş geldiniz.
2: Kolay gelsin Melike, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Ender Bilgin, takip ettiğim kadarıyla şu anda özellikle sayımı bir türlü bu zarf kimlik eşleşmeleri nedeniyle başlanamaması eleştiriliyor. Ama çok da az bir zaman kaldı artık kesinleştikten sonra o eşleşmeler başlayacak. Senin beklentilerin neler, tahminlerin neler merak ediyorum.
2: Önce şu hatırlatmayı yapalım. Normalde 18-15'te sandıklar açılıp sayıma geçilecekti. Hatta önce başladı fakat senin de vurguladığın gibi o yani eşleşmeler tamamlanamadı. Yani zarf ve oy pusulasının eşit olup olmadığı yönünde kontrollerin yapılması gerekiyordu. Orada 4 sandıkta daha bu işlemlerin yapılması devam ediyordu. Bir 10 dakika 15 dakika önce bu durum böyleydi. Şimdi tamamlanmış diye geldi. Yanılmıyorsam 2 sandık kalmıştı bir 5 dakika önce. Dolayısıyla artık 10 dakika içinde yeniden oy sayım işlemine geçilebilecek, biraz gecikmeli olarak dolayısıyla sonuçları alma imkanı olacak. Ben açıkçası 21'e doğru 20-30, 20-45 gibi bu işin bitebileceğini düşünüyordum. Biraz daha sarkacak dolayısıyla 21-22 bandına sarkabilir gibi gözüküyor. Bu söylediğim hassasiyetten dolayı böyle bir sarkma oldu. Öncelikle bu bilgiyi verelim. Onun dışında yani seçimler kulüpler adına, bu tarz seçimler demokrasinin yansımalarıdır. Yüksek bir katılım oldu. Ben ne yalan söyleyeyim, böyle 27 bin sayısını geçebileceğini düşünmüyordum. Çünkü neredeyse her yıl seçim oluyor, senin de bildiğin gibi Fenerbahçe'de. Hava sıcaktı. Bu sıcak havaya rağmen 27 bini geçen katılım Fenerbahçe Kongre üyelerinin oylarına ve yönetim şekline, yönetecek Fenerbahçe'yi kişiye yön verebilme, oylarına sahip çıkma arzularını ve tasarruflarını gösteriyor. Bunu da değerli görüyorum.
1: Şimdi Ender Bilgin, sen de söyledin özellikle katılımın yüksek olması, bir de orada üyelerin yoğun

0: bir şekilde desteğe de devam etmesi, yer alması. Az önce Cem Kerpiççilerle de bunun üzerine tahminler yürüttük. Genç üyelerin fazlalığı son dönemde hangi adaya daha çok yarar diye. Bir yandan Hakan Safi tarafından genç üyelerle yakın ilişki kurduğunu vurguladı Cem Kerpiççiler ama sonucun birbirine çok yakın olacağı görüşünü de savundu. Senin bu anlamda düşüncen nedir? Böyle farklı bir tarafın farklı kazanacağını mı bekliyorsun? Sen de başa baş bir sonuç mu bekliyorsun? Bir de tabii şu görüş de çok hakim Fenerbahçe tarafında. Kim kazanırsa kazansın aslında pozitif bakılıyor sonuca. Öyle bir durum da var. İki taraf arasında dün gerilim yaşanmış dahi olsa. Nasıl yorumlarsın?
1: Açıkçası ben de Cem gibi düşünüyorum. Yani bir kere şey önemli. Tabii ki bu katılımcıların profili önemli ve yeni sandıklarda daha çok genç üyeler, sonradan üye yapılan yeni üyeler var. Bunları da vurgulayalım. Aslında biliyorsun bu üye sayısının artması Aziz Yıldırım'ın o 1 milyon üye kampanyası sürecinde oldu. Örneğin Galatasaray'da bu kadar böyle bir üye profili yok. Nasıl arttı bu rakam böyle 50'li 60'lı rakamlara geldi? İşte o 1 milyon üye kampanyası oldu. İşte temsilci üyeler, asıl üyeler falan gibi şekillendi. Tamam, burada 44.500 şeyin aidatını yatırmış üye var. Fakat 60.000'i geçen bir üye rakamı var. Fenerbahçe'nin temsilci üyelerle birlikte 62-63.000 civarında zannediyorum. Şimdi ben de yakın, birbirine yakın seyredecek bir seçim sonucu öngörüyorum. Böyle bir tarafın lehine ciddi bir fark olacağını düşünmüyorum. Görüntü bu. Yani gelen haberler bu yönde. Elbette hani sandıklar açılıyor, şuradan şuna çıkıyor, buradan buna çıkıyor gibi değil. Gelenlerin profili, gelenlerin hangi tarafa yakın olduğu üzerinden aldığımız duyumlarla bunu söylüyorum. Ben birbirine yakın bir seçim sonucu bekliyorum açıkçası. Geçen seçimde de hatırlayacaksın, Ali Koç, Saadettin Saran seçiminde birbirine yakın rakamlar söz konusuydu. Tabii asıl vurgulanması gereken, bugün de çok fazla üzerinde durulan konu, seçimi kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'de bir birlik, beraberlik, bir tek ses olma durumu yaşanabilecek mi? Tribünde bile 25-26 tane taraftar grubunun olduğu bir ortamda bu çok önemli. Kim seçilirse seçilsin, yeni başkanın bu anlamda çok çalışması gerekecek. Bence Fenerbahçe'nin üzerinde durması gereken en önemli konulardan biri, hatta birincisi, işte transferler kadar, yeni teknik adam kadar, takımın yapısı kadar bu. Fenerbahçe'de yeniden tek ses, tek nefes olma gücünü sağlaması gerekiyor seçilecek olan yeni başkanın. Evet, söylemlerde bu söylemler var ama söylemlerle eylemler aynı çizgide gelişecek mi, bunu göreceğiz. Ama ben yeni başkanın bu anlamda çok çalışması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ender Bilgin, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
1: Sevgili Melike, ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok fazla kalmadı. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra Fenerbahçe'nin yeni başkanını konuşuyor oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, tarihi bir gün. An be an takip ediyoruz. Dediğimiz gibi titizlikle yürütülen bir oy sayım aşaması var. Biz de canlı canlı sizinle her aşamayı paylaşmaya çalışıyoruz. Ben ana haber bültenini burada noktalıyorum ama yayınlarımız sürecek. Birazdan Furkan Yıldız, konukları Zeki Uzundurukhan ve Cem Pamiroğlu ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebetle çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 gün

0: Günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündem özel programına hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını seçiyor. Konuklarımızla birlikte bu akşam Cem Pamiroğlu ve Zeki Uzundurukan bizimle birlikte Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuşacağız. Kadıköy'de ekip arkadaşımız İbrahim Uslu yine konuklarıyla beraber bugün yayınımızda bağlantılarda gerçekleştireceğiz. İbrahim'e hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bir kez daha yayınlar. Güzel bir yayın
2: hoş
1: olsun.
2: Hoş bulduk.
1: Hareketli bir gün yaşıyor Fenerbahçe camiası. Biz tabi burada detaylı bir şekilde konuşmaya başlayacağız ama İbrahim hazırmış, hemen tekrar Kadıköy'e bir bağlantı gerçekleştirelim. İbrahim, kolay gelsin öncelikle. Sabahın erken saatlerinden itibaren Fenerbahçe'nin kongresinde yerinde takip ediyorsun. Artık oy sayma işlemini tabii ki tüm camia merakla bekliyor. Sandıktan çıkacak olan kararı Fenerbahçe camiası merak ediyor. Şu anda oradaki atmosfer nedir? Dilersen bununla başlayalım.
3: Teşekkürler Furkan, Kadıköy'den mutlu akşamlar. Lokasyonumuzu tekrar sandıkların olduğu yöne doğru çevirdik. Sandıklarla ilgili birkaç detay paylaşacağız. Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür canlı yayın konuğumuz. Evet Süha, saatler ilerledikçe heyecan dorukta. Fenerbahçe yeni başkanını arıyor. Seçimle ilgili, sandıklarla ilgili henüz sayılmadığına dair bilgi de var sende. Bunu paylaşalım, bununla başlayalım.
2: Tabii elbette. Öncelikle şunu söylemek lazım. Oy kullanma işlemi bittikten sonra biliyorsun belli de bir süre var insanların alandan ayrılması için. O sürenin geçmesinin ardından divan başkanlığı bir mola verdi. Özellikle yemek molası, çünkü insanlar sabahtan beri burada çalışıyorlar. Yemek molasının ardından zarflar sayılmaya başlandı. O da uzun bir süreç. Zarfların ardından da eşleştirmeler yapılıyor. Şu an son sandık eşleştirmesi gerçekleştiriliyor. Bu eşleştirmelerin ardından imha edilecek oylar divan başkanına sunulacak. O sunulduğu anda sayım da başlayacak. Daha doğrusu zarflar açılacak. Tabii 27 bin oy kullanıldı. Doğal olarak birazcık sürecektir.
3: Yani, bekliyor muydun bu sayıyı?
2: Hayır, kesinlikle beklemiyordum. Hatta şöyle söyleyeyim. Zaten rekor katılım. Ben açıkçası 20 bin, 21 bin bile benim için iyiydi. Yani iyi bir katılım derdim 20-21 binle. Ama 27 bin gerçekten çok iyi bir katılım. Hele bu dönemde, çünkü seçim atmosferi çok fazla artmadı. Yani kampanyalar döneminde, seçim kampanyası döneminde atmosfer çok fazla artmadı. Buna rağmen çok gerçekten yoğun bir katılım var. Elbette bunun nedenlerinde konuşmak lazım. Yani hem dün Sayın Ali Koç'un Sayın Hakan Safi ile verdiği fotoğraf bunlardan bir tanesi. Yine önemli bir bilgi bence. Şimdi 27 bin oy kullanıldı. 9 bini ilk defa oy kullanıyor. Üye olan değil. Bak, ilk defa üye oluyor değil. İlk defa oy kullanan 9 bin kişi var. Yani %33'e tekabül eder. O yüzden seçimin diyorum ya, kararsız oylar çok önemli diye. Hep söylememin sebebi bu. Bu 9 bin insan daha önce hiç seçimde oy kullanmamış ve ne öne gidecekleri de belli değil doğal olarak. O sebeple çok sürpriz bir seçim bizi bekleyebilir.
3: Eğer konuşmalar etkili olmuştur mutlaka.
2: Normal şartlarda dün de konuştuk bunu. Cumartesi günkü konuşmalar, yani dünkü konuşmalar seçimin gidişatını etkileyebiliyor. Ancak dün kampanya sürecinde konuştuklarını tekrarladıkları için başkan adayları çok da etkili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben çünkü dün sürprizler bekliyordum. Ya bir transfer olabilir, bir hoca olabilir. Detaylandırabiliriz. Ancak böyle bir durum gerçekleşmedi. Seçim kampanyaları döneminde ifade ettikleri şeyleri tekrar ettiler aslında. O sebeple çok etkilediğini düşünmüyorum. Ben tam tersine dediğim gibi Sayın Hakan Safi'nin Sayın Ali Koç'la görüşmesi bence burada etkili olmuş olabilir. Buna tabii emin değiliz. Bir de genç seçmen çok fazla. Yani genç seçmenin yoğun katılımı var. Bence o sebeple sayı beklediğimizin çok çok üstünde oldu. Eğer sandıklar açılmaya, daha doğrusu zarflar açılmaya başlandığında ilk 4-5 sandıkta büyük bir fark olursa seçimin gidişatı belli olur. Ancak kafa kafaya giderse, ki geçen sene biliyorsun öyle olmuştu, son sandığa kadar beklemek gerekecek.
3: Çok az farkla tabii başkan belirlenmişti. Senin de ifade ettiğin gibi yani yeni birçok seçmen de bu seçimde oy kullanıyor. Adaylar konuşmalarını yaptı. Tabii burada kararsızların oyu çok kıymetli. Ben yıllardır bu kadar kafa kafaya gidecek, öngöremediğimiz bir seçim hatırlamıyorum. Yani izleyicilerimize şunun duyurusunu yapalım. Aziz Yıldırım önde ya da Hakan Safi önde gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü her iki aday da kafa kafaya gidiyor. Seçim heyecanı da Fenerbahçe camiasını sarmış bir durumda. 12 yıllık bir hasret var. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu lokasyondayız. Taraftarlar tabiri caizse yakamızı bırakmıyor. Şunu da söyleyeyim, bunu da merak ediyoruz diye. Tabii iki başkan adayının da vaatleri taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. Ve taraftarların en çok sorduğu soru şu: o sene bu sene mi Fenerbahçe bu seçim sonrası şampiyonluğa ulaşacak, kadroyu, yönetimi, futbolcu listesini oluşturacak mı?
2: Aslında o kadar şey buna bağlı ki sevgili İbrahim. Şunu söylemem lazım. Fenerbahçelerin yıllardır söylenen birlik, beraberlik ifadeleri aslında başarısızlıkla tamamen doğru orantılı. Yani başarı gelse Fenerbahçe'de birkaç yıl.
3: O yüzden sabır yok taraftarda.
2: Kesinlikle öyle. Yani baktığın zaman dediğim gibi 27 bin katılım boşuna değil. Artık taraftar da bir şeylere emin olmak istiyor. Sahanın içine dönmek istiyor. Yani Fenerbahçe'nin her yıl seçim yapması bir kere Fenerbahçe'ye yakışan bir durum değil. 4 yıldır rakibiniz şampiyon oluyor ve siz 4 yıldır seçim yapıyorsunuz. Bu Fenerbahçe için normalde kabul edilemez olması lazım.
3: Ve 5. yılda seçim olacak.
2: Ve 5. yılda seçim olacak dediğin gibi. Ya bir de olağan seçim var ama kabul edelim ki bu sene seçilecek başkan sezon sonunda başarıyı göğüslerse, şampiyon olursa
3: belki tek aday olur.
2: O zaman tek aday. Belki değil yani. %99 diyebiliriz buna. Çünkü şu anda 12 yıllık hasretin ardından şampiyon olan bir Fenerbahçe başkanı hakikaten çok güçlü olur. Yani kim olursa olsun şampiyonluk geldikten sonra kimse de kolay kolay karşısına çıkmaz. Hatta cesaret de edemez. Onu da söyleyeyim. Yani. Çünkü şampiyon olduktan sonra artık seçime tek adayla girmek garanti gibi. Çünkü 12 yıl. Yani gerçekten çok ciddi bir özlem var. Ama Fenerbahçe'nin bir an önce artık seçim atmosferlerinden çıkıp saha içine dönebilmesi lazım. Elbette vaatler konusunda haklısın. Heyecanlandıran vaatler var. Ama aslında çok birbirinden farklı da değil vaatler. Kabul etmek lazım. Yani haksızlık etmeyelim. Şimdi bir kulüp, bir camia, çok büyük bir camia 12 yıl şampiyon olmadıktan sonra siz çıkıp işte stattır, altyapıdır vaatlerini veremezsiniz zaten. İlk vaat doğal olarak şampiyonluktur. Şampiyonluk dışında hiçbir vaat kabul edilemez. Bunun dışında elbette kadrodaki eksikler, özellikle Ocak döneminde, yani kış transfer döneminde santrafordan yana Fenerbahçe'nin canının yanması.
3: Herkesin hassas noktası doğal, şu an santrafor.
2: Doğal olarak adayları da santrafor transferine ve transfere itti. Çünkü iki tarafta santrafor transferi açıklayınca o vaatlerin birazcık artması gerekiyor.
3: Bu arada iki adayın da anlaştığını iddia ettiği iki isim de Fenerbahçe'ye büyük güç katar tabii.
2: Yani şu anda adı santrafor olan herkes Fenerbahçe'ye güç katabilir. Yani bunu kabul etmek lazım. Çünkü hakikaten santrafor yok. Yani baktığın zaman Fenerbahçe gibi takımda hani diyoruz ya işte orta sahası çok kuvvetli. İşte savunmada Skriniar gibi önemli bir isim var. Beğenilmese de kalede Brezilya milli takımının kalecisi var. Baktığınız zaman Fenerbahçe'de bir sürü milli oyuncu var. Buna rağmen şampiyonlukta rakibinize yetişemiyorsunuz. Çünkü santraforunuz yok. Başarılı olamıyorsunuz. Sonuçlandıramıyorsunuz. Fenerbahçe'nin şimdi bu sene hatırlarsan son dakikada kaybettiği maçları üst üste konuştuk. Çok dikkat çekti. Ama kabul edelim. Belki de santraforunuz olsa ya da iyi bir bitirajınız olsa o maç o dakikaya kalmayacak.
3: Belki rakip de o kadar gelemeyecek.
2: Tabii ki. Yani böyle baktığın zaman çünkü artık kabul edelim. Son yıllarda özellikle son 4-5 yılda Anadolu takımlarıyla makas çok açıldığı için zaten rakibiniz Galatasaray. Tek rakibiniz var ve onu geçmeniz gerekiyor. Ondan daha güçlü bir kadro kurmanız gerekiyor ve başkan adayları da bunun farkında, bunun bilincindeler. Buna göre de seçim kampanyalarını oluşturdular. Doğal olarak da iş transfere geldi. Aslında seçim kampanyasının başında bana sorsaydın işte bu seçimi ne belirler diye açık yürekli söyleyeyim sana. Normalde Aziz Yıldırım'ı sevenlerle Aziz Yıldırım'ın bir daha gelmesini istemeyenler arasında bir seçim olur derdim. Ama günler geçtikçe seçim yaklaştıkça birazcık daha işte transferde kuvvetli olan çünkü dediğim gibi çok ciddi bir genç seçmen var ve genç seçmen artık şunu istiyor: ben başarı istiyorum. Ocuymuş, bucuymuş işte.
3: Kime oy vereceği kestirilmiyor gençler.
2: Hem kestirilmiyor ama dediğim gibi sonuç olarak her biri konuştuğumuz zaman önemli olan başarı diyor. Dediğim gibi ocu bucu yok. Genç seçmen özellikle ben başarıya bakarım, ben transfere bakarım diyor. Bu da başkan adaylarının kampanyasını şekillendiren bir olaydı, bir etkendi. Başkan adayları da buna göre bir seçim kampanyası yürüttüler. Ama geldiğimiz noktada hakikaten dediğim gibi hem inanılmaz, beklentinin inanılmaz yukarısında bir oy kullanıldı ve Fenerbahçe bence bundan sonraki sürecinde ne olursa olsun hangi başkan adayı bu akşam başkan olursa, seçilirse artık gencinden yaşlısına bütün Fenerbahçelilerin hakikaten birleşmesi ve onu desteklemesi lazım. Bu birlik beraberlik mesajları artık Fenerbahçe'de gerçek anlamda uygulanmaya başlamalı. Bugün Sayın Ali Koç biliyorsun buradaydı.
3: Kendisi... Konuya şöyle gelelim. Dün seçim rekabeti vardı. Ortam biraz gergindi. Bugün de bu gerginin devam edileceği öngörülüyordu ama hiç öyle bir ortam oluşmadı. Senin de ifade ettiğin gibi Ali Koç olsun, Saadettin Saran olsun ve mevcut başkan adayları olsun birlik mesajları verildi ve yine ekibindeki isimlerle röportajlar da yaptık. Hepsinin ortak noktası birlik mesajları oldu. Bu birlik mesajları Fenerbahçe'de kenetlenmesi alacak mı?
2: Hayır, sağlamayacak. Çünkü birlik mesajı...
3: Fenerbahçe'de muhalif bir kanat da çok yani birlik... güçlü bir şekilde sezon boyunca muhalifliğe devam ediyor.
2: Ya şöyle söyleyeyim sana. Birlik mesajları veriliyor da altı boş. Altı doldurulmuyor. Doldurulacağı yer sağa. Yani Fenerbahçe başarılı olursa o mesajlar verilmeden de camia birliğe kavuşur. Ya Fenerbahçe'deki şu an en büyük problem şu sevgili İbrahim. Bugün Sayın Aziz Yıldırım kazandı. Hakan Safi'yi destekleyenler diyecekler ki bak biz size söylemiştik. Sayın Hakan Safi kazandı. Aziz Yıldırım'ı destekleyenler de aynı şeyi söyleyecek. Biz sizi uyarmıştık diyecekler. Yani Fenerbahçe'de başarı gelmediği sürece o birliğin oluşması mümkün değil. Belki bir süre devam edebilir. Doğru söylüyorsun. Takım iyi başlar. Sezon iyi gider. Ama ne zamanki tökezlersin bugüne seninle geri döneriz. Tekrar bugünü konuşuruz.
3: Fenerbahçe'de tüm eksilerin artıya dönmesi sportif başarıya bağlı olsun.
2: Başka hiçbir çare yok. Yani çünkü hakikaten bu kadar büyük bir cam yani. Düşünebiliyor musun? Tarihinde üst üste 5-6 yıl şampiyon olmadığı bir dönem yok. Ve şu anda 12 yıldır şampiyonluktan uzak. Ya herkes birbirinde suçu arıyor. Herkes birbirine bir şey söylüyor. Bu ortamda beraber olmak mümkün mü? Beraber olamıyorsun. O da başarısızlığı getiriyor. Yani Fenerbahçe hakikaten kenetlense

0: Çok büyük bir camia. Başarılı olmaması mümkün değil. Hani 1-2 olur hatadan olur, 1-2 olur şanssızlıktan olur ama 12 yıl. O ki 12 yıl başarısızsan demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Camia olarak yanlış yapıyorsun. Yoksa biz seninle bunu daha önce de konuştuk. Buraya futbol tarihinin en iyi hocalarından biri geldi. Türk hoca geldi, yabancı hoca geldi. Geleceğe yönelik genç yabancı hoca geldi. Hepsi denendi. Ama Fenerbahçe sonuca ulaşamadı. Bunu sadece birlik beraberlikten uzak olduğu için yapamadı demiyorum. Başlarda yanlış hamleler yapıldı ama artık iş hakikaten birlik beraberliğe geldi. Çünkü o şampiyonluk gelmedikçe herkes birbirinde bir suç buluyor, bir kabahat buluyor ve bu da camiayı olumsuz etkiliyor. Artık günümüzde sosyal medya var bir de. Yani her ne kadar ben sosyal medyayı takip etmiyorum, ben sosyal medyaya bakmıyorum deseniz de
1: yakınlarınız bakıyor. Size bir şekilde yansıyor ki, mu?
0: Bu size yansıyor, davranışlarınıza yansıyor, hareketlerinize yansıyor, yapacağınız eylemlere yansıyor. Yani bir oyuncu alacaksınız en basitinden, tepki var diye alamıyorsunuz. Siz bilmeseniz de yönetiminiz size söylüyor. Yönetiminize yakın kişiler size söylüyor ve bu bir şekilde Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Artık Fenerbahçe'nin o sebeple başarıya ulaşıp başarıyla beraber birliği sağlaması lazım. Yoksa ben de çok isterim birlik sağlansın, beraberlik sağlansın ama olmuyor. Başarı olmakça da olmayacak.
1: Tabii saatler ilerliyor. Seçimin ne zaman bitmesini öngörüyorsun? Fenerbahçe yeni başkanına saat kaç sularında kavuşur sence?
0: Yani şimdi 27 bin oy, saat 20.13.
1: Mesai uzun mu?
0: Yani 23'ler. Şimdi bir de itiraz kısmı var biliyorsun. Ya yani kafa kafaya giderse itiraz edilmesi söz konusu. Ben 23'ten önce beklemiyorum. En azından bir 3 saat sürer. Çünkü geçen sene de öyle olmuştu. Geçen sene itiraz olmadı bu arada. Bu saatlerde başlamıştı. En azından gidişatı biliyorduk. Şu an daha başlamadı bile. O sebeple 23 gibi bekliyorum.
1: Fenerbahçe demokrasiye...
0: Şu an bu arada imha kısmı konuşuluyor.
1: Evet, kulaklarımız bir taraftan da Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosfuroğlu'nda. Onunla yaptığımız röportajda da o da birlik mesajları vermişti. Hakan Safi de gelse, Aziz Yıldırım da gelse Fenerbahçe artık birlikteliğe başlayarak sezon sonu şampiyonluğa ulaşmalı diye bir ifadesi olmuştu. Tabii o da iyi bir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarısını istiyor. Şimdi katılımın zorluğunu şöyle bir özetlemek lazım. Bugün çok sıcak bir havada bu seçim gerçekleşiyor. Senin de hatta yüzünün bile rengi değişmiş. Güneşin
0: benim
1: altında.
0: Benim durumum hiç iyi değil.
1: Yani gerçekten bu durumda gerçekten 27 bin seçmenin buraya gelmesi Fenerbahçe'nin nasıl bir umuda aç olduğunu ve nasıl bir şampiyonluk hasreti olduğunu bir göstergesi.
0: Kesinlikle öyle. Şu an stadın içinde en az 10 bin kişi var. Ve yeni başkanlarını bekliyorlar. Hakikaten sabah erken saatlerde geldik. Birlik, beraberlik mesajları, camianın önemli isimlerin tamamı buraya geldi. Dediğim gibi Sayın Ali Koç geldi. Ali Koç da birlik beraberlik mesajı verdi. Hatta Sayın Ali Koç'a bu birlik beraberlik mesajınızı somut bir şekilde devam ettirecek misiniz diye de sordum. Zaten biliyorsun kendisi Sayın Saadettin Saran'a seçim kaybettiği halde sponsorluklarını sürdürdü. Yine yanlarında oldu. Ben açıkçası Sayın Ali Koç'un bu konuda yaptıklarıyla ifade ettiği şeyin altını doldurduğunu düşünüyorum. Umarım herkese nasip olur. Yani dediğim gibi belki çok konuştuk bu konuyu ama Fenerbahçe için hakikaten artık kırmızı çizgi. Yani o başarılmak zorunda. Ama şunu da belirtmem lazım. Fenerbahçe'de bugün geldiğimiz noktada başarı kaçınılmaz oldu. Çünkü seneye bir daha olağan seçim var. Yani bu sene başarılı oldun. Sayın Aziz Yıldırım kampanya süreci boyunca ne dedi? Benim artık son seçimim. Ben Fenerbahçe'nin gidişatını hiç iyi görmüyorum ve toparlamaya geliyorum dedi. Aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın bu ifadesinden bile Fenerbahçe'nin durumunu anlayabiliriz. Hakikaten Fenerbahçe artık içinden çıkılamaz bir duruma düştü.
1: Bu rekabet bile Fenerbahçe'yi bence toparlayabilir. Sonuçta karşınıza ona göre güçlü bir rakip geliyor. Herkes iddialı açıklamalar yapıyor ve altı da doluyor belki. Bu da Fenerbahçe'yi başarıya götürür.
0: Elbette yani şimdi Sayın Hakan Safi şöyle bir çok güçlü bir rakip oldu Sayın Aziz Yıldırım'a. Birincisi çok önemli transferler açıkladı. Takımın eksiklerinin farkındaydı. Açıkçası ben bunların anlatılma kısmını doğru bulmadım. Ya bence iyi anlatılamadı. Hem Aziz Yıldırım'la hem Sayın Hakan Safi'yle her iki başkan adayıyla da canlı yayın da yaptık. Orada da aynı şeyi sordum. Yani siz şimdi bir transfer yapacaksınız. Bunu ben karşılayacağım diyorsunuz. Takımın bir limiti var. Harcama limiti var. Ve bunun çok üzerinde bir transfer sözü veriyorsunuz. Ama bunun altını doldurmak lazım. Türkiye'de
1: bir B planı vardır.
0: Kesinlikle var. Ya Türkiye'de bunun yolları var bu arada. Türkiye'de derken futbol dünyası için söylüyorum. Bunun yolları var. Örnek vereyim. Yeni bir şube açıyorsunuz. Şubeye sponsor sokabiliyorsunuz ama bunun da limitleri var. O limitlerin iyi anlatılması

0: Alabildiğini düşünmüyorum Sayın Hakan Safi tarafından.
1: Bu arada oy sayım işlemi başladı. Evet. Onun bilgisini buradan paylaşalım. Şu anda oylar sayılmaya başlandı. Toplam kaç sandık var? O bilgi bizde var mı?
0: 45 sandık.
1: 45 sandık. Oylar sayıma başladı. Tabii itirazlar vardı. İmhalar gerçekleşti ve Fenerbahçe'de an itibariyle saatimiz 8:20-17 ve sayım başladı. Aykut Kocaman'a da bir parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe camiasında bu ara ismi çok zikredildi. 20 adet Aziz Başkan tarafından da adı fazlasıyla zikredilmişti. Bugün kendisiyle bir röportaj yaptık toplu bir şekilde. Orada da hiçbir tarafa işte yakın olmadığını, Fenerbahçe'nin geleceğini ve seçiminin sağlıklı olmasını temenni ettiğini söyledi. Ve hiçbir şekilde taraf olmadığını da vurguladı.
0: Yani Aykut Kocaman tabii camianın bir değeri, önemli bir değeri. Açıkçası bu kadar değersizleştirilmesini doğru bulmuyorum. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu beğenmeyebilirsiniz. Aykut Kocaman'ın davranışlarını beğenmeyebilirsiniz. İşte yıldızlarla, daha doğrusu tırnak içinde kaprisli futbolcularla çok iyi anlaşamadığını söyleyebilirsiniz. Bunların her birine saygı duyarım. Ama Sayın Aykut Kocaman hakikaten camianın bir değeridir. Çünkü özellikle 2011'den sonra Fenerbahçe'nin çok zor zamanlarında hakikaten dimdik bir duruş sergilemiştir. Ve kulüp başkanının da içeride olduğu bir dönemde hem başkanlık hem hocalık yapmıştır. O sebeple değerlidir. Her ne kadar tarafsızım dese de ben Sayın Aykut Kocaman'ın Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda aktif rol alacağını düşünüyorum. Bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım zaten birçok defa katıldığı programlarda, işte dernek gezilerinde altını çizerek söyledi. Ben yönetebileceğim, daha doğrusu yönetebileceğim değil, beraber çalışabileceğim, anlatabileceğim, işte beraber karar verebileceğim bir teknik adam seçmek istiyorum dedi. Bunu yabancı hocayla yapmanız çok zor. Türkiye şartlarında çok daha zor. Burada Jorge Jesus çalıştı. Jorge Jesus bu sebeple Türkiye'den ayrıldı. Yani burada hocalara karışmak gerçekten çok zor, yabancı hocalara. O yüzden Aziz Yıldırım da
1: sadece karışma değil, belki anlaşmada da zorluk yaşanıyor.
0: Çok Aziz Yıldırım çok ciddi bir risk alıyor. Yani şu anda camianın efsane başkanı, onursal başkanı. Bugün bu seçimi kaybettiniz ya da kazandınız, şampiyon olamadınız. Her şekilde Aziz Yıldırım'a çok ciddi zarar verecek bir şey. O sebeple Sayın Aziz Yıldırım anlaşamayacağı, beraber hareket edemeyeceği bir hocayı seçmek istememekte haklı. Yani çünkü muhtemelen ben öyle ya da böyle 6 yıl şampiyon oldum, öyle ya da böyle derken yanlış anlaşılmasın, 20 yılda 6 kere şampiyonluk bana göre başarı değil. Ama ben 20 yılda 6 kere şampiyon oldum. O şampiyonluğun nasıl geldiğini biliyorum ve ben bu yolla şampiyonluğa gitmek istiyorum diyebilir. Bu hakkıdır. Çünkü dediğim gibi kendi adına büyük bir risk alıyor. Ama Sayın Hakan Safi tarafına dönecek olursak, Hakan Safi de açıkçası şu konuda çok net. Ben kadroyu, Galatasaray'ın kadrosunun üzerine çıkarmam lazım diyor güç olarak. İlk 11'inde çünkü Fenerbahçe'nin hala ciddi eksiklikleri var. İşte sol stoperi yok, santraforu yok. Baktığınız zaman iyi bir kenar oyuncusu yok. Bunlar Fenerbahçe'nin eksikleri. Sayın Hakan Safi bunun üzerine gidiyor. Conte ile çok uzun süre görüştü. Çok uzun süre görüştü. Ama bazı sözleşmeler yapılamıyor hakikaten. Çünkü bazı isimler isminin zikredilmesini dahi kabul etmiyor. Bunlar bildiğimiz bilgiler. Bizzat bilgi. Ama şunu söyleyebilirim. Hakan Safi için de Aziz Yıldırım tarafını anlattık çünkü. Şimdi Hakan Safi tarafında baktığın zaman insanlar eleştiriyorlar. İşte çok uçuyor, çok işte kaçık hayaller diye ifadeler kullanılıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Ama şunu biliyorum. Hiçbir Fenerbahçe başkanı ya da başkan adayı yapacağım dediği şeyi yapmamazlık istemez.
1: Büyük bir risk almaz.
0: Almaz yani. Çünkü kabul edelim, seneye seçim olsa bile bu sözlerinizin altını doldurmadığınızda yani tabii ki öyle bir şey olmasın ama hakikaten başkanlık yaptırmazlar insana. Doğal olarak ben bu sözlerin altının boş olduğunu da düşünmüyorum. Buna da artık seçmen kararı verdi. Biz de o kararı bekleyeceğiz.
1: Teşekkürler Suya. Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de seçim mesaisi devam ediyor. Biz de takibe devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Furkan.
2: Teşekkür ediyoruz. İbrahim Ustu ve Suha Güre Kadıköy'den Çobani Stadyumu'ndan kongreye dair son bilgileri, heyecanı bizimle paylaştı arkadaşlarımız. Fenerbahçe başkanlık seçiminde de oy sayımı başladı değerli izleyenler. Tabii bir zarf ve yaka kartı eşleşme konusu var. İbrahim ve Suha da bundan bahsetti. Aslında biraz oy sayım işleminin gecikmesinin de sebebi bu oldu. Cem Hocam aslında bu konuda da aramızda...

0: ben sandığı giderken de atıyorum ve 33 nolu sandık. Benim de 33 nolu sandığı attım hocam. 33 nolu sandığa gittiğim zaman kızımla beraber gittim ve orada 3 tane görevli var. Bir tanesi de zarfları veriyor. 3 tane görevli sizin oradaki listede, üyelerin içerisindeki oy atabileceğiniz listedeki isimlerde, listenizde var mısınız yok musunuz? Onlar tespit ediliyor. Onun karşılığı bulunuyor ve bu arada siz kimliklerinizi veriyorsunuz. Kimliklerinizi verdikten sonra da gidiyorsunuz, zarfı alıyorsunuz. İçeriden oy pusulasını alıyorsunuz. Zarfı atıyorsunuz. Zarfla beraber şeffaf kutuya atarken de sizin daha önceki masadan almış olduğunuz yakalığınızı da, numaranızı da onunla beraber atıyorsunuz. Ondan sonra imzalıyorsunuz. Ehliyetinizi veyahut da kimliğinizi alıyorsunuz. Sonra alandan çıkıyorsunuz. Evet. Yani bununla ilgili mesela şeyi de anlayamıyorum. Yani orada 3 tane zaten oturan görevli var. Zarfı veren ayrı görevli var. İçeri giriyorsunuz. Ya o zarfı fazla atmak için ya çok böyle bitişik olması lazım. Evet, birbirine yapıştırarak evet. atmak evet. lazım. Ama onda da gerçekten oradaki bütün görevli arkadaşlar müthiş bir dikkatle sizin yaptığınız her hareketi çok ciddiyetle izliyorlar. Oradan nasıl boş oy veyahut da mükerrer oy veyahut da asılsız oy nasıl oluyor? Çok ilginç hakikaten ya.
1: Peki bu arada Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mossoroğlu da az önce açıklamayı yaptı. Hatta İbrahimler yayındayken bu fazla çıkan zarflarında imhası yapıldı ve oy sayım işleminin de başladığını Şekip Mossoroğlu açıklamış oldu. Tahmin ediyorum ki bu yayın içerisinde biraz durum
0: Furkan belli oldu mu kaç tane zarf yani şey oldu?
1: Net bir rakam yok tabii, sosyal medyada çok farklı rakamlar var ama sanırım 60 evet. civarında.
0: 60 tane bir evet. şey değil, sorun değil o evet. ama.
1: Çok yüksek bir rakam değil gibi
0: gene
1: ama.
0: Gene de eğer kafa kafaya giden bir seçim olduğu zaman sonunda evet, 50-60 tane çok tabii. da ihtiyaç olabilir.
1: Doğru.
0: Mesela diyelim ki 2 tane zarf girdi. Diyelim ki benim 60 olduğum bir zarftan. Başka bir zarf daha var, o 20 tane. O neye göre o zarflardan?
2: Rastgele yani, seçiliyor.
0: Rastgele mi seçiliyor?
2: Rastgeleymiş.
1: Rastgeleymiş
0: o, o da evet. yani büyük bir şanssızlık aslında.
2: Evet,
0: yani
2: doğru.
0: İki tane aday Aynen. içinde büyük bir talihsizlik aslında. Evet.
1: Zeki Uzundurukan, isterseniz katılım sayısını biraz konuşarak evet. başlayalım. Çünkü gerçekten evet. bence müthiş bir rakam.
2: Doğru.
1: Öncelikle 27.138 üye evet. bugün oy kullandı Çobani Stadyumunda. Son iki kongrenin rakamlarına baktım ben de az önce. Haziran 2024 yani Sayın Aziz evet. Yıldırım ve Sayın Ali Koç arasındaki kongrede 27.489 üye oy kullanmış evet. ki bu kulüp tarihinin rekoru olarak da bu rakam kabul evet. ediliyor. Son kongre yani Eylül 2025'teki Sayın Ali Koç ve Sayın Saadettin Saran arasındaki yarışta ise 24.732 üye oy kullanmış. Haziran 2024'ün ardından en yüksek katılımın sağlandığı ikinci Doğru. kongre. 27.138 müthiş bir rakam.
2: Kesinlikle öyle. Yani Fenerbahçe adına aslında bir demokrasi bayramı. Yani üyeler, kongre üyeleri şunu gösterdiler. 27.138 üye Fenerbahçe kulübünün şampiyonluğu ne kadar çok özlediğini, şampiyonluğa ne kadar aç olduğunun bir göstergesi bu. Herkes işte sıcak hava, yaz günü demeden sandığa koşmuş. Ben tebrik ediyorum. Gerçekten bu kadar yüksek katılımlı bir kongre. Müthiş. Yani hep katlanarak gitmiş işte. En son az önce sen de söyledin. 2024'te yine 27 bin rakamına ulaşılmış.
1: Evet. 27.489.
2: Yani, müthiş ve burada asıl can alıcı nokta 9.000 yaklaşık 9.000 üyenin ilk kez bugün oy kullanması. Doğru. Genç üyeler bunlar. Tabii bunlar daha idealist, daha gerçekçi, daha çok böyle fair play'i destekleyen, güzel oyunu destekleyen, pahalı, parıltılı yıldızları kadrosunda görmek isteyen, böyle vizyonlu diyeyim, vizyonlu Fenerbahçeliler. Hani eskiler daha çok işte altyapı, ne bileyim, daha çok ekonomisi için, onlar için çok önemli. Bu genç işte 9.000 üye ekonomiden ziyade, kalkınma projelerinden, stat projelerinden ziyade direkt pahalı yıldızların olduğu müthiş bir kadromuz olsun, güzel oyun olsun ve şampiyon olalım. Ya, hak veriyorum hepsine. Ben mesela

0: meslek hayatımda bu kadar katılımlı bir kongre gerçekten görmedim ama en önemlisi de meslek hayatımda senin de öyledir. Mutlaka Cem hocamın da bugüne kadar gördüğü bir şey değildir. Dünya üzerinde değildir belki de. İki başkan adayı ki Aziz Yıldırım biraz daha temkinli davrandı. Sayın Başkan adayı Hakan Safi hep transferler üzerinden kongre üyelerini etkilemeye
1: özellikle
0: çalıştı.
1: Özellikle son günlerde.
0: Tabii etkilemeye çalıştı. Parıltılı, şaşalı dünya yıldızlarının ismini ortaya attı. Luis Suarez mesela hani 80 milyon euroluk hemen kulüp Porto Sporting Lisbon kulübü hemen orada oyuncunun değerini söyledi. İşte sözleşmesindeki maddeyi ortaya attı. Yani işte ne bileyim Hakan Çalhanoğlu'nun kullanılması, diğer taraftan Greenwood, işte ne bileyim Melih Demiral gerçekten ister istemez insanı etkileyen. Yani her Fenerbahçeli bu isimlerden etkilenir.
1: İsimler iyi.
0: İsimler iyi. Tabii bir de İddialı. Gerçekler var.
1: Evet.
0: Ama başkan şunu da söyledi. İşte şu an imza yetkimiz olmadığı için biz sözleşmeleri gösteremiyoruz. Antetli kağıtları gösteremiyoruz. Seçildiğimiz gün mazbatayı aldıktan sonra biz bu isimleri indireceğiz. Uçaklardan indireceğiz çilekleri dedi. Heyecan verici ama diğer tarafta Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda bir karşılığı var. İsminin karşılığı var. Futbol Federasyonu'nda karşılığı var. İşte Futbol Federasyonu'nun kurullarında disiplin, tahkim, Merkez Hakem Kurulu'nda var. Türkiye'de spor basınında, medyada karşılığı olan marka bir isim. Yani 20 yılın üzerinde Fenerbahçe'de başkanlık yapmış, işte ne bileyim 6 şampiyonluk onun dışında 92 kupası olan bir profilden bahsediyoruz. Ki şampiyon olmayı belki de en iyi bilen birkaç kulüp başkanından biridir. Yani nasıl şampiyon olacağını Türkiye'de. O yüzden hani bir taraf bunları bildiği için Aziz Yıldırım'ın arkasında yer aldı. Diğer tarafta daha çok genç, potansiyelli şu 13. seneye giren o başarısızlığı gören ve artık buna dur demek için bugün sandığa koşan bunların belki de %80'i o 9000 üye oy kullanan, ilk defa oy kullanan üyeler daha çok böyle denenmişi değil de denenecek işte Hakan Safi'yi belki onun lehine oy kullanmışlardır ama şu bir gerçek ki ne Aziz Yıldırım şu anda ne de Hakan Safi kazanıp kazanamayacaklarını bilmiyorlar. Genelde seçimde belli olur. Daha çok oy doğru. Sayımına geçmeden rengi belli olur. Hatta günler öncesinden denir ki çok adaylı seçimlerde
1: hatta bu saatlere denir. Geldiğimizde tabii, biraz öngörülebilir bir hal tabii, alırdı tabii, kongreler. Tabii.
0: Bizler de mesela kongre günü işte gazeteyi anonsları yaparken favori işte X isim deriz. Onun altında doldururuz işte daha çok işte vaatleri işte gelecekle ilgili yapılandırma planlar vesaire altını doldururuz ama bu farklı oldu ve Aziz Yıldırım da ilk kez şunu söylemek zorunda kaldı. Aziz Yıldırım tarafındakiler de biz de iki santrforla anlaştık, isim açıklamadılar belki, Aykut Kocaman'ı işaret ettiler, diğer taraftan da işte Hakan Safi, Conte'den tut da hep pahalı hocalar, pahalı yıldızlar. Şunu göreceğiz, ben açıkçası çok merak ediyorum çünkü günümüzde dünya üzerinde de öyle olmaya başladı. Ligler oynandıktan sonra hem Ocak ayında kara transfer döneminde hem de yaz döneminde futbolda daha çok transferler konuşuluyor. Allah'tan ki Dünya Kupası başlayacak ama emin ol Dünya Kupası'nın da inşallah biz de katılıyoruz yani o havayı kaybetmeyelim. İşte pahalı yıldızlar geliyor, ortalık ayağa kalkacak, o olacak, bu olacak ama milli heyecanı yitirmemeliyiz. Ama transfer böyle bir şey. Sokakta hep şunları gördük. Bugün bina içinde de bir sürü insan şunu sordu. Ya gerçekten gelecek mi? Ya daha başkanlık seçimi var, şunu soruyorlar bana. Çok kişi sordu. İşte yemekhaneye iniyorsun soruyorlar. Asansörde soruyorlar. Şu isim gelecek mi? Aziz Yıldırım'ın iki golcüsü kim?
1: Fenerbahçe taraftarı gerçekten çok heyecanlı.
0: Ama bugünkü herkes bunu kongreye konuşurdu. Dair. Ben sana söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Heyecan
1: takım taraftarı da bu arada merak ediyor.
0: Tabii. Hepsi. Rakipler de merak ediyor. Gelirse ne yaparız? Yönetimler de merak ediyor. Bu yıldızları alırsa ona göre şekil alacaklar. Hamle doğru. Yapacaklar. Çok renkli bir seçim oldu ama Fenerbahçe şu işi Türkiye'de en iyi yapan kulüp. Oy sayımını. Oy sayımı işte 27 bin emin ol bir saate biter.
1: Ben bir saatte
0: Fenerbahçe'de başkan belli olur.
1: Çok hızlı açıklanıyor.
0: Sayıyorlar.

0: O yüzden orada çok demek ki bu işte kalifiye ve çok sayıda kişi çalıştırıyorlar,
1: Çekip
0: görevli.
1: Posturoğlu'nu tebrik etmek
0: evet,
1: lazım.
0: Çekip
2: İnanılmaz
0: Posturoğlu'nu tebrik ederim.
2: Kongreyi idare ediyor bu arada
1: İnanılmaz
2: gerçekten.
1: mesaileri. Dün işte
2: Tebrik
1: konuşmalarda oradaydık sevgili Zeki. Bu tezahüratlardan dolayı 4 kere 5 kere durdurmak zorunda kaldı. Üyelerin konuşmaları çok kesiliyor, duyulmuyor diye. Mesafeler de uzak statta olduğu için. Müthiş bir orada özveri
0: ederim.
1: gösterdi. Bir liderlik, bir gerçekten bir başkan nasıl divan başkanlığı yapılır gerçekten herkese gösterdi.
2: Evet.
0: Bir de.
2: Cem Hocam, şimdi seçim süresince aslında Zeki abi bahsetti. Her iki aday da çok farklı bir tutum sergiledi. Aziz Bey ve Hakan Bey biraz daha farklı bir aslında seçim kampanyası yürüttüler. İsterseniz sizinle de genel olarak bir seçim süreci her iki aday için nasıl geçti bunu konuşarak bir başlangıç yapalım.
1: Bir kere bir gerçek var ki Hakan Bey Fenerbahçe taraftarının nabzını çok iyi tuttu. Nasıl tuttu? İşte şampiyonluk yarışında gideceğini ve herkesin merakla beklediği şampiyonluk takımının kurulması nasıl olacak şeklinde isimlerle çok iyi hareket etti. Ve hep zaten onun da başında zaten çok iyi bir iletişimden arkadaşımız var. Hepimizin ortak tanıdığı arkadaşımız. Bence çok iyi yönlendirdiler de Hakan Bey'i. Yani ilk Hakan Bey'in ismi Aziz Bey'e karşı rakip olarak dönmeye ve rakip olun birbirlerine rakip olduktan sonra iki tane başkan adayının da Fenerbahçe kulübünde yapmış olduğu toplantılar, etkinlikler, kanallara katılıp bütün Fenerbahçe camiasını bilgilendirmek istedikleri söylemler, konuşmalar. Ama bunların hepsinin önemindeki tek şey vardı, işaret ettikleri şey futbolcular ve hoca kim olacak? İki tip başkanı adayında bakıldığında Hakan Bey şöyle bir Fenerbahçe'nin nabzını çok iyi bir yere getirdi. O da Fenerbahçe'nin yıldızlara ihtiyacı olduğunu, nokta transferlerini çok önemli isimlerden yapacağını duyurdu. Ve bunları duyururken de hepsi de süreç içerisinde aşama aşama adım adım da giderek de bütün toplantılarında gerek dernek toplantılarında gerek İstanbul dışındaki toplantılarda gerek kanallardaki yapmış olduğu toplantılarda isim vermeden ama çok iyi isimler söylüyor. Çok iyi bir isimler yerlerinin çok tartışmasız isimleri olacağının altını doldurarak bu transferlerin hepsinin Aziz Bey'inle yarışacak bir havaya şeye geldi. Mesafeyi kat etti. Çünkü Aziz Bey hepimiz de biliyoruz ki hakikaten arkası çok önemli, bagajı dolu. İşte şampiyonlukları, 20 sene başkanlıkları, içerideki yaşadıkları, Fenerbahçe kulübünün içerisindeki o hamleleri.
2: Tabii.
1: Yani böyle bir başkan profiliyle yeniden karşısına çıkıp yarışabilmek, yani o aynı seviyeye gelebilmek kolay bir şey değil. Yani siz sıfırdan başlıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aziz Bey gibi bir profilli, yani zaten artı onunla başlıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bütün nabzını çok iyi bildiği için de Sayın Ali Koç'un yönetiminde olan Hakan Safi Bey'di. Hem oradan gelen bir bilgi ve deneyimleri hem de Fenerbahçe taraftarının bütün yapı taşlarını çok iyi bildiği için de o nabzı da iyi tuttuğu için de bu transferlerle ve bu teknik adamla isimlerini de yavaş yavaş gün geldikçe kongreye kadar da isimleri ortaya çıkardıktan sonra da çok iyi bir hamleler de yaparak taraftarı memnun edecek gerek kahvaltılarda gerek toplantılarda gerek işte gecelerde gerek üyelerle paylaşımlarda çok yarışı kafa kafaya getiren bir duruma geldi. Bence bu Hakan Bey açısından önemli bir hamle ve de önemli bir başkanlık adayındaki bir yarışmanın ortaya koymuş olduğu model doğru bir model. Aziz Bey de hem kendi deneyimleriyle hem de camiayı çok iyi tanıyan ve camianın hakikaten bütün kriterlerinin neyin uyacağını neyin uymayacağını bütün kılcal damarlarına kadar bildiği için de oradan devam etmeye çalıştı. Sayın Aziz Yıldırım işte sportif direktörünün Oğuz olduğunu söyledi ve zaman zaman da teknik direktör olarak da çok net açıklamasa da bütün şifrelerin altında Aykut Kocaman'la çalışacağını da sinyallerini verdi. Özetle iki başkan da bu seçim marifesini çok iyi bir şekilde kendilerine göre bu süreci çok iyi değerlendirerek, iyi götürerek de buraya kadar geldiler ve bugün seçim sandıklarına gittiğimizde de işte hepimizin ortak arkadaş grupları var, WhatsApp grupları var. Konuştuğumuzda da iki başkanın da

0: genç, enerjik ve hakikaten gözünün karı olması, Fenerbahçe'den başka bir şeyi gözü görmeyen ve bunun içinde gerek ekonomik, gerek enerji, gerek sahanın içi, dışı, hakları, Fenerbahçe'nin neyse en sonuna kadar, terinin son damlasına kadar akıtacağını söyleyen bir genç başkan adayı Hakan Safi var. Sayın Aziz Yıldırım da işte yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diye, bundan sonra da yapacakların nasıl olduğunu herkese anlatan ve herkesi de ikna etmeye çalışan deneyimli bir başkan adayı var. Bugüne kadar geldiklerinde, bugün sandık başına geldiklerinde inanıyorum ki oraya oy atmaya giden genel kurul üyeleri sandığın başında tekrar kendi iç seslerini dinleyerek Fenerbahçe için gereken neyse, iki başkandan biri de hangisi olursa olsun Fenerbahçe'nin en iyisi olması için uğraşacaklarının hepsi bilinci içerisinde oylarını kullandılar. Ya Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki ya Fenerbahçe Spor Kulübü adı altında 10 tane branşıyla beraber futbol bambaşka bir yerde. Yani 10 tane branşını yazarsınız, camia ilişkileri, dinamikleri, televizyonu, üniversitesi, altyapısı, Samandası hepsini yazarsınız böyle, ama futbol başka bir şey. Bütün herkesin beklentisi bu kulübün başkan adaylarında futbolu nasıl yönetecek, futbol nasıl gidecek. Çünkü Fenerbahçe, Sayın Aziz Yıldırım da dediği gibi 40 senedir işte 8 tane şampiyon olmuş, ama 9 tane şampiyon olmuş. Bunun 6'sını Sayın Aziz Yıldırım yapmış diyor. Tamam, güzel bir söylem. Ama ondan sonra da yapılması gereken, şampiyon olunabilecek yerler vardı. Orada kaçan şampiyonluklar var. Dolayısıyla iki başkanın da kendilerine göre genel kurul üyelerinin atacakları oy sandığına geldiğinde artılarını, eksilerini koyacaklar. Ve ona göre de bir başkan adayına teveccüh göstereceklerdi.
1: Hocam, şimdi tabii sizin yanınızda Fenerbahçe'yi konuşmak çok doğru olmayacaktır ama.
0: Estağfurullah, olur mu
1: şimdi
0: şey ya?
1: Geçmişe baktığımızda özellikle Fenerbahçe'yi rakiplerinden ayıran belki de en önemli özelliklerden, farklardan birisi yönetim anlamındaki istikrarlardı. Çok uzun bir işte Aziz Yıldırım dönemi, öncesinde yine Sayın Ali Şen kulüp başkanlığında uzun yıllar görev yaptı. Aziz Bey'den sonra Bayrağı Ali Koç devraldı. O da aslında 7 yıl gayet uzun bir başkanlık süreci yaşadı. Fenerbahçe adına sanki bu seçimin ve tabii bir yıl sonraki olağan seçimli genel kurulun yeniden kulübün o istikrarı yakalayabilmesi adına da bir önemi var mı sizce? Katılır mısınız bu yoruma?
0: Şöyle katılırım. Fenerbahçe'deki bu istikrarsız bir yönetim modeli, istikrarsız giden bir süreç Fenerbahçe'nin istikrarlı bir hale geldi. Çünkü 2018'den beri Fenerbahçe'nin genel kurulu yaptıktan sonra Ali Bey ile Sayın Aziz Yıldırım'ın oradaki başkanlık yarışında Ali Bey'in öne geçmesiyle 2018'den 2025'e kadar geçen sene süre içerisinde Ali Bey'in şampiyon olamaması, ama şampiyon olması için müthiş bir çaba sarf etti. Ha, bu çabanın yanlış olduğu, o olamadığı, çünkü siz şampiyon olamadığınız zaman sizin bu çabalarınızın hiçbir önemi yok. Bu şampiyon olmak için, şampiyon olduğun zaman da bütün bahanelerin, kabahatlerin hepsi üstü çok güzel örtülür.
1: En büyük kriter sportif başarı bizde.
0: Kesinlikle öyle. Son 2024'te gelinen seçimden sonra, 2024'teki seçim, 2025'teki seçim, 2026'da olacak seçim ve 2027'de tekrar. Yani şu Fenerbahçe'nin 2024'ten 2027'ye kadar olağan seçim olması gereken 2027 yılında, bu süre içerisinde bu 3 tane seçim olması ve 4. seçime gitmesi ve camiada ister istemez tabii ki bir savrulma oluyor. Bunlar kolay şeyler değil.
1: Bir güvensizlik zaten Fenerbahçe, ortamı da oluşuyor kesinlikle, ister istemez.
0: Zaten Fenerbahçe 2010'daki bu işte bu süreçlerden sonra, Aziz Bey'le başlayan o işte davalardan sonra şuraya gelene kadar zaten çok yani yaralı geliyor. Şampiyon olamıyorsunuz, bir sürü konularla uğraşıyorsunuz, Fenerbahçe'yi üzen konular var, Fenerbahçe'yi rahatsız eden konular var, Fenerbahçe mahkemelerden kurtulamıyor, Fenerbahçe suçlamalardan kurtulamıyor ve gereksiz bir şeylerle karşılaşıyor, işte otobüs kurşunu, bunların hepsi camiayı çok yaraladı. Camia yaralandıktan sonra 2024'e kadar gelen süre içerisinde, bu sürede de şampiyonluk yarışına girecek olan Fenerbahçe bir türlü bir istikrarlı ortama giremedi. Yönetimsel olarak da giremedi.

0: Bugün gelindiğinde de işte 2024'te Ali Bey'le başlayan, Saadettin Bey'le devam eden ve bugün tekrar yeni başkanını seçecek olan bir üçüncü başkan olacak ki 2027'ye kadar, yani 3 senede 4-3 senede 2024'den 2027'ye kadar 3 tane ayrı başkanla bir Fenerbahçe Spor Kulübü yönetilmiş olacak.
1: Çok bu kulübün şimdi, genlerinde olan bir durum değil aslında.
0: Sadece bu Fenerbahçe'nin değil, belki de dünyadaki bir kulüplerin araştırmasını yapsak hiçbir kulübün böyle bir geçmişinde böyle bir olaylar yoktur. Evet. Ve bu yüzden de Fenerbahçe, gerçekten Fenerbahçe taraftarını, camiasını, kulübünü hakikaten takdir etmek lazım. Neden? Ya bu kadar çok savrulan, bu kadar çok olumsuz şeylerle karşılaşan Fenerbahçe Spor Kulübü hala ayakta, hala takımını arkasında duran, hala heyecanla transferi soran, hala 40 bin kişiyi stadını dolduran, hala kombinelerini localarında hiç bırakmadan o bir aidiyet duygusuyla kulübünü arkasında duran bir taraftar kitlesi var. Şimdi bak Furkancığım, bu öyle bir şey ki burada sen Galatasaray'ın arkasından seyirci gider. Çünkü Galatasaray takımı başarılı. Evet. Başarının arkasından gitmek kolaydır. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, bu sene Trabzon daha da iyi ama böyle başarısız giden büyük camianın, asırlık camianın arkasından taraftarın gitmesi kolay bir şey değildir. Kaldı ki gitmese de, o statları doldurmasa da adamın da hakları var. Kardeşim diyecek, sen yap transferini, aynen, al galibiyetlerini, şampiyon ol, ben sana geleyim. Ama öyle değil. Fenerbahçe takımı maddi manevi hem sahada kalırken hem de seyircisi de ona destek veriyor. Seyircisi de maddi manevi destek veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya bunlar kolay şeyler değil. Tabii bakıyoruz biz, güncel konuşuyoruz. Gayet güzel bir sokak ağzıyla işte Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Fenerbahçe işte öyle bir şey. Ya öyle değil ki, yani bunun bir sürü kendine ait zorlukları var. Şimdi o yüzden ben Fenerbahçe'nin bu bir senelik seçecek olan başkanın da işinin çok zor olduğunu ve tabii ki biz hep konuşurken şunu söylüyorduk. Ben seçimden önce kendi kendime bir takım şeyler karalamıştım, yazmıştım. İki başkan adayının seçilmesi nasıl olmalı? Nelerine bakmamız lazım? Nelerine dikkat etmemiz lazım? Hepsini notlar almıştım böyle kendime göre. Arkadaşlarımla da paylaşmıştım. İşte camianın İşte vizyonunu yenilemesi lazım. Camianın bilançosu, camianın altyapı, camia ilişkileri, dinamikler, aidiyet duygusu, kulüp nasıl idare edilecek? Çünkü kulübün idare edilmesi de kolay bir şey değil. Sevgili Zeki, 1500 kişi evet, çalışıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir başkan ve yönetim geldiği zaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yönetmeye, siz 1500 kişinin patronu oluyorsunuz bir anda. Şimdi ve bunları nasıl yöneteceksiniz? Ve bunları yönetirken de doğru hamleleri nasıl yapacaksınız? Çünkü ya Fenerbahçe taraftarı şuna bakmıyor ki, yani senin nasıl yönettiğin falan beni ilgilendirmiyor. Sen sahada çıkıp şampiyon oluyor musun, ona bakıyor. Dolayısıyla da şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin sahada çok iyi bir kadro kurması ve de çok iyi bir şekilde oyunu modelini sahada gelen seyirciyi hop oturup hop kalkacak bir oyun kurması lazım. Şimdi sen şöyle bir baktığın zaman 2 sene evvel Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç. Fenerbahçe futbol takımının patronu Jose Mourinho. Ya bundan daha büyük bir figür olabilir mi iki tane? Yani oluşabilecek en önemli iki tane futbol aktörü, futbol figürü işte Fenerbahçe Spor Başkanı ve futbol takımının patronu.
1: Ya taraftara sorsanız, yani şampiyonluk için bir ikili hayal ettirseniz herhalde kulüp başkanı, aynen, olarak Ali Bey'i,
0: lafı ağzından
1: teknik direktör olarak da Mourinho'yu ister.
0: Aynen, lafı ağzından aldı. Sokaktaki herhangi bir taraftar bile giderken ya keşke bu da bizim kulüpte olsun diyebilecek iki tane profil. Ama oluyor mu? Olmuyor. Ben şuna da tabii biraz değinmek istiyorum. Yani Fenerbahçe son 10 senede 6-7 tane ikincilik almış. Ya bu takım ikinci oluyorsa ya bu kadar kötü olabilir mi? Doğru. Ya yani bazen hani anlar vardır, bazen kırılma yerleri vardır. İşte oralarda Fenerbahçe kırıldı. İşte Tedesco'nun ne bileyim geçen sene.
1: Hocam çok özür diliyorum. Aferin. Sözünüzü balla kesmiş evet, olayım. Konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Fenerbahçe'nin seçim gündemini devam edeceğiz konuşmaya, değerlendirmeye. Bu arada rakamlar geldiğinde de gündem özel programında ilk rakamları yine Aspor ekranlarında paylaşıyor olacağız. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Spor'u

0: yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklamların ardından gündem özel kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin kongre heyecanını bu ekranlarda sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Cem Pamiroğlu ve Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz. Birazdan da Kadıköy'den gelen ilk sonuçları bu ekranlarda yine sizlere aktarıyor olacağız ama Zeki abi, sosyal medyada özellikle bazı rakamları görüyoruz ama tabii resmi sonuçlar olmadığı için şu anda yayında zikretmemekte fayda var. Ama bir taraf şu anda ciddi anlamda farklı önde gibi görünüyor yarışta.
2: Doğru. Yani 27.138 üye oy kullandı ve bu üyeler genelde tecrübeyi seçtiler. Bir taraf öyle görünüyor şu an için, yanlış söylemeyelim. Çünkü bir anda son 10 sandığa bakarsın, çok farklı şeyler de olabilir. Şu anki izlenimlere göre tecrübeyi, sağduyuyu, camiayı çekip çevirecek, sevk idare edecek, bütünleştirecek, takım bütünlüğü, camia bütünlüğünü sağlayacak aday olarak efsane başkanı tercih etmiş gibi görünüyorlar. Diğer taraftaki başkan adayı da çok gayret gösterdi. Yani daha belki sandıkların 1/3 açıldı, bilemiyoruz ama orada sonuç
1: toplam 45 sandık tabii, var bu arada.
2: Tabii. Sonuç bu şekilde olursa diğer başkan adayı Hakan Safi'nin o parıltılı yıldızlarla anlaştığım ifadesinin çok karşılık bulmadığını anlayacağız. Niye? Çünkü ortada imza yok. İşte ortada kulüp ve oyuncunun anlaştığım demesi yok. Mesela Maldini dediler. İşte Maldini'nin ayrılıp gitmesi ekipten. Yani bayağı şeyler var ama bunları tabii ki başkan adaylarından dinlemek lazım. Bilemiyoruz. Şu an teyide muhtaç bilgiler üzerinden konuşuyoruz. Yani o gelen sandık sonuçları çok fazla sosyal medyada bir kirlilik gibi duruyor. Her yer farklı farklı bir şeyler yazmış. Bir de manipüle edilen sonuçlar da yazılmış. Yani gayri ciddi hesaplar da bu işin içine girmeye başlamış.
1: Doğru.
2: O yüzden hani ilk izlenimlere göre sanki efsane başkan Aziz Yıldırım'ın hani mutlu sona, zafere daha yakın olduğu gibi bir görüntü var ortada. Ama dediğim gibi bir anda bir bakarsın son düzlükte, son sandıklarda

0: farklı farklı oylar da çıkabilir. Ama şu an için ama böyle bir
1: Fenerbahçe'de şöyle bir farklılık var tabii. Yani her kulübün farklı farklı yaşanabiliyor kongre günleri. Fenerbahçe'de gerçekten sandıklar çok çabuk açılıyor. Yani
0: kesinlikle
1: dakikalar içerisinde çok yüksek olasılıkla durum biraz daha netleşmiş aynen olacak. Arkadaşlarımız da takip ediyorlar. Bu arada tabii
2: Barış
1: en Gürtür doğru ve
2: sabah turu atıyormuş galiba. Öyle bir haber de geliyor.
1: En doğru ve resmi rakamları bu ekranlarda sizinle paylaşacağız. Hocam duyamadım, çok özür diliyorum.
2: Barış Göktürk sahada tur atıyormuş galiba.
1: Öyle mi? Aziz Bey'in listesinde bulunan Barış Göktürk'ün şu anda Kadıköy'de sevinç anları.
0: Çok
1: şu anda da bu arada canlı görüntüler Kadıköy'den Çobani Stadyumundan. Sayın Aziz Yıldırım hemen yanında da kızı Yaz Yıldırım'la birlikte şu anda oy sayım işlemini böyle takip ediyor Aziz Bey. Hemen arkasında tabii ki destekçileri var. Yönetiminde bulunan isimler var. Fenerbahçe camiası için gerçekten çok efsane bir isim. 20 yıl daha önce, 20 yıl 111 gün görev yapmış. Daha önceki döneminde Sayın Aziz Yıldırım. Birazdan az önce ifade ettiğim gibi en doğru ve resmi rakamları bu ekranlardan sizlerle paylaşıyor olacağız. Yavaş yavaş rakamlar gelmeye başladı ama tabii biz de doğrulatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Sosyal medyada görüntüler var. Az önce Cem Hocam da bahsetti. Sayın Barış Göktürk'ün sevinç görüntülerini evet, görüyoruz. Sağ. Evet.
2: Ya şimdi tabii ki böyle zaman zaman iki başkan adayında localarına gelen haberler oluyordur. Locadaki kişiler de bunları sosyal medyalarında ve de ortak WhatsApp gruplarında ufak ufak paylaşmaya başlıyordur. Özellikle de tabii önde olan başkan adayının ekibi bunu yapıyordur. Gayet doğal tabii ki bunlar. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Kesin sonuçları almadan net bir şey söylemek olmaz zaten. Ben Şekip Mosturoğlu'nun, Sayın Divan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun ki kesin sonuçlarını açıklamadan hiçbir şey biz şey yapmamız lazım, dikkate almamamız
1: tabii
2: lazım.
1: Ki.
2: Dolayısıyla da biz de ama habercilik gereği ve kanalımızın habercilik özelliğindeki gelirinden dolayı da biz bize gelen haberleri de burada doğru konuşuruz. Ya, zaman zaman belki bu rakamlar aldatıcı da olabilir tabii ama
0: teyide muhtaç.
2: Aynen, yani teyide muhtaç. Dolayısıyla da bunların şeyde işte o zaten görüntülerde de böyle gösteriyor. Biz de bu şeyleri, rakamları biz de telaffuz ederiz. Ama dediğim gibi esas ana şey burada son karar Sayın Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasından sonra belli olacaktır.
1: Birazdan da muhtemelen Şekip Bey'den bir açıklama gelecektir. Evet. Bir güncelleme yapacaktır.
0: Çok iyi olur çünkü yani şu an sosyal medyada öyle bir kirlilik var ki herkes bir şeyler yazmaya başladı. Kulüpten gelecek olan bilgiler, divan kurulundan gelecek olan rakamlar gerçek rakamlar olacak. Onları şu anda
1: tabii taraftarlar bekliyoruz. Da şu anda tribünde genel kurul üyeleri Fenerbahçe'nin bugün Kadıköy'e giderek Çobani Stadyumunda oylarını kullanan taraftarlar da sonucu büyük bir heyecanla evet bekliyorlar. Bugün bu arada şu hatırlatmayı yapalım. Bugün bu seçimden galip çıkacak olan tarafın önünde bir yıllık bir süre
0: tabii
1: var.
0: Geçiş.
1: Zeki
2: evet,
1: abi.
2: Onu geçiş söylemek lazım.
1: Evet,
2: doğru
1: 2027 yılında muhtemelen tabii önümüzdeki yıl yine hemen hemen bu dönemlerde, bu tarihlerde bu kez Fenerbahçe camiası olağan seçimli genel kurul yaşayacak. Tabii. Ama tabii bu bir yılın nasıl evet geçeceği de oldukça önemli herhalde hocam.
2: Kesinlikle önemli. Bir yıl Fenerbahçe başkanının bundan sonraki yani 2027'den sonraki başkanlık hayatı devam edecek mi etmeyecek mi? Bence onun da çok önemli bir göstergesi olacak bu bir yıllık süreç. Her şey neyle ölçülüyor? Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluğuyla ölçülüyor. Evet. Ve bu şampiyonluğu kazanan, bu şampiyonluğu alan başkan da 2027'deki olağan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçimli olan olağan kongresinde büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıllara yani 3 yıllık 2027'den 2030'a kadar olan o sürede büyük bir ihtimalle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olacak şekilde gözükür.
1: Aziz Bey yerinde takip ediyor. Şu anda yine evet seçimi bir kez daha ekranlara getiriyoruz. Aziz Bey'in bulunduğu

0: Loja'nın şu anda oldukça tabii kalabalık bir ekip evet. var orada. Ömer Onan'ı görüyorum hemen Aziz Bey'in listesinde. Fenerbahçe'de tabii çok önemli bir isim o da basketbolda. Uzun yıllar görev yapmıştı Fenerbahçe erkek basketbol takımında. Ardından yine yönetici olarak da basketbol şubesinde görev yaptığını hatırlıyoruz Ömer Onan'ın. Aziz Bey bir kez daha ekranlara geliyor. Şu anda sakinlikle sonucu i̇şte, bekliyor.
1: Bir şey dikkatinizi çekti mi? Normalde bu oy sayımında birinci sandık, ikinci sandık adaylar ve aldıkları oylar açıklanırdı. Demek ki çok fazla böyle tartışma olmasın, spekülasyon olmasın diye bence bütün sandıklar açıldıktan sonra net rakam açıklayacak Fenerbahçe Kulübü. Şu ana kadar açıklamadı.
0: Bir anda toplu
1: evet,
0: açıklama.
1: Evet öyle olacak sanki. Daha doğru.
2: Öyle olacak.
1: 45 sandık bu sefer hep şey olacak. Bence, hesap, kitap, tartışma. Değil mi hocam?
2: Aynen kesinlikle katılıyorum sevgili Zeki. Mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın da böyle durmasının arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi kesin sonuçları almak için beklemesinden.
1: Tecrübeli çünkü.
2: Çok tecrübeli. Burada çünkü eğer sandık sayıda kim önde kim arkada gibi böyle bir sandık sayımları net bir şekilde önlerine gelse oradaki tabii ki şeyler görüntüler daha farklı olabilir.
1: Olur, aynen.
2: Ben açıkçası daha tam net geldiklerini düşünmüyorum.
1: Bence doğru olan bu.
2: Doğru olan da bu. Olan kesin bu. Katılıyorum. Doğru olan da bu. Farkındaysanız hiçbir adayın taraftarı da burada çok köpürmüş bir görüntüler yok şu anda.
0: Evet, sakin bir
2: herkes sakin
0: hava var.
2: Sakin bir şekilde son ne neticeleri beklediğini söyleyelim. Yani görüntülerden bunu anlıyoruz. Ben de buradan ortak WhatsApp grupları arkadaşlarım var. Zaman zaman onlar da yazıyorlar.
0: Hocam size de gelen bilgi olursa lütfen bizimle paylaşın. Size ya, mutlaka şu anda bir bilgi akışı da oluyordur oradan Kadıköy'den. Onu da bizimle paylaşırsanız
2: işte sandık sayılarının ismi şeylerini söylüyorlar, rakamlarını söylüyorlar. İşte onların işte %60'a 40, %55'e 40 gibi Aziz Bey'in önde olduğu sandıkları söyleyenler var açıkçası. Bu arada evet. Ya bu arada Aziz Bey'in önde gittiğini söyleyen bir sürü WhatsApp gruplarındaki arkadaşlarım yazıyorlar açıkçası. Ama bunlar bu haberler onlara nasıl ulaşıyor, nereden geliyor onu bilemiyorum. Bakalım yani.
0: Bu hocam tamam. Bayrağın bize göre bayrağın sol tarafındaki çoğunluk Aziz Bey'in destekçileri.
2: Evet, evet, burası evet, Aziz Bey'in evet. destekçileri.
0: Daha tam sanırım Aziz Bey'in locasının ön tarafı değil mi? Evet. Şu anda ekranlara evet. gelen görüntü. Evet.
2: Yani demin bir iki yerden de teyit ettiğim kadarını sanki Sayın Hakan Safi gitti gibi bir şey var.
0: Öyle evet, bir orada bu arada var. Ekip arkadaşlarımız var. Onlar da bir bilgiye ulaşırsa bizimle lütfen.
2: İyi olur, iyi olur. Bana da bir iki tane farklı WhatsApp gruplarından Hakan Bey gitmiş diye.
1: Locasını terk ettiği, ayrıldığı şekilde.
2: Bilemiyoruz tabii yani, içeri girdi mi? Balkonda aynen. balkon farklı, arkadaki loca şey kapalı alan farklı ama
0: kesin olmamakla de... birlikte hocam birazdan Sayın Hakan Safi'nin bir açıklama yapma ihtimali varmış. Şu an Kadıköy'de stadyumdaki arkadaşlarımızdan gelen bilgi bu ama henüz %100 kesin bir durum değil. Evet. Ama böyle bir hazırlık ve beklenti var zannediyorum ki Kadıköy'de. Tabii biz şu anda sesleri duymuyoruz ama orada bazı üyelerin bazı taraftarlarında tezahüratları da evet. başlamış durumda. Şimdi bugün tabii buradan ya Sayın Yıldırım ya Sayın Safi bu stattan evet. galip ayrılacak evet. bir isim Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık makamına koltuğuna oturacak. Ama evet. çok da vakit yok evet. sezonu Fenerbahçe evet. erken açacak futbol çok takımında ilk resmi maç 22 ya da 23 evet, Temmuz doğru. olması lazım. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu evet. maçı ve hızlı bir aksiyon alması gerekecek ya gelen yönetimin.
2: Kesinlikle öyle. Furkan bir kere her şeyden önce bir yabancı alınacak değil mi? Yabancı santrafor alınacak. Yani Fenerbahçe, evet.
0: Her iki adayında santrafor
2: kesinlikle
0: planı var.
2: Öyle. Fenerbahçe futbol takımının zaten şu anda 14 tane yabancısı var. Ve bu 14 tane yabancının vergiler dahil 108 milyon euro ödemesi var. Yıllık ödemesi bu.
0: Hocam bu arada ilk rakamlar geldi. Şu anda canlı olarak A-Spor ekranlarından paylaşıyoruz değerli izleyenler. 45 sandığın 8'i açıldı. Sayın Aziz Yıldırım 2189 oy alıyor bu 8 sandıkta. Sayın Hakan Safi ise 1329 oy alıyor 8 oy sonunda. İlk 8 sandık özür diliyorum. Evet. İlk 8 sandığın sonucu bir kez daha tekrar ediyorum. Sayın Aziz Yıldırım 2189, Sayın Hakan Safi ise

0: 1329. Bu arada güncellemeye devam ediyoruz. Açılan sandık sayısı 16 oldu. Tabii hızlı hızlı açılıyor sandıklar ve rakamlar sık sık güncellenecek değerli izleyenler. İlk 16 sandıkta sonuç şu şekilde: Sayın Yıldırım 5249, Sayın Safi ise 3137. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık yarışında 45 sandığın 16'sı açıldı ve Sayın Aziz Yıldırım'ın yaklaşık 2000 oy farkla şu anda yarışı önde götürdüğünü görüyoruz. Zeki abi
1: çok
0: ciddi bir fark ya. Evet. Böyle bir fark açıkçası tahmin etmiyordu kimse.
1: Yani öyle Aziz Yıldırım dediğimiz gibi yani camianın ve Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük başkanlarından biri. Tecrübe, donanım, vizyon ve daha önce yapmışlığı olduğu için kongre üyeleri hani sandığa giderken orada sağduyu ve akla yenik düşersiniz. Duygulara değil de bence duygulardan ziyade hani parıltılı yıldızlar tamam heyecanlandırıyor kongre üyelerini ama daha çok sağduyulu ve aklın süzgecinden geçtikten sonra oyunu kullanmış kongre üyeleri ama şu anda 16 sandığa göre konuşuyoruz. Öyle bir işte 30. sandıktan sonra mesela işler değişebilir. O yüzden Aziz Yıldırım çok temkinli orada bu işleri bildiği için ama şunu da kabul ederim. Cem abi de hak verecektir. İlk defa başkanlığa aday oluyor. Yöneticilikten gelip Hakan Safi'nin de çok iyi oy aldığını söyleyebiliriz şu an için.
0: Bu arada iki aday da gerçekten bu süreçte çok çalıştı.
1: Çok emek harcadılar.
0: Fenerbahçe'ye ciddi anlamda bence yakışır bir yarış oldu. Gerek vaatler gerek transfer konusundaki gündeme gelen isimler Sayın Safi.
1: Seviyeli bir seçim süreci oldu iki başkan adayı için.
0: Yani bir birlik havası en azından bu ana kadar Fenerbahçe'de gördük. Ayrışma yaşanmadı kongrede.
1: Mesela Hakan Safi için şunu söyleyebiliriz. Daha da artacak sonuç olarak oyu. Yani Hakan Safi ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna mutlaka oturur.
0: Katılıyorum.
1: Yani buradan bunu çıkarabiliriz. Çok da dediğiniz gibi emek harcadı, çok şevkli, çok istekli. Kaybedene bir anlamda yazık olacak ama kazanan Fenerbahçe olacak sonuçta. Çünkü ne için geliyor Aziz Yıldırım geliyorsa kısa yoldan şampiyonluğa ihtiyacımız var. Şampiyon olacağız ve bir sözü daha var. Ben bir yıllığına geliyorum.
0: Evet.
1: 2027'deki kongreye adaylık olmayacağım.
0: Çok uzun yıllar başkanlık koltuğunda oturmayı düşünmüyor Aziz Bey.
2: Ama sonra onu değiştirdi, o söylemi değiştirdi. Yani bir seneyle geliyorum dedi ama sonra başka bir etkinlikte ben onu öyle söyledim ama bundan eğer başarılı olursak devam etme gibi bir düşüncemiz de oluşabilir gibi bir şeyle onu biraz daha revize etti o konuşmasını. Zaten şampiyon olursa da yani tabii ki hakkı yani en büyük onun devam etme gibi hakkının çok doğal olması lazım ki bence de eğer hangi başkan yani Aziz Bey veya Hakan Bey neyse eğer Aziz Bey öndeyse de Aziz Bey eğer kazanırsa da şampiyon olursa da tabii ki Aziz Bey'in devam etmesi kadar normal bir şey olamaz.
0: Bence Zeki abinin vurguladığı nokta da kıymetliydi. Hakan Bey tabii daha henüz bitmiş bir yarıştan bahsetmiyoruz ama en azından gelen işte ilk rakamlar, ilk 16 sandıktan çıkan sonuca bakacak olursak Aziz Bey'in bir yarışta üstünlüğü söz konusu. Fakat bugün Hakan Bey bu yarışı kaybetse de kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe camiası
1: bir başkan adayını daha kazandı.
0: Önümüzdeki dönemlerde bir adayı bence kazanmış oldu bu
1: akşam. Tabii bir başkan adayı da alacak bundan sonraki seçimlerde öyle görünüyor. Çok istekli çünkü. Hep ne diyoruz işte Ali Koç, Aziz Yıldırım. Ali Koç, Aziz Yıldırım araya Saadettin Saran girdi. Şimdi önümüzdeki 2027'deki seçim sürecinde belki Ali Koç aday olmayacak. Tekrar Hakan Safi adaylığını koyacak. Bilemiyoruz tabii. Belki Aziz Yıldırım şampiyon yapıp devam edecek. Tek adaylı bir 3 yıllığına bir seçim olacak. Bilemeyiz bunu tabii ki ama potansiyelli bir başkan adayı olduğunu daha ilk seçiminde gösterdi. Çünkü rakibin kim? Aziz Yıldırım.
2: Tabii.
1: Yani marka bir isim, en büyük isim Fenerbahçe camiasında. Ona karşı yarışıyorsun ve yani neredeyse hani fark var ama öyle uçuk kaçık bir fark değil.
0: Orada Aziz Bey de Zeki abi yakın geçmişte iki seçim kaybetti.
1: Tabii seçim kaybetti yani ama
0: bunlar çok normal durumlar aslında.
2: Evet. Yani ağır seçimler
0: kaybetti. Evet, özellikle ilk seçim Ali Bey'e kaybettiği seçim çok ağır bir mağlubiyetti.
2: 16 bin falan fark vardı. Hatta Aziz Bey de hep söylüyordu ya 16.465 almanız lazım ki ben yeniden şey yapayım istek olsun imza gibi.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla bunlar

0: Hakikaten çok değerli. Öyle başkanın iki tane seçim kaybetmiş bir başkan adayının şimdi yeniden efsane başkan olarak tekrar aday olması, bu da çok önemli. Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığında önümüzdeki sene devam edecekse de bütün bunların hepsinin, bu potada bunları bir düşünerek, bunların hepsini bir değerlendirerek bir kararla beraber önümüzdeki sene devam edecek. Ben tabii gelecek olan başkanın işte önündeki tabloyu nasıl değerlendireceğini, nasıl bu tabloyu okuyacağını çok merak ediyorum.
1: Hocam, bu arada açılan bir sandık daha var. 17 sandık şu ana kadar açılan sandık sayısı, değerli izleyenler. A Spor Televizyonu ve A Spor Radyo ortak yayınındayız. Fenerbahçe Spor Kulübü seçim sonuçları, şu ana kadar 17 sandık açıldı. Sayın Aziz Yıldırım 5640 oy, Sayın Hakan Safi ise 3362 oy şu ana kadar alınan toplam oy sayısı her iki adayın da yaklaşık 2300 civarında bir oy farkı var. Aziz Bey yarışı önde götürüyor. İlk 17 sandığın sonuçları olduğunu bir kez daha altını çizelim. Buyurun hocam, lütfen.
0: Ya bu aradaki fark aşağı yukarı 42 tane miydi sandık? 48 miydi?
1: 45.
0: 45 tane sandığa bakıldığı zaman, yani bu aşağı yukarı bir 35'lere 37'lere geldiği zaman bu farklar varsa, zaten Aziz Bey'in başkan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her sandıktan aşağı yukarı bir 50-60 tane, 70 tane galiba bir oy çıkıyor.
2: Evet.
0: Bir şey yaparsanız, hesaba kitaba vurursanız da son 7-8 tane sandığa bu farkla girerse büyük bir ihtimalle
2: kazanır.
0: Zaten kazanır zaten
2: evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım.
1: Az önce ekranlara gelmişti Şekip Bey, bu arada ekranın sağ tarafında canlı görüntüler. Oy sayım işleminin, sandıktan çıkan oyların o sanırım toplandığı yer orası, o
2: Evet.
1: kürsü. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu yer. Sol tarafta, ekranın sol tarafında ise tribünlerden görüntüleri görüyoruz. Şu anda tabii biraz daha zannediyorum ki Sayın Aziz Yıldırım'ın destekçileri şu anda statta daha çok sayıda bulunuyor. Seçimde şu anda yarışta yaklaşık 2300 civarında bir oyla üstünlüğü var Aziz Yıldırım'ın, Zeki abi.
2: Yani ben hani kongre üyelerinin dediğim gibi şampiyonluğu ne kadar çok özlediğini Fenerbahçe camiasının ve daha önce 6 kez
1: çok özür diliyorum. Hakan Sayf açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
3: Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. O yüzden sizlere de bu açıklamayı yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustu dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor. Böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi kutluyorum. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunda hep beraber oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe'yle ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım, seyredelim. Dediğim gibi camiamıza bu sonuçlar hayırlı olsun. İnşallah sonuçların hep beraber bir sene içerisinde tekrar

0: ki bahsediyoruz ve rakibi kutlarım. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre aslında bir taraf diğer tarafın galibiyetini de bu anlamda kabul etmiş oldu
1: yani
0: Zeki
1: ben,
0: abi.
1: Tamam, Aziz Yıldırım'ı rakibini tebrik etmesi güzeldi. Konuşmaları da gayet seviyeliydi. Ben tebrik ediyorum Hakan Safi'yi ama Hakan Safi iş burada bitti. Bundan sonra ben aday olmayacağım diye düşünmeyecek. Aksine nerede hata yaptım deyip daha da kendisini güçlendirecektir.
0: İstişare edeceğiz.
1: Tabii dedim. Tabii aynen. Ve 2027'deki başkanlık seçimine ben tekrar aday olabileceğini düşünüyorum. Ki oraya güçlenerek daha güçlü bir şekilde aday olacaktır. Eğer Aziz Yıldırım işte önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi mutlu sona ulaştıramazsa ki onun için geliyor. Bu sefer Hakan Safi aday olursa ve karşısına başka çok daha güçlü bir profil çıkmazsa bu kez kongre üyeleri seni işte bu kez biz başkan olarak görmek istiyoruz diyebilirler. O da bunun farkında çünkü aldığı oy çok az oy değil. Aziz Yıldırım'la yarışıyorsun, kolay değil. Hani Ali Koç yarışırken
0: doğru. Bu arada bir son dakika bilgisi az önce yapmış olduğu açıklamaların ardından da Sayın Hakan Safi'nin stadyumu terk ettiğini de ifade edelim.
1: Demek ki diğer sandıklar da az çok öğrenmiştir. Şunu söyleyeceğim. Ali Koç öyle güçlü geldi ki Aziz Yıldırım'ın başarısız olduğu ve Galatasaray'ın şampiyonluklar yaşadığı dönemde geldi. Tarihi farkla koltuğa oturdu. Ama şimdi dediğim gibi bu geçiş seçimi bir yıllık geçiş başkanı diyelim. Başkanlığı evet hocamın dediği gibi doğrudur. Aziz Yıldırım mutlu sona ulaştırırsa Fenerbahçe'yi devam eder. Ama başarısızlık anında şimdi ortada güçlü bir profil var. Fenerbahçe camiası için Hakan Safi.
0: Peki hocam siz açıklamaları nasıl yorumlarsınız Hakan Bey'in yapmış olduğu?
2: Ya artık belli oldu yani Hakan Bey'in bu açıklamasından sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2026 yılındaki başkanı Sayın Aziz Yıldırım. 2027 yılına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2027 yılında yapılacak olan bu olağan kongresine kadar başkanlığı kazanmış durumda. Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına, taraftarına, herkese hayırlı olsun. Burada Sayın Aziz Yıldırım'a oy veren veya vermeyen herkes, seven veya sevmeyen herkes Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanının arkasında duracak ve ona destek vermek için elinden gelen karınca karanca herkes desteği vermeye çalışacak ki öyle olması lazım. Fenerbahçelik'te bunu zaten Fenerbahçe aidiyet duygusuna sahip olan her kişinin bugün ismi ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık makamında kim varsa ona kesinlikle arkasında durması gerekir ve ona saygı duyması gerekir. Onun yönetimine, onun istediği şeylere, camianın en azından yükselmesi için ona destek vermesi lazım. Ki Azibi'nin de çok önemli seçilmeden evvel ve de başkan adayıyken hem televizyonlarda hem yapmış olduğu toplantılarda, etkinliklerde camiayı birlik ve beraberliğe çağıran önemli sloganları olmuştu. Herkesin de bu birlik ve beraberliği sloganının arkasında Sayın Aziz Yıldırım'ın hakikaten çok büyük bir önemli duracağını tahmin ediyor herkes tabii ki. Ve bununla beraber de Fenerbahçe'nin herkesin beklentisi olan tek şey, herkesin ortak konusu Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluğu. Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluğu da işte futbol takımının yeniden, yani yeniden demeyelim de elde olan hakikaten iyi bir Fenerbahçe futbol takımının çekirdek kadrosuna nokta transferler, net transferler yapılırken de bunun arkasında duracak olan zaten futbolun içinden gelmiş kişiler olan kişiler de bu kişiler de bu insanlar zaten konuya hem hakimler hem Aziz Bey de çok son derece hakimdir. Aziz Bey aynı zamanda da onu da söyleyelim aslında sevgili Zeki, Aziz Bey çok iyi bir futbolcudur. Evet. Çok iyi futbol oynar. Biz futbolu yani futbol bıraktığımız değildir. Dönemlerde halı sahalar maçlarında hem kendisi hem de Ali Yıldırım da çok iyi bir futbolcudur. Halı sahalarda müthiş işler yani müthiş toplar oynarlardı. Ama o tabii gençlik yıllarından hayatı daha çok iş hayatından tarafından dolayı yürüdüğü için de bu da onun da iş hayatında başarılı olmasıyla çok sevdiği renklerle işte yıllar sonra hep buluştu. 89-88, 89-90 yıllarında camiaya giren

0: Sayın Aziz Yıldırım 90'dan sonra yapmış olduğu Metin Aşık'la beraber işte futbol şube sorumluluğu arkasından camiada devamlı önemli zaman zaman başkanlık veyahut da yönetimlerde olmasa bile dışarıdan destekleriyle hakikaten herkesin çok büyük bir sevgisini saygısını kazanmıştır. 98 yılında da bir tane oyla da genel kuruldaki bir oy fazlalıkla da Vefa Küçüğü'nün önüne geçerek de camiada uzun yıllar 1998'den işte 2008'e kadar olan bir başkanlık süresi geçmiştir 2018'e kadar. Dolayısıyla da bu süre içerisinde de camiada inanılmaz önemli şeyler yapmıştır. 6 tane şampiyonluk yaşamıştır. Çok badireler atlatmıştır. Bir kulübün başına gelmeyecek olan, yani bir dünyada hiçbir kulübün başına gelmeyecek olan şeylerle karşılaşmıştır. Hapiste yatmıştır. Dolayısıyla da yılmamıştır. Çok önemli bir dik durmuştur. Camiayı hareketlendirmiştir. Yani bir lider oldum, bir lider nasıl olunur? Onun çok güzel örneklerini vermiştir Sayın Aziz Yıldırım. Dolayısıyla da Sayın Ali Koç gibi çok önemli bir figüre başkanlık makamını kaybetmesine rağmen hiç geri adım atmamıştır.
1: Evet, küsmedi aslında Fenerbahçe'de.
0: Camiayla hep beraber olmuştur. Gerekirse gerektiği zaman 2018'den beri Ali Bey ile hakikaten korakor çatışmalara da girmiştir. Ve bu yüzden de kendisine bu camia tekrar bir işte artık ava bir kere daha şampiyon yapmak için Sayın Aziz Yıldırım'ı başkan olarak camianın başında görmek istemiştir. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diye. Evet.
1: Tabii Cem Hocam, Cem Pamiroğlu bahsetti ama tekrar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi, 20 yıl süren Aziz Yıldırım dönemi, işte 15 Şubat 1998'de evet, göreve başlıyor Aziz Bey. 3 Haziran 2018'de Ali Bey, Ali Koç'a kaybettiği seçimde 20 yıllık başkanlık dönemi o tarihte sona ermişti. 6 Süper Lig şampiyonluğu var. 2000 yılında ilk kazandığı şampiyonluk tabii özellikle
0: 2001 yılında.
1: Evet, sanırım Mustafa Denizli ile.
0: Mustafa Denizli ile bizim Abdullah Arcı'nın da orada
1: kutlamalarda başladı hocam. Evet. Kadıköy'den canlı görüntüler şu anda. Aziz Yıldırım destekçileri seçim zaferini kutlamaya başladılar. Henüz sandıkların tamamı açılmadı değerli izleyenler ama gelen ilk rakamlar ve az önce Sayın Hakan Safi'nin de yapmış olduğu açıklamalarla birlikte artık yarışta, kongrede Aziz Bey'in üstünlüğü kabul edilmiş durumda. Stadın hemen dışı burası.
0: Evet.
1: Çok ciddi de bir kalabalık var.
0: Çok var, evet.
1: Saat de 21.30 civarı. Ama Fenerbahçe taraftarı, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen Fenerbahçeliler şu anda stat çevresinde yavaş yavaş kutlamalara da başladılar.
2: Evet. Ya burada bu seçim aslında şunu ortaya çıkardı. Nasıl ki teknik direktör ararken, futbolcu ararken genelde CV'sine bakılır. A+ teknik direktör, A+ işte yıldız oyuncu dediğimiz oyun, genelde onlar tercih edilir. Başkanlıkta da öyle. Başkanlıkta CV, tecrübe çok önemli. Yani burada duygusallığı bir kenara bıraktı Fenerbahçe taraftarı. Daha önce 6 kez Fenerbahçe'yi şampiyon yapan, bunu başaran tecrübeli ismi koltuğa oturtuyorlar. Hayırlı olsun Aziz Yıldırım dönemi. Aziz Yıldırım dediğim gibi Türkiye'de şampiyon olmayı bilen başkanların başında gelen bir profil. Karşılığı olan, futbol kamuoyunda son derece saygınlığı ve karşılığı olan bir isim olması nedeniyle de Fenerbahçe kongre üyeleri bence doğru seçim yaptılar.
1: Bu arada güncel rakamlar gelmeye devam ediyor. Açılan sandık sayısı 25. Aziz Yıldırım oyu 8841, Hakan Safi ise 5146. Her aslında güncellemede fark biraz daha Sayın Aziz Yıldırım lehine artmaya devam ediyor. 8841 oy Sayın Yıldırım'a, 5146 oysa Sayın Safi'ye şu ana kadar çıkan toplam oy sayısı. Açılan sandık sayısı ise 25, 20 sandık kaldı. Evet. Kısa bir süre içerisinde artık nihai sonuçların, kesin sonuçlarında açıklanması, belli olmasını bekliyoruz.
2: 3200'lerden 3700'lere kadar çıkan bir fark. Diğer fark açılıyor. Ama dediğimiz gibi Sayın Hakan Safi'nin de aldığı oy oranı iyi yani. İyi, Aziz Yıldırım'la yarışıyoruz.

0: 5000'in üzerinde şu an için aldığı
1: ve
0: oy sayısı.
1: İlk seçimi.
0: İlk seçimi. Dediğim gibi artık potansiyelli bir başkan adayı daha var Fenerbahçe'nin.
2: Sayın Aziz Yıldırım'ın yer almış olduğu locadan şu anda canlı görüntüler ekranlara geliyor. Orada şu anda biraz daha tabii sakinlik görüyoruz. Stat dışında Sayın Yıldırım lehine yapılan tezahüratlar var, kutlamalar var. Locada da artık yavaş yavaş orada da kutlamalar kendi içerisinde başlamış gibi görünüyor Cem Hocam.
3: Ya normal tabii, artık işte her sandık açıldığında park biraz daha açılıyor. Biz de demin ifade ettiğimiz gibi yani Sayın Başkan'ın başkanlığını yeniden ikinci dönem başkanlığını kutlarız. Demin sözlerimi söylerken devam etmek istediğim şeyler şu: Sayın Aziz Yıldırım zamanında Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekten çok önemli tesisler, çok önemli kriterlere uygun sahalar, salonlar, statların büyümesi, stadın yapılması gibi çok önemli değerli mal varlıklarına sahip oldu. Bu yüzden Aziz Bey gerçekten bu konularda çok değerli, çok da iyi fikirleri var. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü de tekrar bu değerlere tekrar yeniden daha üstüne katarak devam edebilir. Ben şahsen hep şu lafı ederim, yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bir tuğla koyanı ben sırtımda taşırım. Ve de bu yüzden de Aziz Bey Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeri, Fenerbahçe'nin de bu yapılanmasındaki mihenk taşlarından biridir. Çok önemli vaatleri var, stadın büyümesi gibi, futbolcuların seçilmesi gibi, gelen futbolcular gibi. Hepimiz de biliyoruz ki bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çok isimli, çok fenomen oyuncular gelmiştir. Başta Roberto Carlos'lar, işte Van Nistelrooy'lar,
1: Anelka'lar
3: gibi, Schumacher'ler.
0: Son dönemde en önemlisi bence Alex. Aynen,
1: o tabii bir efsaneye dönüştü geldikten sonra ama son dönemde de hocam işte Van Persie'ler olsun,
3: Van Persie'ler olsun. Kesinlikle öyle. Ve de Aziz Bey bugün futbol takımının başına geldiği zaman, özellikle Samandıra'ya gittiği zaman, hani nasıl diyor, ben liderlik yapacağım dediği zaman bir lider olduğunu herkese hissettirir orada. Fenerbahçe'nin bugün belki de bu oyların almasının altında yatan en büyük nedenlerden biri de Aziz Bey'in bu işi, hani bugün bakıyorsunuz tabii sahanın içi önemli, bir de sahanın dışında bir lobi var. Yani bu bir gerçeği de en iyi bilenlerden de biri. İşte
1: ülke futbolundan bahsediyorsunuz,
3: ülke
1: değil mi?
3: Ülke futbolundan, tabii. Yani ülke futbolundan, liglerden, spordan, futboldan. Yani zaman zaman biz ne kadar sahanın içinde kalmaya çalışan bir futbol adamları olsak da, zaman zaman işte bütün bir yıl boyunca, benim aşağı yukarı bir 4 senem bitti burada sizlerle beraber olduğum süre içerisinde, sahanın içerisinde çok konuşmak istememize rağmen konuştuğumuz halde sahanın dışında da çok konuştuk. Bir sürü olaylar da yaşandı. Ve eksisiyle, artısıyla ve bunların hepsine de son derece hakim olan bir başkandır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı şu anda Aziz Yıldırım. Ve bunların hepsinden dolayı da çok deneyimli ve tecrübeli olduğu için de biraz da içi yanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurulu üyeleri tercih etmesindeki nedenlerden biri de odur. Bunu diyeyim, sonra pası Zeki'ye atayım.
0: Ben şunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın daha ilk konuşmalarında başkanlığa aday olduktan sonra iki mottosu vardı, çok hoşuma gitmişti aslında. Birisi 120. kuruluş yıl dönümü önümüzdeki yıl. Evet. 120. kuruluş yıl dönümünde destansı bir şampiyonluk sözü veriyorum dedi. Sonra da Fenerbahçeli çocuklar, minikler artık ağlamayacak dedi. Bunlar etkili oldu tabii ki. Diğer taraftan da şunu söyledi, o da güzel, eskisi gibi değil yani, kavgacı bir tutum içinde olmayacağım dedi, herkesle dedi barış içinde, saygı sevgi çerçevesinde bir yarış yapmak istiyorum, başkanlık böyle bir yönetimimiz olacak dedi. Mesela kendisine şöyle bir soru yöneltildi: Futbol Federasyonu'nu başarılı buluyor musunuz dedi. Dünya Kupası'na götürürler, elbette ki başarılı buluyorum.

0: dedi. Ben federasyonla da iyi geçineceğim dedi. Diğer kulüplerle de iyi geçineceğim dedi. Ama bize bir haksızlık olursa dedi, haklı olarak o zaman gerekeni yaparız dedi. Ama benim dedi şu anki politikam, kulüp yönetim politikası daha çok fair play ile olacak. Yani saha içinde olacağım dedi. Öyle olursa zaten Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçe'de Ali Koç dönemindeki en büyük hatası olmuş. İyi kadrolar kurdular ama başarısızlığı hep saha dışına mal ettiler. Orada gerçekleri kaçırdılar.
1: Şeyi kaçırdılar sevgili Zeki. Mesela Ali Bey öyle dedi ama Saadettin Bey de hiç sahanın dışında durmadı. Evet. Yani orada bir dengede bir sıkıntı oldu.
0: Doğru, bravo.
1: Aziz Bey bence bu dengeyi iyi götürecektir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bir de Türk futbolunun başkanlığı bıraktıktan sonraki döneminde fotoğrafını çok iyi çekmiş. Her şeyi biliyor. Mesela şunu birçok yorumcu bizler dahi söyleyemedik. Osimhen için şunu söyledi. Osimhen hani biz tabii ki çok iyi golcüler buluruz dedi. Osimhen'in farkı dedi. Bütün takımı ateşliyor dedi. Bütün takım dedi savaşıyor dedi. Osimhen sahada olunca dedi. Yani bence böyle profil transferler yapacaktır. Daha çok böyle aidiyeti olan, savaşan, hani yıldız tamam Hakan Safi, sesimi kaybeden Hakan Safi daha hocayı açıklamadan, işte uyum problemi olur mu, aidiyet olur mu bu futbolcuların demeden onunla anlaştım, bununla anlaştım. Mesela Luis Suarez'in hani geçmiş CV'sine bakarsan bu sene patlama yaptı evet, ama daha öncesine baktığında mesela Fenerbahçe'de acabalarla gelirdi. İşte 80 milyon euro, işte ne bileyim serbest kalma maddesi vesaire bir sürü şeyler. Ya burada şu da ortaya çıkardı. Yani Fenerbahçe'nin şu anda açıklanan borcu 26 milyarın üzerinde. Taraftar,
2: evet, dün açıklandı.
0: Tabii, eğer bir başarısızlık anında bu oyuncular geldi diyelim. Sonuçta başkanlar ne kadar oyuncuların işte ödeme vaadinde bulunsa bile taksitlerini ödüyorlar ama 5 yıl diyelim. Sen görevi bıraktığında o borç kulübe yazılıyor. Kulüp ödemeye devam ediyor. Yani 2027'de göreve gelecek başkan bu
2: ama
0: sefer.
2: Ama bu sadece Fenerbahçe'nin değil.
0: Her kulüp
2: kulüplerin gerçeği.
0: Trabzon hariç. Trabzon'da evet. Tüzük'te şey var. Eğer başkan görevi süresince takımı, kulübü zarara uğratırsa cebinden ödeme diye bir şey var. Yönetim kurulu sorumludur diye. O yüzden Ertuğrul Başkan zaten hep ayağını yorganına göre uzatıyor. Asla kulübü borca sokmam diyor. Yani maceraya
1: atın. Öyle bir tüzük maddesi
0: öyle
1: var.
0: Öyle bir madde ekletmişlerdi evet.
1: Emin misin oraya?
0: Evet, evet.
1: Çok önemli bir şey çünkü.
0: Evet.
1: Yani evet. Kulüpler, o yönetimler Trabzon'un ve başkanlar görevde olduğu sürece evet. Harcamalardan sorumludur.
0: Harcamalardan sorumlular. İşte ne kadar gelir olmuş, ne kadar gider olmuş, ne kadar zarar var. Oradaki zarardan kulüp yönetimi, mevcut kulüp yönetimi sorumlu.
2: Peki bugün Aziz Bey'in lehine çıkacak olan bu sonuçla beraber nasıl bir yapılanma beklemeliyiz Samandıra'da ki yarış boyunca yani seçim kampanyası boyunca Sayın Yıldırım hep İşte Oğuz Çetin ismi üzerinde durdu. Evet. Futbol aklımız Oğuz Çetin olacak dedi. Volkan Demirel isminden yine bahsetti Samandıra'da. Biraz nasıl bir bundan sonraki süreçte beklenti ne yönde olmalı bunu da konuşabiliriz.
1: Ya muhakkak ki bunların hepsi net bir şekilde Aziz Bey göreve geldikten sonra muhakkak ki kadrolarını açıklayacaktır. Bu kadroların içerisinde kendisinde ifade ettiği gibi en net ismi Oğuz Çetin olarak söyledi her zaman.
0: Aykut Kocaman.
1: Oğuz Çetin, Aykut Kocaman. Da biraz evet. Daha geri planda tuttu ama Aykut Kocaman da onun
2: teknik
1: direktörü olduğunu.
2: Çok direkt olarak zikretmese de ismi aslında evet. Tarif Aykut Hoca.
1: Aynen. Aykut Kocaman da teknik direktör olarak büyük bir ihtimalle göreve başlayacaktır diye. Hatta ben tahmin ediyorum. Tabii bunları net olarak açıklayamadı Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Bu kişilerle büyük bir ihtimalle bu kişilerin de yanında onlara destek veren bir futbol aklıyla da daha önce konuşarak hareket ettik düşünüyorum. Mesela biz şimdi bu futbol takımının mali tablosunu buradaki kar zarar performans ve yatırım karşılıkları nedir? Bu takım nasıl gidecek? Bundan sonraki yabancılara hangilerle devam edecek? Kimler devam etmeyecek? Büyük bir ihtimalle bunun perde arkasındaki peki. Bu futbol aklı çalışıyorlardı diye düşünüyorum.
2: Hocam biz süremizin sonuna gelmişiz. Peki. Noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Oldukça keyifli bir yayını geride bıraktık. Seçim sonucu bir kez daha Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun değerli izleyenler. Gündem özeli noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Son dönemdeki yükselişteki ekipleri arasında olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fas son Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yapmış ve yarı finali görmeyi başarmış. Turnuvayı da dördüncülükle tamamlamıştı. Norveç ise 28 yıl aradan sonra adını Dünya Kupası'na yazdırmayı başardı. Gerçekten çok çok önemli bir başarının altına imza attı İskandinav ekibi. İki ekipte de yıldızlar var ve bu yıldızların da ağırlıklı olarak ilk 11'de mücadele edeceklerini belirteyim. Hatta hemen vakit kaybetmeden takımların kadrolarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Fas'ta Yasin Bono kalede, Eşref Hakimi, İsa Diop, Şadi Riyad ve Nusayir Mazraoui savunma dörtlüsünü oluşturuyor. Orta alanda Nil El Aynawi, Eyüp Boadi ve Ezzettin Unahi'yi bir arada izleyeceğiz. Brahim Diaz ve Abde Ezzalzouli kanatlarda, İsmail Saibari ise İleri uçta görev alacak sevgili seyirciler. Norveç'in 11'ine baktığımızda Örjan Nyland'ı kalede görüyoruz. Klasik savunma dörtlülerini bozmadılar. Julian Rierson, Christopher Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller-Wølfe Norveç'te savunma hattında görev alacak. Fredrik Arsners, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa orta alanda görev yapacaklar. Alexander Sørloth ve Erling Haaland'ı ise ileri uçta izleyeceğiz. Norveç'i 4-4-2 gibi düşünüyoruz ama 4-3-3 olarak da görebiliriz. Sørloth'un sağda, Nusa'nın solda, Haaland'ın ileri uçta konumlandığı, arkada da Berge, Arsners ve Ødegaard üçlüsünün bulunduğu bir 4-3-3 formasyonunu da sergileyebilir İskandinav ekibi. İki takım karşılaşmanın hakemleriyle birlikte yeşil zemine adım atıyor. New Jersey'de, Harrison'da çok güzel bir atmosferde oynanacak karşılaşma. Tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olduğunu görüyoruz. Kırmızı renk ağırlıkta doğal olarak, iki takımın da aslına bakarsanız ilk formalarının rengi kırmızı. Ama maç öncesinde gözlemlediğim kadarıyla Fas tribünü biraz daha kalabalık. Zaten daha ateşli olmaları da son derece beklenen bir senaryodur diye tahmin ediyorum futbol severler için. Milli marşların ardından karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. Aspor Radyo.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Başlamak üzere. Mücadelenin hakem dörtlüsü ekranda. Pierre-Luc Lozère karşılaşmayı yönetecek. Kaptanlar bir araya gelecek. Martin Ødegaard hakemlerle birlikte. Top ve kale seçimi gerçekleştirilecek. Eşref Hakimi yine görüntüde. Mücadelenin heyecanını Aspor ekranlarında sizlerle birlikte yaşayacağız. Fas tribünü çok daha kalabalık, çok daha gürültülü. Adeta evinde oynuyor gibi hissedecek Kuzey Afrika ekibi. Var odası ekranda Guido Gonzalez Jr. ve José Carlos Rivero görev yapacaklar. 11'leri az önce paylaşmıştım sizinle. Bir de son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım başkan seçildi. 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini hanesine yazdırmayı başardı Aziz Yıldırım. Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz Yıldırım başkanlığının, Hakan Safi'nin ise 9.927 oyda kaldığını ifade edelim. Mücadelenin hakemi Eşref Hakimi ile konuştu. Artık ilk düdüğü bekliyoruz. Fas-Norveç mücadelesi başlamak üzere. Fas başlayacak karşılaşmaya. İlk düdükle birlikte Fas-Norveç mücadelesi başladı. Hemen önde baskı denemek adına topu dışarı gönderdi paslı oyuncular. Möller Wolfe ile taç kullanacak Norveç. Möller Wolfe Hakimi karşıladı. Pas atak geliştirmek istiyor. İkili sıkıştırma Brahim Diaz'a. Brahim Diaz zorladı ceza alanını. Araya girdi Norveçli oyuncular. Çıkmak istiyor İskandinav ekibi. Martin Ødegaard. Egen bıraktı. Christopher Ayer. Baskı pastan ilk etapta sonuç getirir gibi oldu. Gerilerden geldi Eşref Hakimi. Hakimi pası merkeze doğru. Orsnes araya giren oyuncuydu. Antonio Nusa. Nusa'nın pası isabetli değil. Yasin Bono da top. Şadi Riyad. Mazraoui. Ezel Zuli. Top kaybı Fas'tan. Nuland. Egem. Ayer topla buluştu. Möller Wolfe. Pas Orsnes'ten. Musa yerde kaldı. Kazandı topu Fas. Etkili geliyor pas. Cezanın içinde tehlike. İçeri çevrilen top savunmaya koydu. Eşref Hakimi şimdi. İsmail Saybari. Bıraktı Hakimi'ye. Eşref Hakimi. Dar alanda pas yapıyor. Kuzey Afrika ekibi. Vuadi. Norveçli oyuncular savunmada kalabalık. Hakimi yerden oynadı, top dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Thorbjørn Heggem ekrandaydı. İsmail Saybari bıraktı. Az önce Brahim Diaz'ın içeri çevirdiği topta müdahale kaptan Martin Ødegaard'dan. Faul kararı var. Jørgen Rierson ekrandaydı. Sonrasında Ezel Zuhli görüntüye geldi. Boadi, İsa Diop, çizgide Hakimi, baskı sonrası kazandı topu Arsnes'le Norveç, Ødegaard, baskı altındaki Berge'yi düşündü, Heggem kalecisi Nyland'a dönüyor, pres devam ediyor Fas'ta. İlk bölümde hatalar var. Norveç'te çıkarken Brahim Diaz bıraktı. Cezalının içinde tehlike. İçeri çevrilen top. Gol pozisyonu. Vuruş geldi. Savunma araya giriyor. Çok önemli fırsatı değerlendiremedi Fas. Martin Ødegaard görüntüde. Nyland hemen topu sol tarafa aktardı. Ezel Zuhli pozisyonun içindeydi Fas'ta. Pas ceza alanına doğru, kaleci Bono çıktı aldı topu. Alexander Sørloth oraya hareketlenmişti. Altıncı dakikadayız mücadelede. Golsüz eşitlik devam ediyor. Bu kez Norveç ön alanda baskı deniyor. Soğukkanlı bir şekilde rakip alana geçmeyi başardı Pas. Sol kanada Ezel Zuhli. Ezel Zuhli, onun vuruşu Nyland. Abde Ezel Zuhli görüntüde. Böyle denedi şansını. İyi yer tutmuştu Nyland. Martin Ødegaard'dan da ilk dakikalar içinde kritik savunma katkıları geldiğini belirtelim. 4-3-3 gibi duruyor ağırlıklı olarak Norveç. Sørloth sağ kanada bir adım daha yakın ama merkeze sık sık yaklaştığını, top almak ve duvar olmak için hareketleneceğini belirtelim. Az önce de ceza alanına doğru bir koşusunu gördük. Musa sol kanatta, Erling Haaland ise her zamanki gibi ileri uçta. Ødegaard. Berge'den pas Heggem'e. Möller Wölf'e. Heggem. Sander Berge. Rierson. Ødegaard. Fredrik Arsnes. Sørloth. Ødegaard oradaydı. Uzaklaştırdı topu Mazraoui. Oyun taç atışıyla sürecek. Julian Rierson kullandı tacı. Christopher Ayer.

askıya geldi. Paslı oyuncular Sander Berge'ye. Egem'de top. Sander Berge ayarlı oynadı. Orsnes. Sörlot bıraktı Ödegaard'a. Oyunun yönünü değiştirdi Martin Ødegaard. Musa indirdi. Möller Wölfe. Orsnes. Musa ile oynadı. Tekrar aldı topu Fredrik Orsnes. Sander Berge. Ayer. Christopher Ayer. Top kaybı geldi Ayer'den. Bir kontra atak şansı olabilir. Ezal Zuli topla hareketli. Berge karşıladı onu. Ezal Zuli çekti sağına yine. Verdi pasını. Brahim Diaz. Şut pozisyonu. Vuruş ve gol. Brahim Diaz atıyor. Pas Norveç karşısında üstünlüğü yakalıyor. Çok hızlı bir başlangıç pastan. Brahim Diaz'ın golüyle durum 1-0. Adeta evinde gibi oynuyor dedik Fas takımı. Müthiş bir taraftar desteği. Milli marştan bu yana kendini hissettirdi. Baskılı başladılar. Dünya Kupası temposuyla başladılar. Ve Norveç karşısında görüntüdeki Brahim Diaz'ın golüyle üstünlüğü yakaladılar. Ezal Zuli böyle taşıdı topu. Çekti sağına. Brahim Diaz'ı topla buluşturdu. Brahim Diaz uzak köşeye çok sert ve düzgün vurdu. Durum 1-0. Brahim Diaz'ın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Eşref Hakimi ile gol sevincini böyle yaşadı Brahim Diaz. Real Madrid'li oyuncuyla üstünlüğü yakaladı Fas. Taraftarlar mutlu. Güzel bir maç başlangıcı New Jersey Harrison'da. Oyun yeniden başlıyor. Gol anonsu sırasında da müthiş bir coşku. Tribünler ayakta. Nusa bıraktı. Pas geldi şimdi. Şut pozisyonu olabilir. Savunma araya giriyor. Orsnes çevirdi içeri. Baskı var yine Norveç'ten. Haaland oradaydı ama araya girdi paslı oyuncular. Musa kazandırdı topu takımına. Alexander Sörloth topu sakladı, destek bekledi.

Müdahale sonrasında pas tribünü yine ayaklandı. Möller Wölpe hemen kullandı taşı. Antonio Nusa. Egem. Wölpe bıraktı. Sander Berge. Fredrik Horsners. Tekrar Sander Berge. Egem. Berge. Ødegaard bıraktı Rierson'a. Rierson yaptı ortayı. Sörlot'u açtı top. Antonio Nusa koştu, yetişti. İki oyuncu karşıladı onu. Antonio Nusa ceza alanında. Boadini'nin baskısı vardı. Möller Wölfe'yi buldu. Onun ortası da savunmadan sekiyor. Brahim Diaz takım savunmasına yardımcı. Egem. Möller Wölfe. Ayer. Ødegaard. Berge. Egem. Möller Wölfe. Sander Berge. Maçın başından bu yana oyun kurarken iki stoperin arasına geliyor. Möller Wölfe ve Julian Rierson'un da beklerden ileri çıktığını, özellikle Rierson'un daha ileride pozisyon aldığını görüyoruz. Horsnes. Ters tarafta Rierson boş. O Ødegaard'la oynamayı tercih etti. Martin Ødegaard gönderdi ceza alanına doğru. Hakimi orada. İsa Diop vurdu kafayı. Ødegaard'da kaldı top. Brahim Diaz'dan sekti. Möller Wölfe yaptı ortayı. Kaleci Bono. Bir küçük çarpışma Şadi Riyad'la Bono arasında. Önemli bir problem yok. Yasin Bono uzun gönderdi. Fas teknik direktörü Muhammed Uabi ekrandaydı. Mart'ta görevden ayrılan Belit Regragi'nin yerine göreve geldi. Bu arada Bono topu oyuna sokmakta. Biraz geç kaldı. Dünya Kupası esnasında da uygulanacak kurallar. Hazırlık mücadelelerinde de kendini gösteriyor. Bu durum, bu hata Norveç'e bir köşe vuruşu kazandırdı. Ødegaard kullandı korneri, ön direğe doğru karşılıyor savunma. Bir korner daha.

Bir kez daha korner kullanacak Norveç. Erling Haaland görüntüde. Ceza alanı içi hareketli. Martin Ødegaard yaptı ortayı, içeri çevrilen top. Ters taraftan dışarıda. Oyun kale vuruşuyla sürecek. Alexander Sørloth ekranda. İşte Ødegaard'ın ortası. Temas Ayer'den. Top dışarı gitti. Paslaşarak kullandı. Kale vuruşunu Fas. İsa Diop. Eşref Hakimi. Baskı vardı. Saibari'den top kaybı. Boadi ayak koydu. Top yeniden Fas'ta. Saibari yerde kalıyor. Karar faul. Saibari'nin faule maruz kaldığı pozisyon ekranda. Törbü.

Bjørn Heggem faulü yapan isimdi Norveç'te. Ezazuli. Hakimi'den savunma arkasına doğru koşu. Top dışarıda. Hemen kullandı taçı Fas. Boadi bıraktı. Brahim Diaz. Geriye döndü İsa Diop. Şadi Riyad. Pas atacak arkadaşını aradı Riyad. Çizgiye dönmeyi tercih etti. Saibari avantaja bıraktı hakem. Pas şimdi ceza alanına. Karşı karşıya pozisyon, aşırtma vuruş. Top kaleci Nuland'da. Brahim Diaz'ın savunma arkasına koşusu vardı. Sander Berge. Egem. Arsnes. Möller Wölfe. Egem'i topla buluşturdu. Christopher Ayer. Ödegaard yaklaştı, onu aldı topu kaptan. Sander Berge. Berge'den pas savunma arkasına. Sörloth hareketli çekti topu. Vuruş geldi, top ağlardı ancak öncesinde. Hakem oyunu durduruyor. Alexander Sörloth'un itirazları var. Çok önce durdurdu oyunu mücadelenin hakemi. Nusayir Mazraoui ekranda. Pozisyona bir kez daha göz atıyoruz. Sörloth'la Mazraoui'nin girdiği mücadele sonrasında faul kararı var. İkilinin mücadelesi ekrandaydı. Hakimi kullanacak taçı. Hakimi baskı altından Usa rahatsız etti onu. Oyunun yönünü değiştirdi tecrübeli futbolcu. Nusayir Mazraoui önündeki boş alanı kullandı. Ezazuli solunda. Saibari de kendisini göstermişti. Ezazuli aldı topu. Rierson'la mücadele halinde bıraktı. Topuk pası güzel. Ezazuli vurdu. Top dışarı çıktı. Abde Ezazuli ve Örjan Nuland arka arkaya görüntüde. İşte Ezazuli'nin şutu. Top dışarı gitti. Brahim Diaz'ın da orada şık pası vardı Ezazuli'ye pozisyon öncesinde. Nuland. Uzun gönderdi. Haaland'ı açtı top. Sörloth hareketliydi. Kaleci Bono. Yerde kalan bir oyuncu var Fas milli takımında. Hakem de o noktada. İsa Diop şimdi toparlandı. Çok önemli bir problemi yok gibi görünüyor. İşte Haaland ve Diop'un mücadelesi ekrana yansıdı.

hakem atışıyla oyun devam ediyor. Yasin Bono uzun gönderdi. Ezel Suli. Rierson'la mücadele halinde. Rierson kazandı topu. Sörlot. Hiç riske girmedi bu kez savunma. Maçın başında basit top kayıpları yapmıştı. Kendi alanında Norveç. İsa Diop.

offside pozisyonuna böyle yakalandı İsmail Saybari. Riyerson, Ødegaard, Sander Berge, Martin Ødegaard. Yoğun bir ıslık tribünlerden. Top boynum oranlarında Norveç baskın 63-37 ile Orsnes. Möller Wölfe. Ayer. Möller Wölfe. Ayer. Döndü geriye. Sander Berge. Ødegaard oynadı. Riyerson. Pası Sørloth'a. Top kaybı Norveç için. Taç atışıyla oyun devam edecek. Nusayir Mazraoui kullandı taçı. Şadir Yat. Saybari indirdi. O noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Fredrik Orsnes. Orsnes'ten pas Riyerson'a. Mazraoui onu karşılayan isim Ødegaard. Berge. Orsnes. Ødegaard. Sekti top. Pas için bir kontra atak şansı olabilir. Hakimi gönderdi topu ters tarafa. Ezal Zuli. Orta geldi içeriye. Savunma karşılıyor. Çıkmak istiyor Norveç. Yine baskısı var. Pas milli takımının. Geriye dönmek zorunda kaldı Sørloth. Sander Berge. Ødegaard. Bıraktı Riyerson'a. Riyerson. Girdi ceza alanına. Riyerson. Yaptı ortayı. Sørloth'a doğru. Savunma dikkatli. Korner kullanacak Norveç. Riske girmedi Hakimi. Julian Riyerson görüntüde. Ve Antonio Nusa ekranda.

Richarlison gitti. Korneri kullanmak için 24. dakikadayız. Brahim Diaz'ın kaydettiği golle pasın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Richarlison yaptı ortayı. Karşıladı savunma. Orsnes gelmişti. Nursa bıraktı topu Richarlison'a. Richarlison ortası arka direğe doğru. Boati uzaklaştırdı topu. Erling Haaland'ın şu ana kadar sadece bir kez topla buluşabildiğini de belirtelim. Dünyanın en önemli golcülerinden biri Erling Haaland. Ancak takım arkadaşları onu istediği, beklediği kadar besleyemedi. Su molası için bu arada iki ekip kenara doğru geliyor. 25. dakikaya geldik mücadelede. Pas Dünya Kupası'nda C grubunda Brezilya, İskoçya ve Haiti ile mücadele edecek. Afrika elemelerinde 8'de 8 yapıp gruplarını lider tamamlayarak adlarını Dünya Kupası'na yazdırmayı başardılar. 7. kez bu büyük organizasyonda yer alacaklar. Son Dünya Kupası'na zaten futbol severler hatırlayacaktır. Damga vuran ekiplerin başında geliyordu Fas milli takımı. Yarı finale kadar geldiler. Son 16'da İspanya, çeyrek finalde Portekiz'i geçip son 4'te Fransa'ya 2-0 yenilerek 3. maçına çıktılar. O karşılaşmada da Hırvatistan'a 4-1 kaybettiler. Maçtaki tek gol ekranda. Brahim Diaz bu golle takımını öne geçirdi. 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Norveç

ise I grubunda sırasıyla Irak, Senegal ve Fransa ile kozlarını paylaşacak. Elemelerde de Avrupa elemelerinde de I grubunda yer almış ve aralarında İtalya'nın da olduğu takımları oynadıkları tüm maçları kazanarak 8'de 8 yapıp 24 puan toplayarak geçmeyi başarmışlardı. Elemelerde tam 16 gol atan Erling Haaland bugün şu ana kadar bir kez topla buluşabildi. Eğer ona daha fazla servis yapabilirlerse başarılı oyuncu, golcü futbolcu skor üretme adına takımına yardımcı olabilir. Maçların oldukça sıcak havalarda oynandığını da belirtmek gerekiyor. Dünya Kupası'nda da bu su molalarını göreceğiz. İklim açısından belki futbolcular için en uygun konumlardan biri değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika için söylüyorum bunu. Faslı taraftarlar görüntüde Fas için tribünlere geldiler. Gerçekten güzel bir atmosfer oluşturduğunu da belirtelim. Faslı futbol severlerin El Aynawi görüntüdeydi. Merkezde bugün Boadi ile beraber görev alıyor. Unai'nin de yine onlara yakın durduğunu, biraz daha hücuma destek olmaya çalışan isim olarak görev yaptığını ifade edelim. Bir değişiklik hazırlığı var. Youssef Belhamari hazırlık yapıyor. Bakalım bir değişiklik gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Nusayir Mazraoui oyundan alındı. Onun yerine Youssef Belhamari oyuna dahil oldu. Bir sakatlık durumu söz konusu olabilir. Özellikle Sörloth'la birkaç dakika önce girdiği ikili mücadelede yerde kalmıştı. Nusayir Mazraoui oyuna devam edemedi. Dileriz Dünya Kupası öncesinde önemli bir problemi yoktur. Yeniden sahaya odaklandık. Nuland Belhamari topu karşılamıştı. Sörloth'a baskı orada. Faul kararı var. Sörloth'un itirazları ekrana yansıdı. El Aynawi. İsa Diop. Yasin Bono. Diop tekrar topla buluştu. Eşref Hakimi. Diop uzun gönderdi. Saibari indirdi. Brahim Diaz. Hakimi ona yakın. Biraz yeteneklerini göstermek istedi Brahim Diaz. Tribünlerden de alkış aldı. Boadi. Unahi tekrar Boadi. Asettin Unahi döndü sola. Belhamari. Pası Şadiriyat. Diop. Haaland'dan baskı geldi. Hakimi. Nusa rahatsız ediyor onu. Eşref Hakimi çok soğukkanlı. Diop. Döndü kalecisine. Yasin Bono. Riyad. Belhamari yakındaydı. İstedi topu. Boadi'yi buldu. Boadi yerde kaldı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Yardımcının işareti geldi. İtirazları var. Paslı oyuncuların.

Norveç kullanacak tacı. Möller Wölfe. Hegem. Orsnes. Möller Wölfe. Nusa kendisini gösterdi. Aldı topu. Hakimi rahatsız etti onu. Ayakta kaldı Nusa. Pası Rierson'a doğru. Geriye döndü Rierson. Sander Berge. Orsnes. Berge. Egem. Fredrik Orsnes tekrar aldı topu. 32. dakikadayız. 1-0'lık pas üstünlüğü devam ediyor. Berge. Egem. Boadi Orsnes'i rahatsız etti. 5 şutu var pasın. Norveç'in şu ana kadar sadece 1 şutunun olduğunu belirtelim. Uzun pas. Savunma arkasına sağ tarafa doğru. Rierson indirdi. Alexander Sørloth. Sørloth'tan pas. Araya giriyor paslı oyuncular. Top kaybı şimdi Antonio Nusa. Yerde kaldı Nusa. Hakem topa dedi, devam dedi. Brahim Diaz. Ona yapılan hareket net bir faul. Möller Wolf ekranda. Bu Nusa'nın yerde kaldığı an. Eyüp Boadi'den müdahale. Hakiminin pası Brahim Diaz ve David Möller Wölfe'nin mücadelesinde Möller Wölfe'nin hareketi için karar faul. Unai yerde bir faul daha. Oyun bu bölümde sık sık duruyor. Pas da maçın başındaki kadar baskı denemiyor. Biraz daha oyunu alanlarında kabul edip blokları kapatarak Norveç'in organize olmasını da zorlamaya çalışıyorlar. Şu ana kadar da başarılı oldular. 7. faul oldu bu arada bu Norveçli oyuncuların. Geçişleri de tabii ki pasın kovaladığını görüyoruz. Bu durumda Norveç savunmasını zorluyor. Şimdi Norveç rakip alana kalabalık baskı için geldi. Baskı da sonuç verdi. Erling Haaland hareketli. Sadio. Rierson. Geldi aldı topu. Julian Rierson ortası. Erling Haaland. Müdahale geldi. Korner. Elle oynama bekliyor Erling Haaland. İsa Diop onu karşıladı işte. Rierson'un ortası, Haaland'ın kafası. Diop'a çarpan top dışarıda. Korner kullanacak Norveç.

İsa Diop'la da Premier Lig'den birbirlerini çok çok iyi tanıyorlar. Tabii bu durum bir Haaland'ın patlama anında Diop'a ne kadar yardımcı olabilir? O da biraz şüpheli. Julian Bjarnason'la maçtaki 4. kornerini kullanacak Norveç. Yine bir duran top fırsatı İskandinav ekibi için. Julian Bjarnason yaptı ortayı, öndüreye doğru karşıladı savunma. Bjarnason topu kontrol edemedi. Pas çıkmak istiyor şimdi. Pas merkeze. Atan yönü değiştirdi Kuzey Afrika ekibi. Şut pozisyonu, sert vuruş kaleci Nyland. Savunma hiç riske girmedi, korner. Eşref Hakimi ekranda. Hakimi'nin sert vuruşu. Nyland başarılıydı. Bir anda kontroda ters tarafta bitti Eşref Hakimi. Unai ile korner kullanacak pas. Maçtaki ilk köşe vuruşu bu Kuzey Afrika ekibinin. Esettin Unai yaptı ortayı, karşıladı savunma. Seken top yine pasta, Bellamari oynadı Unai ile. Unai yaptı ortayı, karşıladı savunma. Hakimi indirdi. Eyüp Buaddi geriye döndü, riske girmedi. Kaleci Yasin Bono. Hakimi. Hakimi'den pas. Ters tarafa doğru topu oyunda tutmayı başardı Esa Usulü ve alkış aldı tribünlerden. Esa Usulü. El Aynavi. İsa Diop. Oley, oley sesleri pas tribünlerinden. Brahim Diaz. Hakimi. Hakimi. Diop. Pas yapmaya devam ediyor pas. Yasin Bono. Riyad.

El Aynavi hakimiyle oynadı. Brahim Diaz, Musa karşıladı onu. Döndü geriye. Brahim Diaz, Eşref Hakimi, Boati bıraktı. Brahim Diaz gönderdi ceza alanına. Vuruş top dışarıda. Çok önemli bir fırsat. Ezel Zuli ile sonuç alamadı Fas. İşte pozisyon. Çekti soluna Brahim Diaz. Böyle yaptı ortayı. Ezel Zuli vuruşu istediği gibi değil. Çok güzel bir servis Brahim Diaz'dan. Ama çerçeveyi tutturamadı Ezel Zuli. Rierson. Hakem oyunu durduruyor. Sarı kart Julian Rierson'a.

Şadiriyat'la diyaloğu Riyerson'un ekranda. Bu pozisyonda sarı kart çıktı. Şadiriyat ekranda. Baskı var. İsa Diop pasını verdi. Saibari nefis çekti topu. İsa Diop hücuma katıldı. Müdahale geldi. Taç atışıyla oyun devam edecek. İtirazları var Norveçli oyuncuların. Christopher Ayer'in hakemle diyaloğu söz konusuydu. Oyun devam ediyor. Esal Suli. Sörlot'tan baskı savunmaya. Riyad. Diop. El Aynawi. Boadi. Diop. Brahim Diaz. Boadi.

Bu arada hakem oyunu durdurdu. Şadi Riyad. Baskı alandan. Belamari geriye döndü. Yasin Bono. Birkaç dakikadır daha fazla pas yapıyor Fas. Norveç'i de koşturduklarını söyleyelim. Eşref Hakimi nefis sıyrıldı Nusa'dan. Verdi pasını. Brahim Diaz bıraktı. Eşref Hakimi ile geliyor pas. Unai. Solda Ezal Zuli. Tekrar Unai. Ezal Zuli. Hakimi. Ezal Zuli vurdu. Savunma girdi araya. Sörloth. Onu karşıladı. Eyüp Boadip.

Sander Berge, Fredrik Horsnes, tekrar Berge, Egem, Torbjörn Egem, Berge, Egem, Egem'den pas, İsa Diop topa yakın. Orada hakimiyle anlaşamadılar. Taç atışıyla oyun devam edecek. İsa Diop görüntüdeydi. Öler Wölfe kullandı taçı. Nyland. Sander Berge. Ödegaard merkezde ısrarla top istedi. Egem Berge'ye döndü. Ondan da pas kalecisine. Nyland. Bjerson. Top kaybı Norveç'ten. Aynı şekilde karşılık verdi pas. Taç atışıyla oyun devam edecek. Berge. Egem. Antonio Nusa. Egem. Öler Wölfe yaklaştı, onu aldı topu. Pas şimdi geriye. Saibari'den baskı Nyland'a. Ayer. Uzun gönderdi, karşıladı savunma. Ezal Zuli kontrol edemedi topu. Şimdi çıkmak istiyor Norveç. Sander Berge verdi pasını. Alexander Sørloth çok iyi kullandı vücudunu. Bıraktı sağ tarafa. Julian Riyerson. Çekti topu Riyerson. Berge kaldırdı. Riyerson ceza alanında. Savunma dikkatli. Taç atışıyla oyun devam edecek. Julian Riyerson ekranda. Esal Zuli'nin küçük bir problemi var gibi görünüyor ama belli ki ciddi bir sorun değil. Oyun devam ediyor. Arsnes uzun gönderdi. Antonio Nusa. Eşref Hakimi orada. Hakimi'ye verdi pasını. Brahim Diaz. Oyun devam ediyor. Arsnes. Antonio Nusa. Ceza alanında. Nusa vurdu. Kaleci. İkinci pozisyon, top dışarıda. Korner. Yasin Bono tebrikleri kabul ediyor. Gole yaklaştı Norveç bu kez. ...45. dakikayı geçtik. Martin Ødegaard'la korner kullanacak Norveç.

Ødegaard yaptı ortayı. Bono'dan yumruk. Şimdi çıkmak istiyor pas. Brahim Diaz. Toplu hareketli. Soldan sağdan koşular. Pası sağ tarafa. Eşref Hakimi yerden oynadı. Brahim Diaz bıraktı. Şut pozisyonu. Vuruş kaleci Nyland. 45 artı 4 işaret edildi bu arada. İsmail Saybari görüntüde. Mücadelenin hakemi faz ceza alanına geldi. Ezal Zuli yerde bir süredir. Bu duraklama anında da oyuncular kenara doğru hareketlendiler. Tabii havanın çok sıcak olduğunu zaman zaman hatırlatıyorum. Bu tip duraklamalarda minik bir su molasına dönüşüyor. Faz teknik direktörü Muhammed Uabi de bu arada oyuncularıyla diyalog halinde. Tabii onun da üstünde bir baskı var. Elinde çok yetenekli bir takım olduğu kesin. Belediye Regragui'nin ayrılığı sonrasında kamuoyu Fas'ta onun takıma neler katabileceğini merakla bekliyor. Son 4 yılda da U20 milli takımını çalıştırmıştı Muhammed Uabi. İşte az önce korneri böyle kullandı Martin Ødegaard. Alexander Sørloth'un topsuz alanda bir hareketi vardı Ezal Zuli'ye.

U20 milli takımıyla da dünya şampiyonu olduğunu belirtelim. Muhammed Uabi'nin 49 yaşında aslında hayatını akademilere, akademi futboluna, oyuncu gelişimine adamış bir isim. Anderlecht'te de Belçika'da çok uzun dönem altyapıda görev yapmıştı. Regragui sonrasında geçişi anlaşılır ve kabul edilebilir. Bugün amili takım seviyesinde çalıştığı oyuncuların tamamına yakınıyla alt yaş grubunda da mesai vermişti Uabi. Oyun yeniden kaldığı yerden devam ediyor. Artı dörde geldik. Pas Musa'ya. Musa sonrasında savunmadan acemice bir müdahale. Korner kullanacak Norveç. Artı dört işaret edildi ama 2 dakika kadar, belki 2,5 dakika kadar uzayabilir bu süre. Diğer son kullanacak köşe vuruşunu. Julian Rierson yaptı ortaya arka tarafa, kafa vuruşunda top dışarıda. Alexander Sørloth oradaydı. Hakemin oyuncularla sık sık diyalog halinde olduğunu belirtelim. Yasin Bono'dan da biraz daha hızlı hareket etmesini istiyor. Yasin Bono uzun gönderdi. Musa nefis döndü. Hakimi'den kurtuldu. Çekti topu Musa. Boadi iyi karşıladı onu. Öler Wölfe, Brahim Diaz onu çekti ama devam etti oyun. Antonio Nusa. Nusa ters tarafa oynadı. Rierson. Martin Ødegaard. Ødegaard. Sander Berge.

0: Rierson. Yerde bir oyuncu var pasta. Topuk pası Rierson'dan. Oyun devam ediyor. Pas tribünlerinden ıslıklar yükseliyor. Topu rakibine çarptırdı. O noktada El Ainawi ve onun hamlesi oyunu durdurdu. Ezzal Zuli yine kendini yere bıraktı. İlk yarıda zaman zaman gerçekten etkili bir performans ortaya koydu Abde Ezzal Zuli. Betisli oyuncu son yıllarda yetenekleriyle dikkat çeken bir isim. Artı 7'ye de geldik bu arada. Karşılaşmada 8. dakikada Brahim Diaz'ın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü var Fas milli takımının Norveç karşısında. Sakatlık sebebiyle Belamari oyuna dahil olmuştu. 29. dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna girmişti Belamari. İlk yarıyı da bitirdi hakem. Sakatlıklarla neredeyse geçti bu uzatma bölümü. Ezzal Zuli'nin yeniden kenara alınmasını beklemedi. Dileriz önemli problemi yoktur Abde Ezzal Zuli'nin. İlk yarıda zaman zaman tempo yüksekti. Özellikle çok yüksek bir tempoyla maçın başladığını ifade edelim. Sonra biraz daha düşük seyretti ama ikinci yarı bu maçta çok şeye gebe. Bas daha fazla pozisyon bulan ve skor üreten takımdı. Brahim Diaz'ın 8. dakikada kaydettiği gol ilk devrenin sonucunu belirledi sevgili seyirciler. Fas Norveç karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor. Kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Benim çok arzulu, çok istekli önde baskı yaptılar. Norveç'i hataya zorladılar. Çok da yetenekli ayaklara sahipler. Norveç oranlı da çok daha etkili olduklarını ilk yarıda belirtmek şart. Belki topla daha az oynadılar ama geçişlerde Norveç savunmasını ve kaleci Nyland'ı epey zor durumlara soktular. Bakalım ikinci 45 dakika bizlere neler getirecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Havanın çok sıcak olduğundan birkaç kez bahsettim. Bu durum sanki Norveçli oyuncuları özellikle kötü etkilemiş gibi de görünüyor. Son hazırlık maçlarında İsveç'i 3-1 mağlup etmişlerdi. 1 Haziran'da Strand Larsen'in 2 ve Antonio Nusa'nın 1 golüyle kazanmışlardı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk devrede gösterdikleri görüntü tatmin edici, seviyenin epey uzağındaydı. Fas görece çok daha zayıf bir rakiple oynadı. İlk hazırlık maçında Dünya Kupası öncesinde Madagaskar'ı 4-0'la geçtiler. Hiç zorlanmadılar. Beklenildiği gibi gitti onlar adına her şey. Alternatif oyunculara da şans verdikleri bir 90 dakikaydı. Bugün daha ideal bir 11'le sahaya çıktılar. Çok daha güçlü bir rakibe karşı iyi de bir performans ortaya koyduklarını belirtebiliriz. Norveç milli takımı görüntüde Alexander Sørloth ekranda sağ kanatta konumlanıyor. Hücumdayken ceza alanına topsuz koşular yaptığını da gözlemleyebiliyoruz tecrübeli oyuncunun. Antonio Nusa sol kanatta. Erling Haaland ileri uçta ama Haaland'ı da topla buluşturma konusunda pek mahir olamadılar. İlk 45 dakikada iyi bir görüntü ortaya koyamadı Norveç hücumda. Faslı Rajalı taraftarlar görüntüde. Christopher Ayer ekranda Norveç'te savunmada Hegem'le birlikte görev yapıyorlar. Sander Bergen'in de oyun kurulumunda onlara yardımcı olmak için sık sık merkezde iki stoperin arasına girdiğini gördük. Bu arada bir değişiklik olacak gibi. Schelderup kenarda hazır. İlk yarıda beklentilerin altında kalan Antonio Nusa ile yer değiştirdiler. Martin Ødegaard hakemle diyalog halinde. Schelderup'un da ilk 11'de yer alabilmek için Dünya Kupası'nda Nusa'yla mücadele ettiğini belirtelim. Mevkidaşı ilk yarıda çok büyük bir etki ortaya koyamadı. Schelderup ikinci devreyi iyi değerlendirmek isteyecektir. Fas-Norveç mücadelesinde ikinci yarı az sonra başlayacak. Fas'ta da bir değişiklik söz konusu olacak. Sofyan Rahimi kenarda hazırlıklarını tamamladı. Oyuna dahil olacak. Ezal Zuli bir sakatlık geçirmişti ilk yarının son bölümünde. Nusayir Mazraoui'nin de yine sakatlandığını ve yerini Belamari'ye bıraktığını belirtelim. Fas adına bu anlamda hakikaten talihsiz bir ilk yarı oldu. Umarım İkinci devrede oyuncular sakatlık problemleriyle yüzleşecek.

geçmek durumunda kalmazlar. Bugünü bekliyorlar. Bugünler için mücadele ediyorlar. Dünya Kupası heyecanı yaşamak istiyorlar. Tabii ki hiçbir oyuncunun bu ihtimalden uzak kalmasını da istemeyiz. Raimi oyunda. Abde Ezzalzouli'nin yerine

Raimi'nin de Elaine formasını giydiğini belirtelim. İkinci yarıya Norveç başladı. Nyland uzun gönderdi. Sørloth yükselmişti. Karşıladı savunmada Bellamare. Sørloth topa yükseklik kazandırdı. Savunma Schelderup tekrar almak istedi topu. Diop topu uzaklaştırıyor. Orsnes'te oraya gelmişti desteğe. Hegem. Fas'ta bir değişiklik daha var. Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu. Fas milli takımında Boadi'yi henüz sahada göremedim. Onun yerine oyunda Sørloth'un vuruşu. Özür diliyorum. Schelderup orada. Sørloth arka direğe doğru gitmişti. Onun pasında Möller Wölfe şansını denedi. Stale Solbakken görüntüde. Norveç teknik direktörü. Korner kullanacak Rierson. Rierson yaptı ortayı arka direğe doğru. Müdahale savunmadan bir korner daha bu kez ters taraftan. Martin Ødegaard gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için.

Simpono. Bellamare. Tekrar Bono. Karşıladı savunma. Brahim Diaz dönmek istedi. Top Norveç'in. Rakibini itti Brahim Diaz. Serbest vuruşu hemen kullandı Norveç. Christopher Ayer. Saibari rakibini rahatsız etti. Christopher Ayer. Orsnes oynadı sol tarafa. Şelderup. Şelderup pası yerden savunma araya girdi. Şelderup gitti oraya, aldı topu tekrar. Şelderup bıraktı. Haaland. Şelderup Bono. Şelderup ceza alanını zorladı. Pası Haaland bıraktı. Sonrasında Şelderup Bono'ya takıldı ama yardımcının da burada bir uyarısı var. Offside kararıyla pozisyon neticelendi. Sofyan Amrabat'ın da kiralık dönemi sonrasında Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye döneceğini hatırlatalım. Ødegaard, Sørloth çizgide. Alexander Sørloth baktı ceza alanına. Sørloth yaptı ortayı. Arka tarafa açıldı top ama yardımcının işareti var. Oyun kale vuruşuyla sürecek. Isınan oyuncular görüntüde Fas milli takımında.

51. dakikadayız. Amrabat Diop'u topla buluşturdu. Eşref Hakimi, müdahale geldi. Taç. Hakimi kullandı atışı. Amrabat. Haaland'dan baskı Bono'ya. Bono. Belhamari. Belhamari'den pas. Sofyan Rahimi güzel döndü. Rahimi saha bitti. Taç atışıyla oyun sürecek. Sofyan Rahimi görüntüde. Atış tekrar edilecek. İkinci top sahadaydı. Julian Riyerson taçı kullanacak. Ødegaard. Riyerson. Sørloth. Riyerson tekrar. Riyerson iki oyuncu arasında yerde karar faul. Ayer. Christopher Ayer uzun gönderdi. Sørloth'tan koşu. Alexander Sørloth vücudunu kullanmak istedi. Savunmadan müdahale var. Taç kullanacak Norveç. Rakip alana yerleşmek adına bir fırsat Norveç için. Riyerson Ødegaard'la paslaştı. Julian Riyerson geriye döndü. Baskı var yine. Sander Berge. Berge döndü sağ kanada. Julian Riyerson ayak koydu savunma. Kazandı topu Ayer. Christopher Ayer. Ayer bıraktı. Orta geldi. Ceza alanına savunmadan sekti top. Atak devam ediyor. Arsnes. Schelderup. Arsnes tekrar aldı topu. Sonrasında kaybetti. Dar alanda sıkı ikili mücadeleler var. Şut pozisyonu. Julian Riyerson şimdi. Riyerson yaptı ortayı. Sørloth orada. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Kafaya bir darbe almış olabilir. Riyad. İşte Riyerson böyle ortaladı. Sørloth ve Riyad birlikte yükseldiler. Riyad yerde kaldı. Sağlık görevlileri de yeşil zemindeler. İlk yarıda da sık sık sakatlıklar sebebiyle oyun durmuştu. New Jersey arasında. İsmail Saibari ekranda Bayern Münih'in de transfer listesinde yer aldığı dile getiriliyor. Saibari'nin hücum hattında hemen hemen her pozisyonda oynayabiliyor topla beraber. Çok sakin, skor üretme kapasitesi yüksek. İzlemesi çok keyifli oyuncular var FAS milli takımın.

Şadiri Yat hakemin izniyle yeniden oyunda. Rahimi orada Riyerson'la mücadele halinde. Rahimi söktü topu rakibinden. Ayer de geldi desteğe Riyerson'a. Rahimi köşe vuruşunu kazandırdı takımına. İşte Rahimi çok güzel düşündü dönmeyi. Ancak takıldı rakiplerine. Korner kullanıyor Fas. Unai. Ortası arka tarafa. Top doğrudan dışarıda. Nyland kullandı kale vuruşunu. Uzun gönderdi. Sörloth oradaydı. Karşıladı Riyad. Şimdi bir fırsat olabilir pas için. Unai bıraktı. Brahim Diaz çekti soluna. Brahim Diaz. Brahim Diaz vurdu Nyland. Kafa vuruşu. Top dışarı çıkıyor. Önemli şans. Aynavi pozisyonun içinde. İşte Brahim Diaz böyle vurdu. Nyland sektirdi. El Aynavi'nin kafa vuruşunda. Top dışarıda. Görev bölgesine dönüyor El Aynavi. Şimdi onun baskısı var Orsnes'e. Şelderup. Fredrik Orsnes. Şelderup. Möller Wolf ona yakındı. Şelderup geriye döndü. Tüm hatlarıyla pas yarı alanında Norveç bu bölümde. Rahimi bıraktı. Uzaklaştırdı topu Bellamari. Kıran kırana bir mücadele bu bölümde. İki takım oyuncuları arasında. Christopher Ayer ekranda. Yine bir sakatlık. Bu kez Saibari. Şimdi arkadaşının desteğiyle ayağa kalkıyor. Unai hemen onun yanına gelmişti. Sakatlıklardan yana bugün çok çekti Fas. Ayer ve Saibari'nin mücadelesi ekrandaydı. Ayer'in Saibari'yi çektiğini gördük. Orsnes bıraktı Ödegaard'a. Martin Ödegaard döndü sol tarafa. Andreas Şelderup. Şelderup çekti sağına. Şelderup yaptı ortayı. Sörloth'a gelmedi top. Haaland'ı tıpkı ilk devrede olduğu gibi topla buluşturmakta epey güçlük çekiyor Norveçli oyuncular. İki takımda da ısınan oyuncular var. Değişiklikler ilerleyen dakikalarda söz konusu olabilir. Orsnes, Egem, Ayer, Ödegaard, Amrabat karşıladı onu. Martin Ödegaard. Şimdi ayağından çıkardı topu. Ayer, Ödegaard.

Ajax. Sander Berge. Berge pası savunmanın arkasına. Sherlock topla buluştu. Rierson'dan destek var hücuma, bıraktı ona. Julian Rierson. Sherlock'ta top. Alexander Sherlock. Top dışarıda. Müdahale var. Korner. Bir duran top fırsatı Norveç için. Yasin Bono görüntüde.

Ødegaard'la korneri kullanacak Norveç. Dokuzuncu korneri bu Norveç'in. Ødegaard ortası arka tarafa doğru. Top dışarıda. Boşa harcanan bir efor oldu bu. Norveç milli takımı için savunmadan da çok kalabalık çıkmışlardı bu korner için. İyi değerlendiremedi fırsatı Martin Ødegaard. Bono. Riyad. Uzun gönderdi. Christopher Ayer. Hegem. Sander Berge yerde. Karar faul. Oyuncu değişiklikleri olacak. Fas milli takımında hazırlıklar var. Çok kalabalık bir oyuncu grubu az sonra sahada olacak. Rierson. Ødegaard. Norveç kalabalık geldi. Schelderup. Schelderup yaptı ortayı arka tarafa doğru. Kimse yok olup o bölgede. Top dışarıda taç. Atışın kullanılmasını istiyor hakem. Henüz kenarda hazırlıklar tamamlanmış değil. Rierson bir taç daha. Orsnes. Dışarıda. Sørloth topu oyun alanında tutamıyor. Değişiklikler gerçekleşiyor. Elkabi, Sadane, Ameymuni oyuna dahil olacak. El Murabet, Bilal Elhanus oyuna giriyor. Brahim Diaz'ı gördüm, İsa Diop'u gördüm. Helhal Riyad'ın yerini oyunda. Değişiklikler işaret ediliyor. İsmail Saibari de kenara geldi. Onun pozisyonunda Eyüp Elkabi'yi izleyeceğiz. Ekranda Elkabi, ondan da turnuvada forma bulduğu anlarda çok şey bekleyecek. Fas milli takımı Eşref Hakimi de yine oyundan alınan isimler arasında. Üst üste değişiklikler gerçekleştirdi Fas milli takımı. Amrabat. Belamari. Pas şimdi Elkabi'ye. O bıraktı. Rahimi

Oynadı ters tarafa. Norveç savunması kapattı o bölgeyi. Tribünler bir anda ayağa kalktı sevgili seyirciler. Diop'un yerine Sadane, Riyad'ın yerine Helhal, El Aynavi'nin yerine El Murabet, Hakimi'nin yerine El Odi, Unai'nin yerine El Hanus, Brahim Diaz'ın yerine Emeymuni Eşkuyap oyunda, Eyüp El Kabi ise İsmail Saybari ile yer değiştirdi. Rahimi döndü sol tarafa. Nefis bir pas. Pas kalabalık geldi. Amrabat, Sofyan Amrabat çok kötü vuruyor. Baskı var Rierson'a. Julian Rierson taçı kullandı. Az önce Sofyan Rahimi ile böyle karşı karşıya gelmişlerdi. Erling Haaland, Helhal onu karşılayan oyuncu. Rierson pası isabetli değil. Top kaybı oldu. Fas atak geliştirmek istiyor. Emeymuni. İki oyuncu peşinde. Emeymuni yerde kaldı, karar faul.

serbest vuruş kullanacak pas. El Murabet topun başında. El Murabet yaptı ortayı, karşılıyor savunma. Elhanus. Elhanus döndü sol tarafa. Emeymuni. Elhanus tekrar. Pası geriye. Helal bıraktı. Amrabat. Sadane. Tekrar aldı topu. Sadane geriye döndü. Helal. Bono. Sadane. ...70. dakikaya geldik mücadelede ve su molası için takımlar sağ kenarına doğru geliyor.

dikkatli takip etmek, istemek lazım. O da oyuna girecek. Jürgen Strand-Larsen hazırlıklarını tamamlayan isimler arasında. Pek çok pozisyona, hem savunmaya hem hücuma kenardan bir katkı gelecek. Stahle Solbakken'den.

tribünlerden renkli görüntüler ekrana yansıyor. 8. dakikada Brahim Diaz'ın kaydettiği golle 1-0'lık Fas üstünlüğü sürüyor Norveç karşısında.

Erling Haaland çok etkili bir görüntü sergileyemedi bugün. Değişiklikler de işaret ediliyor. Asgard da kenarda. O da forma şansı bulacak kalan bölümde. Bjorkan ekranda. Fredrik Bjorkan da oyuna dahil olacak. Çok kalabalık bir oyuncu grubu oyuna girecek. Norveç'te az sonra bütün isimleri sizinle paylaşacağım. Birkaçından zaten bahsetme şansı buldum. Daha önce tek bir değişiklik vardı. İkinci yarıda Nusa'nın yerine Schelderup'u oyuna sürmüştü. Stale Solbakken. Eluadi ile taçı kullandı Fas. Hemen kazandı topu Norveç. Östigard tekrar topla buluştu. Uzun oynadı. Oscar Bob. Östigard. Kaleci Selvik Nyland'ın yerine oyuna dahil oldu. Baskısı var paslı oyuncuların. Emey Muni geriye döndü. Sağdan hep. Bono. Sörlot'un yerine oyunda Oscar Bob. Sander Bergen'in yerine Patrick Berg oyunda. Baskısı var Norveç'in. Bu değişiklikler sonrasında bakalım biraz daha hareketlenebilecek mi karşılaşma, hep birlikte göreceğiz. Bjorkan yine oyuna dahil olan bir diğer isim. Christopher Ayer kenarda. Hegem'le beraber stoperler değişmiş oldu. Rahimi. Rierson orada karşıladı rakibini. Östigard. Amrabat araya girdi ama topu kontrolünü alamadı. Karşılıklı top koyup kayıpları geldi iki takımdan. Oscar Bob. Oscar Bob pası yerden. Şut pozisyonu, savunmadan sekti top. Strand Larsen orada zorlamıştı savunmayı. O da Erling Haaland'ın yerine oyuna girdi. Jürgen Strand Larsen son hazırlık maçında 2 gol atmıştı İsveç'e. Oscar Bob. Oscar Bob girdi ceza alanına. Oscar Bob dışarı çıkardı. Vuruş ve gol! Beraberliği yakalıyor Norveç. Martin Ødegaard.

Richard. Oyuna girer girmez hareket kattı Oscar Bob. Onun pasında Martin Ødegaard golü buluyor Norveç için. Ødegaard'ın golüyle maça denge geliyor. İşte Oscar Bob. Topla buluştu. Sağına çekti. Ayakları çok çabuk. Soluna aldı topu. Ødegaard'ı buldu. Çok net bir gol vuruşu Martin Ødegaard'dan.

Gerçekten de maçı hareket geldi değişiklikler sonrasında. Kaptanın golüyle skoru eşitliyor Norveç pas karşısında. Amrabat golden sonra yine baskı var Norveç'ten. Top kaybı Oscar Bob. Bob ceza alanında. Oscar Bob müdahale geliyor. Çok kritik hamle. Elanus. Faul kararı var. Leo Östigard'ın faulü sonrasında hakem durdurdu oyunu.

Sadane, Amrabat, uzun pas şimdi Rahimi'ye doğru, Rierson onun peşinde. Rahimi Elamari, Helal, Sadane, Amrabat, Amrabat, Helal, Sörlot, Berge, Nuland, Haaland, Wölfe, Ayer, Orsnes oyundan çıktı. Bob, Berg, kaleci Selvik, Nuland'la değişti. Schram Larsen, Östigard, Björkan ve Asgard oyuna dahil olan isimler. Norveç milli takımında parça parça söyleyebilmiştim. Törstvedt daha sonra oyuna dahil olacak. Kenarda hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde görünüyor. Amrabat, Belamari, bu kez Fas yerleşti Norveç yarı alanına. Sofyan Rahimi, Amrabat, Elhamuz, Rahimi, Rahimi orta denemesi, Östigard oradaydı. Kaleci Selvik'te kaldı top. Selvik, Östigard, Oscar Bob, değişiklik gerçekleşecek şimdi. Golünü attı ve kenara geliyor Martin Ødegaard. Christian Törstvedt oyuna dahil oluyor. İşte Ødegaard'ın maça denge getiren golü. Alkışlar eşliğinde kenara geldi Martin Ødegaard. Oscar Bob, faul dedi hakem. Julian Rierson serbest vuruşu kullanacak. Bono arkadaşlarını uyarıyor. Barajı ayarlamaya çalışıyor.

Diğer son topun başındaki isim Julian Riyerson, yaptı ortayı, kafa vuruşu, top dışarıda. Önemli bir şans Norveç için. Pozisyon ekranda. Gole yaklaştı Norveç. Terstvedt, pozisyondan sonuç alamayan isim. Elhal sağ kenarında. Bir dakika kenarda olacak. Şimdi çıkmak istiyor Norveç. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kart. Terstvedt yerde kalmıştı. Elhanus sarı kartı gören isim. Elhal oyuna dönüyor. Az önce kenara gelmişti. Geçirdiği sakatlık sonrasında o bir dakika doldu. Sonrasında oyuna dahil oldu. Riyerson yaptı ortayı. Karşıladı savunma. Şut pozisyonu. Müdahale var. Top dışarıda. Korner kullanacak Norveç. Rahimi yerde. Şimdi toparlandı. Julian Riyerson topun başında, 10. korneri bu Norveç'in. Riyerson yaptı ortayı, karşıladı savunma. Şut pozisyonu, defans araya giriyor. Tehlikeyi uzaklaştırdı faslı oyuncular. Müdahale savunmadan taç kullanılacak. Acele etmedi Fas takımı. Emeymuni oradaydı. Arkadaşlarının rakip alana doğru gelmesini bekledi. Atışı hemen kullanmadı. Helal. Amrabat. Belamari. Amrabat. Helal Bono'ya döndü. Sadane. Eluadi. Eyüp Elkabi. O da çok fazla topla buluşamadı oyuna girdikten sonra. Sofyan Amrabat. Belamari döndü Amrabat'a. 85. dakikadayız. Amrabat'tan pas. Östigard karşıladı savunmada. Riyerson. Patrick Berg. Tekrar Riyerson. Oscar Bob. Oscar Bob bıraktı. Uzun pas ters tarafa. Şelderup. Emeymuni karşıladı onu. Şelderup. Dışarı çıkardı. Şu pozisyonu olabilir. Pas tekrar sol tarafa. Şelderup. İyi düşünce. Ancak basit bir top kaybı oldu Norveç için. Kaleci Selvik geldi. Östigard şimdi. Yine kanatları kullanmak istiyor.

çıkıyor Norveç. Ceza alanı içinde tehlike. Müdahale savunmadan hakem köşe gönderini işaret ediyor. Yasin Bono ekranda. Sık sık kornerlerle muhatap olmak durumunda kaldı pas savunması. Norveç'in de tabii genel hatlarıyla epey uzun boylu bir takım olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Julian Riersson kullanacak korneri. Orta geldi Bono. Taç atışıyla oyun devam edecek. Theo Asgard az önce ekrandaydı. İşte Bono'nun tek yumruğu görüntüye yansıdı. Asgard. Östigard. Asgard. Oscar Bob bu arada diğer son yerdeydi. Hakem oyunu durdurdu. Avantajın oynatılmasını tercih ediyordu. Norveçli oyuncular vücut dili onu söylüyor. Oscar Bob. Östigard. Schelderup. Eluade onu karşıladı. Schelderup geriye dönüyor. Leo Östigard. Björkan. Tekrar Östigard. Oscar Bob. Jörgen Strand Larsen. Diğer son yerde. Pas kullanacak Tacip. Julian Riersson sakatlık geçiriyor Norveç milli takımında. Sofyan Rahimi de arkadaşını, rakibini kaldırmak istedi. İşte iki oyuncunun mücadelesi ekrana böyle yansıdı. Elkabi'ye gelmedi top. Eluadi. Eluadi verdi pasını. Meymuni hareketlendi. Müdahale geliyor savunmadan. Korner kullanacak Fas. Bakalım bu köşe vuruşunu nasıl değerlendirecek Kuzey Afrika ekibi. El Murabet topun başında. El Murabet. Yaptı ortaya arka tarafa topun gelişine vuruş out. Etkili bir şut gelmedi Meymuni'den. Selvi kullanacak kale vuruşunu. Şimdi kullandı. Uzun gönderdi. Strandersen indirdi. Oscar Bob. Bir fırsat kovalıyor Norveç. Schelderup ceza alanında. Schelderup içeri çevirmek istiyor. Müdahale savunmadan. Hakem oyunu durdurdu. Karar faul. Asgard'ın da ceza alanına koşusu vardı. Schelderup ekranda. Eluadi ile sık sık karşı karşıya geldiler bu bölümde. 90. dakikadayız artık. Son fırsatlar. Dünya Kupası öncesi iki takım son hazırlık maçlarında 90. dakikaya bir birlik beraberlikle geldi. Yasin Bono. Strand Larsen onu rahatsız etti. Risk aldı Bono. Östigard karşıladı topu. Asgard. Bir topuk pası.

0: Schelderup. Asgard. Maçta son düdük geliyor. Fas 1, Norveç 1 karşılaşmanın sonucu. Brahim Diaz'ın 8. dakikada kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. Fas milli takımı ilk yarı bu şekilde sonuçlandı. 75'te Martin Ødegaard karşılaşmanın skorunu belirledi sevgili seyirciler. Takımlar sahadan bir birlik beraberlikle ayrılıyor. Dünya Kupası öncesi sıkı bir prova izledik. New Jersey Harrison'da Fas-Norveç mücadelesinden kazanan çıkmıyor. Çok da sıcak bir havada oynandı karşılaşma. Hakem de mücadeleyi hiç uzatmadı. 90. dakika itibariyle maça noktayı koydu. Görüntüdeki Ødegaard 75'te kaydettiği golle takımına Fas karşısında beraberliği getirdi. Faslı futbol severlerin özellikle mücadeleye çok yoğun bir ilgi gösterdiğini de bir kez daha hatırlatalım. Ben Kerem Can Bulat, mücadelenin anlatımında sizlere yardımcı oldum. Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Kaya Temel ve Cem Kerpiçler stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Cem'le telefonda görüştük. Yaklaşık 20 dakika. Şimdi dedik ki doyamadık sohbete. Bir de stüdyoya gelsin. Stüdyoda görüşelim.

0: Edelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tabii yoğun bir gün geride kaldı. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Bol bol konuşacağız. Bütün gelişmeleri seçime dair paylaşacağız sizinle. Yine gündemdeki tüm haberleri, transferler, olası transferler. Hepsini yine milli takım. Gündemimiz yine yoğun, konuşacağız. Ama önce tabii ki en sıcak gündemle başlayacağım. Aziz Yıldırım'ın yeni başkanlığı hayırlı uğurlu olsun. Neler düşünüyorsunuz? Cem, seninle başlayayım. Çünkü telefonda görüştüğümüzde henüz daha oy sayımları başlamamıştı. Ve beklediğimizden de farklı bir galibiyet oldu. Doğru. Seçimde. Ne düşünüyorsun?
1: Öncelikle Aziz Yıldırım ve ekibini tebrik edelim. Evet. Camia için hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Aziz Yıldırım bu sürecin başından itibaren bütünleştirici bir politikayla sahaya çıktı. Tüm seçim süreci boyunca da bu politikasından bir milim geri adım atmadı. Hatta bence teknik direktörü olacak Aykut Kocaman'ı da saklayarak stratejik belirsizlik kavramıyla yoluna devam etti.
0: Doğru bir stratejiydi değil mi bu?
1: Kendi penceresinden doğruydu.
0: Doğruymuş diyelim sonuca bakarak zaten.
1: Tabii ben karşıtlığında aslında Hakan Safi'nin modelinin daha keskin bir şekilde stratejik keskinlik olduğunu düşünüyordum ve özellikle 18-30 yaş arası genç oy verecek kitlenin Hakan Safi'nin transferlerine, oyuna bakışa, dünyadaki yenilikçi anlayışa daha yakın olması nedeniyle bir adım önde olabileceğini düşünüyordum. Bunun da çok net altını çizmiştim ama bunu söylerken Aziz Yıldırım Bey'in kongrelerdeki tecrübesini asla bir kenara atılmaması gerektiğini ve listesinin de çok güçlü olduğunun altını çizmiştim. Dönüp baktığımızda Fenerbahçe kongre üyeleri güvenli limanı tercih etti. Gelenekselcilerle yeniliklikçiler arasındaki bu yarışta şunu biz gördük ki tercih edilenin güvenli liman. Yani Aziz Yıldırım daha önceden ne demişti? Ben bu zamana kadar nasıl yaptıysam yine yaparım.
0: Ve yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır.
1: Ve kongre üyeleri de bu yolu tercih etti. Hayırlı uğurlu olsun. Fakat şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe çok ileride bence yine yarışa girecek bir başkan adayı kazandı. Hakan Safi Bey bence yaptığı konuşmada bir yönüyle Aziz Bey'e hakkını teslim etti. Fakat ben şunu da beklerdim. Aziz Yıldırım Bey'in yanına gidip tokalaşıp tebrik etmesi çok daha şık olurdu. Bütün söylediklerin yanı sıra. Fenerbahçe için Aykut Kocaman dönemi hayırlı olsun demeye de ramak kaldı bence. Onu da ayrıca tartışırız. Ben şimdilik böyle özetleyeyim.
0: Kaya, sen neler söyleyeceksin?
2: Oy
0: takip
2: farkı,
0: ettin.
2: Biraz da benim evet. Takip ettim. Oy farkı çok dikkatimi çekti. Hiç kimse böyle bir fark beklemiyordu açıkçası.
1: Doğru.
0: Ciddi yani, bir fark oldu.
2: Evet, gün içerisinde seçimden önce de hani seçim saatlerini artık son sandıklarda net olarak biraz daha konuşulmaya başlandı. Ve tabii açıklandıktan sonra da ama bunu daha öncesinden Hakan Bey anlamış. Çünkü açıklama
0: erken
2: seçim sona ermeden evet, erken bir şekilde erken açıklama yaptı. Şimdi burada ilk başta biz haftalardır, aylardır konuştuğumuz ve tartıştığımız bir konu vardı. Aziz Yıldırım'ın net olarak geçmişteki tecrübeleri ve kulübe neler katabileceğinin geçmişte de örneği vardı. Neler yaptığı da ortadaydı. Doğru. Tecrübeli bir başkan tabii ki. Ve ekibini, kadrosunu, teknik ekibi, yönetim kadrosunu nasıl kuracağını, nasıl şekillendireceğini emin adımlarla çok fazla işi şova dökmeden, benim bakış açım bu, çok fazla transfer işine girmeden biz gereken her şeyi yapacağız dedi. Emin adımlarla ilerledi burada. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri de daha öncesinden de yaptıkları ortada olan bir başkana, eski başkana, şu an yeni başkana güvendiler ve oylarını verdiler burada. Bana göre Hakan Bey çok iddialı bir giriş yapmıştı seçime. Net olarak transferlerle alakalı maddi açıdan çok fazla kendisini öne çıkarmasından dolayı.
0: Evet.
2: Ama Aziz Yıldırım da zaten aynı senaryoda bunu çok fazla dinlendirmeden planını yürüttü. Ve günün sonunda da kazanan oldu. Ben de tebrik ediyorum.
0: Telefon attığımızda Erdem Akbaş var. Kendisiyle biraz daha hem seçimi, seçimin perde arkasını, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından yapacaklarına dair edindiği istihbaratları, planlamaları bir dinleyeceğiz. Tabii camiaya yankıları da elbette. Erdem, söz sende.
3: Melike Çelik, iyi yayınlar sana ve konuklarına. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi bugün. Fenerbahçe tarihinde en fazla oyu alan başkan oldu. Katılım da yüksekti. Aziz Yıldırım gerçekten 17 bin üzerinde oy alarak yeniden Fenerbahçe başkanı oldu. Ki bu anlamda ciddi bir farkla seçilmesi de ilerleyen dönemde Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yapmak istediği birlik beraberlik ortamını güçlendirme adına elbette koz olacak. Çünkü ciddi bir oy aldı Sayın Aziz Yıldırım. 63'e 37 gibi bitti seçim. İki aday arasında ciddi bir oy farkı vardı. Şimdi neler olacak? Açıkçası şöyle bir durum var. Aslında planlaması çok net bir şekilde hazır Sayın Aziz Yıldırım'ın. Mazbata töreninden sonra Aykut Kocaman ismini Sayın Aziz Yıldırım kamuoyuyla paylaşacaktır. Elbette son bir yönetim kurulu toplantısı daha yapılacak. Hem teknik direktör konusu, hem transferler, hem Samandıra'nın yapılanmasıyla alakalı bu hafta içerisinde ya da Mazbata'dan sonra bir yönetim kurulu toplantısı var. Orada bu konu gündeme gelecektir ama Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ismini, benim edindiğim istihbarat, zaten bunu aylar önce de söylemiştik. Sayın Aziz Yıldırım Mazbata'dan sonra Aykut Kocaman ismini açıklayacak. Teknik direktör olarak da Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye, Samandıra'ya geri dönecek. Beklediğim ilk adım bu. Sayın Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'ın açıklamasını bekliyorum. Aldığım istihbarat da bu yönde. Hatta Mazbata'dan sonra bu hafta içerisinde bu açıklamanın geleceğini söyleyebilirim. Ardından forvet transferi ile alakalı sonuca çok fazla yaklaşan iki isim var. Rıfat Müliç ve Serci Gürasi. Bu iki isimle alakalı da önümüzdeki günlerde imza ile alakalı bir somut adım gelirse onu da haberleştiririz ama bu iki isim de imzaya kaldı. Aziz Yıldırım forvet noktasında Serci Gürasi ve Vedat'la alakalı temaslarını çok ciddi bir noktaya getirmişti. Özel olarak da şunu söyleyeyim. Vedat Muriç de mesela teknik direktör şu an için adayı ama Aykut Kocaman'ın da bir görüşmesi oldu. Yani burada hazırlıklı ilerleyen bir süreç var zaten. Hem Aykut Kocaman bu sürece hazırlanıyordu, hem de Sayın Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde ne yapacağını planlamıştı. Şimdi bu adımları göreceğiz Melike. Yoğun bir dönem olacaktı Fenerbahçe'de ama Sayın Aziz Yıldırım transferleri erken bitirip Şampiyonlar Ligi maçına çok hazır bir kadroyla çıkmak istediğini ifade etmişti. Şimdilik Fenerbahçe'de seçim gündemi kapandı. Artık camia birlik ve beraberlik olma yolunda nasıl adımlar atacak, onları da hep beraber izleyip göreceğiz.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş aktardıkların için. Evet, planlamalardan da bahsetti. Özellikle Aykut Kocaman detayını biz de seninle de konuşmuştuk Cem. Burada da bir masaya yatıralım. Çok önemli bir isim Fenerbahçe camiası için. Zaten hemen Ali Koç yönetiminin gelmesiyle birlikte gitmişti. Şimdi de Aziz Yıldırım'la birlikte geri geleceği konuşuluyor. Mazbata'da duyuracağını söyledi Erdem Akbaş da. Hem tercihi, hem hocayı, hem de neler olur öngörülerinizle birlikte konuşmak isterim.
1: Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisi. Bir kere onu çok net altını çizelim. Uzun zamandır takım çalıştırmaması bir problem mi sorusu elbette tartışılır. Ama ben Aykut Kocaman hocanın oyuna bakışını çok yakından takip ediyorum. Sürekli oyunun içinde kaldı, sürekli futbolun içerisinde kaldı, sürekli yardımcılarıyla birlikte fikir alışverişinde bulundu. Oyunun dünyada gittiği aksı çok yakından takip ediyor. Nedir bu? Örnek verelim, çok net anlaşılsın. Duran top üzerinden mesela şu anda Porto'nun şampiyonluğunda Farioli'nin Porto'su 64 golün 20'sini kornerden attı. Duran topların önemi oyunda her geçen gün çok daha öne çıkıyor. Aykut Kocaman Hoca da bunu çok iyi takip ettiğinden şu anda bir duran top antrenörüyle bence çok yakından ilgileniyor ve ben özellikle çok iyi bir duran top antrenörünü ekibine katarsa şaşırmam. Bu çok net bir örnek. Bir kere çok eski zamanlardan beri oyunun modernleşmesine çok kafa yoran bir isim. Ayrıca saha içerisindeki teknik taktikle birlikte duruşu da çok kıymetli. Oyunculara dokunuşu, özellikle Türk oyuncularla kuracağı ilişki bu zorlu maratonda Aykut Kocaman Hoca'yı farklılaştıracaktır. Benim beğendiğim bir isim. Fenerbahçe'de ben başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum. Çok net örnek verelim. 3 Temmuz sürecinde çok dik duran, liderliğini gösteren bir isimdir Aykut Kocaman. Saha içerisinde de Fenerbahçe'ye çok fazla şeyler katar. Aziz Yıldırım Bey'in şu bir senelik süreçte bence getirebileceği doğru isimdir Aykut Kocaman.
0: İzleyicilerimiz siz de yazın son sayfa etiketine.

0: çok olasılık olarak konuşuldu ama şimdi artık gerçekleşmek üzere bir durum. Hem Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi üzerine, hem Aykut Kocaman tercihi, olası Aykut Kocaman tercihi üzerine yorumlarınızı X hesaplarınızdan son sayfa etiketine bekliyorum. Kaya, sen ne düşünüyorsun?
1: Yani katılıyorum. Zaten bir yıllık bir tempo olacağı için önümüzdeki sezon yine Fenerbahçe'yi bir seçim bekliyor burada. Hani yabancı teknik direktörü getirebilmeniz için ya da doğru ismi yabancıda da bulabilmeniz için ciddi bir rakam ayırmanız gerekiyor. Bu bir gerçek. Çünkü yıldız bir, hani futbolcu da diyoruz ya, yıldız futbolcu transferler gerçekleşecek. Teknik adamda da böyle. Zaten bunlar denendi geçmişte. Jose Mourinho geldi. Jesus geldi Fenerbahçe'ye. Sayamadığımız bir sürü, şu an aklımıza gelmeyen teknik direktörler var. Bunlar denendi. Rakamsal boyutta, maddi açıdan Fenerbahçe'nin zaten yıllardır bir sıkıntısı yoktu. Teknik adam profilinde sadece istikrardan yana bir seçim olmadı diğer başkan adaylarının da. Şimdi Aykut Kocaman'la beraber tekrardan bir Fenerbahçe ruhu oluşturmaya çalışıyor burada Aziz Yıldırım. Net olarak bunu görebiliyoruz. Diğer yandan da Kayt'ın da bu yönetimin içerisinde olacağının bilgileri vardı. Paylaşmıştık zaten biz de öncesinden. Yani transferde Oğuz Çetin, Kayt gibi eski futbolculardan da daha farklı isimler de var. Tabii geniş çaplı bir yönetim listesi olacak. Her ne kadar bu yönetimde resmi olarak görülmese bile dışarıdan destek alacak Aziz Yıldırım burada. Ama Aykut Kocaman'ın ekibi de burada çok merak ediliyor. Yani nasıl bir ekip olacak? Yerli isimleri daha fazla ağırlı olacağı konuşuluyordu. Ama orada dengeyi kurmak, Samandıra'da kimin daha fazla ön plana çıkacak olması, bunlar da bence çok önemli. Fenerbahçelilerin de en çok istediği ve özlediği durum şuydu. Son dönemlerde hücum futbolu. Yani her ne kadar savunma mı hücum mu hep böyle tartıştık ya, biz konuştuk ya haftalardır buralarda. Yani Fenerbahçeliler ayakları yere basan bir takım istiyor.
2: Tabii.
1: Yani çok sorun yaşamayacak sahada. Artık sürprize açık sonuçlar alınmayacak ve maçları iyi bir şekilde yönetecek bir teknik adam. Bunların hepsinin karşılığı eşittir psikoloji. Son dönemlerde. Yani hatırlayalım, bundan 10 yıl öncesine gidelim. 15 yıl öncesine gidelim. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde psikolojik olarak Galatasaray'da bir sıkıntı vardı. Şu an Galatasaray psikolojik olarak bütün her şeyi, bütün ipleri
2: çözmüş,
1: eline almış durumda. Yani Aziz Yıldırım da bence bunun üzerine gidecektir. Bu ruhu oluşturmanın peşinde ilerleyecektir. Çünkü
0: hep bunu da zaten dile getirdi açıklamalarında.
1: Yani bir de şu var, hani zaten hep denendi ya, çok para da harcandı, teknik adamlara da harcandı, oyunculara da harcandı ama çözüm o değil.
0: Artık farklı çözümler aranacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ona bakalım. Selim Bey, ben olsam Aykut Kocaman'a değil. Ne demiş? Kendisine nasıl bir şans verildiyse ona da bir şans daha deyip İsmail Kartal'ı getiririm yorumunu yapmış. Selim Demir'in yorumu bu şekilde. Burak Bey diyor ki, yıllardır hocalık yapmamasının dışında son yıllardaki kariyeri de çok kötüydü. Başarılı olacağını düşünmüyorum Aykut Kocaman yorumu gelmiş. Mehmet Ekiman, Aziz Yıldırım ve ekibinin geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarının teminatıdır. Ben güveniyorum. Fenerbahçe geleceğini geçmiş başarılardan aldığı güce emanet etti. Evine hoş geldin Aziz Başkan demiş. Bir de soru sormuş. Hakan Safi'nin anlaştığı isimlere Aziz Başkan gider mi?
2: Bence gitmez. Çünkü çok maliyetli olarak görünüyordu o transferler. Yalnız şunu da söyleyeyim, şunu da tartışabiliriz hep beraber. Şimdi Aziz Yıldırım Bey ve ekibi kazandı. Hı hı. Fakat olası alınacak olumsuz sonuçların ardından acaba Hakan Safi'yi seçseydik, bizim oyuncularımızdan biri Greenwood, savunmanın önünde Hakan Çalhanoğlu, önde Luis Suarez olur muydu diye bir pişmanlık ve tribünlerden de acaba bir uğultu yükselir mi? Hani bunu da tartışmak gerek. Fenerbahçe çünkü bir yol haritası belirledi kendine, bir rota koydu. Ama bir anda Hakan Safi'nin getireceğini söylediği çok böyle speküler transferler vardı. Evet. Öteki tarafta ise çok daha ayı yere basan, çok daha önünü görebilen, daha çok daha tecrübeli, gerçekçi bir görüş vardı. Tabii bunları göreceğiz. Yani 3. 4. maçın ardından istenmeyen skorlar olursa acaba camianın içerisinde ne tür tepkiler yaşanacak? Mesela bunları da konuşmak gerekiyor.
1: Hakan Bey bu arada Kerem Aktürkoğlu transferinde zaten Fenerbahçe'ye bir kolaylık sağlamıştı. Bu seçim haricinde de ben Fenerbahçe elimden geleni yapacağım demişti.
0: Evet.
1: Bu dönemde de Aziz Bey ile birleşirlerse, bir araya gelirlerse
0: yine
1: bir oyuncu transferinde
0: ben de düşünüyorum.
1: Yani yardımı dokunabilir mi? Burası bence önemli.
0: Zaten

0: Kritik
1: bunun
0: soru.
1: sinyallerini verdiğini düşünüyorum ama tabii süreç ne getirir onu göreceğiz. Ali Bey, Aziz Yıldırım gerçekçi yaklaştığı için kazandı demiş. Fenerbahçe taraftarı yeni maceraların sonuç getirmediğini görmüş oldu. Geçen sezon başında size 40 yaşına geldim, ilk defa umutsuz bir sezon başı yaşıyorum demiştim. Şimdi tam tersi, çok umutluyum demiş. Selman Bey, öncelikle Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Cem Bey'e katılamayacağım maalesef. Hakan Safi için keskin bir stil dedi. Ama bana daha çok imkansız vaatler ve rakibi küçümser bir dil kullanıyor gibi geldi. Bu da kaybetmesinin ana sebebi oldu yorumu yapmış. Necati Bey, Hakan Safi için 5-6 bin oy alır diye düşünüyordum. Sosyal medya ve basın mensupları ne demiş? Aziz Yıldırım üzerinden Aykut Kocaman eleştirisi işe yaramadı görünüyor. Fenerbahçe için hayırlı olsun yorumunu yapmış. Eleştiriler vardı, evet, Aykut Kocaman ismine. Hatta şu konuşuldu: eğer bu isimle Aziz Yıldırım seçime giderse oylar bölünebilir, oy kaybedebilir diye. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi belki de stratejik yaklaştı Aziz Yıldırım. Ama şu anda belki de o çekimser bakanlar da kararına destek verecek diye tabii düşünüyorum.
2: Artık tüm camia Aziz Bey'in verdiği kararın arkasında duracak ve tüm camia şampiyonluk için, başarı için bir araya gelecek. Ya çok ilginç bir olay var aslında bugün. Çünkü Real Madrid'de de seçim vardı. Orada evet, da Florentino Perez 68.6 ile kazandı. Genç bir adaya karşı. Genç aday da orada spektaküler transferlerden bahsediyordu. Aslında birebir çok ilginç. Aziz Bey'in oy oranında 63.5. Yani bir tarafta böyle vaatler var, bir tarafta geçmişte yaptım, yine yaparım diyenler. Ama Fenerbahçe'nin bence cami olarak bütünleşmesi adına mutlaka bir başarı gelmesi lazım. Yani bir şampiyonluk etrafında ancak bütün camia bir araya gelebilir. Yoksa şimdi şey cümleleri insanların çok hoşuna gidiyor. Hep beraber olacağız, bütün camia artık Aziz Bey'in arkasında olacak, ama ben size şunu söyleyeyim. Yani hayat bunu doğrulamıyor. Herkesin evet, kendi Fenerbahçesi var. Herkesin kendi istekleri var. Herkesin kendi olmak istediği yerler var. Bu nedenle öyle çok büyük böyle bir polyanacılık da oynayamayacağım ben kendi penceremden.
1: İsterseniz bir de açıklamalara bakalım. Hem Hakan Safi'nin en son, hem de Aziz Yıldırım'ın neler söylediğini bir VTR'mizi ekrana getirerek hatırlayalım. Sonra üzerine sizin de yorumlarınızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
4: Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizle tebrik ediyorum Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi kutluyorum.
3: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
5: Kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz

0: yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Şimdi Aziz Yıldırım'ı dinç tutan şeyin Fenerbahçe olduğunu böyle anlatacak bir görüntü verin desek şu tezahüratlara eşlik et diye o kısmı verebiliriz. Orada anlıyorsunuz onu neyin dinç neyin daha diri tuttuğunu çok belli oluyor bence, ne dersin Cem?
2: Çok doğru anlattın, belki de bundan daha iyi tarif edilemezdi. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım 20 yıl boyunca müthiş bir şekilde Fenerbahçe'yi temsil etti. En zor süreçlerden geçerken çoğu zaman kendi hayatını bir kenara bıraktı. Fenerbahçe'yi adadı. Tabii ki başarılar var, başarısızlıklar var. Ama Fenerbahçeliler için Aziz Yıldırım her zaman çok kıymetli bir değer. Başkan olur olmaz. Hayatların her döneminde Fenerbahçe için Fenerbahçe'ye daha çok yapacağı iş olduğunu düşünüyor. Ve ekibiyle birlikte özellikle bu seçim sürecinde birleştirici tutumu belki de eski dönemlerinden bu dönemi ayıran en önemli nokta oldu. Hep bütünleştirici konuştu. Özellikle bence sinirlerine hakim oldu. Bu seçimi kazanmasında en önemli parametreydi. O tansiyonu yükseltmedi. Bence yanındakiler de onun o yükselmesine izin vermediler. Seçimi de bence bu şekilde kazandı.
1: Kaya, sen ne diyeceksin özellikle bir önceki, o coşkulu açıklamalara?
3: Evet evet, yani bir önceki seçim zamanında da Aziz Bey'e hani katılayım mı katılmayayım mı acaba, seçime girsem mi girmesem mi düşünceleri olduğunda da o dönem Ali Bey'le çok fazla sürtüşmüşlerdi. Burada katılıyorum ama bu seçimde Hakan Safi'yle hiç böyle ikili çok fazla diyaloğa girmedi. Kendi yolunda ilerledi. Bugünkü de zaferden sonra konuşması da gerçekten bütün Fenerbahçelerin yüzünde bir tebessüm oluşturmuştur. Yani özlediklerini de düşünüyorum ben Aziz Yıldırım'ı, çünkü her ne kadar da geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin özellikle sonu 12 yıldır şampiyonluğa hasret olsa bile bu kulüp Ali Koç'un daha çok yönetici olduğu dönemlerde, başkanlık yaptığı dönemlerde hep aynı noktaya geliyoruz ama parasal zaten bir sıkıntı yoktu. Yok. Kadroyla alakalı sıkıntılar Doğru. yoktu. Transferle alakalı olmadı. Hocayla olmadı. Aziz Bey döneminde de geçmişe gittiğimizde yıldız isimleri getirdi. İyi teknik direktörlerle çalıştı. Şu an tekrardan da Fenerbahçe'de yeni bir gündem, yeni bir sayfa diyelim daha doğrusu açılacaktır. Ama şunu da eklemek zorundayız. İşi çok zor Aziz Bey'in, çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Galatasaray çok çok güçlü. Çıtayı çok farklı bir yere taşıdı. Evet, hani özellikle yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Son 4 sezondur üst üste şampiyonluk. Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde her sezon Başarı. Böyle iddialı bir noktaya gelebilmek için çalışmalar, yapılan transferler. Yani rakibiniz 70

0: 5 milyon euroya bir isim getirdi ama ligin bütün dengelerini alt üst etti. Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde mesela John Duran transferi yapmıştı. O dönemde ciddi bir maaş yükü vardı. Aynı etkiyi oluşturmadı. Biraz da bu şekilde de bakmak lazım. İşi zor Aziz Bey'in de yani.
1: Burak Bey diyor ki Aziz Yıldırım birleştirici tavrıyla oyuna oy kattı. Hakan Safin ise tek derdi başkanlık gibi görünüyordu ve oyu eksildikçe eksildi. Bu farklı sonucu açıkçası net bir şekilde bekliyordum. 20 yıllık efsane bir başkanı eğer Ali Koç değilseniz kolay kolay yenemezsiniz.
2: Tebrik ediyorum ben izleyicimizi ama ben kendi penceremden bu kadar fark olacağını hiç düşünmüyordum.
1: Ben hiç.
2: Başa baş olacağını düşünüyordum ki 9000 kongre üyesi ilk defa oy verdi. Ki ben o oy veren kongre üyelerinin de sonuçta önlerine konan transfer menüsünde Greenwood var, Luis Suarez var, Merih Demiral var, Hakan Çalhanoğlu var. Yani transfer, yenilik, bu vaatlerin bence daha fazla öne çıkabileceğini düşünen taraftaydım. Ben izleyicimizi tebrik ederim.
0: Bir de gençler şöyle düşünüyor son dönemlerde. Hani ben de karşılaşıyorum. Çevremde arkadaşlarım da var doğal olarak Fenerbahçeli. Yani biz zaten 12 yıl içerisinde şampiyon olamamızın nedenlerini bir kenara bıraktık. Maddisel olarak bir sıkıntı zaten yaşamıyoruz diyor bütün Fenerbahçe taraftarda. Getirilen oyuncular, yapılan transferler. Hakan Bey'in de hani bu seçimi kaybetmesi bu mudur etken? Ya nasıl olsa transfer yapılacak. Aziz Bey geçmişte yaptı. Hakan Bey sadece transfer üzerinden ilerlediği için belki bu seçimde çok antipatik durdu taraftara da. Çünkü bir isim ortaya atılıyor mesela 80 milyon euro serbest kalma maddesi var, öderiz getiririz.
2: Tabii.
0: Şimdi bir isime ödediniz getirdiniz ama diğer isimlerle alakalı da yine bonservis rakamları 45-50 milyon eurolar. Bunlara maaş da vereceksiniz. Bir limitiniz var. Hani elinizde zaten yabancı oyuncu sayısı çok. Projeleri çok fazla burada bence sağlıklı anlatamadı. Sadece transfer üzerinden ilerledi. Ama Aziz Bey şunun farkında. Biz seçilirsek şu an mesela seçildi. İlk icraat nedir? Eldeki yabancı oyunculara bakacak. Bir kadroyu rahatlatacak. Yani o finansal harcama bunların hepsine uymak zorundasınız. Tabii. Yani günün sonunda ceza ödeseniz bile hani bu işin sonu şöyle olmuyor. Para cezası neyse öderiz, geçiririz, geçeriz, gideriz. Olay olmuyor bu. Hani UEFA'dan ya da FIFA'dan ciddi cezalarla karşı karşıya tabii, kalabileceğiniz artarak bir denklem olabiliyordu. Yani bu yüzden ben Aziz Bey'in çok bu süreci iyi bir şekilde yönettiğini düşünüyorum ve sakinliğini koruyarak da seçimi kazandı.
1: Aykut Kocaman'ın futbol anlayışıyla şampiyonluk çok zor demiş Gökhan Bey. Üst düzeyliklerde yani. Hangi büyük ve şampiyonluk isteyen kulüp 6 yıl takım çalıştırmayan hocaya takım teslim eder yorumunu yapmış.
2: Aykut Kocaman hocanın ben kendini tam olarak ifade edemediğini, zaman zaman zorlandığını, oyun anlayışının yanlış algılandığını düşünen taraftayım. Ya Aykut Kocaman oyunu tamamen ikinci bölge oyunu, tamamen kendi sahasına odaklanmak değil. Hani zaman zaman ön alanda inanılmaz baskı yaptığını, önde hücum attığını, dönerek oynattığını, merkez oyuncularına çok önemli görevler verdiğini görüyoruz ama onun üstüne yapışan bir sadece katenaccio oynatır, büyük savunmacıdır anlayışı var. Ama bununla ilgili ben kendisine de naçizane küçük bir eleştirim de olsun. Hoca çok fazla iletişim yapmıyor. Kendini anlatmıyor. Evet, ben çok iyi anlıyorum. Empati kuruyorum. Uzak durmak istiyor, mesafe koymak istiyor ama yaptığınız iş nedeniyle bir şekilde ringe çıkıyorsunuz. O ringe çıktığınızda da sağdan soldan onlarca yumruk geliyor. Kendinizi doğru ifade etmezseniz, o kanalları kullanmazsanız bu tür eleştirilere çok fazla karşılaşıyorsunuz. Ben yeni döneminde ilginç bir şey söyleyeyim. İletişimin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Kendisinin bu süreçlerden ders çıkaracağını hem basınla hem kendi oyuncularıyla hem kulüple çok daha doğru bir iletişim modelini sürükleyeceğini düşünen taraftayım.
1: Şimdi kulaklar için nasılsın? Sevgili Şoray Uzun'un bir Aykut Kocaman taklidi vardı. Kötü anlamda değil ama hocanın mesela 5 farklı kazandığı maçtan sonraki basın toplantısı tavrı. Böyle ben yapamıyorum tabii ki. Öyle. Gayet poker face. Çok güzel yapıyor. Açın yazın bizim yayınlarımızda Şoray Uzun'a buradan sevgiler.
2: Selam olsun.
1: İşte yenildikleri maçtaki tavrı yine aynı. Ya böyle muhteşem bir sonuç almışlar hani, bir de çok önemli bir maçta hani coşku bekliyorsunuz hoca. Hocanın öyle bir tarzı var diye.
2: Hocam hiç kontrolünü bozmuyor. Çok haklısın Melike.
1: Bu da onun bence
2: nevi
1: özel, evet, özel bir güzel farklı bir özellik.
2: Müthiş bir

0: spor insanı. Bence ben birçok özelliğini çok çok beğenirim. Yani bütün mesela iktidar odaklarından uzak durur. Hiçbir şekilde makam için mesela bir şey yapmaz. Mutena bir kişiliktir.
1: Evet.
0: Ama tabii ki futbol dünyası zaman zaman çok fazla iletişim yapmanız gerekiyor.
1: Aziz Yıldırım Türkiye'nin Fiorentina Perez'idir. Aziz Başkan'ın Fenerbahçe'siyle yarışmak, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le yarışmak gibidir bu yüzden. Bu sezon Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi havasında geçer. Ne diyorsun?
2: Evet, geçer mi? Orası biraz soru işareti. Çünkü öncelikle Süper Lig Fenerbahçe için. Tabii kurulacak kadroda, çünkü her ne kadar diyoruz ya Hakan Bey'de iddialı isimler vardı. Aziz Bey'in listesinde de yine yıldız isimler de var. Bu kadroyu ilk önce bir omurgayı, sağlam bir iskeleti kurduktan sonra Avrupa tarafına geçilmesi daha sağlıklı olabilir. Tabii her zaman şunu da ifade ediyoruz. Süper Lig'in başlangıcında Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da hepsi zaten sezon sonunda şampiyonla oynuyor bu kulüpler. Çıkıp da biz bu sezon şampiyon olacağız ya da hedefimiz şampiyonluk demesini gerektirebilecek bir nokta var mı yok mu? Bunları daha fazla tartışıyoruz ama buradaki ilk önce şunun olması daha bence doğru olur. Süper Lig'de bir hedef var. Uzun yıllardan beri şampiyonluk hasreti var. 12 yıl olmuş. İlk önce bu durumu bir ortadan kaldırıp ondan sonra Avrupa'ya yönelmek. Tabii öyle bir kadro kurarsınız ki belki ligde istenileni yine alamazsınız. Avrupa'da farklı yerlere gidersiniz. İsmail Hoca gibi mesela. Yani tam iyi noktaya gidiyor derken bir maçta çok fazla yaptığı değişiklikler, rotasyon diyelim, oyuncu değişiklikleri, seçimleri doğru diyelim daha doğrusu. Ondan dolayı mesela Avrupa'da Fenerbahçe başarılı olamamıştı. Ve şu var, son dönemlerde İsmail Hoca'nın mesela hep Fenerbahçe'de bu örnek gösterilir ya, 99 puan toplandı. Hmm. Çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Ama şampiyonluğa uzanamadı çünkü rakibi daha iyiydi.
0: Tabii.
2: O dönemde. Fakat abi, şimdi biz eskiyi konuşurken de eski isimlerine mecburen kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Şimdi biz bugün Aziz Yıldırım'dan net olarak şunu gördük konuşurken. Biraz daha böyle uysal, artık sakin, tabii, her şeye reaksiyon vermeyip, süzgeçten geçirip, yeni nesili de düşünerek bir açıklama yaptığını gördük. Şimdi Aykut Hoca da takımın başına geldikten sonra, tabii ki uzun zamandır takım çalıştırmıyor, eksi yazar ama illaki kendini de buna göre hazırlaması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi şunlar da merak ediliyor. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la birlikte hani futbol yapılanmasında özellikle birlikte çalışacağı yine camia için çok kıymetli, önemli isimler var. Bunlardan kimleri bekliyorsunuz? Ben isim zikretmek istemeden topu konuklarıma atacağım tabii ki.
0: Oğuz Çetin ismi çok gündemde. Oğuz Çetin bir sportif direktör, bir futbol aklı olarak bütün operasyonu yöneteceği söyleniyor. Aziz Yıldırım'la ilgili de şunu da ekleyeyim. Mesela Ederson'a ilişkin tavrı bence çok konuşulması gereken bir tavır. Çok da doğru bir tavır. Ederson çok iyi bir kaleci. Belki bu sezonunda Fenerbahçe'ye istediklerini veremedi ama Aziz Başkan oyuncuyla da konuşuyor ve sürekli açıklamalarında bir konuşalım bakalım, çözelim. Çünkü Fenerbahçe'nin iki tane kalecisi var. İkisi de milli kaleci. Evet. Livakovic de Hırvatistan'da. Ya ben çok doğru adımlar atabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de ben Aykut Kocaman Hoca'nın ekibiyle birlikte dünyada oyunun gittiği aksı çok iyi takip ettiğini düşünüyorum ve bu yüzden bir sorun yaşanmayacağını düşünen taraftayım. Ama tabii ki transferler ne olacak? En fazla o merak ediliyor. Hani Jirasi ismin çok net olarak masada. Vedat Muriç ismi çok net, evet, masada. Bir sol bek, bir sol stoper, bunlara bakılıyor. Ben Aziz Yıldırım ve ekibinin de kısa süre içerisinde bu 5-6 transferi yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü vakit yok. Fenerbahçe, evet, Şampiyonlar, doğru, Ligi'ne de bence gitmek zorunda. Yani bir yandan o takımla birlikte Aykut Kocaman Hoca bence bir süredir zaten bu çalışmaları yapıyor. Hızlıca belki bence adım atacaklardır.
1: Bu konuda birlikte istişare ederek isimleri, listeleri belirliyorlardı. Tamam. O da mümkün.
2: Eski yönetimden bilgi aldığında zaten, doğru, Ertan Torunoğulları ile bir toplantı yaptığını söylemişti transfer sürecinde. Aynı şekilde Hakan Bey de bu transferlerle kimlerle görüşüldü, rapor istenmişti. O eski yönetimdekiler net olarak bu raporu sunmuşlardı. Oradan da net olarak bence Aziz Bey'in transferleri gerçekleşebilir. Çünkü şu da var burada. Salah'la alakalı dedi, yıllık 30 milyon euroyu buluyor maliyeti bize. Hani çok yüksek rakamlar. Hmm. Ama bu rakamlar aşağı inerse belki yıldız transferi Salah da olabilir. Kanat transferi olarak düşündüğü. Santrafor olarak, evet, Vedat ismi, Jures

0: ismi yani çok fazla isimler ortaya çıkmadı Aziz Yıldırım cephesinden ama böyle nokta atışı isimlere daha fazla yöneldi. Bence zaten net olarak bir stoper iki beke de transfer yapması gerektiğini düşünüyorum ben Aziz Bey'in. Çünkü sol tarafa evet ihtiyaç var. Sağ tarafa da bence iyi bir yedek anlamında ya da ilk 11'de yarışa girebilecek bir isim transferi yapması lazım. Biz hep söylüyoruz Fenerbahçe'nin bu sezon mesela gol yollarında çok fazla sıkıntı çekmediğinde ama çok fazla da yedi. Derbilerde sıkıntı yaşadı tabii. Bir yıldız isim olmadığı için net olarak bunun eksikliğini hissetti sahada. Santrafor anlamında. Ama iyi bir oluşumla bence iddialı bir giriş yapmaya çalışacaktır sezona.
1: Evet bakalım. Şimdi Mazbata sonrası Erdem Akbaş'ın da söylediği gibi açıklamasını bekliyoruz. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ismi. Sürpriz bir şey bekliyor musunuz? Onu da sorayım.
2: Şöyle 3-4 teknik direktörle de konuşulduğu bilgisi var. Tabii ki bu isimlerin kim olduğuna dair.
0: Ben bir tanesini söyleyeyim mi?
2: Tabii.
0: Farioli'yi bekliyorum ben.
2: Aa, önemli.
0: Çünkü sürpriz olabilir.
2: Hakan Safi Bey'in de adaylarından biriydi Farioli.
0: Evet.
2: Kaya'ya şöyle de bir ek yapayım. Ben de bu sürecin başından beri Hakan Çalhanoğlu kim kazanırsa kazansın mutlaka alması gereken oyuncu diyordum Fenerbahçe adına. Çünkü Fenerbahçe birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken çok zorlanıyor. Acaba Aziz Yıldırım Hakan Safi Bey'le o iletişimi devam ettirip Hakan Çalhanoğlu transferini yapabilir mi diye merak ediyorum.
1: Evet bu enteresan bir bakış açısı. Ben teknik direktör olarak değil de teknik direktörün etrafındaki isimlerde sürprizler olabileceğini düşünüyorum. Yine tanıdık isimlerle yola devam edilebileceğini düşünüyorum geçmişten. Yine
2: Volkan Demirel
1: gibi mesela ki Volkan Hoca'nın hep bir ifadesi vardı.
2: Aykut
1: Hoca ile ilgili her zaman onunla olacağına dair. Yani futbol içerisinde, futbol yapılanmasında yine Oğuz Hoca gibi, Oğuz Çetin gibi birkaç ismi daha duyabiliriz.
2: Ben oraya bir soru işareti bırakayım, tartışalım mı?
1: Tabii.
2: Ben futbolun demokrasiye böyle çok açık, demokrasiye benzer bir yan olduğunu düşünmüyorum. O kadar çok fazla kafa, o kadar çok fazla ideolog acaba bir karmaşa yaratır mı?
1: Feyyaz Hoca, Samet Aybaba'nın göreve geldiği o zaman mesela. Hatta
2: çok net örnek.
1: Beşiktaş'ta çok beklenti vardı. Birçok akıl bir araya geldi ama
0: olmadı.
1: Olmadı.
0: Evet yani bir de şu var. Volkan Hoca şu an teknik direktörlük kariyerine de başladı. Her ne kadar açıklamaları sıcak olsa bunu hissettirse de bir yandan da böyle düşünmek lazım. Bir isim teknik direktör olduktan sonra yardımcı hoca olarak
1: buna
0: o kadroya.
1: Buna bir tek özür diliyorum. Aykut Kocaman ismi konusunda şerh koymuş gibi görünüyordu evet. Ama açıklamalarında.
0: Anladım. Durum belki değişebilirdi hani böyle noktalarda. O yüzden ben diğer pencereden baktım biraz daha olaya. Ama bekliyorum ben de yani illaki bir yerli isimler birden fazla zaten yerli isimler olacaktır ama teknik direktör adayında yerli de hepimiz zaten aynı noktada buluşuyoruz Aykut Kocaman isminde. Yabancı da Farioli ismi olabilir mi? Çünkü çok fazla söylendi Hakan
2: evet,
0: Bey dedi.
2: Çok
0: mesela bu dönemde Conte de çok fazla konuşuldu ama hem rakamlar hem bir yıllık bir süreç olduğu için hedefe ulaşılamadı orada daha fazla. Her iki başkan adayı için uzak bir isim oldu bu teknik direktör. Yani bir yıllık süreçte yerli ligi bilen Farioli de biliyor ligi zaten. Aykut Kocaman da net olarak biliyor. Buradaki kısa sürede kimden daha fazla fayda alabilir? Nasıl takımı ayağa kaldırabilir? Bunun yollarına bakacaktır diye düşünüyorum.
2: Farioli olsa mükemmel bence. Çünkü çok iyi bir hoca. Kendini çok geliştirdi.
1: Evet. Hani yani buradan giden Farioli ile şu an bir işte Ajax'ı, Porto'yu düşünecek olursak yine Fransa'daki kariyeri.
2: Tabii,
1: yani hoca buradan bir şey dedi de işte ya çok iyi pazarlanıyor. İşte onun da menajerleri onu çok güzel pazarlıyor. Hep bu söyle. İyi tamam da adam her gittiği yerde nasıl başarılı oldu?
2: Bir de oyununu tamamen güncelleştiriyor. Mesela Porto'daki şampiyonluğu savunma futboluyla kazandırdı. Mesela biz bu zamana kadar çok fazla onun o savunma oyununu evet. Ama sürekli kendini güncelleyen bir hoca tabii ki çok iyi olur ama şimdi eldeki oyuncularla birlikte Aziz Yıldırım'ın tercihi bana kalırsa olağanüstü şartlarda olağanüstü kararlar alınır. Bu yüzden ben bir Türk hocanın daha ağır basacağını düşünüyorum ama Kaya'ya %100 katılıyorum. Mesela Farioli imkanı varsa hani o da benim kafamı karıştırır masada.
1: Taraftarın büyük bir çoğunluğu transfere odaklanmışken demiş Selman Bey, Aziz Yıldırım'ın değindiği stat projesi hepsinden önemlisi. Fenerbahçe zaten her sezon transfer yapıyor. Asıl stat işi çok önemli demiş.
2: Çok doğru bir ayrıntı ama şimdi devam ederken, yarışırken acaba o stat nasıl yapılacak?

0: onun
1: maçlar oynanırken zor bir ihtimal.
0: Çok zor.
1: Evet, çok zor. Ya bir de şöyle, Kadıköy'de zaten stadyumu zaten taraftarlar da net olarak biliyor ama belki hiç gelmeyen Fenerbahçe taraftarı da illaki vardır. Zaten stadın bulunduğu konum, hani hem trafik açısından hem konumu itibariyle liglerin oynanmadığı bir zamanda, hani yaz mesela, bu süreçte projeler o zaman olabilir ama şu da var. Bir yıl içerisinde zaten Aziz Bey de projelerinden bir tanesi olduğu için bir şekilde bunu başlatalım diyor. Yani evet, bir arkasında boşluk var stadyumun. O her iki kale arkasından da bir genişletelim, evet, diye bir düşüncesi var. Ama maçlar oynanırken hani zor, bu yanılmıyorsam bir Real Madrid'in stadyumu öyleydi bir dönem.
2: Doğru.
1: Tribünleri kapatılmıştı ama tabii onlarda sistem farklı. Çok fazla sorun yaşamıyorlar. Ligler oynanırken de o tür çalışmalar sürüyor ama buranın şartlarına baktığımızda ligler oynanırken zor bir proje o. Yani.
3: Evet, statsızlığın
1: zaman alır yani.
3: Statsızlığın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz yani çalışırken de. Ben çalıştım çünkü stadı olmayan bir kulüpte hiç kolay bir şey değil. O stresi, o krizi yönetebilmek de çok zor. Hele de bu kadar yıl şampiyonluktan uzak kalmış bir takım için o sonraki bir proje olabilir. Yakirović neden olmasın? Ligi biliyor ve başarılı bir hoca.
0: Çok iyi hoca ama onun da kariyer planları şimdi bambaşka yerlere
3: çok
0: doğru
3: başka
0: gidiyor.
3: Hem de çok başka olacaktır yani.
1: Tabii bir yıl riski var. Tekrar hani hatırlatalım bunu da. Çünkü şimdi Aziz Bey'le başarılı olursa tamam. Yani seçime girdiğinde de devam eder. Seçimi de kazanır. O teknik direktör adayı da devam eder. Yani yabancıları bu yönde ikna etmek bence zor olur. Çünkü önünde 3-4 yıllık bir kontrat olsa tamam diyebilirler diye.
3: Şey konusu da havada kalmasın. Biraz daha konuşalım onu. Sonra diğer takımlardan haberlerimize de geçeceğim. Bir saati de deviriyoruz. Şimdi izleyicimiz yazmış ya, Şampiyonlar Ligi gibi rekabet olacak diye. Şimdi bundan epey bir yıl öncesi Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'yi hatırlıyoruz. O zamanki rekabeti hatırlıyoruz. Ve buna o dönemlere atıfta bulunuyorlar. O dönemki futbol, her şey çok değişti tabii ki.
2: Tabii.
3: Ama o dönemki futbol, o dönemki rekabet, o da rekabetin tatlılığı, her şey böyle, iki takım arasındaki ezeli rekabetten bahsetmiyorum sadece. Genel anlamda o dönemdeki futbol özleniyor. O dönemde yaşananlar şu an daha farklı. Şu an daha çok işin para boyutları ön planda. Daha çok konuşuyor. O zaman ne olursa olsun yüksek bütçelerle kurulan kadrolarla çok daha mütevazı kadroların da mücadele edebildiği zamanlarda, bu işte klasik borsada değil arsada konusu. Aynen. Hani daha da eskisi belki öyle ama o zamanlar da öyleydi. Biraz da buna atıfta bulundular. Nasıl olur tekrar mesela yeni dönem o eskiye böyle bir selam gönderir mi, yoksa çok mu farklı olur?
0: Galatasaray 4 sezondur üst üste şampiyon. Galatasaray düzenli bir ordu. Galatasaray'la baş edebilmek için çok doğru bir organizasyon kurmanız gerekiyor. Bunu Aykut Kocaman ve ekibi yapabilir mi? Bence yapabilir. Ama bunun için tüm organizasyonun yeniden kurulması, camianın içerisinde tamamen bir bütünlüğün oluşması, Aziz Yıldırım'ın o bütüncül tavrını koruması, bana kalırsa ben bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'yla, diğer rakip takımlara karşı da o eski dönemdeki Aziz Yıldırım profilinin dışında bir profil olacağını düşünüyorum. Çünkü geçmiş dönemdeki gibi değil hayat. Hayat artık başka yerlerden de akıyor. Evet, Fenerbahçe'nin haklarını mümkün mertebe savunacaktır. Ama ben yeni dönemdeki Aziz Yıldırım'ın tamamen başarıya odaklanacağını ve rakiplerinden öte kendi yazacağı hikayeye bakacağını düşünen taraftayım ki başarılı olması için de bunu yapması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe ne zaman hikayesini Galatasaray üzerine kurduysa o zaman başarısız oluyor.
3: Saha içiyle çok ilgilenen bir isim Aziz Yıldırım ve onun başkanlık döneminde olmayan yeni bir sistem var. VAR sistemi. Hakemlerle ilgili de çok yorum yapan bir başkandı geçmişte ki yani bu konuda harareti çok değişmiş görünmüyor ki zaman zaman çıkar konuşurdu yine.
2: Tabii.
3: Bir akil insanı olarak Fenerbahçe'nin. Yine bu tarz durumlarda bambaşka bir sisteme başkan olarak geldi. Nasıl bir Aziz Yıldırım izleyeceğiz, ben de merak ediyorum. Gerçekten yorumlarıyla, eleştirileriyle.
1: Kesinlikle bu denkleme gelmeden önce ben de şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu sezon özellikle son 3 Yani ligin bitimine son 3 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluk iddiası devam ediyordu.
0: Doğru.
1: Beşiktaş çok gerideydi. Şimdi yeni bir sezon, Beşiktaş yeni hocasını buldu. Yeni bir kadro oluşturacak. Hani onların da yapacağı transferler burada önemli. Trabzonspor bu sezon ligi bir yerde bitirdi. Bu sezona daha iddialı bir girecek. Fenerbahçe'de de yeni bir oluşum var. 4 yılı üst üste ligde şampiyon olan Galatasaray var. Yani böyle baktığımızda hiç kolay bir sezon başlangıcı olmayacak diye ben düşünüyorum. Hani rekabet dedik ya, eski günlerdeki o saha içerisindeki birbirlerine oyuncuların hani hırsı diyelim, istekli tavırları, mücadeleci bir maçlar izletmeleri hepimiz özledik, ama bu noktada şu var tabii. Hani başarılı olan takım günün sonunda zaten şampiyon oluyor. Kupa bir takıma veriliyor net olarak. Ya burada da planlarınızı iyi yapmanız lazım. Ligi sadece 3-5 maçtan değil, uzun bir maraton olduğunu da burada hatırlamaları gerekiyor. Hakem konusuna da öyle bağlayayım buradan. Yani VAR evet her sezon bütün camiaların canını sıkıyor. Şimdi Aziz Bey'in nasıl bir çıkış yapacağı, nasıl bir sakinlik koruyacak mı, yoksa her maçtan sonra yine atarlı bir Aziz Yıldırım mı göreceğiz eski günlerdeki gibi? Soru işareti.
3: Konuşacağız. Bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Hemen geri döneceğiz.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo.

Aranın ardından yeniden beraber. Şimdi bir virgül koyalım. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Üzerine ilk dilimde uzun uzun konuştuk. Hatta hatırlatmayı yapalım. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Muhabirimiz Erdem Akbaş'ın da verdiği bilgi. Mazbata sonrası Aykut Kocaman'ı da teknik direktör olarak duyurmasını beklediğini söyledi. Uzun uzun da

0: Değerlendirmeler yaptık, sizin de yorumlarınızı okuduk. Bir virgül koyuyorum sadece, yine gelişme olursa ve üzerine de konuşacak konular olursa döneceğim, ama başka neler oluyor, neler oldu bugün, biraz onun üzerine de konuşalım. Bir kere iki gündür bir gündemde Beşiktaş'ta, o da yeni teknik direktör biliyorsunuz Vincenzo Italiano. Geldikten sonra da ayağının tozuyla çalışmalara başladı, zaten hazırladığı bir listede var, tanıdık isimler de var listede, bir bakalım.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerden biri Italiano'nun Fiorentina döneminden öğrencisi Dušan Vlahović.

0: Serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcü yakından takip ediliyor. 26 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlayan Vlahovic takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İtalyano'nun transfer raporunda daha önce birlikte çalıştığı 3 ismin daha olduğu ifade ediliyor. Bu isimlerden birinin ise kanat oyuncusu olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirecek.
1: Evet, biraz hocanın oyun tarzı üzerine zaten birkaç gündür konuşuyoruz. Özellikle rotasyon konusu çok tartışıldı. Şimdi transfer listesini konuşalım, Vlahovic'i konuşalım ve diğer isimleri. Cem, seninle başlayayım.
2: Italiano benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Ama ben burada aslan payını Önder Özen Hoca'ya vereceğim. Önder Özen Hoca İtalyano açıklamasında aslında çok konuşmamız gereken PPDA kavramıyla başladı. Ya bu kavram kısaca nedir? Pres gücünü gösteren, topu geri kazanma hızını nitelendiren bir parametre. Bu seçimde bu parametrenin çok fazla önem taşıdığını söyledi Önder Özen Hoca. Bunları neden söyledim? Italiano hücuma aşık bir teknik direktör. Özellikle dikine oynamak onun için hayat memat meselesi. Topun kendisinde kalmasına takık değil ama sürekli ön tarafa doğru oynamak istiyor. Bu Beşiktaş'ın DNA'sı ile çok uyumlu.
1: Doğru.
2: Ve özellikle hocanın altını çizdiği bir nokta var. Serie B'de Spezia'da başladığında ilk 5 maç istediği sonuçları alamayınca bir sıkıntı yaşanıyor. Diyor ki hoca, hani bana bir süre tanıyın, eminim işleri yoluna koyacağım. Ve gerçekten sabrettiklerinde Serie A'ya çıkıyor. Çok başarılı bir hoca. Bir kere ön tarafta kanat oyuncuları için sürekli ters ayakta iki ayağını kullanabilen ve merkeze kat eden oyuncuları özellikle istiyor. Ben Beşiktaş'ın çok doğru bir tercih yaptığını ve bunun karşılığını eğer hocaya sabrederlerse alacağını düşünüyorum. Bir kere hoca makina gibi bir takım yaratmak istiyor. Ön tarafta pres ve güçlü oyuncular, Vlahovic tercihi de bu nedenle anlam kazanabilir. Ben Beşiktaş taraftarının şu anda ligde çok kıymetli bir grup olduğunu düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü en zor durumda bile takımını inanılmaz destekledi. Italiano ile enerjilerinin uyuşup ben Beşiktaş'ın gelecek sezon çok önemli işler yapabileceğine inanıyorum.
1: Kaya, sen ne söyleyeceksin?
3: Vlahovic ile ben devam edeyim.
1: Tabii.
3: Eğer Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse gerçekten çok çok başarılı bir transfer başlangıcı olur. Hocanın hedefinde olan isimlerinden bir tanesi olduğu bariz belli zaten. Oyuncunun sakatlığı vardı. Çok fazla forma şansı bulamamıştı bu sezon. Yani ciddi bir sakatlık durumu vardı. Ve şu anki hedeflemeye göre de Beşiktaş'ın özellikle santrafor bölgesinde iddialı golcüler bulsa bile önemli olan yanlarını ve arka tarafı da doldurması. Yani forvet arkası ya da 10 numarada hangi oyuncuyla devam edeceği, Orkun'u mu daha çok kaleye yakın kullanacak hoca, yoksa oraya da mı bir transfer isteyecek, kanatlarda hangi isimlere gidecek, bu isimlerle beraber Vlahovic bu takımda iş yapar.
2: Doğru.
3: Çünkü şöyle bir denklem var, biz tuttuk Vlahovic'i getirdik Beşiktaş'a, bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız anlayışı yanlış olur burada. Hı-hı. Transfer planlamasında zaten illaki hoca bunun da farkındadır. Kaç transfer isteyecek, nerelere transfer isteyecek, savunma hattından memnun mu? Daha ne olayın

0: farklı yüzleri de olacaktır burada. Ama çok fazla da zaman yok. Beşiktaş elini hızlı tutması lazım. Neden zaman yok? Hem Avrupa için oynayacağı önemli maçları, erken kamp açılışı, bunlara, kamplara bütün takımlar transferlerini yetiştirmek istiyorlar. Fakat Vlahovic ismi olursa dediğim gibi Beşiktaş için çok çok iddialı bir başlangıç olur lige.
1: Burak Bey diyor ki Önder Özen'in ve hocanın açıklamaları beni çok tatmin etti. Ben şampiyonluk beklemiyorum. Ben mücadele istiyorum. Ben Beşiktaş'ın feda sezonunda Trabzonspor maçındaki mücadelesinden sonra yaşadığım gururu istiyorum. Gerisi gelir ki gelmişti Şenol Hoca ile beraber diye bir yorum yapmış. Mehmet Bey de diyor ki Beşiktaş durur durur Fenerbahçe ne zaman o sene bu sene dese devreye girer ve o sezon şampiyon olur. Sanki bu sezon Beşiktaş İtalyano yönetiminde böyle bir sezon geçecek gibi geliyor. Hoca seçimini asla tartışmam, iyi seçim yaptılar demiş. Bu izleyicimiz de Fenerbahçeli bir izleyici bu arada.
2: Gayet güzel yorumlar. Ben izleyicilerimizi tebrik ederim. İki izleyicimizle de aynı fikirdeyim. Ben Beşiktaş'ın başarılı olacağını söyleyebilirim. Şampiyonluk konusunda belki ayrışırız ama ben İtalyano ile birlikte çıkılan yolda özellikle Önder Özen tercihini neden altını çiziyorum? Dünyada oyunun gittiği aksı çok iyi takip ediyor. Bu teknik direktör seçiminde de bu Beşiktaş'a oyuncular alınırken de farklılık yaratacak. Ki bence Fenerbahçe Önder Özen'le yola devam etse sportif direktör olarak şimdiden hocası seçilmiş belki de çok daha fazla yol alabilirdi diye düşünen taraftayım.
0: Hem hani transferde Beşiktaş de seçti, belki biraz daha hızlı bir süreç alabilirdi. Ya bu isim zaten geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle de adı çok fazla anılmıştı. Serbest statüsünde olması oyuncunun daha çok burada, diğer takımları da burada alarma geçirebilir. Yani Beşiktaş şu an bence çok doğru bir profile gidiyor santrafor hattında. Eğer renklerine katarsa zaten sezona hani tekrar ifade edeyim iddialı bir giriş yapmış olur. Ama sadece bu isimle bitmez. İyi bir iskelet kurmanız gerekiyor. Yoruma katılıyorum. Hemen daha bu sezon içerisinde bu isimleri aldık. Sezon sonunda şampiyonluk beklenmesi çok büyük hata olur. Çünkü bu takımın ilk önce bir ayağa kalkması lazım. Mücadele etmesi lazım. Sahada bir karakter ortaya koyması lazım ki bir sonraki sezon artık şampiyonluk. Ama şu da olabilir. Öyle bir transferler yaparsınız ki hani durum sizi oraya getirmiş olabilir belki ligin sonunda da. Şampiyon da olabilirsiniz.
1: Ya bazen işte kurduğun 11 oyuncuların değerinden daha değerli olabiliyor.
2: Tabii çok doğru.
1: Farklı bunu daha önce Beşiktaş yaşadı. Pek çok takımın yaşadığı gibi. Selman Bey diyor ki eski öğrencisini alacaksa İtalyano muhakkak Orsolini'yi almalı. Haberde geçen kanat muhtemelen odur. Son 4 yılda 10-15 gol ortalamasıyla oynuyor. Hazır Cengiz Eçerni tutmamışken Orsolini sağ kanat forvette Eser Gürler demiş. Bologna'daki eski öğrencisinden bahsediyor.
2: Doğru, çok haklı. Bu da çok iyi bir yorum. Bir kere yüksek tempo isteyecek İtalyano. Önde pres isteyecek. Rakibi boğmak isteyecek. Buna yönelik de oyuncu tercihleri gelecek.
0: 11'de çok değişecek.
2: Tabii.
0: Yani, 11. Ben en az 6-7 oyuncu seviyenin altında kalan formayı bırakacak gibi görülüyor.
2: Mesela Olaytan'ı çok beğenir bence İtalyano. Hani eldeki takım üzerinden olabilir. Konuşalım. Dinamizm katar merkez orta sahasına. Çok beğenebileceği oyuncu.
1: Evet, yeni sezonda ismi gibi en havalı hoca Beşiktaş'ın demiş Ravşan Bey. Gözlüğü bile ilk üçe oynayacağım mesajını veriyor. Vlahovic hedefinden belli yorumunu yapmış. Böyle hocaya çok pozitif yorumlar var. Venezuela'da bize gol atan Mendoza Ukrayna Ligi'nde oynuyormuş. Sol kanat arayan kulüplere duyurulur diyecektim. Shakhtar'ın 3 milyon euro işi bitirdiğini öğrendim. Bu da mı gol değil be Beşiktaş'ım diye Atalay Bey bir yorum yapmış. Bu yorumu da niye okudum? Yine döneriz sorularınız ve yorumlarınızla birlikte Beşiktaş'a. Venezuela maçını da konuşalım. Takım takım gitmeyelim. Her şeyi konuşalım istiyorum. Çünkü süremizde zaten yani yaklaşık 40 dakikamız kaldı. Alışın dediğimiz saatlerde sizi böyle yavaş yavaş Dünya Kupası saatlerine yaklaştırıyoruz farkındaysanız. İşte bir de hazırlık maçı. Yani bugün bitti aslında maç. Ya bugün de yine yeni gündeyiz. Dün. Yine dün ama yani tam bu saatlerde hazırlık maçı izlediniz. Kazandığı millilerimiz geriye düştüğü karşılaşmayı nasıl buldunuz A milli takımı? Öyle bir başlayalım.
0: Kuzey Makedonya ile oynanan karşılaşmada daha tempolu bir milli takım vardı. Net olarak hem burada oynanması hem atmosferden dolayı taraftarlar tribünleri doldurdu. Tabii aynı şekilde dün geceki karşılaşmada da taraftarlarımız zaten stadyumu doldurdu. Ama işte böyle gündüz maçı olduğu için oraya göre biraz da oyun

0: oyuncular ondan da etkilenmiş olabilir. Artık Dünya Kupası için son bir hazırlık maçıydı, son provaydı. Galibiyeti aldık ama bir yandan da sakatlanmayalım, başımıza iş çıkmasın anlayışı da olabilir oyuncularda. Çok fazla hani böyle bu maça istekli, arzulu mu başladılar mı, başlamadılar mı soru işaretiydi bana göre. Öyle başlamamışlardı, kendilerini kontrolde tutmayı istediler. Yunus çok güzel bir gol attı. Arda'nın duran toptan o kestiği orta mesela Arda'ya yazar o gol zaten. Net olarak. Yani aslında bize şunu gösterdi milli takımımız. Hani diyoruz ya kapalı takımlara karşı ya da bize böyle diş geçirmeye çalışan takımlara karşı nasıl oynamamız gerekiyor. Eğer ki biz gecenin sonunda 3 puan alacak olan tarafsak oyunu bu şekilde yönetmemiz lazım. Zor maçlarda. Çok fazla tempo yapmadık. Ama rakip de bizim üzerimize de tehlikeli ataklarla geldi. Savunma yönünde de dün akşam birkaç aksaklık oldu.
1: Evet.
0: Savunmada da. Tamam. Yani o tandemi iyi oluşturması lazım bence hocanın. Doğru. Orada. Çünkü Abdülkerim'in yanına kimi koyacağı önemli orada. Yani Ozan'la mı başlarsın, Merih'le mi başlarsın ya da Samet'le mi başlarsın. Doğru. Mesela. Bu tandemi iyi bir şekilde oluşturması lazım. Sanki oraya Abdülkerim ve yanında Ozan daha ağır basıyor gibi olabilir. Belki Merih daha iyi olabilir. Performansından dolayı milli takımda. Ama genel anlamda iç hazırlık maçında da galibiyet, moralli bir şekilde Dünya Kupası'na gideceğiz.
1: Evet, yani oyunla ilgili tabii ki tartışacak, hatalar, eksiklerle ilgili tartışacak bir zaman da var. Bunu konuşmak lazım. Bu hazırlık maçları da bunun için seçildi ve oynanıyor zaten. Sen ne söyleyeceksin Cem?
2: Venezuela bir kere çok sert bir takımdı. Özellikle bu çok fazla sertlik nedeniyle ben oyuncuların zorluk da yaşadığını düşünüyorum. Bu tür takımlarda o sertliğe aynı şekilde sertlikle yanıt veremezseniz daha zorlanırsınız. Çıkarken savunmadan zaman zaman hatalar yaptık. Bunu da değerlendirmeye çalıştı rakip takım. Ama bizim bu takıma eklenecek oyuncularımız var. Hakan Çalhanoğlu var, Kerem girecek devreye. Mesela ben özellikle bu tür organizasyonlarda bireysel becerilerin çok öne çıkacağını düşünüyorum. Dün Yunus inanılmaz bir gol attı.
1: Çok.
2: Kaya'ya %100 katılıyorum. Arda'nın korneri. Burada evet. Zaman zaman sistem değil, bu bireysel becerilerle de maçlar çözülebilecek. Ama tabii ki ben bu iki maçın da, iki hazırlık maçının da çok doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru ekiplerle, sert takımlarla oynandı. Sonuçta bizim oynayacağımız takımlara da baktığımızda doğru eşleşmeler olarak
1: zaten
2: düşünen taraftayım.
1: Zaten özellikle seçildiği de açıklanmıştı bu takımların. Şimdi hem Kuzey Makedonya takımı, özellikle Avustralya dikkat çekmişti. Doğru. Montella ve ABD'ye. Yine aynı şekilde rakibimiz Paraguay. Venezuela seçimi de bu anlamda. Bir de zaten sonrasında bilmiyoruz gelecek rakipleri. İllaki alışması gereken o sert futbol dedin. Ve biraz da oranın atmosferi, iklimi, bence bir hazırlık maçının orada olması çok önemliydi. Belki gündüz etkisi, belki iklim etkisi, her evet. şey bir şekilde oyuncularla tesir edecektir. Ama bu da bir adaptasyon süreci. Artık yavaş yavaş, daha da var yani bir haftaya yakın süre, adapte oluyor takım. İlk maçta Kanada'da.
2: Bizim bu gruptan lider çıkmamız gerekiyor.
0: Katılıyorum.
1: Yani. Çıkar mıyız?
2: Ben çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ben çok pozitif bakıyorum bu takıma. Ya bu yapabiliriz biz. Ya Amerika'yı seyrettim. Amerika'da dönüp baktığınızda Pulisic çok önemli bir karakter.
1: Evet.
2: Anthony Robinson sola doğru atıyor kendini. Robinson'la Pulisic arasındaki bağlantıyı mutlaka keseceklerdir bizimkiler.
0: Başka bir taktik yok yani
2: hep,
0: sahada.
2: Hep aynısını görüyoruz yani. Pulisic üzerinden. Ve çıkarken çok top kaptırıyorlar. Biz ilk maçımızı bence kazanmak zorundayız. Onu kazandığımızda işler zaten bizim çok lehimize gidecek. Ben çok güveniyorum bu takıma.
1: Biraz izleyicilerimiz ne düşünüyor ona bakalım. Olumlu olumsuz yorumları okuyacağım. Grubumuzdaki rakiplerimiz gerçekten zor rakipler demiş izleyicimiz. Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri bizden puan alır. Dün iyi değildi milli takım yorumunu yapmış. Burak Bey, Güney Amerika'daki hem kulüpler hem ülkeler çok sert oynuyorlar. Bizim alışık olmadığımız bir oyunu kazanmamız çok kıymetliydi bence ve geri dönüp kazanmamız aynı zamanda bence de. Ravşan Bey, Yunus Akgün öyle bir gol attı ki Tottenham attığı golü hatırladık. Icardi'nin sakatlanmadan önceki şov yaptığı son maç şeklinde eklemiş o da. Bir yorum daha. Bence ABD hariç kaybedeceğimiz maç yok. ABD beni korkutuyor demiş Uğur Bey'in yorumu.
2: İyi takım.
1: Bu şekilde. Sizce milli takımın Avustralya karşısında ideal 11'i ne olacak?

0: Cem Bey diye bir soru gelmiş.
1: Bir kere ben Hakan Çalhanoğlu'nun takıma direkt monte olacağını düşünüyorum. Kerem'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kaya'ya katılıyorum. Bizim tandemimiz mesela çok önemli.
0: Savunma ya çok
1: Abdülkerim,
0: önemli.
1: Merih sanki benim daha fazla aklıma yatıyor ama Ozan da benim çok beğendiğim bir oyuncu. O fizikselliğiyle, kendine güveniyle, driplingiyle çıkmasıyla. Avustralya maçıyla ilgili şunu söyleyeyim, kısaca hemen bırakayım. Erken gol bulursak dağılırlar. Bunun çok örneği var. Özellikle bir gol yediklerini, beraberken oyunu çok iyi götürüyorlar ama bizi bir erken gol çok öne çıkarır.
2: Kesinlikle, bir de şu var, temaslı oyunda ayakta kalmamız lazım bizim. İşte sertlik dediğimiz nokta o. İkili mücadelelerde de ayakta kalırsak eğer ki, hani fiziksel olarak üstünlüğümüzü koruyabileceğimiz bir kadromuz var. Özellikle hücum hattında. Yani Barış Alper Yılmaz gibi, Kerem'in hızı, Kenan Yıldız. Yani her türlü tabii hücumdan yöne bir sıkıntımız yok. Orta saha kurgusunda da bir sorunumuz yok. Tek eksiğimiz bence yani savunma kurgusunda net bir tandem oluşturup orada hatasız maçlar çıkarmamız lazım. Yani Dünya Kupası'nda hataya yer yok. Çünkü bu hatanın bedeli çok ağır olabilir. Her böyle milli takım dönemine girdiğimizde herkesin bir favorisi olur yabancı milli takımlardan vesaire. Ben bu sezon mesela hiç Dünya Kupası'nda da hani şöyle bir düşündüğümde, kadrolara baktığımda net olarak İspanya'da milli takım mi diyebiliyorum artık. Ben İspanya falan filan gitmiyorum oraya.
0: Vallahi mı?
2: Tabii ki. Bu kadro, bu jenerasyonlardık. Ben milli takım diyebilecek noktaya geldiğimizi düşünüyorum yani. Öyle bir kadromuz var ki hani ya biz çok fazla abartmıyoruz, ya biz farkında değiliz, ya da biz çok hafife alıyoruz. Bence en sonuncu biz hafife alıyoruz. Hani bu topluluğa, bu oyuncu grubuna inanmamız gerekiyor.
0: Totem
2: bizim
0: yapıyoruz. Sus. Dur. Yani şey, biz hep böyle hani mütevazı durup böyle sürprizler yapmaya alışmışız. Hep aklıma Euro 2008 geliyor. O geri, her geri dönüşümüz. Zaten turnuvaya damga vurduk öyle. Yani gidecek gibi yapıp gitmiyoruz ya hep böyle her seferinde. Ama güzeldi o da 2002'de. Bence 2024 de çok güzeldi. Daha da güzeli yolda diyorum. Reaksiyon veren bir takım yaratmış Montella diyor Rövşen Bey. Grubu çok kolay geçeriz. Brezilya'da ABD'yi yendi. Aynı gün 2-1 yazmış. Bu arada şey, Almanya'yla da hazırlık maçı oynadı. Amerika Birleşik Devletleri.
2: Evet.
0: Yenildi. Onu söyleyelim. Bence böyle hepimiz biraz, en fazla belki son maç olduğu için mi, korkutan takım ABD gibi, ama beni Paraguay da biraz endişelendiriyor.
2: Paraguay daha bana da ağır basıyor böyle. Yani fizik olarak bir de sert oyunda, onlar da sertliğini hissettirecek bir karakterde, evet, futbol oynuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla böyle saha içerisinde, dedik ya, Pulisic'ten farklı numaraları yok gibi duruyor aslında. Tabii turnuva başladığında bu senaryolar, hı-hı, değişir. Belki kapalı bir savunmayla oynayacaklar. Hı-hı. Savunma ağırlıklı ya da kontrayla çıkmayı tercih edecekler bazı isimler üzerinde. Bağlantılarını kesmeniz lazım bu takımların saha içerisinde. Ama şöyle bir denklem de var. Yani bizim net olarak bütün karşılaşmalara hani psikolojik olarak da favori düşüncesiyle çıkmamız lazım. Favori biziz dememiz lazım bu rakiplere karşı. Yani bu gruptan bizim lider olarak çıkmamız lazım normal şartlarda. Hani geçtiğimiz ayında da ben söyledim, artık milli şanssızlık manşetlerini bir kenara bıraktığımızı düşünüyorum. Zaten. İstemiyoruz da. Bu hazırlık maçı çok fazla beni ürkütmedi açıkçası. Beklediğim gibi çok fazla tempolu da geçmedi. Oyuncular belki artık son maç olduğu için
0: biraz da kendilerini sakınmış,
2: evet,
0: olabilirler.
2: Evet. Yani, bir sakatlık yaşamayalım, bir şey olmasın. Bir de yani gündüz oynanan bir maç, atmosfer, bunlar da etkili olacaktır. Ama turnuva öncesi bulunmak orada, böyle bir hazırlık maçı yapmak bence çok olumlu bir durum.
0: Bu arada Sané de gol attı.
2: Evet.
0: Onu da söyleyelim.
2: Onun bölgesinde oynayan oyuncu sakatlık yaşadı. Daha çok hani tercih açısından teknik direktörün farklı düşünceleri vardı ama Sané her zaman ben ayaktayım dedi. Güzel bir gol kaydettiğine tarzını gösterdi yani. Ceza sahasının hemen böyle dışından diyebileceğimiz bir
1: klasik
2: nokta.
1: Golleri.
2: Evet. Hafif çaprazdan vurduğu bir şutla. Şu var biraz da, hani bu sezon Galatasaray'daki performansı tartıştık, çok fazla öne çıktı mı çıkmadı mı diye, fakat hala Almanya milli takımında net olarak ilk 11'de oynayan oyunculardan bir tanesi.
0: Almanya'nın adı da çok mesela geçmiyor artık. Normalde işte Dünya Kupalarında çok favori gösterilir Almanya'da aynı şekilde.

0: Şu an ağırlıkta hani sen yok diyorsun ama İspanya'nın ağır bastığını görüyorum ben görüşlere bakınca, Fransa'nın ve İngiltere'nin. Almanya daha az konuşuluyor.
1: Ben Fransa'nın çok öne çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şöyle, sola Mbappe'yi attınız. Ön tarafta Osman Dembele.
0: Evet,
1: arkada Şerki. İnanılmaz bir takım yani. Fransa'nın ön alanı hani çok çok zor durdurulur bir takım. İspanya'da bir takım sakatlıklar var oyuncuların. Hani belki o onu zorlar. Ama ben de mesela Kaya'ya katılıyorum. Ya bizim çocuklar hani çeyrek final belki de çok rahat görebileceğimiz.
2: Çok çok güzel bir hücum hattı saydım mesela. Yani Mbappe'yi söylüyorsun, Dembele'yi söylüyorsun. Çok önemli isimler. Biz de sayarken o zaman Arda diyelim yani. Hakan evet. Çalhanoğlu
1: Kenan diyelim.
2: Kenan diyelim.
0: De var. Hem de yani benzer diyelim. Takımlarda.
2: Tamam
0: o,
2: şimdi.
0: Güçte o takımlarda oynayan
2: evet.
0: oyuncularımız var.
2: Yani beklenti yabancı oyuncuya hani isime baktığınızda daha fazla ağır basabiliyor ama sonuçta Real Madrid'de oynayan, Inter'de oynayan, Juventus'ta oynayan, Avrupa'nın 5 büyüklüğünde oynayan yerli futbolcularımız var. Tabii bu dinamik bir kadro yapısında Fransa'nın şöyle yedek kulübesi de kuvvetli, o ayrı.
1: Aha.
2: Çünkü genç potansiyel isimlerden çıkardığı durum da var. Ama bizim yedek kulübemize baktığımızda orada biraz uyanıyoruz işte, gerçekçi davranabiliyoruz.
0: Şu an tüm içimden gelerek bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben bir aksilik olmazsa 13 Haziran'la 30 Haziran arası Amerika'da olacağım.
1: Aa, çok güzel.
0: İki maçı, Paraguay maçını ve Amerika Birleşik Devletleri maçını takip edebileceğim. İnşallah şöyle derim diyorum. Keşke daha uzun kalsaydım da Türkiye'nin buralara geldiğini görseydim. Kayıtlara geçsin bu. Yani böyle keşke, tabii çalışıyoruz burada, mesaimiz var. İznim el verdiğince gidebileceğim. Keşke daha çok gidebilsem. Hani kendim tatil artı işte ne diyelim, spor turizmi. Ama tabii ki bir yandan da sizin için çalışmaya çalışacağım. Yani görevli olarak gitmiyorum. Onun altını çizeyim. Ama elimden geldiğince size de yansıtmaya çalışırım. Oraya gittiğimde ekrana çıkmaya çalışırım. Tatilimden tabii ki doğal olarak fedakarlık yaparak bu heyecanı izleyicilerimize paylaşmak isterim. Ama diyorum ya, inşallah şöyle derim. Keşke daha uzun kalsaydım. Yani sonuna kadar hatta gitsin Türkiye, böyle ah diyeyim ben, üzüleyim yani. Kayıtlara geçsin mi bunu hatırlayacağımız, gerçekten böyle bir senaryo hayata geçsin. Şimdi bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da neler oluyor? Galatasaray diyor ki önce iç transfer. Önce bir Okan Hoca'yla sözleşme uzatalım diyor. Sonra içerideki futbolcuların sözleşmesini bir yenileyelim. Sonra dışarı bakarız. Kimlere bakacaklar onları konuşacağız ama önce bir haberimizi izleyelim.
3: Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray yönetimi kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar yaz döneminde öncelikle 10 numara, stoper, orta saha ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim bu süreçte önceliği iç transfere verdi. Yönetim ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ve as oyuncuları ödüllendirmeyi planlıyor. Başarılı teknik direktörüyle sözleşme uzatacak Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a da zam yapacak ve milli file bekçisinin ücretini 200 milyon liraya çıkaracak. Bir yıl sözleşmesi kalan başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina'yla devam kararı alan Galatasaray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren Sarı Kırmızılılar, menajerler tarafından önerilen John Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Galatasaraylı idareciler, camiada çok sevilen Dries Mertens'i de yeni sezonda Okan Buruk'un ekibine dahil etmeye çalışıyor.
0: Evet, John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediği konuşuluyor.
2: Doğru. Evet, Ocak ayında da John Duran tarafı Galatasaray'la bir temasa geçmişti. Galatasaraylı yöneticiler sıcak bakmamıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonraki süreçte ve şu anda Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi kontenjan oyuncusu, 2003 doğumlu ve +5 milyon euro seviyesinde bir maaş beklentisi var. Fakat

0: için bir kenarda bu isim tutuluyor. Daha çok şimdi tabii iç transfer dediğimizde de Sayın Başkan Dursun Özbek şunu söylemişti. Ben Galatasaray'ın başında başkanlık yaptığım süre boyunca Okan Hoca'yla yolumuza devam edeceğiz. Yani geride bıraktığımız sezonda hemen Liverpool maçı ve Beşiktaş maçları üst üste oynanmıştı. O Beşiktaş maçından sonra Okan Hoca'yla zaten bir kontrat yenilenmişti. Bir imza atılmıştı orada Okan Buruk'la. Şimdi yeni bir sezona başlıyoruz. Burada hem Okan Hoca'nın hem Okan Hoca'nın ekibinin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bu ekiple alakalı Okan Hoca'nın da net olarak bir planlaması var. Okan Hoca ekibine takviyeler yapacak. Ve Dursun Başkan da zaten hem Okan Hoca'nın hem de ekibin sözleşmesini uzatmış olacak burada. Hani planlama dahilinde Galatasaray'da acele edilmeden vakti var. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için ön eleme maçları yok. Kampa oyuncu transferi düşünülüyor. Galatasaray mutlaka bir transferi.
1: Galatasaray'ın en büyük aslında tepki gösterdiği, bu kadar başarıya üst üste şampiyonluğa rağmen her sezon kampa yetişmiyor diye eleştirdiği bir tutum var.
0: Bu sezonda aynı denklem var. Neden var?
1: Yine bekleyeceksiniz.
0: Neden var? Şundan dolayı artık bu Galatasaray'ın da hani kadrosuna baktığımızda ilk 11'de ya işte 3-4 noktadaki oyuncular artık sırıtmaya başladı ya da performansı düşmeye başladı. Hızlı bir şekilde buralara transfer yapılsın düşüncesi. Yönetimde de var bu tabii ki.
1: Ama şimdi planlama Dünya Kupası yapıldı. Da var.
0: Yani taraftarın beklentisi bu yönde şu var. Şimdi Dünya Kupası'na gitmeyen takımlardan sağlam oyuncuları bir kere bir kenarda liste yapıldı. Oradan bir oyuncular bakılacak. Ama hedef Dünya Kupası'nda olan oyuncular.
1: Yeni bir Nijeryalı daha gelir mi Galatasaray?
0: Yani hedef Dünya Kupası'ndaki olan yabancı oyuncular burada. Bu da zaten oyuncuların değerini ikiye katlayabilecek bir senaryo çok açık. Yani oyuncu orada çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Can Uzun'dan örnek verelim.
1: Çok istiyor Galatasaray ama kolay bir transfer değil.
0: Değil, rakamsal boyutta hiç değil. Galatasaray'ın düşüncesi hep söylüyoruz. Bu da 35 artı bonus. Frankfurt'un beklentisi 50 milyon, 55 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray da bu rakamı ödemeye çok sıcak bakmıyor. Yani evet yaş olarak, potansiyel olarak çok iyi bir oyuncu. Ama buradaki planlama daha çok işte Dünya Kupası'nda olan oyuncular, Bernardo Silva, onun da son dönemlerde verdiği demeçler. Galatasaray için Bernardo Silva konusu hala kapanmadı. Hani Can Uzun denklemini son haftalarda çok duyuyoruz ama hala Bernardo Silva Galatasaray'ın hedeflerinin arasında. Burada rakamsal boyutta, maaşta Bernardo Silva istenilen seviyeleri inerse Galatasaray transferini bitirecek. Oyuncunun durumunu hala takip ediyor. Ve bir sol stoper transferi düşüncesi var Galatasaray'ın. 3-4 transfer mutlaka yapılacak. Ama diğer yandan da işte artık neyi bekliyoruz? Icardi'nin net olarak Galatasaray'dan gidiyorum demesini. Ya da Galatasaray teklifini yaptı, kabul etmiyorum demesini. Kontenjan açılsın ki.
1: O da birazcık süreci uzatıyor.
0: Tabii. Evet ya, gelen tekliflere değerlendiriyor, bakıyor. Belki bir yerden daha fazla maaş teklifi gelebilir diye bir düşüncesi var orada. John Duran'da da o yüzden o kadar çok aslında acele de edilmiyor. Yani burada birbirlerini bağlayan senaryo var. Birden fazla senaryo var. Galatasaray yönetimi ona göre adımlarını atacak. Acele edilecek bir durumu yok. Bunu söylediğimizde taraftar tabii ki tepki gösterebiliyor. Galatasaray'ın zaten sezona başlayacağı denklemde 7-8 oyuncusu ilk 11 oyuncusu.
2: Tabii.
0: Yani 2-3 takviye yapacaksınız. Onda zaten her türlü yaparsınız. Omurga'yı Dursun Başkan korumak istiyor. Yani stoper tandeminde Davinson Sanchez satışı gerçekleşirse Van Dijk ismini Galatasaray bitirmek istiyor burada.
1: Çok o, uzun zamandır da istendikleri bir isim. Yine.
0: O planlama da orada devam ediyor ama Davinson Sanchez satılmazsa daha çok kontenjana uygun ya da işte yerli bir stoper takviyesi yapılacak Galatasaray'da. Hani böyle planlamalar var. Çok fazla acele etmeyecek Galatasaray. Dünya Kupası'nda takip ettiği oyuncular da var.
1: Mehmet Bey diyor ki John Duran ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Hatırlayın, bizim Avrupa maçında rakibine kafa attı, atıldı. Galatasaray'ın en kritik maçında bir anda 10 kişi bırakır, Galatasaray almaz zaten, göreceksiniz demiş.
2: Ben Galatasaray'ın John Duran macerasına gireceğini düşünmeyen taraftayım. Ama saha içine dair de benim şöyle bir tezim var. John Duran gerçekten saha içerisinde ne yapabileceğini öngöremeyeceğiniz bir oyuncu. Galatasaray'ın da ön tarafında aslında oyuncuların genel olarak böyle bir öngörülür durumları var. Galatasaray böyle bir silahı katmak ister, bir de uygun fiyata. Ya bu boyutu da var. Yani orada iki taraflı düşünüyorum. Eğer

0: Kareden çıkış olursa orada ön tarafta Galatasaray'da böyle öngörülmez sürpriz uzaktan şutları, ceza sahası içine girip kafa şutları. Ama Galatasaray bunu tabii mental olarak John Duran'ı dengelemek çok zor. İkisi arasında kalacaktır. Ben asıl Galatasaray'da merak ettiğim merkezde mesela Kamavinga gibi, Kepler Turam gibi bir merkeze box to box oynayabilen bir oyuncu tercih olacak mı? Bernardo Silva olursa Galatasaray'da bence çok çok başarılı olabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın Mertens sonrası bir hamlesi olarak onu değerlendirebilirim. Ama Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Galatasaray'ın bence çok fazla eksiği yok. Galatasaray şu anda Dursun Başkan özelinde de çok doğru adımlar atıyor. Mesela geçen sezonu hatırlayalım. Durdu. Taraftar çıldırdı. Ederson isterken sonuna kadar bekleyip Uğurcan'ı alıp inanılmaz bir hamle yaptı. Ya bu dönemde de durup bekleyip çok doğru isimlere giderse Galatasaray şaşırmam mı?
1: Yani yine zaten çok acele etmeyecek gibi görünüyor Galatasaray transferde. Atalay Bey demiş ki şahsen Jacobs'un opsiyonunun kullanılacağını şaşırdım. Motivasyon nedir diye Kaya'ya soralım diyor.
2: Bu şartlarda, bu performansta 8 milyon euroya sol bek bulamazsınız. Net bulamazsınız yani.
1: Ben Jacobs... de hatırlıyorum. Sol bek yok zaten. Bulduğunuzu
2: yapışın. Jacobs da şöyle, bu sezon maç kaçırmadı Jacobs. En fazla bir maç oynamadı yanılmıyorsam. Bir ağrı sakatlığı vardı. Onun dışında o sakatlık da zaten hani her sezon bahsettiğimiz sakatlık değil. Yani adamın üstünde kronik diye bir şey kaldı. Biz röportaj da gerçekleştirdik zaten Jacobs'a. Bunu da sorduk. Hani bu sezon dedi ben zaten sakatlık yaşamadım çok ciddi. Maç da çok fazla kaçırmadı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Yani opsiyonu kullanmadığınız halde zaten hemen oyuncuyu kaparlar. Yani bu rakama sol bek bulmak bence yok. Yok yani. Katılıyorum bu ara.
1: Yok.
2: Da yok.
1: Yani sol, sağ, bek yok yani.
2: Yok yani. Yok. Şimdi 8 milyon euroya yabancı bir sol bek getirmeye kalksanız, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, tecrübesi olan, hani Monaco geçmişi var. Orada da çok fazla tartışılmıştı. Buna böyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Hep diyorum zaten futbolcu olacak olsam ya da böyle işte çocuğum falan futbolcu olmuş. Hemen sol bek, sağ bek mevkiine hazırlarım yani.
2: Sağ bek bulunuyor da sol bek yani.
1: Yine bu zor yani.
2: Zor.
1: Böyle yerlilerden gittiğimiz zaman işte kendi milli takımımızda bile endişe ediyoruz hani. Tamam. Bir sezon iyisi, ertesi sezon kötü olabiliyor yani. Bulmakta zorlanıyoruz. Öyle bir durum var. İşte bir Caner Erkin'i sayıyoruz yıllardır çok iyi diye. İşte şimdi Ferdi çıktı. O da zaten devşirildi de sol bek. Devşirilerek sol bek oldu yani. Hani yine milli takım adına birkaç isim çıktı son dönemde, şanslıyız da genel olarak yok, yabancı da yok yani çok fazla. Olanlar da zaten
3: tabii, çok yüksek zirve, seviyede.
1: Çok yüksek seviyede.
2: Orada eskisi işte 70-80 bir sıfır ekliyorsun.
1: Sol beke de getiremiyorsun hani getiremiyorsun. O parayı ancak golcü getirebiliyorsun şu an Türkiye şartlarında. Okan Hoca 4 yıldır hazır oyuncularla oynuyor. Takıma kazandırdığı bir tane genç futbolcu yok. Bence bu konuda başarısız. Yusuf Demir ve Can Armando kayboldu. Şimdi Can Uzun gelecek. Okan Hoca yine oynatmayacak. John Duran gelirse Osimhen'le coşarlar, kesinlikle alınmalı demiş Cevat Bey.
2: Gelişimini sağladı. Çok oyuncu var. Dokunduğu çok oyuncu var. Barış Alper Yılmaz'a dokundu. Kerem Aktürkoğlu'na dokundu bu süreçte. Yani Şalay'ı farklı bir roldeydi. Sağ bek yaptı. Bu yönüyle evet Okan Hoca iyi işler çıkardı ama şimdi, diğer yandan da katılıyorum. Yani
1: Can Uzun'u niye oynatmasın bu arada? Zaten oynatır. Mevki anlamında oynatır. Aradığı bir oyuncu değil mi? Mertens'in yerine direkt koyar oynatır.
2: Ya her şeyi geçtim. Varsayalım ki Galatasaray 45-50 milyon euro ödedi. Bu oyuncu yedek kulübesinde otursun diye ezbere yazamaz yani. Bu olmaz yani. Bu şeye dönüyor biraz. Orkun Kökçü Beşiktaş'a geldiği dönemde ciddi bir bol servis ödendi. Beklentilerin karşılığını veremedi. Acaba bir yedek kulübesinde otursak mı düşüncesi gibi, ama sezonun sonunda Orkun öyle bir inanılmaz performans ortaya koydu ki çok iyi tabela yaparak tamamladı. Hem gol hem asist sayısıyla sezonu iyi bitirdi. Hani katıldığım konular da var, katılmadığım nokta da var burada. Oyunculara çok dokundu, evet genç oyuncu çıkarmadı altyapıdan. Aslında çok şans verdi, antrenmanlara götürdü, kampa götürdü. A takımla beraber çok fazla genç oyuncuya o antrenmanda şans verdi ama saha içerisinde bir türlü gelmedi. Ben şunu da söyledim, ligin son maçı Kasımpaşa, Can Armando Güler'in ilk 11'de başlamasını beklerdim. Herkes de bekledi yani, Niyaga nasıl başlıyorsa Can Armando da başlasın bir görsün yani taraftarda nasıl bir oyuncu olduğunu, nasıl bir profil olduğunu. 15 dakikayla, 10 dakikayla, 20 dakikayla bunu anlayamıyorsunuz.

0: Yani zaten lig bitmiş, şampiyonsunuz.
1: Aynen. Yani, mümkün olduğunca hiç oynamayanları bol bol.
2: Can Uzun kanat oynar, 10 numara oynar, 9 numara oynar. Ki Okan Hoca'nın hakkında şu var. Gabriel Sara'dan hep şunu istiyordu. Ceza sahasına o sürpriz koşular arkadan yapacağı. Can Uzun bunu %100 yapabilecek nitelikte bir oyuncu. Bence gelir gelmez formayı alır.
1: Mümkünse artık 30 yaş üstü oyuncu alınmasın demiş Toygar Bey. Pres oyununa faydası olmuyor. Çok net box'ı box'ı oynayan bir oyuncu ve 9-10 oynayabilen bir oyuncu yeterli. Bir de 2-8 ile oynamayı öğrenmeliyiz demiş Cem.
2: Katılıyorum. Fakat şöyle de bir durum var. Zaman zaman da böyle Mertens gibi bir tecrübeli ön tarafa bir akıl da gerekebiliyor. Özellikle ben Mertens sonrası Galatasaray'ın o pozisyonda zorlandığını düşünen taraftayım. Ama mesela Can Uzun varsa masada, ben Can Uzun'un, Galatasaray'ın Can Uzun konusundaki atılımını çok doğru buluyorum. Çünkü Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edebilecek ve çok önemli bir oyuncu. Golcülük deseniz var, aldatıcı koşular deseniz var, merkezde size fayda olur. Orta sağlaştırabilirsiniz, merkezleştirebilirsiniz. Bence izleyicimiz biraz da belki de Torreira'nın geleceğini de merak ediyordur. Onu belki de Kaya'ya da sorabiliriz.
0: Yani çift 8 konusu takımı çok farklı bir noktaya getirir, uçurur yani. Çok hücumcu bir takım olur. Ama savunmanızın tandeminin çok iyi olması lazım.
1: Kadro buna ne kadar uygun?
0: Evet, şu var. Galatasaray'da mesela tandem çok iyi ama Abdülkerim Bardakçı'nın biz hep ağırlığını konuştuk. Yani çift 8 oynadığınızda hücuma yönelik savunmanızın da çok dinamik olması lazım. Geri dönüşlerde takım oyununun, takım savunmasının da ön plana çıkması lazım. Bana göre bu kadroya baktığımda bu sezon, hani çift forvet Galatasaray oynasın diye hep tartışma yaptık ya, tam 3-5-2 oynayacak kadroydu.
2: Tamam.
0: Üçlü savunmayı rahat oynardı Galatasaray. Sol stoper olarak Jakobs'u düşündüğümüzde Abdülkerim Bardakçı, Singo.
2: Single.
0: Yani yaptığınızda bu sefer orta beşliği bir şekilde konumlandırıp Icardi çok iyi olsaydı, evet, Osimhen Icardi ile oynardınız. Yani inanılmaz bir takım olabilirdi. Okan Hoca bunu aslında hani geçtiğimiz sezonlarda üçlü denediğinde bu oyuncular sisteme uymuyordu. Şimdi sisteme uyan oyuncular var ama aması Icardi'nin performansı. Bu denendi. Nerede denendi? Kocaeli deplasmanında denendi. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Konya'da Icardi mesela ilk 11'i başladı. Olmadı. Yani Kocaeli'de Osimhen de Icardi de sahadaydı. O yüzden bu sisteme dönmedi.
1: Mehmet Bey, iyi yayınlar demiş. Mertens Okan Hoca'nın ekibine katılmayı kabul etti mi? Jason Fernandes gündemde var mı?
0: Jason Fernandes şu an Galatasaray'ın gündeminde yok. Ama takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi geçen sezonlarda. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncu şu an kontenjana da uymuyor zaten. Yaşı da var Jetson'un. Bundan dolayı daha çok Galatasaray'da kontenjana uygun. Ya da hani bol serviste belli bir rakama çıkacaksak burada, o kişi Jetson olmasın düşüncesinde daha çok. Ama planlamalarda da illaki değişkenlik olabilir. Oyuncunun maaşında belki bir indirim yaşanabilir. Belki Galatasaray bu şekilde bir yaklaşım gösterebilir. Mertens'le alakalı da, Mertens Galatasaray'dan ayrılırken eşiyle beraber dünyayı gezme planı vardı.
2: Evet.
0: Ve her yeri geziyorlar. Evet. Hala da
1: Türkiye'ye de geldi yine.
0: Evet, Türkiye'de geldi şampiyonluk kutlamalarında. Burada bir
1: organizasyona da katıldı yine. Padel,
0: evet,
1: organizasyonu.
0: Evet, evet. Bayağı bir zaman geçirdiler burada.
1: Türkiye kısmı dünya turunun yine bol bol her geçerken bir uğrar bence Türkiye'ye. Bir de şimdi etkinlikler, organizasyonlar oluyor ve çağırıyorlar Mertens'i. O da bence katılıyor, özellikle katılmak istiyor.
0: Kesinlikle takım içerisinde sevilen bir figürdü zaten. Abilik yapacak seviyede olan bir isim. Böyle bir yoklama yapıldı ama Mertens şu an çok net bir şey söylemediğine, gezilere devam edecek gibi görülüyor. Ama yine de ikna edilirse hani bence Galatasaray'da çok önemli bir rol oynayabilir. Çünkü orada bir eksiklik var Galatasaray'da. Kemerburgaz'da hani o seviyede bir isme ihtiyaç var. Oyuncularla yakından ilgilenecek.
1: Bak bir mesaj var Ofşan Bey'den. Mertens gelirse İlkay ile birlikte Okan Hoca'nın yardımcıları hazır demiş. Başka isme gerek yok. Maç sonu açıklamaları bile yaparlar. Bu kadar da çok isteniyor. Atalay Bey, bence Eren Elmalı'ya çok güveniyor Galatasaray. Hakan Ünsal'a evrilmeye başladı. Jakobs'un kronik sakatlığı olmasa ve maç kaçırdığı bilinmese bu paraya getiremezsiniz. Galatasaray bunu bilerek aldı diye düşünüyorum diyor. Yani yedek diye, yedekte kalabilir diyor. Tabii Eren'in Dünya Kupası performansı da belli olacak.
2: Bir de ben asıl

0: Niye merak ediyorum? Barış Alper Yılmaz Dünya Kupası'nda müthiş bir performans gösterdi. Acaba transferi konusunda neler olacak?
1: Evet, Barış Alper
2: ben gidiyorum dediği noktada bu sefer işte Ocak ayında çok fazla izin verilmemişti. İzin verilmeme sebebi de şu. Yani Suudi Arabistan'dan teklif getiriyorsun denildi Barış'a. Hani gelen teklif oradan geldi. Çok iyi bir
1: rakamdı. Ben Barış
2: rakamdı.
1: Olsam bu kariyerimin bu dönemde yine Osimhen'de söylediğimi söyleyeceğim. Suudi Arabistan'a gitmem.
2: Ya tabii zaten hani Galatasaray yöneticiler de onu anlatmaya çalıştı Barış'a. Hani bu örnek veriyorum Premier Lig'den bir takım olsaydı, Arsenal olsaydı, Manchester United olsaydı, ne bileyim yani farklı bir Chelsea olsaydı, buralardan bir teklif gelse hadi tamam biz de düşünelim, sen kariyerini de düşünüyorsun, sana bir yardımcı olalım anlayışıyla yaklaşacaklardı. Bu Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiği denklemde yerliler çok değerli bu sezon zaten bizim için. 10+4 kuralı bütün takımlarımız için çok çok önemli. O yüzden Barış Alper Yılmaz'da da ciddi bir teklif gelirse onun yerine iki kanat oyuncusu almak zorunda kalacak Galatasaray. Hani bir yerli transfer düşünüyor oraya. Bir de oynatabileceği kontenjan oyuncusuna.
1: Mesela yerli de kim olabilir o tercih?
2: Alt liglerden bir yedek potansiyelli yedek. Evet isimlere bakıyorlar.
1: Onun dışında bir yabancı kanat oyuncusu.
2: Evet net olarak. Ya bu da ne olur mesela Lukman ismi vardı. Ocak'ta evet. Ayrılsaydı.
0: Çok iyi olur.
2: Hani Lukman'ı Galatasaray mutlaka o bol servisi ödeyip almayı istiyordu. Ve şu an Barış'ı da bir performansı, Dünya Kupası performansını da görmek lazım. Diğer yandan da şu var. Yunus Akgün'ün çok fazla yeri değişti. 10 numarada oynadı, kanat oynadı.
0: Hani
1: şimdi orada bir 10 numara transfer olursa Yunus yedek kalabilir ya da nereye evrilecek?
2: Kanata,
1: kanata dönebilir o da.
2: Orada da işte Sané.
1: Sané var.
2: Yani
1: yer değiştirebilir.
2: Bir kadro belki. Mühendisliği orada işlemesi lazım. Ya da şu olabilir Galatasaray'da da. Hani bu yüzden acele etmiyor zaten. Birden fazla senaryo oluşabileceği yani için.
1: Aslında iyi, kıymetli bir yerli diyorsun ya, yerli seçeneği azalacak gidince giderse Barış Alper. Yani Yunus tabii. Da kıymetli bir yerli. Şimdi
0: çok iyi.
1: O 10 numara transfer işte farklı yerlerde de oynayabiliyor. Can Uzun evet. Alınırsa Yunus nerede oynayacak? Diğer tarafta Sané var. Barış giderse aslında bayağı bir zenginleşmiş oluyor kadro. Neden Yunus Akgün yedek kalsın? Yine Dünya Kupası'nda belli ki kendini gösterecek bir oyuncu. Şimdi az önce Eren dedik. Eren'in Ferdi de olduğu için orada belki şansı daha az ama Yunus'un da Barış'ın da daha da değerlerine değer katabilme ihtimalleri yüksek.
2: Ya Eren'in şöyle bir durumu var. Trabzonspor'da oynadığı dönemde de çok fazla skor yapamayan yani asist sayısı da olmayan bir oyuncuydu. Maç sayısı yüksekti. Sahada bir mücadelesi vardı ama Galatasaray'a geldikten sonra skor özelliğini de kazanmıştı. Ama işte bu aldığı cezadan sonra psikolojik olarak bu sezon çok etkilendi Eren. Bu hani o süreçten sonra ve süreçten önceki Eren'e baktığınızda sahada ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz bu noktada. Ama burada da şimdi Jakobs'un tecrübesinden Şampiyonlar Ligi'nde ve Okan Hoca'nın daha çok oyun sistemine uyduğu için bunu Jakobs'u daha çok önünde tutmaya başladı son dönemlerde. Yani Jakobs'un sakat olduğu yerlerde zaten Eren direkt Melik 11 oynuyordu. Milli takımdaki performansı da çok belirleyici olacaktır burada. Yani iyi bir oyuncu sonuçta, mücadele eden, sahada sol önde de oynuyor yeri geldiğinde.
1: Evet.
2: Hani hatırlatalım Okan Hoca daha sezon başında Ümraniye'ye karşı oynanan hazırlık maçında Jakobs ve Eren'i önlü arkalı oynatmıştı. Yani kanat oyuncum varken bunu yapmıştı yani.
0: Çok iyi oyuncu Eren.
1: Barış Alper'e teklif varsa satar, Aral Şimşir'i alırım.
0: Aral Şimşir de çok iyi oyuncu.
1: Atalay Bey yazmış.
0: Eren için şunu söyleyeyim. Ben çok beğeniyorum. Trabzonspor'da da beğeniyordum. Milli takımda da. Galatasaray'da da. Bir de şu var. Abdülkerim'le mesela konuşmaları. Eren'in hızına o kadar güveniyor ki Abdülkerim.
1: Ya ben de tam şimdi onlardan bahsedeceğim. Sen bitir, ben başka bir şeye geçeyim.
0: Tamam,
1: lütfen
0: devam
1: bitir. Hayır, sen onu söyle. Hızına güveniyor ya dedin Abdülkerim.
0: Merih Demiral'ın son dönemde bu yaptığı program benim çok hoşuma gidiyor. Ya buradan da tavsiye ederim. Ya oyuncuları biz hep böyle dokunulmaz, korunaklı alanlarda görüyorduk. Onların en masum hallerini görmek benim için çok kıymetli.
1: Ben de aynısını söyleyecektim. Şimdi benim çocukluğumda Televole vardı. Biraz magazin ama biraz da futbolcuların özel hayatı üzerineydi. Böyle şişme eşofman, naylon eşofmanlarıyla böyle oturup aileleriyle falan çekyatın üstünde röportaj veren Şifo Mehmet'i hatırlıyorum mesela. Yani ve bunlar bize çok tatlı gelirdi. Tabii o zaman 90'ların o ruhu daha farklı, daha mütevazı hayatlar, futbolcular da dahil olmak üzere buna. Ki zaman zaman bunu yine de günümüzde özellikle mesela Trabzonspor'da çok görüyorduk.
0: Evet,
1: yer sofrasında Ahmet Ağal'ın hatırlıyor musunuz?
0: Doğru, doğru.
1: Aynen Abdülkadir'in evinde.

0: Ne kadar?
1: Öyle anlar bize çok tatlı geçiyor. Şimdi bunun tabii yeni versiyonu gibi oldu. Evet, artık basına çok kendilerini açmıyor futbolcular. Bazen haklı da olabilirler. Bizim için söylemiyorum, biz değil, ama bazen manipüle de edilebiliyor açıklamalar vesaire. Ne söylediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gerilebiliyorlar. Ama kendileri paylaştığı kadar hakimiz onların hayatlarına ve onu da çok yapmıyorlardı. Merih Demiral bu anlamda bir bence devrim yaptı.
2: Kilidi kırdı Meri.
1: Yani o kadar tatlı sohbetler oluyor ki ya, izlerken kahkahalar gülüyor ve Eren Elmalı çok eğleniyor. Yani aşırı eğleniyor. Ben özellikle orada Samet Akaydın, Merih Demiral ve Eren Elmalı sohbetlerine aşırı güldüm. Çok eğlendim. Güzel. Yani Samet Akaydın'ın ne kadar aslında matrak, çok eğlenceli biri
0: çok
1: olduğunu. Onun dışında yine Eren'in ona ne kadar güldüğünü ve eğlendiğini. Merih Demiral'ın iletişiminin harika olduğunu düşünüyorum takım arkadaşlarıyla. Hem çok samimi, evet, hem saygılı, ama o dengeyi çok iyi kuran, samimiyeti asla bozmuyor. Yani orada biraz da moderasyon yapıyor çünkü. Harika içerik ya. Evet, çok evet, güzel. Yani takımın tabii ki şu anki yoğunluğunu düşünecek olursak, yani şöyle bir dönemde o kadar beklemiyorum ama özellikle çok da başarılı oluruz dilerim. Dünya Kupası'ndan sonra artarak devam etsin bu söyleşiler.
2: Buradan şuraya bağlayabiliriz bunu. Montella bu kadroyu seçerken neye bakıyor deniliyordu ya. Bu çok net örneği oldu bence. Yani işte bazıları Samet neden alındı? Önünde daha iyi oyuncu vardı ligde.
1: Evet.
2: Ya da şu neden alınmadı? Bu isim daha iyiydi. Bu ortamı da orada koruyabilmek bence çok önemli. Oyuncuların kendi aralarındaki iletişim de çok iyi. Saha içerisindeki yapıp yapamadıklarıyla alakalı bunu şu an Türkiye'de, dünyada herkes bunu izleyip aynı tepkileri gösterebiliyor. Gerçekten çok eğlenceli, güzel bir içerik olmuş burada. Merih zaten her zaman pozitif bir insandı.
1: Evet.
2: Bunu da orada net olarak gösterdi.
1: İrfan yani, Can'la da çok komik aklıma geldi. İrfan Can'la da çok iyi.
2: Acayip bir komik bir şey oldu yani. Anı oldu orada. Ben de gördüğümde çok güldüm ya gerçekten.
1: Samet'in kafa topuna yani çıkacağı zaman diyor arkamda bekliyorlar ya.
0: Evet,
1: ya gerçekten bu kadar samimi, bu kadar güzel olmaz. Bir de antrenmanda da görüntüler var bu arada, sadece o değil. Antrenmanda da o, yani yayının gerçeğini görüyorsunuz. Mesela Samet'in antrenmandaki taklidini yapışı Eren'le Abdülkerim'in harika.
0: Bir de oyuncularla empati kurmak adına, onları anlamak
1: güzel
0: adına çok kıymetli. Biz zaman zaman robot gibi görüyoruz oyuncuları ama oradaki o açıklamalar, masumiyet, yaşadıkları, neler olduğunu anlamak adına da kıymetli.
1: Nazar boncuğu koyalım milli
0: evet,
1: takımımıza
0: kesinlikle.
1: Ve programı da böyle noktalayacağım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: ağzınıza
0: teşekkür ederiz.
1: 2 saatlik bir yayın oldu. Hazırlık maçı da vardı bugün çünkü canlı yayınlanan Aspor'da. O nedenle yine görüşeceğiz. Gece saatleriniz 23'ü gösterdiğinde burada ben olacağım canlı yayında. O ana dek hoşçakalın.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Türkiye'nin spor radyosu.
1: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.